0: İyidir. Bayi'ye geri döndük. James'in işi büyütme çabalarının bir parçası olarak 10 bin sterlinlik bir M3'e yatırım yaptı. Ama M3'ler yüksek tamir masraflarıyla ünlüdür. Umarım bizim kaportacı Ray ona yeşil ışık yakar.
1: Bakabildin mi?
2: Çamurluklar değişmeli.
1: Çamurluk mu?
2: Evet, çürümüşler. Kelimenin tam anlamıyla birkaç hafta dayanırlar.
1: Ama sadece şurada küçük bir şey var.
2: Evet ama bunların sorunu içten dışa çürümeleri.
1: Doğru.
2: Yani yüzeyden...
0: Olabilir. Bayi'ye geri döndük. James'in işi büyütme çabalarının bir parçası olarak 10 bin sterlinlik bir M3'e yatırım yaptı. Ama M3'ler yüksek tamir masraflarıyla ünlüdür. Umarım bizim kaportacı Ray ona yeşil ışık yakar.
1: Bakabildin mi?
2: Çamurluklar değişmeli.
1: Çamurluk mu?
2: Evet, çürümüş.

0: Muhtemelen.
1: Bu beni delirtiyor.
0: Bu da değişecek. Yeni çamurluklar aldığın için kapıları da uyumlu hale getirmek
1: zorunda
0: kalacaksın.
1: Kapıları boyamak zorundayız, öyle mi?
0: Evet, zorundayız. Böyle bir arabada doğru olması gerekir, öyle değil mi?
1: Gerçekçi olursak bu iş bize ne kadara mal olacak?
0: 3000 sterlin.
1: Delireceğim. 3000 mi? Harika. Söylediklerin de haklı. Sonuçta bu bir Bavyeralı. Eğer doğru düzgün yapamayacaksan hiç bu işe girişme. Bavyeralılar para kazanmayı iyi bilir, değil mi? Ve kabul etmesi çok zor. Gerçekten büyük bir lokma.
2: Ne yazık ki M3 tek sorunumuz değil. Hatırlıyorsunuz, müzayededen aldığım araba berbat kokuyordu. Darren bile rahatsız oldu. Ve görmediği bir şey de yoktur yani.
3: Önce bunun nedenini bulmam gerekiyor sanırım. Acaba bununla bir ilgisi var mı? Kesinlikle sanki biri arabaya kusmuş gibi görünüyor. Büyüyor. Her neyse, üzerinde bir tür kürk mantosu var. Öf. Ne yazık ki biraz çocuk kusmuğuna benziyor. Ah, olamaz. Bu muhtemelen bir tür kaka. Kesinlikle kokuşmuş durumda. Yakından koklamak ister misin, ha? Hadi, o kadar korkma, cesur davran. Dokununca anlaşılıyor. Bu tam bir bebek sümüklü böcek. Bu küçük bir bebek köftesi. Kesinlikle de çürümüş. Bu arabayı parçalara ayırmam gerekecek. Evet, kesinlikle başlıklar, koltuk tabanları, yastıklar, hepsi çıkarılmalı. Üstten temizlemek yeterli olmaz. Tamamen sökmem gerekecek.
2: Üzgünüm Darren, en iyi alımlardan biri değildi. Tersine James'in aldığı da harika bir araba örneği.
1: Seni gülümserken görmek beni mutlu etti.
2: Evet, neden? Bana bunu yapma, bunu sevmedim. Her seferinde kafanı kaşımayı bırak lütfen.
1: Kaporta. Çok daha karmaşık ve çok daha pahalı.
2: Nasıl daha karmaşık olabilir?
1: Çamurlukları değiştirmeliyiz.
2: Kes sesini, çamurlukları değiştirmeniz
1: onları
2: gerekmez.
1: Onları onarırsak...
2: Nesi varmış?
1: Pas hemen geri gelir.
2: Bunu hiç duymadım.
1: Çünkü hala orada. 3000.
2: Gördün mü? Her şeyde biraz çok şakacısın.
1: Sadece orijinal.
2: Ve 3000 sterlin. Lira değil, değil mi? Sterlin.
1: Hayır, değil. Peso da değil.
2: 3000 sterlin ne pek hoş bir durum değil, değil mi? Tüm hazırlıklardan sonra onu aldığımız fiyattan veya daha ucuza satacağız.
1: Kesinlikle.
2: Şaka yapmıyorum. Onu tamir etmelisin. Çok güzel bir araba. Zararına satmak istemem. Hava güneşli.
1: Bizi kurtarmam gereken çok büyük bir çukur kazdım. O arabayı aldım. Gerçekten mi? Kalbimle. İş kafamla satın almadım. Bu yüzden bunu çözmek için yaratıcı olmam gerekiyor.
2: Ah, ben de... Dilim tutuldu. Kendini kaptırmış, değil mi? Çünkü hep bir E46 M3 istemişti. Gidip bir tane aldı. Ve şimdi bizi zarara soktu işte. Ama ne yapalım? Bunu düzeltecek. Düzeltse iyi olur. James'in 10.000 sterlinlik bir M3 gibi farklı modellerle işi büyütme riski alması pek de işe yaramadı. Meğer gövdesinde ciddi bir çürüme varmış.
1: Mike ikinci bir görüş alalım dedi. Çünkü bu arabanın kaportası için 3.000 sterlin ödemek bizim için mümkün değil. Çok fazla para. Ben de şansımı deneyeceğim. Karoseri atölyesi işleten arkadaşım Oli'yi ziyaret edeceğiz. Yıllardır arabalarımı o tamir ediyor. Bakalım bana uygun bir fiyat verebilecek mi? İşte geldik. Merhaba Oli. Bak, sana nasıl bir canavar getirdim.
4: Merhaba dostum.
1: Beğendin mi?
4: Güzel değil
1: evet,
4: mi?
1: Evet, çok güzel değil mi?
4: Kesinlikle bir klasik.
1: Açıkçası onu sana getirdim çünkü paslanmış.
4: Evet.
1: Çürümüş.
4: Çamurluklar iç taraftan paslanmış. Koruma yok. Bu yüzden çıplak metale kadar aşınıyor ve sonra içten dışa paslanıyor.
1: Öyle mi oluyor?
4: Evet, üzerinde taşlama yapmaya kalkarsan anında parçalanır.
1: Yani onları tamir edemeyiz.
4: Kötü haber için üzgünüm.
1: Bu arabaya alışmaya başladım.
4: Orijinal çamurluklara baktın mı?
1: Evet. Çok pahalılar.
4: O zaman...

0: zaman düşük kilometreli ikinci el çamurluklar bulmayı denemeni önerebilirim. Ben daha önce bulmuştum.
1: Peki fiyatı ne kadar?
0: Yaklaşık 1500 sterlin.
1: 1500 sterlin.
0: 1500 sterlin. Ama paslanmamış, kaliteli durumda olanlar.
1: Peki sence bulabilir miyiz?
0: Evet, hurdalıkta.
1: Dostum gerçekten efsanesin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İçim açıldı. Merhaba dostum. Evet, beni alman lazım. Yüzümde kocaman bir gülümseme var. Tüm iş için 1500 sterlin. Ama tabii ki çamurlukları bulmamız gerekiyor. Ve iyi durumda olmalılar. Paslı olmamalılar. Ezilmiş olmamalılar.
2: Taksi!
1: Oo, tatlı ihtiyar.
2: Dostum şaka etmiyorum. Şu anda dünyanın en pahalı taksi şoförüyüm. Hadi bakalım. Ne oldu?
1: Tamam. Oli evet. Arabaya baktı. 1500 sterlin.
2: 3000 yerine mi?
1: 3000
2: yerine. Peki çamurluk mu bulmamız gerekiyor?
1: Evet ama şimdi kar edebiliriz.
2: Bu arabadan küçük bir kar elde edebiliriz. Bunu iyi haber olarak sunuyorsun.
1: Evet.
2: Yine de harcamak istemediğimden 1500 sterlin fazla. Ve bunun için bir çift çamurluk bulman gerekiyor. Sana bol şans. Kısa bir süre önce Lucy Benjamin'e araba arayarak bir gün geçirmiştim. Bayiye geri döndüğümüzde orada başka bir ünlü buluyoruz. Bay Ben Collins namı diğer Stick YouTube kanalı için çekim yapıyor.
3: Dolandırılmadan araba nasıl satın alınır?
2: Çocuğuna ilk arabasını nasıl alacağını anlatan bir video çekiyor. Ama ben ona gerçekten bir araba satmayı umuyorum. Bana ulaşıp kanalın için bir şey yapmak istediğini söylediğinde çok memnun oldum. İkinci el araba alırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda halkı bilgilendirmek çok doğru uygun bir şey.
3: Bu benim için de herkes için olduğu kadar önemli. Çünkü araba alırken her zaman gergin oluyorum.
2: Peki size küçük bir sır vereyim. Hayatım boyunca on binlerce araba alıp sattıktan sonra bile hala gergin oluyorum. Her neyse bu kadar sohbet yeter değil mi? İş yapma zamanı. Bu herkes için mükemmel bir başlangıç arabası.
3: Buna binersem çok iri görünürüm.
2: Hayır.
3: Öyle.
2: Ah, bu Stick için değil değil mi? Kızın için.
3: İstemiyorum. Ha?
2: Ne demek istemiyorsun? Piyasadaki diğer arabalardan 1000 sterlin daha ucuz. Sorunu yok.
3: Jantlar çizik.
2: Evet ama onlar plastik. Bu düşündüğümden daha zor olacak. Unutma burada gördüğün şey henüz hazırlanmamış, takastan gelmiş bir araç. Ne demek istiyorsun? Bu bayilerin yaptığı yüz ifadesi. İlk olarak bak beyaz ve çok güzel. Ön tarafında krom detaylar var. Lastikler sağlam, aynaları sağlam. 120 bin kilometrede düşük bir rakam. Elektrikli camlar, merkezi kilit ve şu güzel iç döşemeye bir bakar mısın?
1: Üstadı iş üzerinde izliyorum. Stig'i bu alıma ikna edebilecek biri varsa o da Mike'dir. Kesinlikle.
2: İstersen bir tur atabiliriz ha?
3: Kesinlikle bir tur atmak istiyorum.
2: Kesinlikle tur atmak istiyorsun. Bu çok eğlenceli olacak. Bu şimdiye kadar sürdüğün en yavaş araba olacak. Bu gerçekten çok gergin geçecek. Stig'le test sürüşüne çıkmak üzereyim. Anlıyorsunuz değil mi?
1: Başlıyoruz. Debriyajsız. Trimleri düşmüş. Tamponu sarkık bir şekilde geri dönecek.
2: Küçük 3 silindirli sağlam küçük motor. Hiç bu kadar hızlı gitmedi. Bu araba hiç bu hıza ulaşmadı.
3: Araba hızı seviyormuş gibi hissediyorum.
2: Bu küçük bir go-kart.
3: Evet. Bundan iyi bir his alıyorum. İyi oturmuş gibi hissediyorum. Yol tutuşu düz değil.
2: Yol tutuşu iyi.
3: 200 sterlin indirim istiyorum.
2: Hadi ama ne kadar düzgün gidiyor. Sola dön.
3: Lastikleri kontrol ettim.
2: Hızlı gitmen gerekiyor.
3: Lastikleri çok iyi.
2: Tanrım sola. Ay, tamam.
3: Biraz hızlı gibi ha.
2: Unutma henüz satın almadın. Tek parça halinde döndük ama bu şüphesiz şimdiye kadar yaptığım en korkutucu test sürüşüydü. Anahtarları geri ver.
3: Üzgünüm Mike.
2: Ona bir daha araba anahtarı verme. Hiçbir şeyin anahtarını alamazsın tamam mı?
3: Burada güzel şeyler var.
2: Devon McCormick'de yaşıyorsun. Bakalım. Bir daha gelme. Ama onu satın almaya ikna edebildin mi?
3: Almayacağım ama bana bir şey satmaya çalışmasını sevdim. Bu da onun karakterine uygun.
1: İyi misin?
4: İyi misin?
2: Evet seni görmek güzel.
4: Neredeydin?
2: Almıyor biliyorum.
4: Nerede
2: biliyorum.
4: O? Buraya getir.
2: Gitti.
1: Tek parça mı?
2: Evet ama araba tek parça. Ama şimdi onu almak isteyen herkese ne diyebileceğini tahmin et.
1: Onu Stick sürdü.
2: İşte bu küçük bir pazarlama aracı siteye koyun. Şimdi işe dönelim.
4: Evet heyecan verici.
2: Müzayededen aldığım kötü kokan araba Darren'ın temizlik becerilerinin sınırlarını zorladı.
5: Bu şüphesiz şimdiye kadar temizlediğim en kötü araba. Bu aracı temizlemek 2 günümü aldı. En ciddi sorun bu kısımdaydı. Ama o kadar derinlemesine temizlendi ki aldığım tek koku temizlik malzemelerinin kokusu. Son işlem olarak buraya koyacağımız kimyasal bomba işini bitirdiğinde kokuya neden olan tüm mikropları öldürecek. Tavan döşemesinin ve tüm köşelerin derinliklerine nüfuz edecek ve bizim için işi bitirecek.
2: Benim odak noktam iyiye gidiyor gibi görünürken James hala kendi kokuşmuş arabasından kar elde etmeye çalışıyor.
1: Çamurlukları bulabilir miyim diye bakıyorum. Dün geceden beri internette her yerde bunların peşindeyim. Kaportacı Oli'ye ne bulabileceğini sordum. Bilirsiniz, insanlar bir çift için 500 sterlin istiyor. Ve ayrıca onları tamir etmemiz gerekiyor. Bu zor bir iş. Tam zamanında. Merhaba dostum.
6: Merhaba dostum, nasılsın?
1: İyiyim dostum, iyiyim. Sen nasılsın?
6: M3 için çamurluk fiyatı aldım.
1: Oo, söyle hadi.
6: Orijinal. Fabrikadan yeni çıkmış.
1: Evet.
6: Özel bir indirimle tanesini 272.48 sterlin artı KDV'ye.
1: Vay canına, bu harika dostum. Bu mükemmel bir haber. Teşekkür ederim.
6: Görüşürüz dostum.
1: Hoşça kal. Oo, bu benim günümü güzelleştirdi. Açıkçası maliyetler tam da ihtiyacım olan seviyede. Üstelik orijinal olacak ve yepyeni olacaklar. Keyfim yerine geldi. Somurtmaya başlamıştım.
2: Araba işine ilk başladığımdan beri çok şey değişti. Araba pazarları ve mağazalara gelen müşteriler hala önemli. Ama internette de olmalısınız. İşte burada Chloe devreye giriyor.
7: Sevimli küçük dostumuzu çektiğimiz bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.
2: Chloe arabalarımızın görünür olmasını sağlamak için çok çalışıyor. Merhaba millet, ben Mike. Bence hala yapabileceğimiz daha çok şey var.
8: Bu sabahtan gibi benim de bir araba almam gerekiyor.
2: Diğer sosyal medya videolarını izleyerek biraz zaman geçirdim ve Joe Betty'yi fark ettim. Buraya bir araba almaya gelmişler ve bunu bir içeriye dönüştürmüşler.
8: Bu arabaların hangisini seçeceğimi hiç bilmiyorum. Burada kimse var mı?
2: Bazı insanlar oldukça sıkıcı bulabilir.
8: Görünüşe göre birkaç arabaya bakmaya geldik.
2: Ama bu video şu ana kadar 23 bin kez izlendi.
1: Kaç kez?
2: 23 bin, yani bizi işlerini tanıtmak için kullanıyorlar. O zaman biz de onların oyununu oynayalım. Sen kamerayı getir, biz de tam tersini yapalım. Belki Joe'dan bir ipucu alabiliriz. Çünkü burada bir şeyi kaçırıyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
2: Bizim yapmadığımız bir şey yapıyorlar. John'un sırrını öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden onu görmek için 3 saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu sırada Chloe'nin sosyal medyası için beni sürekli çekiyorlar. Ne dememi istiyorsun?
9: İlginç bir şey. Genelde sen bir şeyler bulursun.
2: Çitler çok güzel görünüyor. Buradaki çitleri seviyorum. Annem bu akşam bana tavuk salatası yapacağını söyledi. İnsanlar bunu sıkıcı bulmuyor.
9: Hayır, bayılıyorlar. John'un izlenmelerine bak.
2: Evet, Joe bize birkaç ipucu versin bari.
10: İşte geldiler.
2: Bay Betty.
10: Nasılsın?
2: Çok iyiyim dostum.
10: Gayet
2: sen
10: iyiyim.
2: Nasılsın?
10: Seni gördüğüme çok sevindim.
2: Ah, bu çok güzel.
8: James merhaba.
11: Merhaba,
8: çok iyiyim.
11: Mike.
8: Sen nasılsın? Kamerada da Chloe
11: merhaba.
8: Var. Burada hiç bu kadar çok kamera olmamıştı.
2: Bu biraz garip değil mi? Çünkü biz çekim yapıyoruz. Sen çekim yapıyorsun. Onlar da çekim yapıyor. Ve arkamda da biri var. Öyle değil mi? Ah, burada bir şeyler çekiyor. Yani bu Big Brother. Şuna bakar mısın? Lütfen not alın. Not alın millet. Bu bana şimdiye kadar gelen en hızlı çay oldu. Ve şunu söyleyebilirim ki poşeti içine atmak çayı servis etmenin doğru yoludur. Ama neyse, burada işleri nasıl yürüttüğünüzle ilgili birkaç ipucu alsak fena olmaz.
10: Hadi gelin.
2: Chloe operasyonun medya kısmını yönetiyor. Bu yüzden neyi kaçırdığımızı anlamak onun işi.
10: Yani burada her şeyi çekiyor musunuz?
9: Biraz bunalmış durumdayım. Çünkü 2 kameramanınız olduğunu görüyorum ve ben tek başınayım ve başka görevlerim de var.
10: Yanlış anlamayın, bu tam zamanlı bir iş. Ama başladığımda sadece telefonum ve bir GoPro kameram vardı. Bir şeyler çekip yayınlıyordum ve şaşırtıcı bir şekilde genellikle galerici olarak bir şey hakkında doğaçlama şikayetlerim çok iyi sonuçlar verdi.
9: Kötü yanları çekmek biraz korkutucu ve biz hiç olumsuz yanları paylaşmadık.
10: Evet. Bunu yapmaktan neden hiç geri durmadığımı gerçekten bilmiyorum. Gösterişli görünmesini veya müzik eklemeyi bile dert etmiyorum.
9: Evet, bu benim sorunum. Her şeyin gerçekten iyi görünmesini istiyorum. Bu her zaman izlenme sayısını arttırmıyor.
10: Hayır. Çok süslü şeyler izlerken insanlar kendilerine bir şeyler evet. satılmaya çalışıldığını hissediyorlar.
9: Evet.
10: Bazen elinde satılmayan bir araba olur. Ben de bir video çekip onu mümkün olduğunca az överek anlatırım. Ve bazen işin içine biraz mizah katıyorum. Bu çekici geliyordur. Satışa yardımcı oluyor diye düşünüyorum ve güven oluşturuyor. Ve komik olan bize en çok söylenen şey, çoğu araba satıcısını sevmiyorum ama senden araba alırdım. Çünkü evet. çok dürüst görünüyorsun diyorlar.
9: Biz de deneyeceğiz.
2: Nerede yanlış yaptığımız konusunda bir şey söyledi mi?
9: Yanlış bir şey yaptığımızı söylemedi. Sadece iyi ve kötü yanları aynı anda çekmemiz gerektiğini söyledi. O sayede sadık bir takipçi kitlesi oluşturmuş.
2: Dürüst olduğu için.
9: Aynen öyle. Ama çekim ve kurgu için özel bir ekibi var.
2: Yani seni buraya getirmenin sonucu olarak şimdi başka çalışanlar mı almam gerekecek?
9: Harika olur.
2: Yok yok öyle söyleme. Baba merak etme ben hallederim diyeceksin.
9: Tamam çekiyorum.
2: Neden çekiyorsun? Burada öğle yemeği yiyoruz.
9: Joe her şeyi çekmemi söyledi.
2: İnan bana sosyal medyanın amacı böyle bir şey değil.
9: Aslında insanlar başkalarının yemek yemesini izlemeyi gerçekten severler. Mi? Evet.
2: Eğer insanlar başkalarının yemek yemesini izlemeyi seviyorlarsa çok
8: ses
2: fırsat
8: çıkarmak
2: kaçırmışım.
8: Zorunda mısın?
2: Birazdan da yemek sonrası bir yerlerde tuvalette 10 dakika geçireceğim.
9: Evet o kısmı çekmem merak etme.
2: Her şeyi çekmeyecek misin? James kişisel bir işi için yola çıktı ve bu sosyal medya hesaplarımız için iyi bir video olabilir.
1: Umarım olur. Babama yeni bir araba almaya çalışacağım. Çünkü 20 yıllık bir üstü açık A4 kullanıyor. Hala çalışıyor ve işe de yarıyor ama babama bir iyilik yapacağım. Çok kötü bir haber aldık. Birkaç ay önce ailemizden birini kaybettik. Babamın moralini biraz olsun düzeltmek istiyorum. Bu arabanın özellikleri harika. Navigasyon sistemi, elektrikli koltuklar. Babam elektrikli koltuğun ne olduğunu bile bilmiyor. Koltuk ısıtması da var. Koltuk ısıtmasını açtığında ne olduğunu anlayamayacak. Kendini saunada falan sanacak. İşte güzel bir CC. Harika özelliklere sahip. Sanırım 67 bin kilometrede. Akslar krikolar üzerinde duruyor ama nedenini biliyorum. Çünkü tekerlekleri toz boyayla kaplanmış. İç mekan güzel, iyi durumda. Uydu navigasyon, ısıtmalı koltuklar, arka perde düğmesi. Bunu sürdüğünde bambaşka hissedecek. Mehdi dostum.
11: Merhaba dostum.
1: Evet, bu mu?
11: Evet.
1: Krikoların üzerinde.
11: Evet.
1: Yani arabada olması gereken jantlar bunlar mı?
11: Evet, gümüş jantlar. Çatlak yok, eğrilik yok.
1: Tamam.
11: Evet.
1: Hadi Met, gidip şu CC'ye bir bakalım. Bence onu çalıştırmalıyız. Değil mi? Çalışıyor. Bu bir artı. Çalışıyor. Tipik araba satıcısı. Koklayacak kadar koymuş.
11: Aa, kesinlikle. Yakıt yok. Çalınamaz.
1: Evet, sesi çok iyi. Her zaman kaputu kontrol edin. Ya da motorun üstüne bir bakın. Erken ısınmadığından emin olmalısınız. Çünkü bu iyiye işaret değildir. Ama Met bunu yapmadı. Bu yüzden bence bu çok gerçek bir araba. Şimdi zor kısmı geldi.
11: Evet.
1: Evet söz sende şimdi.
11: 4250.
1: 4250.
11: Evet.
1: Dürüst olmak gerekirse benim için biraz pahalı.
11: 4'te anlaşalım mı?
1: Bence iyi bir rakam.
11: Anlaştık dostum.
1: Sanırım babam bunu görünce havalara uçacak.
2: Sonunda işler yoluna giriyor. M3 yeni çamurluklar ve yeni boyasıyla tamirhaneden geri geldi. Son halini görmek için gerçekten çok heyecanlıyım. Biri sanki arabaya sürtmüş gibi. Bu boyacılardan yeni geldi. Bak yepyeni bir çamurluk hasar görmüş. Kaput tamamen hasar görmüş ve çökmüş. Sanki biri arabaya çarpmış gibi görünüyor. Başka hasar görmüş araba yok değil mi? Evet neden M3 hiç mantıklı değil. Dostum haberin varsa sözümü kes ama biri M3'ü tahrip etmiş.
1: Bir şey yok.
2: Bana boyacılardan yeni geldiğini söylemiştin. Harika görünüyor demiştin.
1: Dün aldım. Hava nasıldı? Hatırlıyor musun?
2: Evet, çok rüzgarlıydı. Aslında kafamdaki hup uçacak sandım gerçekten. Neden peki?
1: Dur. Sana şunu göstereyim. İşte gördün mü? Bak.
2: Oradaki evet.
1: Şimdi şunu izle.
2: Hayır, olamaz. Cidden mi? Hayır.
1: Evet. Evet.
2: Bu yan komşunun bacası hem de boyandıktan evet. hemen sonra. Olamaz.
1: Lastikler hala sıcaktı.
2: Ah, dostum.
1: Bu arabayla dönme dolaptaymış gibi hissediyorum.
2: Ah bak ne diyeceğim çok daha kötüsü de olabilirdi. 45 yıldır bu işin içindeyim. Her şeyi gördüğümü sanıyordum ama görmemişim işte.
1: Bu olay bizi zaman ve maliyet açısından büyük ölçüde geriye attı. Oli'ye tekrar baskı yapıp bunu öncelikli olarak halledip halledemeyeceğini sormam gerekecek. Ama neyse ki tavan çökmedi. Çünkü o zaman araba hurdaya çıkardı. Hurdalığa yollamamız gerekirdi.
2: M3 karoseri atölyesine geri dönerken ben de nihayet güzel, kötü kokan arabayı ön tarafa çıkarabilirim. Güzel, küçük bir koku Mike'ı. Evet, oldukça kötü kokan bir araca son bir dokunuş işte. Ah, gerçekten güzel kokuyor. İşte oldu. İşte burada günün kahramanı. Dostum, umarım sakıncası yoktur. Bugünlerde bunu yapmam uygun mu acaba?
5: Tabii ki. Biraz fiziksel temas
2: dostum. Dürüst olmak gerekirse işin olağanüstü. Aynı araba olduğuna inanamıyorum. Evet. Çünkü berbat durumdaydı. Harikasın doğrusu.
5: Kesinlikle.
2: Açıkçası dostum, sayende iyi bir kar elde edeceğiz.
5: Ya bak, bir dahaki sefere araba alırken önce koklan. Bu harika olur, tamam mı?
2: Bu işin en sevdiğim kısmı diğer insanların göremediği kârı görebilmem. Açık artırmada ödediğimiz fiyat sayesinde Derin'a 2 gün boyunca arabayı detaylı bir şekilde temizletip yepyeni görünmesini sağlayabilirim. Umarım bu araba yaklaşık 1000 sterlin kâr getirebilir. 1000 sterlin kazanmak için büyük bir masraf ama işimiz bu işte, ne yapalım? James arabasını temizletmek bahanesiyle babasından kendisiyle showroom'da buluşmasını istedi.
1: Camın önüne fiyat tabelasını koy. Çünkü geldiğinde ona küçük bir sürpriz yapacağım. Arabayı almaya geldiğini bilmiyor. Söylese miydim? Biraz gözlerini yaşartırdım. Şu anda ön bahçeye giriyor. Evet, işte orada. Kel kafasını görebiliyorum. Hey, merhaba Dingle.
12: Dingle, bana Dingle diyor.
1: Tamam mı?
12: Seni özledim.
1: Hadi. Gel. Bana bu arabadan bahset. Şu haline bak baba.
12: Sızdırmıyor.
1: Darren'dan senin için temizlemesini isteriz. Tamam baba. Seni çok özledim tabii ama...
12: Benden ne istiyorsun? Benim ceplerimin fermuarlarını çekeyim bari.
1: Sana bu arabalardan birini aldım.
12: Şaka mı?
1: Hayır. Bu senin araba anahtarın.
12: Ne?
1: Düğmeye bas. Bu senin.
12: Aman tanrım.
1: Bu senin için. Tamam mı?
12: İnanamıyorum. İnanamıyorum.
1: Hadi, tamam. Bin bakalım.
12: Çok fena bir çocuk bu, öyle.
1: Bak, şu anda sana iyilik yapabileceğim ve senin kaliteli bir arabanın keyfini sürmeni sağlayabileceğim bir konumdayım. Anlıyor musun? Babam beni bugünkü konumuma getirdi ve onun benim için yaptıklarına minnettarım. Ve onun da bunu takdir ettiğini biliyorum. Tepkisi de her şeyi anlatıyor.
12: Nasıl çalıştırıyorsun?
1: Pedala basıyor musun? Evet, öyle. Çalıştı. Rahat ol biraz çünkü artık senin o.
12: Harika çocuk. Onu çok seviyorum. O benim her şeyim.
1: Tanrı'ya şükür beğendi. Beğenmeseydi şuradaki kötü kokulu olanı alabilirdi. Bence ona çok yakışırdı.
2: Kokarca daha ön bahçeye girmedi ama müşteriler şimdiden etrafında dolaşmaya başladı.
13: Kusursuz, yani üzerinde pek çizik göremiyorum.
1: Yüzünde bir gülümseme var. Sanırım beğendi. Yani bu arabayı kim beğenmez ki? Ön bahçede muhteşem görünüyor. Sadece içine oturup memnun olduğundan emin olmalı. Üstelik binince pek koku da almayacak. Yani geldiğindeki kokuyu.
13: Biraz sürmek istiyorum.
1: İçine oturdu. Ve öğürerek dışarı atlamadı. Kapıyı da kapattı. Bu iyi işaret.
13: Gayet temiz. Hiç çizik yok. Baksana şuna.
1: Sanırım satış yapacağız.
13: Hadi bakalım.
1: Az önce yola çıktı. Sanırım beğendi. Bilirsiniz, bir arabayla yapabileceğiniz şey budur. O araba geldiğinde satılamaz durumdaydı. Ama gerekli aletler, tesisler ve insanlar varsa yapabileceğiniz şey budur.
14: Sürüşü beğendin mi dostum?
13: Evet, güzeldi. Tertemiz bir araba.
14: Aa, sevindim.
13: Hiçbir sorunu yok.
1: Yüzünde bir gülümseme var.
13: Başka markalara da baktım. Bu markanın modellerine de. Sanırım istediğim araba bu araba.
1: Bu harika bir haber. Çok iyi oldu.
13: Gidip fiyat konusunu konuşsam iyi olacak.
2: Sonunda 10.900 sterlin ödedi. Bu da 1.140 sterlinlik net bir kar demek. Harika. Bu satışın hemen ardından Baviera prensesi döndü ve yeni gibi görünüyor. Satılmaya hazır yani.
1: Evet, güzel görünüyor. İşimiz bitti gibi.
2: Bunu harcadığımız 2000 sterlinle yine de 4000 sterlin kar elde etmeliyiz. Joe Betty'den öğrendiklerimizi de kullanarak sosyal medya oyunumuzu daha da geliştirebiliriz. Tamam, toplanın. Sanırım planımız bu. Ve diğer YouTuber'lardan öğrenebileceğimiz dersleri bir an önce hayata geçirmek. Tamam mı?
1: Kesinlikle.
2: Biliyorsunuz sosyal medyayı çok daha iyi kullanmalıyız ve özellikle bu araba için izleyici kitlesini düşünmeliyiz. Genç, güncel, biraz da etkileyici videolara bakan insanlar olacaklar. Bu biraz rapçi olmak gibi. Videoda çok daha fazla ön planda olacaksınız, tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Kamerayı alın bakalım.
9: Bir deneyelim.
2: Sen şurada dur ve üstadı izle. Ben pozisyonumu alayım. Hey, sana bu yeni prensesi anlatayım. Tamam, hazırım Chloe.
1: Çocuklar, bir şey denememe izin verir misiniz? Aklımda bir fikir
2: istiyorsun.
1: Var. Hayır, hayır, hayır. Üstad sensin. Işıkları denemek istiyorum.
2: Rahat olsun. Havaya soksun.
1: Hadi bakalım.
2: Şuna bakar mısınız?
1: Şimdi daha iyi görünüyor.
2: Bence daha iyi görünüyor. Tamam, hazır mısın Chloe?
9: Tamam, hadi çekime geçelim.
2: Bayanlar ve baylar, size modern bir klasik olan aracı tanıtmak istiyorum. Karşınızda bir E46 M3 var. Kan kırmızısı deri iç döşeme. SMG şanzıman, uydu navigasyonu, çok fonksiyonlu direksiyon, simidi, her şeye sahip. Ve size fiyatını söylerken sandalyeye otursanız çok iyi olur. Çünkü inanır mısınız, bu arabayı satacağız.
1: Oh, nefes al Michael.
2: 16 bin sterlin. Doğru. Nasıl oldu?
9: İyi.
2: James, ağzın kulaklarına varmış dostum. Tamam, sosyal medyanın gücüyle bu arabayı satabilir miyiz bir bakalım.
1: Bu bir test olur.
9: Elimden geleni yapacağım.
2: Biraz daha vo yap ama biliyorsun bunu yapabilecek kişi benim kızım. Bu Bay Richard Hammond.
6: Senden bir ricada bulunmak için arıyorum.
2: Hadi baba, gel de yeni otobüsünü gör.
3: Sanırım bunu satlayacağım.
9: Peki menü nerede?
2: Bu restoranlarda menü olmaz. Chloe, bunu kafana sok.
4: Vay canına. Sadece bir tane yemesine şaşırdım.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Kurdu avcıları tamirat.
1: Vay canına, çok güzel.
0: Heykeltıraş Nick'in bir çift safkan köpek heykelini yenilerken şansa ihtiyacı var.
1: Aa, kulağım oldu. Umalım da bu kulağa da doğru çıksın.
0: Drew tamiratçı Martin'e İngiliz tarihinden savaşta kullanılmış bir deri parça veriyor.
2: Bu deri çok kırılgan. 70 yıllık vardır mutlaka. Hiç kuvveti kalmamış. Biz de onu yenileyeceğiz.
0: Boya tamircisi Gil ise Amerikan yerlisi gösterişli bir hazineyi sıfırdan onarıyor.
3: Yapılacak çok işlem var. Yaratıcılığımızı kullanmalıyız. Güzel olmazsa tekrar deneyeceğiz.
0: Restorasyon başarılı bir antika işinin püf noktasıdır. Her satıcıya usta restoratörlerden oluşan bir ekip gerekir.
4: Makineli tüfek gibi.
0: Bu ustaların aileden gelme yüzyıla dayanan deneyimleri var.
5: Tahta çivi fikri işe yaradı.
4: Ne olduğunu biliyorum. Bunlar çok hoş.
0: Bir grup antikacıya yardımcı olup...
6: Çalıştırmayı çok isterim. Giderken yarasa işaret verse güzel olmaz mı?
7: Büyüleyici.
0: Kurdaları mücevherlere dönüştürüyorlar.
6: Şu kadarını söyleyeyim. Bu demirciliğin bambaşka bir seviyesi.
0: Nick Elphick başyapıtlarına hayat vermediği zamanlarda tarihi eserleri onarıyor. Bugün antikacı Karis Park, Nick'in atölyesine yolladığı bir eşya için yardımını istiyor.
8: Bugün Nick'i görmek için döndüm. Elimde tam da ona göre bir şey var. Merhaba Nick.
1: Karin.
8: Beni beklemişsin.
1: Evet evet, hadi daha iyi olur diye düşündüm. Hadi bakalım.
8: Bu eşyayla onun kadar ilgilenebilecek başka birini tanımıyorum. Şuna bakar mısın?
1: Bu da nedir?
8: Bakmak ister misin?
1: Evet lütfen. Vay canına. Çok güzel.
8: Değil mi?
1: Evet.
8: Üstelik çift.
1: Bunlar tazı değil mi?
8: Öyle. Başları olmadan tahmin edebilmen
1: evet,
8: harika.
1: Evet, çocukken tazılarımız vardı.
8: Öyle
1: ama
8: mi?
1: Bu parçalar çok da stil sahibi. Modern olanlar gerçek hayvanların anatomisini takip ediyor ve çok hoş görünüyor. Bunlarda da o zarafetin izlerini görebilirsin. Gerçekten çok güzeller.
8: Austin ve Silly adındaki bir şirket tarafından yapılmış.
1: Anladım.
8: Tabii çok üstün kalitedeler. Bu parçalardan evet, birini bulabilirsen evet, şanslısındır.
0: Londra'da yer alan söz konusu şirket 19. yüzyılın sonlarında bahçe süslerinin en önde gelen üreticilerindendi ve orta sınıflardan Kraliçe Victoria'ya kadar herkese hizmet verirdi. Boylu boyunca uzanmış bu tazı heykelleri Kambriya bölgesindeki bir malikaneden geliyor. Büyük çiftlik evleriyle villalarda genelde giriş kapısının sütunlarını süsleyen hayvan figürleri ya da dekoratif süsler kullanılırdı. Bunlar ailenin servetinin bir sembolüydü.
8: Anlaşılan o ki buradaki sorun başlar. Nereden başlayacağız?
1: Bence heykelleri doğru onarmanın ve iki farklı baş yapmanın yolu fotoğraflara bakıp kille şekil vermekten geçiyor.
8: Tamam.
1: Böylece birebir aynını yapabileceğim. Ayrıca aşınmış ve yıllanmış bir görünüm de vereceğim. Bunu yapmak çok zordur, pek kolay iş değildir. İstediğim şekli vermek için farklı malzemelerle deney yaparak işe başlamam gerekiyor.
8: Evet, pürüzsüz olsun istiyoruz. Başlar yapılacak, biraz da bacaklara tamir
1: tamam.
8: gerek. Bu tazı heykelleri çok değerli olabilir. Ama sorun şu ki başsızlar. Asıl zorluk daha önce hiç dokunulmamış gibi görünmeleri olacak. Çok modern görünümlü bir köpeğin başının gövdesiyle aynı renk olmaması en büyük kabusum olur. Vay canına.
1: Evet, bunlar çok özel.
8: Harika. Onları benim kadar sevmene bayıldım. Ayrıca itiraf edeyim, bunları bence yok fiyatına aldım.
1: Ne kadar?
8: 400 sterlin. Ama yardımınla yeniden hayata döndürülüp binlerce sterline satılabilir.
1: Gerçekten.
8: Evet.
1: Heyecanlandım. Bu gerçek sanat eserleri üzerinde çalışmayı çok isterim. Bunlar
8: evet,
1: birer sanat
8: eseri. Pekala. Seni yalnız bırakayım.
1: Teşekkür
8: bol şans.
1: Ederim.
8: Teşekkür ederim Nick.
1: Bu parçalardaki potansiyeli görebiliyorum. Çok baskı altında olacağım biliyorum ama işin zevkini çıkaracağım. Sanat eserlerine yeniden hayat vermekten büyük keyif alıyorum. Bu işi çok seviyorum.
0: Ertesi gün Nick birkaç referans fotoğrafıyla beraber köpeklerin başlarını yapmaya hazır. Armatür telini boyunların uzunluklarına göre ayarladıktan sonra su esaslı kille şekil verebilir.
1: Her şeyi hazırladım. Şimdi oyun vakti. Biraz kil alalım. Kilden birkaç parça alıyorum. Peynir kesme teliyle kesiyorum. Bu parçayı telin etrafına sıkıca doluyorum. Armatür telini iyice sırıp sıkıca oturtuyoruz. Esasen tabanı iyice sağlamlaştırıyoruz. Artık çalışmaya başlayabilirim, evet. Adım adım ilerleyip gereken yerlere kil ekleyerek başı yavaş yavaş inşa edeceğim. Yaptığım araştırmalar gösterdi ki boyunlar bilhassa uzun oluyor. Kuğuya benziyorlar. Ben de o şekli, o görünümü kendi heykelimde yeniden yaratmaya çalışacağım. Şimdi önden başlayıp köpeğin yanak kısmını yapıyorum. Boyun şaşırtıcı şekilde epey kalın oldu. Bu yüzden boyun kasını buraya alıyorum. Benim de buna benzer bir köpeğim vardı. Böyle köpeklerde kaşla göz arasında bir kas olur. Bir de normalde burun çevresinde kırışıklık vardır.
0: Tazının gövdesini rehber olarak kullanan Nicky başı doğru ebatlarla yapıp heykelin daha detaylı bölümlerine geçiyor.
1: Şimdi ise çok hızlı kulaklarını yapacağım. Tazıların kulaklarının ince ve zarif bir hattı vardır. Koştukları zaman bu şekilde geriye bükülüp havada asılı kalır. Daha sonra içeri büküldüğünde ortada kırışıklık olur. Çok havalı duruyor ama kulakları şu an eni doğru ayarladım mı diye görmek için de kullanıyorum. Aslında sonuçtan gayet memnunum. Şekil almaya başladı ama bütün açılar ve bütün çizgileri orijinal parçayla birebir aynı yapmam için daha çok yolum var. Aslında birkaç saat daha çalışmaya devam etmem gerekiyor.
0: Anglesey adasındaki kraliyet eski deniz komandosu, şimdilerde derin martincisi Martin Ashworth, 30 yılı aşkın süredir tarih eserleri yeniliyor. Bugün antika satıcısı Drew Pritchard bir askeri eşyayı Martin'e göstermek için atölyesine uğradı.
2: Merhaba Drew, nasılsın dostum?
6: Nasılsın?
2: Seni şahane bir havayla karşıladım.
6: Ara sıra gerçekten el değmemiş bir parça alma fırsatı yakalıyorum. Martin'e getirdiğim bu parça da öyle buram buram tarih kokuyordu ki onu almam gerekti. İşin erbabına, yani Martin'e getirdim. Askeri geçmişi olduğu için bana kalırsa bu eşyaya bayılacaktır. Al bakalım.
2: Bu nedir böyle?
6: Bu gerçekten çok ilginç bir parça.
2: Vay canına!
6: Avro Anson uçağına ait bir yolcu koltuğu. 30'larda tasarlanmış. Yolcu taşımak için fazladan bir koltuk olarak kullanılırmış. Görünüşüne bakacak olursak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Ama 30'larda tasarlanıp imal edildiği kesin. Bilhassa iskeletin şeklinden belli oluyor. Çok hoş bir örnek.
0: Bu şirket önde gelen bir İngiliz uçak imalatçısıydı ve Sir Elliot Verdon Roe tarafından kurulmuştu. Lancaster ve Vulcan bombardıman uçaklarını üreten şirket 1930'larda uzun uçuşlarda tercih edilen sağlam ve güvenilir Avro Anson uçağını imal etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu uçak askeri personeli taşımak ve bombardıman pilotlarını eğitmek için kullanıldı.
6: Üzerinde çok sayıda hafif kusur var.
2: Elbette, orijinal parçaya olabildiğince yakın tutacağız değil
6: evet.
2: mi? İznin var mı? Kaldırabilir
6: Şunu
2: miyim?
6: Çekelim.
2: Ha işte böyle. Evet işte böyle.
6: Sence ne gerekiyor?
2: Tek yapılması gereken bu taraftakilerin kopyasını çıkarabilmek.
6: Evet.
2: Bunun sağlamlaştırılması gerek ama neyse ki yeterince sağlam. Burayı açarsam altına yepyeni bir deri parçası daha koyabilirsin. Uyumlu olsun diye onu aşındırabilirim. Bir kat boyadan sonra rengi daha da koyulaştırabiliriz. Böylece eski karakterini mutlaka koruyacaktır.
6: Evet evet.
2: Emniyet kemeri var mı?
6: Herhalde bunlar o amaç için.
2: Ben de öyle düşündüm.
6: Herhalde kayış şu taraftan gelip buraya bağlanıyor.
2: Onlardan birini bulup getirebilecek bir tanıdığın var mı peki?
6: Hayır. Nereden alacağımı hiç bilmiyorum.
2: Ben de nereden alınır bilmiyorum doğrusu.
6: Bulması çok zor olur. Çok zor. Dışarıda bunu satan yerler mutlaka vardır ama orası neresidir bilmiyorum. Harika bir parça. 400 sterlin ödedik. Tamirattan geçince rahat 1500 sterline gider. Doğru alıcıya gitmeli
2: Haklısın.
6: Diye düşünüyorum.
2: Evet. Güzel bir tamir projesi. Hı.
6: Tamam, seni meşgul etmeyeyim.
2: Ne demek?
6: Teşekkür ederim dostum.
2: Teşekkür ederim.
6: Çok titiz davranmamız gerekiyor. Parçayı ne kadar az ellersek o kadar iyi. Sonunda değerli bir parça elde edeceğiz. Ama kendi tarihi değerini de korumalıyız.
0: Marken işe başlamadan önce koltuğun derisinin temizlenip özel bir toz boyalı solüsyonla tadilat sürecine dayanabilmesi için sağlamlaştırılması gerekiyor.
2: Derinin ne kadar gevrek ve kuru olduğunu duyabilirsiniz. Katır kotur edip duruyor. Bir ses geliyor. Burada çatlak var. Kaybolacaklarını göreceksiniz. Yaptığım tek şey işte bu kadar basit. Bir bebeğe mama yedirmeye benziyor. Azar azar, sık sık siliyoruz. Birkaç saat yapıp kurumaya bırakıyoruz. Sonra gıcırdamalar kesilene dek devam ediyoruz. Sanırım biraz daha devam edeceğiz.
0: Ertesi gün derinin daha kuvvetli bir hal almasıyla Martin'in ilk işi yolcunun ağırlığını taşıyan destek kayışlarını kuvvetlendirmek oluyor. Martin bunu yapmanın en iyi yolunu bulduğunu düşünüyor.
2: Buna ağ deniyor. Çok çeşitli işler için kullanıyorum. Silah kılıflarının omuz askılarında kullanıyorum. Ağırlığı taşıyabilen güzel bir malzemedir. Buranın altını doğru şekilde sağlamlaştırırsam ve bu kısımları da güçlendirirsem çok daha iyi olacak. Ardından bunu koltuğun demirlerine ve çerçevesine geçireceğiz. Bu kısımlar da koltuğun demirlerine sarılacak. Yani ağırlığı bu ağlar, yani lastikler taşıyacaktır. Bu bölgedeki deri parçası değil. Bu önceden kesip kuruttuğum bir deri parçası. Koltuğun üst tarafının bir kopyası. Ve bu da altına gelecek keten bezi olacak.
0: Deri ve keten bezi Martin ağ etkileyecek cebi yapmak için birleştiriyor. Ardından parça koltuğa sıkıca oturması için dikiş makinesine alınıyor.
2: Bu makine 1947'de Clyde Bank'ta üretilmiş. Modern değil, evet. Öyle ağam şağam bir şey de değil. Havalı dikişler yapmıyor ama iş görüyor işte. Tıpkı bana benziyor. Karmaşık değil ama işini yapıyor. Evet, işte böyle. Tamam. Dikiş güzel oldu. Kenar da öyle. Bizim burada işimiz bitti.
0: Kısaltılan deri artık ağırlık taşıyabilen keten ağıyla kuvvetlendirilmeye hazır.
2: Sağ tarafa doğru olabildiğince ileri itiyorum. Merhaba. Elimi geri çekiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Keten bezini böyle kaldırıyorum. Çünkü burada artık bir cep oluştu. Bu cebin içine yerleştiriyorum. İyice aşağı ittirince daha kolay oluyor tabii. İşte böyle. İyice aşağı ittiriyoruz. Bu deri çok kırılgan. 70 yıllık vardır. Hiç kuvveti kalmamış. Biz de işlevini yerine getirebilecek şekilde onu yenileyeceğiz. Önemli olan bu. Onu yeniden kullanılabilir ve işlevsel kılmaya çalışacağız.

0: Deri onarımcısı Martin, satıcı Drew için Avro Anson modeli bir uçak koltuğunu tamir ediyor. Şirket hakkında detaylı bilgi edinmek ve koltuğun özgünlüğünü teyit etmek için Rebecca Pritchard, Stockport'taki Avro Mirası Müzesi'ne geldi. Burada ona şirkete 1950'lerde genç yaşta katılmış George Jenks eşlik ediyor.
1: Peki şimdi uçakların yapıldığı saha burası mı?
2: Evet evet öyle.
1: Vay canına. Tek kişiyle başladı değil mi?
2: Tek kişiyle başladı. Evet, Avi Roy'un ta kendisi.
1: Anlaşılan harika bir girişimci, müthiş ve zeki bir insanmış.
2: Evet, her şeyden çok bir mucitti ama nesnelere bakıp onları geliştirebileceğini düşünürdü. Havacılığa merak salmıştı. Wright kardeşlerle temasa geçti. Wright kardeşlerle görüşme yapmaya başladı ve bir model oluşturdu. Sonra bir ödül kazandı ve abi Humphrey bir iş insanıydı. Kardeşindeki yeteneğin farkına vardı. Uçakları yapması için bodrumu kullanabilirsin dedi. İşte o da böyle başladı.
1: Ne kadar harika. Demek bu bir gerçek Lancaster modeli. Burada mı yapıldı peki bu?
2: Evet, burada yapıldı.
1: Şu uçakla bu koltuğun ait olduğu uçağın nasıl bir bağlantısı var?
2: Uçağı uçuran bütün pilotlar ve telsiz operatörlerinin hepsi muhtemelen aynı eğitimi görmüştür.
1: Yani Anson modeli Lancaster modeli kadar önemli.
2: Evet, kesinlikle, elbette. Tabii o kadar ünlü değil. O zamanlar bu modelin kalitesi ve güvenilirliğinden evet, şüphe duyulmazdı. Gidip evet, uçağın modeline lütfen bakalım mı?
1: Olur. Teşekkür
2: önden
1: ederim.
0: Anson çok başarılı bir modeldi. 1930'dan itibaren 20 yıl boyunca 11 binden fazla imal edilmişti. Müze, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma orijinal Anson kokpitine ve uçak iskeletine ev sahipliği yapıyor. Kokpiti bizim uçağımıza benzer özellikler taşısa da George uzmanlığı sayesinde bir farklılık yakalıyor.
1: Sence bu bir pilot koltuğu muydu?
2: Hayır ama açıkçası yolcu koltuğu olabilir. Galiba pilot koltukları biraz daha güçlüydü. Senin için birkaç fotoğraf da buldum. Kokpite bakıyoruz. Bu arka taraftaki keseyi gösteriyor. İçine gazete ve çanta gibi şeyler konabiliyordu. Bu fotoğrafta ise koltuğun emniyet kemerinin detaylarını görebilirsin.
1: Aa, kemer tabii ki.
2: Evet.
1: Yani koltuğumuzun Anson model olduğunu
2: şüphesiz
1: doğruladı.
2: Evet, evet.
1: Şüphesiz.
2: Şüphesiz. Evet, fotoğraflar evet, bunu kanıtlıyor.
1: Tek diyebileceğim, çok teşekkür ederim size.
2: Benim için zevkti.
1: Çok heyecan vericiydi.
0: Koltukla ilgili sağlam bilgiler ve kemerin detaylarını gösteren fotoğrafla birlikte Rebecca'nın yolculuğu başarıyla bitiyor. Landudno'da Nick satıcı Karin için ağır hasar görmüş bir çift tazı heykeli üzerinde çalışıyor. Kilden yeni bir baş yapsa da bunun orijinal gövdeyle uyumlu olacak şekilde yıllanmış görünmesi çok önemli. Nick, çevresel unsurların yıllarca meydana getirdiği yıpranmayı taklit edecek yaratıcı bir yol buldu.
3: Evet, şöyle bir şey yaptım. Şekil vermek için kullandığım kauçuk silikonu kullanarak köpeğin arka tarafını boyadım. Böylece yüzey geriliminin dokusunu elde edebildim. Yüzey gerilimini silikona kopyaladıktan sonra bunu başın üzerine bastırıyorum. Ama bu arada detayları da kaybetmemeye çalışıyorum. Yine de aşınmış göstermem gerekiyor.
0: Nick, başın belli bölümlerinde suni aşındırma yapabilmek için silikonu kare parçalara bölüyor.
3: Şuraya bakıyorum da köpeğin ön tarafının dokusu gayet iyi ama arka tarafı da epey aşınmış. Boynun dokusunu kopyalamak için daha hafif olanı kullanacağım. Aynı dokuyu takip edecek. İtiraf edeyim, çok gerginim. Ama evet, işe yarıyor. Fazla bastırmak istemiyorum. Yüzey gerilimini yaratacak kadar bastırmam yeterli. Yaptığım orijinal şekli mahvetmek istemiyorum. Ama işe yarıyor. Çok şaşırdım.

0: İşlemden memnun kalan Nick'in başın tamamını silikonla kaplayıp aşındırma şeklini çıkarmak için esnek bir kalıp yapması lazım.
1: Küçük bir boya fırçası kullanıyorum. Bütün girinti çıkıntılarla boşlukları boyayacağım. Umarım bütün detayları verebilir.
0: Nick'in kalıbın aşınmanın ince detaylarını yansıtıp yansıtmadığını görebilmek için biraz beklemesi gerekiyor. Deri tamircisi Martin, Drew'un Avro Anson uçağı yolcu koltuğunu tekrar birleştirmeye başlıyor. Rebecca'nın araştırmasına göre koltuğun bir emniyet kemeri bulunuyordu. Martin bu orijinal parçaya ulaşmak için tanıdıklarıyla iletişime geçti.
2: Bu meslekte çoğu kişiye iyiliğim dokunmuştur. Dostların ve müşterilerin size iyilik borcunun olması çok güzel. Çünkü gün geliyor, benim de onlara işim düşüyor. İşe bakın ki arkadaşlarım araştırdı ve ne yapıp edip bir Avro Anson model emniyet kemeri buldu. Drew bana cömertçe teşekkür etmezse eğer başı belada demektir.
0: Orijinal emniyet kemeri oldukça eski ve tamirata ihtiyacı var.
2: Oksitlendiğini görebilirsiniz. Kucak kemeri de sıkışmış, onu açmam gerekiyor. Yapılacak en iyi şey öncelikle bunu mengeneyle açmak olur. İçine bir parça deri koymak istiyorum ki metali korusun. Yağlayıp çalıştırmaya başlayacağız. Çalışınca süveti yerleştireceğiz. Şu aşamada standart bir fırça alıyorum. Onunla oksitlenmeyi giderip temiz bir görünüm vereceğim. Mümkünse üzerindeki harfleri korumak istiyorum.
0: Kopça emniyet kemerinin onarımında işe yarıyor.
2: Oksitlenmenin çoğunu temizledim. Şu an yapmam gereken biraz yağ alıp iç kısımda buraya ve şuraya sürmek. Evet. Tamam, yağımızı da sürdük. Manivelaya geçirebiliriz. Çok ama çok katılaşmış. Oynamaya başlıyor. İşte böyle. İşte böyle. Bunu çalıştırırsam tamamdır. Oh, fena değil. İşte böyle. Yaylıymış. Yay tekrar çalışıyor. Şimdi bu parçayı çıkarıyoruz ve tekrar kullanılabilir hale geldi. Hiç gerilim uygulamadan elle kapayıp açılabiliyor. Kapanıp açılıyor. Evet. Bu çok daha iyi değil de ne? Adeta küçük bir cevher. Çok güzel oldu.
0: Landudno'da heykeltıraş Nick köpeklerden birinin kayıp başını geçici olarak kilden yapıp silikonla kapladı. Bu kalıbı çimentodan bir baş yapmak için kullanmak istiyor.
1: İşte böyle.
0: Sıra kalıbı çıkarıp denemeye geliyor.
1: Tamam, şimdi bakalım bunu yanlardan ayırabilecek miyim? İşte oluyor. Evet, böyle. Hadi bakalım şunu da açalım. Oldu. Güzel. Sonuçtan memnunum. Evet, şuna bakın, şuna bakın. Şu kulak bile kırılmadan çıktı. Evet, bakın şuna bakın. Güzel görünüyor. Çünkü burada oluşan dokuları görebilirsiniz. Kalıp orijinal parçanın detaylarını çok iyi yakalamış. Buradaki köpek de birebir aynı dokulara sahip görünüyor. Her bir ince detayı gerçekten çok iyi yakalamış. Sonuçtan çok memnunum. Daha iyi olamazdı.
0: Nick ilk döküp testini yapmaya hazır ancak orijinal gövdelerin rengiyle uyumlu çimento karışımını yapmak oldukça zor.
1: Çakıllı kum karışımı kullanıyorum. Çakıl taşı ve kumdan oluşuyor. Farklı büyüklükte çakıl taşları var. Bu heykeldeki karışıma uyacağını düşünüyorum. Çimentom var ama beyaz bir toz boyası da kullanıyorum. Bunu da ekleyeceğim. Çünkü bu parçanın epey gri renkte olması gerekiyor. Galiba zamanla beyazlaşmış.
0: Çimento karışımı doğru kıvama geldiğinde sıra kalıba dökmekte.
1: Şimdi yapacağım şey bunu bastırmak olacak. Harçtan alıp kulakları iyice bastıracağım. Bu işlem birkaç hava kabarcığı çıkmasına sebep olabilir. Bu yüzden iyice itiyorum. Evet. Bu yeterli. Bir süre bu şekilde bekleyecek.
0: Drew, Aura Anson model uçak koltuğunu Martin'e emanet ederek ondan bu hurdayı tamir etmesini istedi. Bugün Martin, Anglesey'e kısa bir ziyarette bulunup Drew'un Combi'deki atölyesine giderek ona yaptıklarını gösterecek.
3: Belli tamirat süreçlerini belli yetkinlikteki insanların yürütmesi gerekir ve nesnenin orijinal yapısı korunmalıdır. Bu çok önemlidir. Neyse ki eski asker, şimdilerde deri tamircisi Martin var. Ondan ehil biri olamaz.
2: Merhaba Drew.
3: Merhaba dostum. Nasıl gidiyor?
2: Nasılsın dostum? Seni yeniden görmek çok güzel.
3: Seni de.
2: Bunu hatırladın mı?
3: Evet, Avro koltuğu. Hadi bakalım. Geçen sefer sana bıraktığımda berbat
2: durumda. Biraz kötü haldeydi öyle değil mi?
3: Ha, hem de nasıl.
2: Şuna bak.
3: Harika olmuş. Evet. Alt kısmı tamamen gitti
2: evet.
3: Değil mi? Hepsi söküldü.
2: Altına ve iç kısımlara yeni parçalar koyduk. Çalışır vaziyette 7,5 santimlik emniyet kayışı var. Ve koltuğun arka tarafına uzanıyor. Hepsinin dikişleri tamam.
3: Sonuç olarak belli.
2: Sonuç olarak kayış. Ağırlığı kaldıran deri değil, içindeki emniyet kayışı.
3: Kayış çok güçlü diye mi?
2: Evet.
3: Değil mi?
2: Evet, evet.
3: Harika. Gerçekten tek kelimeyle müthiş.
0: Drew bulduğunda İngiliz askeri tarihine ait bu parça çok kötü durumdaydı. Kemeri kaybolmuştu, derisi dökülüyordu. Şimdi eski güzelliğine kavuştu. Martin orijinal deriyi de muhafaza etmeye çalıştı ve titiz çalışması sayesinde neredeyse fark edilmiyor. Gizli desteği koltuğun yıllarca işlevsel kalacağı anlamına geliyor.
2: En önemli parça.
3: İşte
2: orijinal.
3: Bu kemer.
2: Bana
3: evet,
2: çok borçlandın.
3: Aldın. Gerçekten mi? Neden?
2: Uzaktan bir arkadaşıma 10 yıl önce bir iyiliğim dokunmuştu. Askeri eşya koleksiyoncusu ve bu da orijinal bir Avro model koltuğu.
3: Öyle mi?
2: Onu aldığımda berbat durumdaydı.
3: Vay canına.
2: Üzerinde bütün patent numaraları falan var.
3: Vay canına. Aslında bahsini bile etmeyeceksin. Akışına bırakacağını unutacağını sanmıştım.
2: Bana borçlusun.
3: Evet, bu parça yaklaşık 150 sterlin ediyor. Bunu 850'ye satıp başka bir tane bulmak isterim.
2: Kesinlikle.
3: Amaç satmak değil, bunu satacak doğru kişiyi
2: evet.
3: bulmak. Bunun emin ellere gitmesini
2: hak
3: istiyoruz.
2: Hak ettiği saygıyı gösterecek
3: evet.
2: birine.
3: Bence evet, işin evet. en önemli yanı burası.
2: Elbette, elbette. Lafım olur. Gözün
3: evet,
2: gibi bak.
3: Teşekkür ederim.
2: Sağlıcakla. Drew'u kadar antika eşya alıp satan biri bile bu parçanın geçirdiği tamiratı bir bakışta anlayamaz. Benim için 10 üzerinden 10. Yapabileceğimin en iyisini yaptım. Bu şeyler ihmale gelmez. Bunlar çok değerlidir. Aa, ne olacak alt tarafı bir koltuk diyenler var. Ama bu koltuğa oturmuş biri bizim için hayatını feda etmiş olabilir.
0: Derbyshire'li boya restoratörü Jill Jessup son 30 yıldır dekoratif ve antika mobilyaları tamir etmekle uğraşıyor. İşi gereği ülkenin dört bir yanına seyahat ediyor. Bugün Essex'e gitti çünkü Saxon Duran'ın elinde Jill'in yardım edebileceğini düşündüğü bir şey var.
4: Saxon, merhaba.
5: Merhaba Jill.
4: Nasılsın?
5: Fena değil, teşekkür ederim. Seni görmek
4: de.
5: Güzel. Geldiğin için teşekkür ederim. Bugün Jill'e göstereceğim şey benim için epey sıra dışı bir nesne. Daha önce böyle bir şey mi olmadı? Çok süslü. Bittiğinde çok güzel olabilir ama epey tamirat görmesi gerek. Jill de bu iş için biçilmiş kaftan. Evet Jill, sana göstermek istediğim bu.
4: Aa.
5: Raşistan menşeli bir tüccar sandığı.
4: Tamam. Çok zarif bir nesne.
5: Daha önce gördün mü?
4: Ha, görmüştüm ama hiç tamir etmemiştim.
5: Evet, öyleyse fırsat ayağına geldi.
4: Öyle denebilir, evet.
5: 19. yüzyıl sonu, ne düşünüyorsun?
4: 19'un sonu 20. yüzyılın
5: evet.
4: başı olabilir.
5: Elbette seni buraya boya nedeniyle çağırdım.
4: Boyaya biraz çeki
5: evet.
4: düzen verilmesi
5: biraz
4: gerektiği
5: kusurlu, değil
4: belli,
5: mi?
4: Evet. Biraz kötü durumda.
5: Evet ama umarım benim gördüğümü görebilirsin.
4: Buna meydan okuma diyebiliriz.
0: Evet. Bu tüccar sandığı bir tezgahta ya da dükkanda değerli eşyayı koymak için kullanılırdı. Kökeni bir zamanlar pek çok krallığı barındırmış Hindistan'ın kuzeybatısındaki bir eyalet olan Rajasthan'a dayanıyor. Bu bölge tarihi yüzyıllar öncesine dayanan cafcaflı, elle boyanmış mobilyalar, binalar ve saraylarla ünlü. En mütevazı ev mobilyaları canlı renkler ve detaylı süslemelerle yeniden hayat bulup gösterişli eserlere dönüştürüldü.
5: Bunu çok beğendim. Halk sanatı öğesi barındırıyor.
4: Evet.
5: Bu da...
4: Her şeyin bir hikayesi var.
5: Evet. Kuş motifleri ve figürler var.
4: Köşelerde küçük figürler... kuşlar var her panelde.
5: Evet, detayları yakalamak evet. için iyi incelemek
4: evet.
5: lazım. Baktıkça o kadar çok
4: haklısın,
5: görüyorsun ki.
4: Haklısın evet. Detay gördükçe bu evet. birinin vaktini çok almıştır diye bir o kadar da düşünüyorsun.
5: Hem de çok, evet.
4: Ayrıca çok değerli bir parça olmalı.
5: Galiba arka taraftaki renkler öndekilerden
4: evet,
5: daha canlı.
4: Evet, arka taraftakiler daha canlı.
5: Herhalde bunu kalanı için referans noktası yapacaksın.
4: Evet.
5: Bu parça ilk yapıldığında herhalde renkler çok canlıydı. Jill renklerin canlılığına tekrar kavuşmasını ve yıllanmış görünmesini istiyor. Artık işi ilerletip kar yapmam lazım ama bunun için yardımın gerek. Yine de baskı altında hissetme. Lütfen.
4: Hiç hissetmem.
5: Tamam öyleyse.
4: Pekala o zaman.
5: Seni işinle baş başa bırakayım. Haberleşiriz,
4: yarına bekleme.
5: Tamam. Hayır. Hiç merak etme.
4: Teşekkür ederim.
5: Tamam, görüşmek üzere.
4: Bu tamiratta işler sarpa sarabilir çünkü parçanın çok titiz bir şekilde restore edilmesi ve abartıya kaçılmaması lazım. Ayrıca hiç dokunulmamış gibi görünmeli. Asıl maharet isteyen kısım bu.
0: Jill sandığın tamiratına başlıyor.
4: Bunlar neymiş? Ne olduklarını bilmiyorum.
0: Dekoratif boyanın büyük bölümleri aşınarak altındaki ahşabı ortaya çıkarmış. Jill, tebeşir, alçı taşı ve toz boya karışımından oluşan tutkallı bir haçla bu boşlukları dolduruyor.
4: Evet, doğru renge ulaştık sayılır. Biraz daha beyaz boya, yani alçı taşı ekleyip kıvamı yoğunlaştıracağım. Boyadan çok harç olacak. Tanelerin içini doldurmuş olacak. Aşçılığa ilginiz varsa krema yapmayı andırıyor diyebiliriz. Şekil alsın diye biraz da yumuşak olmalı. Evet, yeteri kadar kıvam aldı.
0: Gri, tutkallı alçı taşı karışımı sandığın hasarlı bölgelerine dikkatlice uygulanıyor.
4: Çevresindeki boyalardan yükseğe uygulamalısınız ki zımparalamanız gerektiğinde etrafındaki detaylara zarar vermeyin. Kenardaki işlemeleri kazımak istemezsiniz. Çapraz zımparalayınca bu parçaları kazıyabilir ve onları kaybedebilirsiniz. Çevresindeki boyalardan yükseğe uygulamalısınız ki zımparalamanız gerektiğinde etrafındaki detaylara zarar vermeyin. Kenardaki işlemeleri kazımak istemezsiniz. Çapraz zımparalayınca bu parçaları kazıyabilir ve

0: dikkatli olmak şart. Yanlış yapmak istemeyiz. Orijinal boyayı olabildiğince muhafaza etmeliyiz. Zımparalama gayet iyi gidiyor. Harika. Çok iyi.
1: Nick Karin, taştan taza heykellerinin onarımında önemli bir aşamaya geldi. Heykel başının denenmesi sırasında bir sorun çıktı. Köpeğin narin kulakları kırıldı.
2: Deneme parçası işte bu. Kulakları kırıldı ama kulakların sorun olacağını zaten biliyordum. İkinci kalıpta yaptığım şey silikonun içinden kesmek oldu. Böylece silikonu her iki yandan çekip açabilirim. Hava baloncuğu da oluşmuyor.
1: Nick'e göre bu yeni yaklaşım kusursuz ikinci kalıp oluşturacak.
2: Gördüğünüz gibi burada bir ek yeri var. Kulakların olduğu yer. Küçük bir hava cebi oluşturuyor. Ve vakumlu değil. Kulakları koparmıyor. Umarım işe yarar ve hava kabarcığı oluşmaz. Aa, şuna bakın. Aha, harika. Kulağım oldu. Şimdi... Yapmam gereken bunu çok narin tutmak. Çünkü hala çok kırılgan. Dikkatli olmalıyım. Yüzey gerilimini bozmak istemem. Aa, çok gerginim. Şuna bakın. Sonuçtan çok memnunum. Harika oldu.
1: Baş kuruyup sertleşirken Nick... Tazıların orijinal taş gövdesini kaplayan binlerce yıllık aşınma hasarını nasıl taklit edeceğini bulmaya çalışıyor.
2: Şimdi şöyle yapacağım. Buradaki renk karışımlarına bakın. Bunlarla eşleştirmeye çalışacağım. Doğru rengi tutturduğunuzu bilmenin tek yolu renginizi taklit etmeye çalıştığınız rengin yanına koymaktır.
1: Nick, gövdedeki kızarıklık ve aşınmaların rengini tutturmak için akrilik boya paleti kullanıyor.
2: İşin sırrı renk paletini doğru kullanmak ve yılların deneyimiyle renklerin nasıl işlediğini anlamaktan geçiyor. Evet, şimdi buradaki karışımı kullanmak istiyorum. Buna kuru fırçalama deniyor. Fırçanın ucu kuru oluyor. Bunu yüzeye koyuyorsunuz. Absorbe olmuyor. Ve bu rengi adım adım kopyalayabiliyorsunuz. Şu rengi görüyor musunuz? Şurada bulunan rengi. Bu yıllar içinde oluşmuş. Şimdi bakın, eşleştiriyorum. İşte böyle. Mükemmel bir renk.
1: Nick, boya paletini kullanarak aşınmayı yeniden oluşturabilir.
2: Verdiğim aşınma efektinden çok memnunum. Şu an en korkunç kısmı atlattım. Ama hala çok zor bir iş beni bekliyor. Başı gövdeye sorunsuz şekilde oturtmam gerekiyor. Biraz gerginim ama biliyorum, yapabilirim.
1: Derbyshire'da boya tamircisi Jill Jessop, antikacı Saxon için 19. yüzyıldan kalma bir tüccar sandığını restore ediyor. Yüzeyi hazırladı, şimdi sıra bu detaylı boya işçiliğinin kayıp bölümlerini kopyalamaya geldi.
0: Neyse ki sandığın zarar görmemiş bölümleri de var. Nasıl yapıldıkları belli oluyor. Referans alabileceğim çok şey var. Çiçeklerin şekli ve yapraklar için her iki tarafı kullanabilirim. Ardından bununla uyumlu tasarımı yapmaya çalışacağım. Tamirat gördüğü belli olmamalı.
1: Jill çiçeklerin taslağını çıkararak işe başlıyor.
0: İşi ilerledikçe çözmeye başlıyorsunuz. Yaratıcılığımızı kullanmamız lazım. Güzel olmazsa tekrar deneyeceğiz. Evet, şurada yapraklar var. Şurada da.
1: Ardından boya uygulamasına geçiyor.
0: Arka plan rengini siyaha çalan kırmızıyı uygulayarak başlayacağım. Arka plan rengi uygularsam üzerine başka renkler de atabilirim. Yağlı boyalarda önce koyu tonlarla başlamalıyız. Ardından daha açık tonlara geçebiliriz. Kuruyunca daha canlı görünür. Şu an kafa karıştırıcı görünüyor ama bence olmaya başladı. Biraz renk atma zamanı geldi. Tasarım işe yarıyor mu göreceğiz.

0: Şu ana dek gayet iyi ilerliyor. Boya tutkallı alçı taş karışımına iyice oturuyor. Hasarlı alan belli olmuyor. Önceden çok belirgindi. Renkler açısından baktığımızda şu an kullandığımız renkler biraz canlı duruyor ama üzerlerine bir kat koyu cila atacağımı ve detayların üzerinden geçeceğimi düşünürsek bu etkiyi azaltıp yıllanmış bir görünüm verebiliriz.
1: Sandığın her tahtasına ince bir beyaz çizgi atılıyor. Jill'in bu detayı çok dikkatli yapması gerek.
0: Evet, astarlama eski boyalarda yaygın kullanılan bir yöntemdir. Mobilya boyamacılığı yapanlar mesleğe aslen bu işi yaparak yardımcı boyacı olarak başlıyor. Yani astarlama bir yetenek ve artık mobilyalarda kullanılıyor. Normalde sandığın, çekmecenin ya da artık her neyse onun kenarına parmağınızı koyup bu kenarı rehber alıyorsunuz. Şimdi tasarımı doldurdum. Görüntüsünden memnunum. Ufuk görünmeye başladı. Herhalde birkaç saate kalmaz ortaya bir şeyler çıkar.
1: İşini tamamlayan Jill sonuçları görmek üzere Saxon'un salonuna geri dönüyor.
2: Jill, umarım tamiratta iyi bir iş çıkarmıştır. Sandığı aldığımda çok kötü durumdaydı, boyası dökülüyordu. Bu onun uzmanlık alanı, umarım iyi bir sonuç elde etmiştir. Merhaba Jill.
0: Merhaba Saxon.
2: Seni görmek güzel.
0: Sandığını geri getirdim.
2: Nakliyat örtüsü görünce hep çok seviniyorum. Altından ne çıkacağı belli olmuyor.
0: Evet. İşte burada.
2: Aa, şuna bak. İnanılmaz. Önceki halini hatırlamakta zorlanıyorum çünkü baştan aşağı tamir etmişsin. Tamir edilen yerleri kimsenin fark edemeyeceğini iddia ediyorum.
0: Ne güzel bir müşteriden duymak isteyeceğim sözler.
2: Evet, kesinlikle evet. Evet.
1: Geldiğinde sandığın bir zamanlar capcanlı olan renkleri solmuştu. Hasarın geniş bölgeye yayılması orijinal dokunun kopyalanmasını zorlaştırdı. Ancak Jill'in narin dokunuşları ve saatler süren meşakkatli çalışması tasarımın kayıp parçalarının taklit etmesini sağladı. Cila'nın aşındırılmasıyla sandık özgün ve yıllanmış görünümünü kazandı.
2: 400 sterlin verdim. Doğru alıcıya verdiğimde 700 civarında bir fiyata satılabilir. Hmm. Kim alırsa alsın benim baktığım gibi bakacaklarına eminim. Gözlerimi ondan alamıyorum. O kadar detaylı ki. Bence başka biri de bunları görecektir. Sandığın tasarlanması gereken çok bölümü vardı çünkü çoğu kayıptı. Bence Jill de bu sandığı en az imalatçısı kadar iyi tanıyor. Harika bir iş çıkarmış. Çok teşekkür ederim Jill. Kesinlikle büyük bir başarı. Bir dahakine bunun gibi zorlu bir işte kimin kapısını çalacağımı biliyorum. Elbette seninkine.
0: Merakla bekliyorum. Burada oturup boya yapmak ve birinin binlerce yıl önce yaptığı hareketleri tekrar etmek gerçekten terapi gibi. Saxon sandığı çok dikkatlice inceledi ve hangi kısımları senin tamir ettiğini anlayamıyorum dedi. Bir müşteriden böyle sözler duymak istersiniz. Bu harikadır.

0: Karin bir çift taştan tazı heykelini Nike stüdyosuna bırakıp ondan onarmasını isteyeli 3 hafta oldu. Gergin bir bekleyişti. Nihayet Landudno'ya dönüp almanın zamanı geldi.
1: Bunun gibi nesneler karakterini başlarından ve yüzlerinden alır. Elbette bu heykel de o kaybolmuştu. Şimdi Nick'in bunu yeniden yaratıp o yüzlere eski karakterini geri kazandırması lazım. Neler yaptığını görmeyi iple çekiyorum. Merhaba Nick, nasılsın?
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
1: Çok heyecanlıyım ve son birkaç gündür bunları düşünüyorum. Senin için çok endişelendim.
2: Görmek ister
1: Görmeyi
2: misin?
1: Çok isterim, evet lütfen.
2: Tamam, hadi bakalım.
1: İnanamıyorum. Bu harika. Vay canına, muhteşemler. Gerçekten olağanüstü.
2: Evet,
1: sen de memnun musun?
2: Evet, onları bu kadar iyi eskitmiş olmam harika.
1: İnanılmaz bir şey bu.
2: Evet.
1: Çok yeteneklisin, biliyor musun? Orantılar harika.
2: Evet.
1: Yüzleri muhteşem. Nerede başlayıp nerede bittiği bile belli
2: yani,
1: olmuyor. Yukarıda mıydı?
2: Evet, evet.
1: Onu bile hatırlamıyorum.
2: Oradaydı.
1: Evet.
2: Yine oradaydı. Oradalar. Harika oldu. Birleşme
1: evet,
2: noktası görünmüyor.
1: Evet, ben de.
2: Uzun yıllar dayanır.
1: Binlerce yıl.
2: Evet.
1: Hem de binlerce yıl dayanacaktır.
0: Tazı heykelleri Mick'in stüdyosuna geldiğinde berbat durumdaydı. İkisinin de başı kayıptı. Kuyruklarıyla bacaklarının bir kısmı kırıktı. Nick'in çalışması sayesinde heykeller hayat buldu. Onlara yeniden şekil verip orijinal sanatçının tarzını kopyaladı. Ve orijinallerine uyacak şekilde taşı oksitlendirmek ve yaşlandırmak için günler harcadı.
2: Bunlar kimin olacak? Sence bunları satabilecek misin?
1: Evet, satılacaklarına eminim.
2: Gerçekten
1: satılacaklar.
2: Mi?
1: Satılacaklar. Bunun geldikleri yere benzer bir kır evinde kullanıldığını hayal edebiliyorum. Çok güzeller ve çift halinde olmaları harika.
2: Evet.
1: Gerçekten muhteşem.
2: Evet, kesinlikle. Evet.
1: İkisini 400 sterline aldım,
2: evet.
1: Yok fiyatına.
2: Evet, evet.
1: Başları olmasa bile o paraya bunlara
2: evet.
1: sahip olmak harikaydı. Rahat 3000 sterlinden fazla
2: Ciddi
1: eder.
2: Ciddi misin? Gerçekten
1: Şimdi
2: mi?
1: Asıl iş bu muhteşem parçalara sahip olmak isteyen alıcıyı bulmakta.
2: Yani, evet. evet.
1: Daha önce hiç bu kadar etkilenmediğimi söylemek yerinde olur. Nick'in yaptığı işten çok etkilendim. O tam bir efsane. Heykellerin başları olağanüstü olmuş. Ne taşta ne de dokuda bir kusur ya da renk farklılığı göremedim. Bana kalırsa bu parçalar orijinal görünüyor. Ama onları alamam. Ne yazık ki birkaç gün daha sende kalması
2: Benim
1: gerek.
2: Benim için hiç sorun değil. Zaten onlara aşık oldum.
1: Ama birini yollayıp aldıracağım.
2: Tamam, harika.
1: Çok ama çok mutluyum. Pekala, çok güzel.
2: Onları satmada bol
1: Teşekkür
2: şans.
1: Ederim, haberdar ederim.
2: Güzel.
1: Görüşürüz.
2: Bu parçalar gerçekten çok hoşuma gitti. Onlara görür görmez aşık oldum. Onları görünce tarzlarına vuruldum. Bunun gibi tarihi sanat eserlerini yeniden hayata döndürmek ve asıl sanatçının eserini tekrar diriltip zamanda kaybolmuş bir şeyi canlandırmak paha biçilemez bir duygu. Kendimle çok gurur duyuyorum.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
4: Programa davet ettim. Bir kerelik ve sen
3: evet.
4: Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
5: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
0: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
5: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
4: Kemik iliği yedin mi?
3: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
4: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler. Bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
5: Doğru.
4: Senin bununla yaptığınsa...
5: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
3: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
5: Ketçaptan nefret ederim.
3: Neler olduğunu bile anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorsun dostum.
4: Merak
3: ketçap
4: etme.
3: Benim olayım.
4: Sonra ketçap yemeği götürürüm. Tamam.
5: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
4: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
3: Çok güzel.
5: Biraz batır.
4: Lezzetli.
3: Evet, çok iyi.
5: Bizim çeşnimiz bu.
4: Kendime not. Anladım.
5: Evet, ketçap yerine.
4: Biraz sıkıştır. Soğutucu yağ, bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
5: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
4: Seninle bir konuşmalıyız.
3: Şef kavgası.
5: Taze patatesleri kesiyoruz.
4: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
3: Tamam.
4: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu
3: evet,
4: görebilirsin değil mi?
3: Evet, bu inanılmaz.
4: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
5: Evet.
4: Otla beslenmiş burger.
5: Göğüs ve kol karışımı.
4: Olağanüstü.
5: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
3: Skopski patatesler.
5: Evet, biraz Skopski ilik.
3: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
4: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
5: Yaklaşık 225 gram.
4: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
5: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
4: Bu çok acayip olacak.
5: Evet dostum.
4: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
5: Raclette peyniri.
4: Şuna bakın.
3: Ah dostum.
4: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
3: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
4: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
3: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
4: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
3: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
4: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
3: Alabilir miyim?
4: Evet.
3: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
4: İçindeki etin zenginliği.
3: Aa, evet.
4: Bu arada ekmek de bomba
5: harika
4: gibi.
5: Harika. Glutensiz ekmek.
4: Hayır, değil.
5: Öyle.
4: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
6: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
7: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
6: Çok sulu.
8: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
9: Ekmek harika.
4: Glutensiz.
9: Vay.
4: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
9: Kesinlikle.
7: Yer burası.
4: Yo, harikaydın.
3: Beni ağırladığın için sağ ol.
4: Ne zaman istersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
5: Teşekkür ederim.
3: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
4: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.

0: Burada avcıları.
1: Şuna bakın.
0: Aydınlatma uzmanı Jolene zorlu bir avizeyle karşı karşıya.
1: Bütün boncukları kaybolmadan önce bilgi edinmek için zamana karşı yarışıyorum.
0: Müzik kutusu kralı James bir disco klasiğine ışıltısını geri kazandırıyor.
2: Vay canına, bu büyük bir fark yarattı.
0: Kağıt konservatörü Anne Mary, Shakespeare tragedyalarının çok iyi ciltlerinden birinin onarımını üstleniyor.
3: Sana bunu göstermek istedim. Kont Waldgrave'e ait bir kitap etiketi.
4: Aha, harika. Yani bunlar çok önemli birine ait.
0: Başarılı bir antika işinin sırrı restorasyondur. Yani her satıcı uzman bir zanaatkar ordusuna ihtiyaç duyar.
5: Makineli tüfek gibi.
0: Bu restoratörlerin bazılarının ardında 100 yıllık aile deneyimi vardır.
6: Tahta çivi fikri işe yaradı.
5: Ne olduğunu biliyorum. Bunlar çok hoş.
0: Usta antikacılardan oluşan bir ekibe yardımcı olarak...
7: Çalıştırmayı çok isterim. Giderken yarasa işaret verse güzel olmaz mı?
3: Çok çarpıcı.
0: Burada parçaları mücevherlere dönüştürürler.
7: Şu kadarını söyleyeyim. Bu demirciliğin bambaşka bir seviyesi.
0: Jolene Farmer, Kuzey Londra'daki atölyesinde her türden antika aydınlatmayı restore ediyor. Jolene'le temasa geçen satıcı Saxon Duran, özellikle zorlu bir parçaya bakması için onu Essex'e davet ediyor.
1: Çok heyecanlıyım çünkü elinde bakmam gereken özel bir avize var. Sıra dışı bir şey olacak.
8: Jolene'in bakması için elimde gerçekten klasik bir aydınlatma parçası var. Ama her zamanki gibi üzerinde çok çalışmak gerekiyor. Bence tam ona göre bir iş. Merhaba Jolene.
1: Merhaba Saxon.
8: Burada ilgini çekebilecek bir şey var ve umarım onu benim için restore edebilirsin.
1: Vay canına. Ah vay canına.
8: İşte bu. İmparatorluk avizesi.
1: Ah, içinde ampulleri de takılı öyle mi?
8: Evet. Beni ona çeken şeylerden biri de çok kompakt olmasıydı.
1: Çok
8: kompakt. Bu özelliği bugünlerde onu biraz daha satılabilir kılıyor.
1: Yani çok tatlı bir şey değil mi?
8: Evet, evet.
1: Çok da sevimli. Ama daha önce hiç böyle boncuklar görmemiştim.
8: Peki nesi farklı sence?
1: Bu rozetler. Görünüşe göre biri bir noktada potansiyel olarak onu restore etmeye çalışmış ve sonra
8: doğru
1: da vazgeçmiş.
0: Bu imparatorluk avizesinin tasarımı Fransa'da Napolyon Bonaparte dönemine dayanıyor. Geleneksel bir avize gibi mumları ya da ampulleri tutan kollar yerine ışık kaynağı kristallerden oluşan göz alıcı bir perde içinde duruyor. Bu hem güzel hem de sıra dışı örneklerden biri. Çünkü dahili elektrik ampullerine ve mumlar içinde harici damlama tepsilerine sahip.
1: Evet, bu cam damlama tepsileri gerçekten de çok sıra dışı, çok küçükler.
8: Hı-hı.
1: Oraya koyacağınız herhangi bir mum çok büyük görünecektir. Ayrıca bazı eksiklikler var ve cam her zaman
8: tabii
1: değiştirilmesi
8: ki, evet,
1: en pahalı,
8: evet,
1: parçadır. Yani bunun komple bir restorasyon işi olduğunu söylemem gerekiyor.
8: Evet.
1: Ama bence çok büyük bir değişim olacak ve bunu görmek her zaman güzel. Merak etme, bu projeye
8: evet,
1: bayıldım.
8: Evet, kesinlikle ilginç bir proje üstlendin. İletişim halinde kalalım ve
1: tamam,
8: sonuçları bana bildirdin.
1: Çok
8: pekala,
1: teşekkür ederim.
8: Sonra görüşürüz.
0: Londra'ya dönüyoruz. Jolene'in stüdyosunda bir avize duruyor.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
0: Bir şekilde cam boncuklardan oluşan perdeden tüm ampullere ve kablolara erişmesi gerekiyor. Ama herhangi bir şey sökmeden önce yaptığı işlemlerin titiz bir kaydını tutuyor.
1: Şu an rozetleri çap pergelimle ölçüyorum. Çünkü hepsinin büyüklüğü birbirinden çok farklı. Buradaki rozetler en küçükleri ve alt kısımda da büyükleri duruyor. Bunlar orta boy olanlar. 30. Bu avize üzerinde çalışırken boncuklar düşüp duruyor. Yani bütün boncukları kaybolmadan önce bilgi edinmek için zamana karşı yarışıyorum. Tamam, yani bu büyük rozet. Üstten 6. iğne deliğiyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 seviyelerinde başlıyor. Bunu çok doğal şekilde derecelendirerek düzenlemişler. Orta, küçük ve büyük boy gibi değil. Gözü yormaması için akışkan bir şekilde yapmışlar. Yani gerçekten çok güzel yapılmış. O yüzden bu akışkanlığı yeniden yaratmak istiyorum. Aa, şuna bakın. Demek ki ampulleri bu şekilde değiştirmek gerekiyor. Merak ediyordum. Sanırım ampulleri en son kim değiştirdiyse elini camdan içeri sokmuş ve onu kırıp paramparça bırakmış. Yani gerçekten bu büyük ampulleri bu kadar küçük alana nasıl yerleştirdiklerini çözdüğüm için mutluyum. Şuna bakın, bu gerçekten çok güzel yapılmış.
0: Bu harika bir keşif ama şu andan itibaren süreç yavaş ilerleyecek.
1: Şu anda geldiğim aşamayı herhangi bir müşteri görmüş olsaydı muhtemelen çıldırırdı. Çünkü bu şeyi milyonlarca parçaya ayırdım.
0: Kablo bağlantısına ulaşmanın tek yolu Jolie'nin kaçınmayı umduğu bir işlem olan her bir boncuğu çıkarmaktan geçiyor.
1: Tam bir kabus.
0: Avize uzun ve zorlu bir çalışmayı gerektiriyor. Chesterfield'dan James Bird, eski jetonlarla çalışan, her şekil ve her boydaki makineleri tamir eden Coin Up King'i işletiyor. Ününü Londralı Serkan Yumakçı da duymuş olmalı ki hasarlı bir eski hazineyi ona emanet etmeyi uygun görmüş.
9: Belli bir yaşa gelen insanların pek çoğu için bu eşyalar gerçekten hatıralarla doludur. Tıpkı insanlar gibi onlar da türlü darbeler almış ama yıkılmamışlardır.
2: Madeni paralarla çalışan makineler çok karmaşıktır. Mekanik ve elektronik devrelerin muazzam bir birleşimi söz konusudur. Onları onarmaya alışmak uzun sürer ama 30 yıllık deneyim yardımcı oluyor ve umarım her şeyi düzeltebiliriz.
9: Senin için özel bir şeyim var. Ne olduğunu tahmin edebilir misin?
2: Bir piyano.
9: Hayır, piyano değil, hayır.
2: Bir göz atalım. 1970'lerden kalma bir Seaboard.
9: Evet, öyle. Ne düşünüyorsun?
2: Disco tarzı.
9: Nasıl çalışıyorlar?
2: Bence en karmaşık olanlar onlar. Harika görünümlü bir müzik kutusu. Çok özeldir çünkü müzik kutusunun kendisinde farklı ışıklarla çalışan bir ışık denetleyicisi var. Çoğu müzik kutusu sadece yanar ama bu tam disco tarzı.
0: Chicago'daki Seaboard şirketi 1960'lar boyunca müzik kutusu teknolojisine öncülük etti. Ama 70'lerde diskotekler o kadar popüler hale geldi ki müzik kutusu satışları düştü. Seaboard'un cevabı ise Mardi Gras oldu. Bu 1977'de disco esintili ışıklarla piyasaya sürülen 160 adet 45'lik plak seçimi sunan elektronik bir DJ'ydi. Ama bakımsız ve bozuk durumdaki bu makine şıklığını kaybetmiş. Kötü bir restorasyonun izlerini taşıyor.
2: İlk olarak sanırım bu şey çok sonradan eklenmiş. Alüminyum bu. Sanırım orijinal hali ışıl ışıl parlıyordu.
9: Tamam. Tüm bu ışıklar hepsini çalıştırabilir miyiz diyorsun?
2: Evet, bu ışıklar çok güzel görünüyor. Bunları kontrol eden bir devre olmalı. Ampullerin sıraya dizildiğini tahmin ediyorum. Şunu kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Evet, orijinal ampuller yerinde duruyor.
9: Hoparlörler de. Bence bu hoparlörler orijinal.
2: Evet, orijinal hoparlörler. Umarım tekrar çalışır duruma gelirler. Görünüşe göre kontrol merkezleri burada. Bir amfimiz ve kontrol merkezimiz var.
9: Peki sence bunlarda hayat var mı?
2: Kesinlikle, evet. Ne kadar ödedin?
9: Buna 695 ödedim.
2: Tamam.
9: O disco hissini yaşamayı çok isterim. Tüm bu meneviş mavisi eski ihtişamına geri dönsün istiyorum.
2: Ne yapabileceğimize bakacağız.
9: Tamam, becerikli ellerine emanet. Birkaç hafta sonra
2: teşekkürler,
9: görüşürüz.
2: Teşekkürler, tamam. Kendine iyi bak.
9: Sen de. Umarım ters giden bir şey olmaz. Bu büyük bir iş. O aletin üzerinde bir sürü yabancı parça var. Bu tür işlerde genelde ters giden şey maliyet oluyor.
0: James'in yakın arkadaşı Dave kutunun sökülmesine yardım etmek için hemen işe koyuluyor. Serkan özellikle meneviş mavisi panellerin tekrar parlamasını istiyor. O yüzden James'in renk hasarının derin mi yoksa yüzeysel mi olduğunu görmesi gerek.
2: Müzik kutusunun ön panelini söktük. Tamamen bir pas içinde. 40 yıllık sigara dumanıyla kaplanmış gibi görünüyor ve bunun da içecek lekesi olduğunu varsayıyorum. Şimdi yapacağımız şey arkadaki plastik flaşı çıkarmak. Camı temizlemek ve canlı rengini geri vermeye çalışmak. Ah, bu çok rahat çıktı. Şimdi yapacağımız şey camı iyice temizledikten sonra tekrar bir araya getirmek. Buradaki orijinal plastik parçaya biraz cila sürüyoruz. Vay canına, şimdiden oluşan büyük farkı görebiliyorsunuz. Ne kadar da canlı görünmeye başladı. Canlı renkleri hemen geri geldi.
0: İmza niteliğindeki menemiş mavisi panel geri döndü.
2: İşte bu kadar. İki tane daha kaldı. Sonra Dave'i ızgaraya çıkarmasını söyleyeceğim. Sprey sıkıp devam edeceğiz.
0: Ama müzik kutusunun karmaşık devresini çalıştırmak farklı bir sorun olabilir. Chesterfield'da jetonlu oyun aletleri onarıcısı James, müşterisi Serkan için bir Seaburg Mardi Gras müzik kutusu üzerinde çalışıyor. Bir zamanlar makinenin kalbi olan iç mekanizmalara odaklanıyor.
2: Şu anda masanın üzerinde duran şey müzik kutusunun en heyecan verici kısmı olan Seaburg plak çalma mekanizması. Ve yaptığı şey bu plakları raftan alıp çalmak. Bunlarla ilgili yaşanan en büyük sorun yağla kaplanmalarıdır. Ve yağ da kuruyunca mekanizmanın plak seçmesine engel olur. Burada her yerde kurumuş yağ parçacıkları var. Gerçekten korkunç, mahvolmuş. Tüm mekanizmayı yağdan arındırmalıyız. Bu A yüzüyle B yüzü arasında seçim yapan pick-up kolu. Onu serbest bıraktık. O yüzden kolay bir şekilde öne ve arkaya, sola ve sağa doğru hareket ediyor. Buradaki iğne bu küçük fırçayla temizlendi. Her çalmadan sonra iğneyi temizliyor.
0: Tüm mekanizmayı inceleyip temizledikten sonra James manuel olarak test etmeye hazır.
2: Şimdi yapabileceğimiz şey bu düzeneği gerçekten plak çalıyormuş gibi kandırıp raftan bir plak seçmeye yönlendirmek. Ve şunu oynatarak o plağı seçmesini sağlamak. Mükemmel. Öyleyse fişini takalım ve ne olacağını görelim.

0: Her şey mükemmel çalışıyor. Umarım bu mekanizma bir 30 ya da 40 yıl daha iyi durumda olur.
1: Bunu tekrar çalışır hale getirmek büyük bir başarı. James'in listesinde sıra amplifikatör devresine geliyor.
0: Bu panoda görebileceğiniz gibi son derece karmaşık rölelerimiz, kapasitörlerimiz ve sigortalarımız var. Hepsi bir sonuç elde etmek için uyum içinde çalışıyor. Burada sonuç amfiden yükselecek ses olacak. Sigortalardan biri atmış gibi görünüyor.
1: Sigorta sistemi aşırı yükleyecek, hoparlörü patlatacak, potansiyel bir yangına neden olacak ana elektrik dalgalanmasını kesen bir güvenlik özelliğidir.
0: İlk aşamada voltmetreyi alıyoruz. Ve eğer bir sigorta iyi durumdaysa şöyle güzel bir bip sesi duyarız. Hadi bunu test edelim. Zaten orada biraz direncimiz olduğunu ve sigortanın kendisinin herhangi bir sürekliliği olmadığını görebiliyoruz. Bu sigortaların ikisi de, yani orijinal olan da uyduruk şekilde tamir edilen de 60.
1: Bu müzik kutusu amplifikatörü elektronik bilgi birikimi isteyen karmaşık bir devre yuvasıdır.
0: Harika. Sigorta sıralaması böyle.
1: Ayrıca çok geniş bir yedek parça yelpazesi gerekir. Güç depolamak için kullanılan ve hayati bir bileşen olan amfinin kondansatörü de arızalanmış, değiştirilmesi gerekecek. Ses ekipmanı kontrol edilirken James dikkatini görsellere yönlendiriyor. Mardi Gras'a eşsiz disko görünüm veren şey, bilgisayar çipleri tarafından desteklenen ve sıralı dans eden ışıklar. Ampullerin hep sağlam, bu iyiye işaret.
0: Pekala, Dana'nın kuyruğunun kopacağına geldik. Çok heyecanlıyım. Kontrol merkezini ve amfiyi yeniden yaptık ve tabii ki burada da tüm ışıkların açık olduğu bir ön kapımız var. Umarım fişe takar takmaz ışıklar yanmaya başlayacak ve böylece panel hakkında bir fikre varabileceğiz. Bir deneyelim bakalım. Tamam. Aslında bundan daha fazlasını bekliyordum. Elimizde hiçbir şey yok gibi. Işık yok, kontrol panelinde bir şey yok ve burada bir bobin sıkışmış ki bu iyi bir şey değil. En azından bazı ampullerin yanmasını bekliyordum. Yani biraz hayat belirtisi ama hiçbir şey yok. Bu yüzden yapmamız gereken şey bu transformatörün voltajını ve ardından da çıkış voltajını kontrol etmek.
1: İki adım ileri bir adım geri. Mardi Gras'ı onarmak disco eğlencesinden çıkıp ilginç bir dansa dönüşüyor. Londra'da aydınlatma tamircisi Jolly'in küçük antika bir imparatorluk avizesi üzerinde çalışıyor. Metal parçaları ve kablolara ulaşmak için avizeyi tamamen sökmek zorunda kaldı. Daha önce yapılan tamiratın ne kadar hatalı olduğu görülüyor.
2: Çok küçük bir alanda o kadar çok kablo var ki sadece 9 adet lamba tutucusuna kablo döşenmiş. Ama bu küçücük alana sığması gereken 6 tane daha var. Ve oraya nasıl sığdıracağıma dair hiçbir fikrim yok yani. Bugün çözmem gereken şey bu.
1: Kabloları döşemeden önce bağlantı parçalarının güvenlik standartlarına uygunluğunu araştırması gerek. Eski lamba duyuları için uygun parçalar bulması gerekecek.
2: Muhtemelen gerçekten çok küçük ve hassas bir bağlantı parçası seçeceğim. Ve bu avizede fazla yer olmadığı için de bunu seçeceğim. Tabii renklerinin de uyumlu olması gerekecek.
1: Jolin yeni ile eskiyi harmanlamak için tüm parçaları kimyasal bir banyoya yatırıyor. Bu işleme soğuk patinasyon deniyor.
2: Bu aydınlatma endüstrisinin temel taşı. Ve gördüğünüz gibi renk değiştirmeye başladı bile. Bu tam da bizim istediğimiz renk.
1: Çözelti metal yüzeyinde oksitlenmeye neden olur ve işi birkaç dakika içinde halleder.
2: Çok iyi şekilde çıktıklarını görebilirsiniz. Güzel bir renk uyumu. Orijinal metal işçiliğini hatırlarsak tam isabet. Kesinlikle tam isabet.
1: İmparatorluk tarzı pirinç kasnaklarla oluşturulmuştu. Jolly'in bu kasnakları şekillendirdikten sonra cilalıyor.
2: Farkı görebiliyorsunuz. Çok tozluydu ama sonra ne kadar da zenginleşti.
1: Hazırlanan bileşenlerin hepsini birbirine bağlamaya başlayabilir. Antika metal işleriyle modern kablolama yapmak son derece zor olsa da.
2: Bu kadar çok lamba duyu olan ve kısıtlı alana sahip böylesi bir avize için son derece sıkı çalışmanız gerekiyor. Ama diğer taraftan çok fazla kabloya da yer yok. Meşakkatli bir iş.
1: Gövdeyi uçları ve patinalı lamba duyularını bağladıktan sonra...
2: Yan vida ile güzelce temas sağlayalım.
1: Jolie'in bitmiş halini nasıl görünce üzerinde düşünmeye başlayabilir.
2: Bu iki parçayı avizeden söktüm. Doğrusunu isterseniz orijinal olmadıklarına ikna oldum. Bu uyumadı bile. Kırarak çıkarmak zorunda kaldım. Bu çelikten yapılmış ve paslanmış. Kablo bağlantısı yaparken bana yardımcı olacak bir şeyle değiştirebilirim. Yani bunlar çöpe gidiyor. Başka bir şey için saklamaya değmezler. Yaptığım tamiratın çoğu daha önce yapan kişinin ne yaptığını bulmak. Ve sonra da modern zamana uygun şekilde yeniden çalıştırmayı sağlamakla ilgili. Böylece saksın tam olarak ne yaptığımı bilmeyecek. Ama harika göründüğünü fark edecek. Planım bu.
1: Chesterfield'da James müşterisi Serkan için 1970'lerden kalma bir Mardi Gras müzik kutusunu restore etmek için gece gündüz çalışıyor. Neredeyse sona yaklaşan James, Amerika'dan gelecek çok önemli bir parçanın sevkiyatını bekliyor.
0: Benim için Mardi Gras'ın en önemli parçalarından biri elbette ön taraftaki ışıklar ve bugün yapacağımız şey her bir ampulü değiştirmek. Ucuz değiller. Amerika'dan ithal etmek zorunda kaldık. Gördüğünüz gibi bunların hepsini değiştirdik. Çok zahmetli. Şimdi ise son lambayı lehimliyorum ve bu yaklaşık 60. lamba. O yüzden biraz zaman aldı. Bitti, tamam. Fişe takalım ve çalışıyor mu görelim.
1: Nihayet lambalar yandı. Serkan geliyor. Bakalım müzik kutusu hayatına neşe mi katacak yoksa dans pistinde cinayet mi işlenecek?
3: Almak için geri döndüğünüzde biraz gergin oluyorsunuz. Bıraktığımda berbat haldeydi. Umarım yeniden şarkılar çalmaya, insanları dans ettirmeye başlamıştır da buradan mutlu bir adam olarak ayrılırım. İyi misin James? Nasıl gidiyor?
0: İyiyim dostum, sen nasılsın?
3: Fena değil. Benim için bir şeyim var mı?
0: Harika bir şey var. Büyük bir dönüşüm.
3: Hadi bir bakalım.
0: Adımına dikkat et.
3: Ya James dostum, bu harika olmuş. Sana şapka çıkartıyorum dostum.
0: Önce
3: çok
0: karanlıkta
3: iyi bir iş
0: görmeni istedim çünkü muhteşem görünüyor ve muhtemelen şu ana kadar en sevdiğim eski müzik kutularından biri. Işıktaysa 10 kat daha iyi görünüyor. Serkan, benim için hemen arkanda duran ışığın düğmesine basabilir misin lütfen?
3: Üzerinde yapılan tüm çalışmayı şimdi görebiliyorum. Bir şarkı dinleyebilir miyiz? Bu tiktak seslerine bayılıyorum.
0: Evet, dişlilerin ve mekaniğin tüm seslerini duyabiliyorsun ve mekanizma şimdi doğru melodiyi bulmak için ileri geri tarama yapıyor. Evet, işte başlıyoruz.
1: Müzik kutusu James'e geldiğinde harap durumdaydı. Elektrik bağlantıları berbattı, renkli cephe pislik içindeydi, ışıkları yanmıyordu ve plak çalmıyordu.
0: Kulağa çok temiz ve net gelmiyor mu?
3: Müziği hissediyorsun, evet. İçine doluyor gibi sanki, ha? Ne dersin?
1: James elektrik aksamını onardı. Canlı renkleri ortaya çıkardı. Göz alıcı ışıkların yeniden yanmasını sağladı. Ve orijinal plak çalma mekanizmasını çalışır hale getirdi. Bu da demek oluyor ki bu klasik Starship Trooper herkesi dans ettirebilir.
3: Buna 695 ödemiştim.
0: Bence çok ucuzmuş.
3: Sanırım haklısın, evet. Yani baksana şuna. Bence çok ucuza kapatmışım ha. Bazı uzmanlarla konuştum ve bana 1800 civarında bir fiyat biçtiler. Ama şimdi baktığımda 2000'den çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ne dersin?
0: Evet, sanırım mesele bu. Uzmanların elinde 50'lerin ve 60'ların müzik kutularıyla dolu galerileri var. Böyle şeylerle uğraşmaya alışık değiller. Bu nadir bir parça. Sanırım bu rahatlıkta 2-3 bin pound eder. Bulması zor.
3: Sanırım bunu 2000'in üzerinde bir fiyata satabilirsem işte o zaman dans etmeye başlayacağım. Yani bu beni dans pistinde dans etmeye zorlayacak.
0: Kolayca.
3: O mavi benim için çok önemliydi. Hoparlörlerin üzerindeki o meneviş mavisine kavuşmayı çok istiyordum ve James de onu mükemmel bir şekilde geri verdi. Bu noktadan sonra satmam çok zor olacak çünkü ona resmen aşık oldum. Minibüsteki adamım hemen gelecek. Arkada köpük olacak şekilde onu paketleyecek ve Londra'ya götürüp ne yapacağımıza bakacağız.
0: Sorun değil, teşekkürler.
3: James, çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak dostum.
0: Görüşürüz. Bence Serkan müzik kutusunun sesini çok sevdi. Sanırım ikimiz de bunlardan birini evlerimizde memnuniyetle bulundurabiliriz.
1: Müzik Konservatör Ann Mary Miller, Güney Londra'daki atölyesinde her türden değerli kağıt arşivini kurtarıyor. 20 yıllık deneyimiyle en zorlu projelerin üstesinden gelebiliyor. Bu yüzden antika satıcısı Mary Swallow yardım istemek için ona geldi.
4: Ona getirdiğim parça son derece kötü durumda. Umarım onu eski haline çevirebilir. Umarım doğru yere gidiyorumdur.
5: Şu anda Mary'i bekliyorum. Bana kitap getirecek yeni müşterim. Ama onun hakkında bildiğim tek şey bu ve gerçekten sabırsızlanıyorum.
1: Mary'nin getirdiği kitap çok kötü durumda.
4: Merhaba.
1: Ama asil geçmişe sahip bir edebiyat klasiği.
4: Burada senin için zorlu bir şey var. Çok narin.
5: Evet. Evet, epey badire atlatmış değil mi? Tamam, Shakespeare'in eserleri.
4: Evet, bence bu kadar yıpranmış durumda olmasının sebebi en çok okunan oyunlar olan Romeo ve Juliet, Hamlet ve Otello'yu içeriyor olması. Sana şunu göstermek istiyorum. Bence çok heyecan verici olabilir. Kont Waldgrave'in kitap etiketi.
5: Harika, yani çok önemli birine aitmiş.
1: Bu cilt 1747'de Shakespeare'in ölümünden 130 yıl sonra basılmış. Kitap aristokrat Waldegrave kontunun folyo bir etiketini taşıyor. 18. yüzyılın ortalarında oyunların bu baskısı ortaya çıktığında 2. Waldegrave kontu James başbakan olarak görev yapıyordu. Yani bu kitap onun özel kütüphanesinden çıkan bir kitap. Bu özellik kitaba potansiyel olarak bir değer katacaktır. Tabii onarılabilirse.
5: Yani Waldegrave mali kendisinin bir parçası mıymış? Nereden buldun?
4: İnanmayacaksın ama boşaltılan
5: bir yerden. Bu büyük bir şansmış.
4: Daha da güzeli neredeyse bedavaya almış olmam. Her sayfaya bakmadım ama şuna denk geldim. Tam burada. Yani bir bak istersen. Küçük kağıt parçalarını
5: evet,
4: görebiliyor
5: anlıyorum.
4: Musun? Bak şunlara bak.
5: Aa, görebiliyorum. Eskiden yapılmış bir tamirat. Yani sorun şu ki yırtık sayfanın 1/3 boyunca devam ediyor.
4: Aa, aslında satırların cümlelerin biraz dengesiz olduğunu görebilirsin. İşte
5: burada epey iyi bir iş çıkarmışlar evet. Ama burası biraz sorunlu. Eski onarıma devam edebiliriz ya da onu tamamen devre dışı bırakıp nispeten görünmez olacak çok daha hafif bir onarım yapabiliriz diye düşünüyorum.
4: Bence yeni baştan yapmalıyız. Çok daha görünmez olsa daha iyi görünür. Burada bunlar, ufak tefek hasarlar var.
5: Bunlar kemirgenlerin bıraktığı izler olabilir. Burada bir çeşit diş izi var. Evet, ne yapacağımı söyleyeyim. Formaları birbirine bağlayan ipleri yenileyeceğim. Sonra sırtı daha sağlam olsun diye şu kısımları yeniden dikmem gerekecek ve gövde ile kapak arasındaki bağlantıyı sağlamlaştıracağım.
4: Bana
5: böylece
4: epey
5: yeni
4: zor
5: ve sağlam bir gövde
4: geldi.
5: Olacak. Evet,
4: görmek
5: güzel olacak.
4: İçin sabırsızlanıyorum. Bırakayım mı?
5: Harika olur. Bunu
4: tamam,
5: yapmak için sabırsızlanıyorum. Memnun oldum Mary.
4: Görüşürüz. Bana neler yapabileceğini anlattı ve anlattıkları beklentilerimin çok ötesindeydi.
5: Malzemesi epey eskimiş. Çok ağır hasarları son derece nazik dokunuşlarla onarmaya çalışacağım ama her zaman bir risk vardır.
1: Ann Mary'nin herhangi bir onarıma başlamadan önce her sayfayı incelemesi, yüzyılların tozunu ve döküntülerini temizlemesi gerekiyor.
5: Buna kimyasal sünger ya da ateş süngeri denir. Sadece genişletilmiş bir lateks. Süngerden makul miktarda kirin çıktığını görebiliyorum. Bunu temizlerken yakından bakmak istediğim birkaç şey var. Şu küçük siyah noktalar, nasıl söylesem, en kibar ifadeyle böcek kakası diyebilirim. Evet. Aa, bu gerçekten çok ilginç. Bitiş bandından bazı bağlama ipleri var. Kitabın sırtından çıktı. Bu da renkleri doğru şekilde yeniden oluşturabileceğim anlamına geliyor.
1: Ann Mary tamirat için bazı önemli ipuçları yakaladı. Ayraçlarla işaretlediği yaklaşık 20 sayfayı onaracak. En sorunlu olan Otello'nun daha önce de tamir geçirmiş bir sayfası. Eski onarım 100 yılı aşkın bir süre idare etmiş ama Ann Mary modern yöntemlerin daha iyi iş çıkarabileceğini düşünüyor.
5: Yamanın olduğu yer gerçekten hem sert hem de zayıf. Bir kitap konservatörünün bunun içine hala hareket eden ve esnek bir şey koyması gerekiyor. Bu yüzden lapa kullanarak biraz nemlendirmek istiyorum. Kullanacağım lapayı kendim yaptım. Duvar kağıdı macununun kimyasal olarak saf bir versiyonu. Jeldeki nemle su kağıda nüfuz edecek. Ve hayvansal yapıştırıcıyı yeniden aktif hale getirecek. Daha önce duvar kağıdı sökmüşseniz bilirsiniz. Islattıktan sonra bir noktada kağıdın kolayca söküldüğünü görürsünüz.
1: Kağıdı nemlendirmek onu daha da zayıflatacak. Emmer'in yırtıkları kötüleştirmeden tarihi yamayı soyması gerekiyor.
5: Yırtık metnin içinden geçiyor. Buradaki yırtık nasıl kelimesinden geçiyor? Ama o yırtığı yanlış hizalarsam, o nasıl asıla dönüşebilir? Bu taraf ağır onarımlardan ötürü bozulduğu için orada yapışmaz bir katman kullanmayı düşünüyorum. Sonra ters çevireceğim ve arkadan tamir edeceğim.
1: Bu konservatör kağıdı özellikle dut ağaçlarının kabuğundan yapılır. Bir yamayı kazımak için iğne kullanmak makastan daha yumuşak bir dokunuş sağlar ve yapıştırıldıktan sonra neredeyse görünmez olur.
5: Önümü daha iyi görebilmek için dokunarak ilerliyorum. Doğru noktalara temas etmek çok önemli. Bunu öbür taraftan hafifletmem gerekir.
1: Yırtığın her iki tarafının da harfi harfine hizalanması gerekir. Bu iş muazzam bir el becerisi gerektiriyor.

0: Bence hizalama çok iyi oldu. Artık kitabın kurumasını bekleyeceğim. Böyle 15-20 tamirat daha var.
1: Aydınlatma uzmanı Jolly, müşterisi Saxon için 19. yüzyıldan kalma imparatorluk avizesini onarmaya çalışıyor. Yeni kablolar ve pirinç kafes yerine yerleştirildikten sonra ayrıntılı cam boncuk perdeyi yeniden yaratmaya başlayabilir.
2: Cam işi yapacağım için çok heyecanlıyım. Hiçbir avize üzerinde sıfırdan kafes yapmak zorunda kalmadım. Neyse ki bir sürü fotoğraf çektim. Onlara bakıp çalışacağım.
1: Her bir boncuk bir cam rozetin ortasından geçen gümüş bir tele diziliyor. Bu metal kafese bağlanabilen bir çiçek yaratıyor.
2: Her bir boncuk önce telden sonra rozetten geçiriliyor. Ve bu da rozetlerin dökülmesini önlüyor. Bu gerçekten zor bir iş. Çünkü düz bir yüzey ya da birçok açıdan ulaşabileceğiniz bir avize kolu değil. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Jolly'nin projenin başında aldığı titiz notlar ve çektiği fotoğraflar burada işe yarıyor.
2: Rozetler arasında 5 tane boncuk var. Ama rozetler küçüldükçe aralarında sadece 4 tane boncuk kalıyor.
1: Jolly bu notları talimattan çok bir rehber olarak kullanıyor.
2: Boncuklarda çok fazla varyasyon var. Doğru görünmesi için kendi bakış açıma ve gözüme güvenmek zorundayım. Yapmaya çalıştığım şey yepyeni görünmesini sağlamaya çalışmaktan çok ilk yapıldığı halinin neye benzediğini tahmin ederek avizeye tarihi bir hava kazandırmak. Yani evet, bunu nasıl yapacağım konusunda biraz yaratıcı olmalıyım ve sadece fotoğraflarımı takip etmemeliyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadi deneyelim. Bu işe yarayabilir. Ve bunu, yani tacın o kavisi çizgisini takip etmeli. Nasıl ilerleyeceğini görebiliyorum. Ama henüz tam oturmuyor. Üçü burada, üçü şurada, üçü de orada. Evet, sanırım böyle. Bence iyi görünüyor. Yani biraz dağınık ama bu panellerden biri tamamlandı. Bu artık benim şablonum. Bunu her turda tekrarlayacağım. Daha yapılacak çok şey var ama yapacağım.
1: Sadece bu küçük alana yeniden boncuk koymak tüm gününü aldı. Avizenin tamiratı haftalarca sürebilir. Jolly'in Saxon'ın aldığı kararlara onay vermesini umuyor. Anne Mary 18. yüzyıldan kalma Shakespeare baskısını tamir ediyor. Neredeyse 20 yıllık kağıdı onardıktan sonra şimdi de dikkatini kopuk sayfaların bir bölümüne yöneltiyor. Anne Mary hazırlık aşamasında kemirgenler tarafından kemirilmiş yırtık pırtıklarına deri omurgayı kesip kurtarabileceğini umduğu kısımları dikkatlice numaralandırdı. Daha sonra çalışırken desteklemeye yardımcı olması için omurgaya kenevir ipi taktı.
0: Bu gördüğünüz şey kopan orijinal dikiş ipliği. Burada da gördüğünüz gibi tüm kıvrımları iç içe geçmiş durumda. O yüzden bunları üstten dikmeye başlayarak kitabın dikiş yerine sabitleyeceğim. Dikiş ipliği omurganın iç kısmından aşağıya kadar uzanmasa da delikler zaten orada.
1: Anne Mary'nin yeniden dikiş atması bütün gününü alıyor çünkü yalnızca 18. yüzyıldan kalma orijinal iğne deliklerini kullanıyor.
0: Şu anda kitapta bulunandan çok daha sağlam bir dikiş atıyorum. Artık kitabın bütün bölümleri ayrıca sağlamlaştırdığım destek dikişlerime eklenmiş durumda. Sökülen yer artık sökük değil.
1: Bir sonraki aşama geleneksel olarak kitaba güç ve esneklik katmak için kullanılan omurgaya yeni uç bantları dikmek. Enver'in kullandığı ipliklerin renkleri temizlerken sayfalar arasında bulduğu küçük ipliklerle eşleşiyor.
0: uç bandını iki kırmızı ve beyaz bir iplikle dikeceğim. Önemli olan sürekli ve eşit şekilde gergin durmasını sağlamak. Bu sayede kitabın estetik görüntüsü pekişiyor ve ilk basıldığı zamandaki ustalık yeniden gözle görülür hale geliyor.
1: Zaten hasar görmüş bir metin bloğuna uç bantlar dikmek yetenekli olmayan ellerde daha fazla hasara neden olabilir. Ama Enver'in yeteneği bu antika kitabı çok daha güçlü hale getiriyor.
0: Görünüşünden çok memnunum. Gerginlik iyi ayarlandı. Bu da onarımın geri kalanı için iyi bir yapı sağlıyor.
1: Shakespeare oyunlarının bu cildini bir konta layık hale getirmek için yapılacak daha çok şey var. Güney Londra'da kağıt konservatörü Anne Mary, 18. yüzyıldan kalma Shakespeare oyunlarının restorasyonunun son aşamasında. Omurga onarıldı. Şimdi sıra dana derisinden kapağın kurtarılmasında.
0: Boydan boya kesip aslına uygun boyadığım deriyi soymaya hazırlanıyorum. Kenarlara güzel uzun bir eğim yapacağım. Güzelce karışan, pürüzsüz bir kenar olduğundan emin olmaya çalışıyorum.
1: Dana derisinden parçaya güzel bir kavis vererek kapakla gövde arasındaki bağlantıyı sağlayacak ara katmanı hazırlıyor.
0: Kesinlikle bu işin en sevdiğim kısımlarından biri.
1: Deriyi uygun şekilde kestikten sonra buğday nişastası macunuyla önceden ıslatıyor. İşlemek için yeterince kuruyana kadar beklemeye bırakıyor. Ardından başka bir ince macun uygulaması yapıyor ve yeni omurga hazır hale geliyor.
0: Ortadan başlayacağım ve sadece elimin yumuşak kısımlarını kullanacağım. Evet, önceden ıslatıp germezseniz deri bir ipten öbürüne geçtiği sırada yeterince esnek olmaz ve bir noktadan itibaren atmaya başlar. Ve bu bizim için hiç iyi olmaz.
1: Yeni deri omurga şekillendirildikten sonra Anne Mary memnun kalana kadar onu ovalıyor ve düzleştiriyor. Kitabın merkez destek noktası da onarıldıktan sonra teslim etmeden önce ince ayarlarla ilgilenmesi için bir günü kalıyor.
2: Bir tamirciye bir şey bıraktığınızda her zaman aklınızın bir köşesinde hayal ettiğiniz gibi olmayabileceğine dair şüphe kalır. Merhaba.
0: Merhaba Mary.
2: Nasıl gidiyor?
0: Çok iyi.
2: Kitabı görmek için sabırsızlanıyordu.
0: Evet, sana göstermek için sabırsızlanıyordu.
2: Nasıl geçti?
0: Tamir edilmesi gereken bir sürü şey vardı ama bence gayet iyi geçti.
2: Sabırsızlanıyorum, bakalım mı? Vay canına. Bu gerçekten aynı kitap mı? Aman tanrım.
0: Şimdi hepsi tek parça. Gerçekten harika değil mi?
2: Çok sağlam ve güvenli duruyor. Bir daha dağılmayacak. Aa, harika bir iş. İnanamıyorum.
0: Evet.
2: Buradaki deri tamamen parçalanıyordu. Aynı zamanda rengi de tamamen değişmiş.
0: Çok kuru
2: eski
0: ve korumasızdı. Evet.
2: Evet.
0: Ama şimdi
2: tozlu.
0: Çok güzel bir kitap
2: evet.
0: haline geldi. En azından
2: muhteşem.
0: Bence öyle.
2: Evet.
0: Eski tamiratı hatırlıyor musun?
2: Evet. Evet.
0: Bunlar çok hafif Japon kağıtları.
2: Sen bir sihirbazsın.
1: Mary 18. yüzyıldan kalma bu Shakespeare baskısını bulduğunda kitap perişan bir durumdaydı. Omurgası yarıldığı için dağılmış ve kurumuştu. İçinde kemirgenler tarafından yenmiş olan deri parçaları vardı. Anne Mary onu güzelce onardı. Yırtıkları görünmez bir şekilde düzeltti ve yapıyı tekrar bir araya getirdi. Böylece artık kitap güvenle okunabilir. Deri omurgayı tamir etmesi bu cildin bir kez daha en aristokrat kitaplı şereflendirebileceği anlamına geliyor.
0: Sayfaları tamir ederken fark ettiğim bir şey de kitabın uç bantları olduğuydu. Ve ben de onları da onardım. Anlarsın. Çok güzel ve zevkli bir şekilde yapılmış.
2: Tekrar bakıyorum da yeni,
0: evet,
2: gibi
0: öyle.
2: Değil mi? Sanki böyleymiş
0: şimdi
2: gibi.
0: Şimdi çok daha orantılı görünüyor.
2: Biliyorsun bunun için neredeyse bir şey ödemedim ama... Şimdi bundan en az 500 sterlin kazanabileceğimi düşünüyorum.
0: Bunu duymak çok güzel çünkü benim için bir zevkti.
2: Böyle kitaplar bulursam onları da sana getireceğim.
0: Harika.
2: Mutlaka. Aman Tanrım, kitabı açtığımda yaptığı işe gerçekten inanamadım. Kesinlikle inanılmazdı. Sanki büyüyle yepyeni bir kitap yapmış gibi. İnanılmaz derecede yetenekli.
1: Londra'nın diğer ucunda aydınlatma tamircisi Jolly'in imparatorluk avizesi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Yapılacak çok iş olduğundan epey zahmetli bir süreçti. Ama şimdi Saxon'un Essex'teki deposuna geldi ve büyük sunumunu yapmaya hazır.
3: Bu avizeyi Jolene verdiğimde pencereden atılmış gibi görünüyordu. Sonra biri tarafından bulunup mutfak masasına konmuş ve bir pazar öğleden sonrasını küçük parçalar eklenerek geçirmiş gibiydi. Felaket bir haldeydi. Aman Tanrım, ne dönüşüm ama. Vay canına.
2: Memnun kaldın mı?
3: Çok memnun kaldım. İnanılmaz.
2: Tam bir enkazdı.
4: Evet, tamamen eski haline geldi. Gerçekten yapılacak çok iş vardı.
3: Belli oluyor. Gerçekten çok iyi bir iş çıkardın, gerçekten. Hata bulamıyorum. Tam umduğum gibi olmuş. Bazı parçalar eksik. Ama böyle daha iyi.
4: Evet, kesinlikle orijinal değillerdi. Damlama kabının üzerinde asla bir mum olamazdı. Hayır, tuhaf bir Frankenstein eklemesi gibiydi.
3: Kavis artık çok daha iyi bir noktaya geliyor ve tam olması gerektiği gibi, değil mi?
4: Evet.
1: Bu imparatorluk avizesi ilk geldiğinde kötü bir durumdaydı. Kablolar arızalıydı, boncuklar eksikti ve düşüyorlardı. İçi ampullerle doluydu, gizemli eklentiler vardı. Jolene onu söküp tuhaf eklemeleri kaldırdı, yeniden mükemmel hale getirdi. Işık kaynağı artık avizenin ölçeğine göre dengelendi ve ikonik imparatorluk tarzı boncuk perde çarpıcı ama basit bir efektle yeniden yaratıldı.
3: Bunu satabilmek artık çok kolay. Boyutu harika. Ne çok büyük ne çok küçük. İdeal bir boyut. Yaklaşık 600 sterlin civarında bir fiyatla satın aldım ama doğru müşteriyi bulursam 2000 sterlinin üzerinde bir fiyata satabilirim. Şu restorasyon seviyesine bakan biri satın almak için incelediğinde değerini
1: de yeniden yaratıldı.
3: Bunu satabilmek artık çok kolay. Boyutu harika. Ne çok büyük ne çok küçük. İdeal bir boyut. Yaklaşık 600 sterlin civarında bir fiyatla satın aldım ama doğru müşteriyi bulursam

0: eski haline geri dönmesi içimi çok rahatlattı.
1: Seni daha fazla tutmayayım. Eminim nihayet bitti diyebildiğin için seviniyorsundur.
0: Veda etmek biraz üzücü. Aylar içinde arkadaş olduk ama evet, seni görmek güzeldi Saksı.
1: Seni de. Burada duracağım ve ona biraz daha bakacağım. Bu avizeyi bomboş bir odaya koysanız bile o odaya anında çok güzel bir hava kazandırır. Bu onun için hiç sorun oluşturmaz.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma, Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar, baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
5: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
6: Buradaki yemek inanılmaz.
7: İkinci masaya Giro Pizza.
8: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
7: Köfte kebap.
4: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
6: Evet.
4: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanlığının yardımıyla o ithal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
5: Doğru. Suyu koy.
4: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
5: Çok amaçlı un.
4: Tamam.
5: Şeker, tuz ve yağ.
4: Ve biraz su.
5: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
4: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
7: Yaklaşık 1000.
4: Kaç dedin?
7: 1000 kişi.
9: Yunan feta pizzanız.
10: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
5: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
11: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
12: Bugünkü programımızda ultra hafif bir karbon fiber bisikleti nasıl yapıyorlar? Pilotlar limitlerini zorlayıp yer çekimine meydan okuyan akrobatik hareketleri nasıl gerçekleştiriyorlar? Peki ya petrol akışını dünyanın en tekinsiz bölgelerinden birinde nasıl devam ettiriyorlar? Sizi dünya çapında bir tura çıkarıp nasıl yapıldıklarını göstereceğiz.

0: Sitesinde bu son jenerasyon bisikletler hiç olmadıkları kadar hafif ve hızlılar. Peki söz konusu böyle hafif bir bisiklet yapmak olunca bunu nasıl yapıyorlar? Taichung, Tayvan. Dev bisiklet fabrikası. Saat 8'e 10 var ve çalışanlar sabah egzersiziyle ısınıyor. Bunu yapmalarının sebebi bisiklet yapma işine başlamadan önce vücutlarını açmak. Yıldan fazla süredir burada bisiklet üretiliyor. Günümüzde yılda 1.2 milyon bisiklet üretiyorlar. Eskiden tamamını alüminyumla üretiyorlarmış. Fakat 90'lı yıllardan beri yarış ortamlarına yeni bir materyal girmiş. Karbon fiber. Bu alüminyumdan hem hafif hem de daha dayanıklı bir materyal. Gereken farkı yaratabilecek türde. Karbon fiber 5000 metre uzunluğunda ve 3 milimetre kalınlığında makaralarda geliyor. Ama tabii ki bu haliyle bisiklet yapmak mümkün değil. İlk işleri bunları levhalara dönüştürmek. Fakat bir araya gelmeleri bile yeterli olmuyor. Bu yüzden onları bir araya getirirken olduğundan bile daha kuvvetli olmasını sağlayan polimer resin ekliyorlar. Rakip firmalar kendi ürettikleri karbon fiberin en sağlam ve en hafif olması için birbirleriyle her an bir yarış halinde. Yönetici Eric Wenk bunu açıklıyor.
1: Biz en iyisi ve en hızlısını yapmak için özel bir tarife sahibiz.
0: Kötü haber şu ki toz ve kir karbon fiberi zayıflatabiliyor. Bu yüzden çıkışta kağıtla kaplanıyor. Levhaları liflerle farklı açılarda dokuyarak inanılmaz kuvvetli bir doku elde ediyorlar. Ve bunu daha esnek ya da daha sağlam levhalara dönüştürüyorlar. İşte burada işler incelikli hale geliyor. Levhaların esnek ve sağlam olması çok önemli. Bisikletin farklı parçaları farklı miktarda basınca maruz kaldığından her bölümün maruz kalacağı basınca göre tasarlanıyor. Böylece fazladan kullanılmış hiçbir materyal olmuyor. Bisikletten birkaç gram daha azaltılmış oluyor. İskeleti oluşturmak, üç boyutlu bir puzzle yapmak gibi. Üretim tasarımcısı Kevin Cheng'in işi her parçanın nereye gideceğini bulmak.
1: Elimizden geldiğince ince tabakalar halinde üretmeye çalışıyoruz. Burada iskeletin altında bulunan küçük bir parça var. Gördüğünüz gibi. Bu parçanın üzerinde bile 88 parça karbon fiber bulunuyor.
0: Bütün parçalar ana mutfak adı verilmiş bu yerde bekliyor. Fakat 400'ün üzerinde parçaya sahip bir bisikleti pişirmek oldukça meşakkatli bir iş. Bu zorluktan kurtulmak içinse parçalar özel olarak tasarlanmış tepsilere yerleştiriliyor. Pişirme işlemi yatırma odasında başlıyor. Sorun şu ki karbon fiberi tüp hale getirmek o kadar kolay değil. Buna çözüm olarak etrafına çıkarılabilir bir poliüreten köpük sarmayı bulmuşlar. Fakat soğuk karbon fiberle uğraşması biraz zor. Bu yüzden önce havayla ısıtıp esnek hale getiriyorlar. Böylece şeklini koruyacak hale de geliyor. Bir bölüm tamamlanınca köpüğü çıkarıyorlar ve yerine sönebilen bir hava yastığı koyuyorlar. Ardından parçalar birleşerek daha büyük parçalar haline alıyor. Bu iskeletle yarış kazanmanız şu an için mümkün değil. Bu aşamada karbon fiber bir yarışının ağırlığını kaldırabilecek kadar dayanıklı değil. Kürleme işlemi bu sorunu çözüyor. İlk olarak birleşim parçaları büyük metal kalıplara yerleştiriliyor. Buradaki zorluk bütün bu parçaları tek ve kusursuz bir parça haline getirmek. Hava yastığı burada işlev kazanıyor. Yüksek bir basınçla şişiriliyor. Bu da karbon fiberin kalıba yapışmasını sağlıyor. Ardından bir taşıma bandıyla 150 derecede yarım saat pişeceği bir fırına alınıyor. Bu da yumuşak karbon fiberin inanılmaz sağlam bir hale gelmesini sağlıyor. Tamamlanmış iskelet inanılmaz sağlam olabilir fakat pek hoş görünmüyor. Bu yüzden her bisiklete 3 kat boya ve 1 kat su geçirmez jile atılıyor. Logolar elle ekleniyor. Cenk Yili bir iskeleti 10 dakikadan kısa sürede tamamlayabiliyor.
2: Günde 70 iskelet bitirebiliyorum.
0: İskeletler ve gidonlar tamamlandı. Fakat böyle bir bisikleti yaşam boyu garantiden başka bir şartla satabilmenize imkan yok. İşte burada dinamik test odası devreye giriyor. Bu işkence odasında her 1000 bisikletten biri limitleri zorlanarak test ediliyor. 70 kilogram ağırlık pedallara ekleniyor ve iskeletle 100.000 pedal çevriliyor. Ardından bir çarpma simülasyonu olması amacıyla Wu Cheng iskeleti bu kancaya asıp yere bırakarak testi bitiriyor.
1: Her şey normal görünüyor. Test başarılı.
0: 32 işçiyi ve 18 saatlik bir çalışmayı içeren üretim aşamasının ardından vitesler, pedallar ve diğer bütün mekanik parçalar ekleniyor.
1: Bir bisikleti birleştirmek 76 saniye kadar sürüyor. Günde 440 bisiklet birleştiriyoruz.
0: Ve sonunda bisikletler kutulanıyor, etiketleniyor ve dünyanın her tarafındaki bisiklet satıcılarına gönderiliyor. Böyle bir bisiklet 10.000 dolara mal olabilir belki ama bitiş çizgisine herkesten önce girmek için buna değer. Birazdan. Akrobat pilotlar bu hareketleri hayatlarını tehlikeye atmadan yapmayı nasıl başarıyorlar? Ve denizaltı 3.000 metrede petrolün güvenli bir şekilde akmasını nasıl sağlıyor? Aradan sonra bizimle olun ve nasıl yapıldıklarını beraber görelim.

Bir yarışta başarıyla başarısızlık arasındaki farkı yaratan faktör saniyenin onda birine bile bağlı olabilir. Son teknoloji karbon kompozit materyaller

0: Havadaki hareketler bütün pilotların zorlandığı bir iştir. Hızlı taklalar ve ölüme meydan okuyan numaralar mükemmel hakimiyet gerektirir. Fakat bu sıra dışı manevralar pilotları hem fiziksel hem de ruhsal olarak inanılmaz derecede strese sokuyor. Peki bunları nasıl yapıyorlar dersiniz? Sewell Hava Sahası, Northampton, Britanya. Baş pilot Mark Cutty Cutmore, rutin antrenmanlarından önce takımı Blades'e briefing veriyor.
1: Evet, şu an saatler 11'i gösteriyor. Artık başlayabiliriz.
2: Tamam.
1: Hadi bakalım.
0: Bu eski Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotlarının arasında 20 bin saatten fazla uçuş deneyimi olanlar var. Cutty, Blade 1. Andy, Blade 4. Ve Smith'in Blade 3. Jaguar uçurmuş. Ve Miles da Blade 2. Eskiden bir Harrier pilotuymuş. Fakat bunlar Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Kızıl Ok Gösteri takımında akrobasi konusunda uzmanlaştıkları uçakların adları. Şimdi ise bu yeteneklerini dünya çapında katıldıkları hava gösterisi şovlarında bu uçaklarla yapıyorlar.
3: Bu işte algılarınızın tamamıyla açık olması gerekir. Çünkü bu inanılmaz güç gerektiren bir performans. Ve çocukluğumdan beri buna bayılıyorum.
0: Bugünkü çalışmalarında yaptıkları hareketlerin en zorlarından biri olan, iki uçağın yan yana uçtuğu ve aynı hareketleri yaptığı ayna, durma, ayrılma hareketini yapacaklar. Tabii tek bir farkla. Mark'ın uçağı ters gidiyor olacak.
1: Uçağı ters çevireceğim ve elimden geldiğince sabit tutmaya çalışacağım. Partnerim Andy Evans altımda uçuyor olacak ve kafasını kaldırıp beni izleyecek. Ardından aynı hareketleri yapacağız. Yukarı uçacağız, sonra sabit kalıp bitireceğiz.
0: Bu numaranın en büyük zorluğu pilotlara inanılmaz miktarlarda G kuvveti uyguluyor olması.
1: Ters giderken negatif G birikmeye başlıyor. Kan beyninize, gözlerinize toplanıyor ve dikey G'ye geçince kuvvet sıfırlanıyor. Ardından havada duruyoruz ve keskin bir dönüşle inişe geçince bütün kan başınızdan vücudunuza geri dönmeye başlıyor.
0: Eğer beyinde çok fazla kan kaybı olursa pilotlar bayılabilir. Bunun sebebi de yer çekimi kaynaklı bilinç kaybı ya da YKBK. Bunu önlemek için askeri pilotlar basınçlı yer çekimi kıyafetleri giyiyor. Fakat böyle küçük bir uçakta bunu yapacak pek yer olmuyor. Kan akışını kontrol etmek için ellerindeki tek şey kasları.
1: Gerçekten hırlayıp, böyle yapıp basıncı kontrol altında tutmanız gerek. Midenize sıkarak kanın hareketini engellemelisiniz. Bunu G kuvveti gevşemeye başlayana kadar devam ettirmelisiniz. Bu zor bir iş, küçümsenecek bir şey değil. Buna hazır olmanız gerek.
0: Sıradaki numaranın provası ise bambaşka bir sorun içeriyor. Uçakların dizilimlerini bozmadan mükemmel bir dönüş yapmalarını gerektiriyor. Eğer böyle bir dönüşün normal bir hava aracında denerseniz büyük ihtimalle parçalanmasına sebep olacaktır. Fakat onların özel 300S'leri bu işe özel tasarlanmış kanatlara sahip. Klasik kanatlarda bulunan flaplar kaldırma kuvvetini artırırken keskin manevra kabiliyetini azaltır. Fakat bu gösteri uçaklarında flap yok. Sadece her kanadın arkasında uzun bir aileron bulunuyor.
2: Aileron adı verilen bu geniş parçaya sahibiz. Bu da bize havada hızlı taklalar atma imkanı veriyor.
1: Bu aşağı indiğinde tam zıttındaki yukarı çıkıyor ve saatte 230 km hızla giderken bunu yapınca uçak saniyede 420 derece dönmeye başlıyor. Ve bu çok rahatsız edici bir histir. Kafanızı sağa sola vuracak gibi hissediyorsunuz. Buna hazırlıklı olmanız gerekir.
0: Devasa boyutlardaki aileronlar manevrayı yapılabilir kılıyor belki ama bunu yapacak yeteneği pilotlara vermiyor. Bunu sağlayan şey saatler süren çalışmalar.
3: Lider olarak Blades dönüyoruz diyorum. Buna hazır bekliyorlar. Bunu yaparken ufak duraklamalar yapmam gerekiyor. Çünkü ben hareketi yaptıktan sonra onların da buna ayak uydurması gerek.
4: Her şey hesaplanıyor. Basit görünen şeyleri bu kadar karmaşık göstermemiz her şeyi daha korkunçmuş gibi gösteriyor. Öyle değil mi?
0: Son numaraları ise kırılma olarak da bilinen, ölüme meydan okuyan bir manevra. Burada asıl yaptıkları şey seyircilere bir grup uçağın onlara çarpacağı izlenimini vermek. Gerçekte ise tamamıyla güvende olacaklar.
1: Kalabalığa yaklaşıyoruz. Görünürde o kadar yakınız ki birçoğu onların içine uçacağımızı sanıyor.
0: Fakat son saniyede anlık bir manevrayla uzaklaşıyorlar.
1: Bu uçaklar inanılmaz hızlı dönüyor. Tam üstlerine doğru uçarken bir anda dönüyor. Onlara inanılmaz yakındayken bir bakıyorlar, bambaşka bir yerdeyiz.
0: Ani dönüş makineyi ve pilotunu 10G'lik bir kuvvet altında bırakıyor. Kısa bir an için 70 kilogramlık pilot 700 kilogram kuvvet hissediyor.
1: Bu G kuvveti karşılaştığımız en yüksek miktarda ve sizi gerçekten de koltuğunuza çeviriyor. O anda bittim ben diye düşünüyorsunuz.
0: Bu yüzden bir dahaki sefer uçak gösterisi izlediğinizde sadece ağzınız açık kalmasın. Aklınızda uçağı kontrol altında tutarken yavru bir fil ağırlığında kuvvete maruz kalan pilotları da geçirin. Dünya petrolünün 1/5'i okyanuslardan çıkarılıyor. Fakat bu petrolleri çıkarmak su tabanında bulunan son teknoloji petrol çekme sistemleriyle mümkün oluyor. Bu 13 milyon dolarlık makineleri kurmak tam bir mühendislik kabusu. Peki nasıl yapıyorlar? Norveç, Avrupa'nın önde gelen petrol üreticisi. Günde neredeyse 2 milyon varil petrol pompalıyor. Tranby'deki Aker Solutions firmasında bunu gerçekleştirmek için gereken özel bir kit üretmişler. Bu kitin en önemli parçalarından biri bu devasa musluk. Bu musluk deniz tabanında oturuyor ve petrol akışını düzenliyor. Merkez borunun şekli Noel ağacı olarak anılıyor. Bunu mümkün kılıyor. Uzman Camilla Ringstad'ın dediğine göre.
5: Aşağıda büyük valfler ve yukarıda küçük valfler var. Böylece o ağaç şekli oluşuyor. Amerikalı çalışanlarımız Noel zamanı üzerine ışıklar takıyor. Biz de ona Noel ağacı diyoruz.
0: Bu Noel ağacının işi oldukça incelikli. Petrol deniz tabanından inanılmaz bir basınçla geliyor fakat bu basınç kaynak tükendikçe azalıyor. XMT bu basıncı sabit tutuyor. Petrol akışını başta yavaş, basınç azalınca da gaz basarak güçlü tutuyor. Cihazın beyni 10 tonluk makara İtalyan ağır metalinden oluşuyor. Petrol bunun içinden akıyor. Bu parça yüksek kalite karbon çelik alaşımından petrol ve doğal gaz endüstrisi için yapılmış. Hazırlanıp boyandıktan sonra makaraya valfleri ekleniyor. Banyonuzdaki sadece akan musluğun aksine XMT gaz, petrol ve suyun akış ve çekişini ve basıncını düzenlemek zorunda. Bu çift yönlü iş yüküyle baş edebilmek için 20'den fazla valf kullanmışlar.
5: Petrol buradan geliyor ve şuradan geçiyor. Ardından birçok bariyerden geçiyor.
0: En önemli valf 12,5 santimlik ana üretim valfi. Akülatör adı verilen dev bir hidrolik anahtarla açılıp kapanıyor. Aşağıdan gelen büyük bir basınç ya da XMT ile rafineri arasında oluşan bir boru sorunu söz konusu olduğunda bu valfin sorun çözülene kadar kapalı tutulması gerekiyor. Yani bu valf 100 milyon paskal değerinde kuvvete dayanacak şekilde yapıldı. Bu miktar atmosfer basıncının neredeyse 1000 katına eşit. Buradaki sorun, bütün bu valflerin ve akuatörlerin eklenmesinin makarayı dengesiz hale getirmesi. 4 haftanın sonunda onu deniz tabanında tutacak olan sertleştirilmiş çelik bir iskelete yatırıyorlar ve sağlam olduğundan emin oluyorlar. Makara ve valfler yerine oturduğuna göre sıra onları kontrol etmekte. İki açılıp kapanan valfin dışında XMT'nin 1000 hidrolik pompadan oluşan karmaşık bir ağ var. Fakat çalışmaya başladığında akan petrol Noel ağacımızı titretmeye başlıyor. Eğer borular birbirine değerse hasar oluşturup tesisi kapatma tehlikesine sokabilir. Mükemmel bir boru tesisatı elde etmek hiç bitmeyen bir uğraş. Asıl işe başlamadan önce yönetici Oliver Preston haftalar süren bilgisayar modellemelerini ve simülasyonlarını gözetlemiş.
1: Kurulum süresini azaltmak için mükemmel bir üretim aşaması olmalı. Her şey yerine tam oturmalı. Bu hiçbir zaman yeterince bilgiye sahip olmadığınız bir iş dalı. Burada her zaman öğrenecek yeni şeyler var.
0: En yüksek dayanıklılığı elde edebilmek için çift katlı çelik kullanılıyor. Bu paslanmaz çelikten iki kat daha güçlü. Milimetrik kesinliği yakalamak içinse bilgisayarlı bir tüp bükme makinesi boruları gerekli boyutlarda kesip büküyor ve kaynağı hazır hale getiriyor. Ardından da titreme hasarını engellemek için kaynak yerlerine klempler ekleniyor. Bunlar da iskeletin etrafındaki boruları tutuyor. Bir XMT 25-30 yıl boyunca çalışacak ve 30 milyar litre petrol çıkaracak şekilde tasarlanıyor. Yani fabrikadan ayrılmadan önce sızdırma yapmayacağından emin olmalılar. Bugün kalite kontrol görevinde Thomas Rosland bulunuyor.
4: Bu istasyonda son testleri yapıyoruz. Noel ağacımızın valflerini açıp kapatıyoruz. Bir de basınç testi yapıp basınç sensörlerinin ne durumda olduğuna bakıyoruz. Bu şekilde işlem bitiyor.
0: Son test için Noel ağacı, vinçle bu 400 metreküplük su kapasitesine sahip ıslak odaya bir yolculuk yapıyor. Thomas XMT'yi nitrojen gazıyla doldurup bir basınç simülasyonu oluşturuyor. Ardından kumandalı küçük denizaltısını kullanarak sızıntının habercisi olan baloncukları aramaya başlıyor.
4: Basıncı 1000 bara kadar çıkarabiliriz. Bu da bir roketin uzaya gitmek için kalkışına denk geliyor.
0: Neyse ki herhangi bir baloncuk görünmüyor. 6 aylık bir yapım aşamasının ardından bu XMT çalışmaya hazır. Evinize koyabileceğiniz Norveç tarzı bir Noel ağacı değil belki ama bu kış sizi sıcak tutmak için çok daha fazla iş yapacağı kesin.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
16: Karabistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
15: Deniz tarağı hazır.
16: Taze ve yerel kaynaklı.
17: Glüten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası bu. O yer.
18: Chef Doug Steele, eşi Liam ve bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
15: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
17: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
15: Ahtapota 30 saniyem var.
16: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
19: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
18: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
15: Başını çıkarıyorum.
18: Tamam.
15: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
20: Ahtapotların evet. Gagası mı var?
18: Evet, tabii.
20: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
18: Pek ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
15: Açiyote ezmesiyle başlayacağım.
20: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
18: Ne? Deniz ürünü sevmez
20: Deniz mi? Ürününe bayılırım.
18: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
15: Evet.
18: Bundan iyisi
15: buraya
18: olmaz.
15: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
18: Neden tohum yağı yok?
15: Vücut için iltihap attırıcı.
18: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
15: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
18: Neyle servis ediliyor mu?
15: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
18: Sapları yine.
15: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
18: Yumuşat.
20: Püf noktası.
15: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
18: Hazır
15: kadar.
18: Hazır mı?
15: Evet.
18: Harika. Tamam. Sırada ne var?
15: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
18: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
15: %95'i mayonezine kadar.
18: Havatma.
15: Yağlar yüzünden ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
18: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse kaynama soslar noktasına geliyor. Soslar da içinde 2F var.
15: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
18: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
15: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
18: Ahtapot istiyorum.
15: Dökme demir tavada biraz sadeleştirin. Ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
18: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
15: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal
18: Şapka
15: edebiliyorum.
18: Gibi. Ya da onun gibi bir şey.
15: Şimdi
18: gagası onu ısırır.
15: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
18: Muhteşem.
20: Üzerinde vantuzlar var.
18: Tamamını. Harika.
20: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
15: Onu da yiyorsun.
18: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
20: Oh, bu ne böyle vay canına. Oh. Şaka olmayacak kadar iyi.
18: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
20: Oh, evet.
18: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
20: Teşekkürler dostum.
15: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
21: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
16: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
17: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
18: Böyle bir ferahlık veriyor
16: evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
18: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.
0: Programımızda birazdan. Simitleri New York tarzı nasıl açıyorlar? Yarışlara uygun performans lastiklerini nasıl yapıyorlar? Ve dünyaca ünlü antik Çin yöntemlerini kullanarak cam eşyaları nasıl döküyorlar? Sizi dünyanın çevresinde gezdirip nasıl yapıldıklarını göstereceğiz.

0: Simitler dünyada en çok sevilen atıştırmalıklardır. Sadece Birleşik Devletler'de günde 4 milyon tüketiliyor. Başarılarının sırrı, Ortaçağ Avrupa'sına kadar uzanan eşsiz bir tarif. Deliği olan mükemmel bir yuvarlağı nasıl yapıyorlar? New York, lakabı Büyük Elma. New York sokaklarında simit herkesin favorisi. Binlerce eğlence düşkünü gecelerini Times Meydanı'nda bitirirken, Queens'teki Doğu Nehri'nde bu adamlar çok çalışıyor. Burada Davidovich Pastanesi'nde yılda şehrin içerisindeki lokanta ve dükkanlar için 15 milyonun üzerinde simit üretiliyor. Yüzlerce yıl önce simidin ilk üretildiği zamana dayanan geleneksel Yahudi simidi tarifini kullanıyorlar. Yönetici Mikhail Petrenko doğma büyüme Ukraynalı. Tıpkı ataları gibi simitleri o zamanlara uygun olarak pişiriyor.
1: İlk simit Krakow, Polonya'da üretilmişti. Burada bugünün teknolojisini kullanarak 16. yüzyılda yaptıkları gibi geleneksel simitler üretiyoruz.
0: Simitler de birçok ekmek gibi unla başlıyor. Yüksek glutenli 45 kilogramlık un çuvalları ekstra çiğnemek gereken bir hamur olması için devasa mikserlere konuluyor. Fakat tek başına karıştırılıyor. Bir aromaya ihtiyacı var. Ve içinde önceden mayalanmış ana hamuru barındıran bu kazandan o aromayı alıyor. Bu zengin maya bulunduran karışım çoktan mayalanmaya başladı bile. Taze una eklendiği zaman zengin tadını getirip karışımın geri kalanındaki nişasta moleküllerini harekete geçiriyor ve lezzetli simit hamurunu oluşturuyor. Aromayı ortaya çıkarmak için esmer şeker ve tuz ekliyorlar. Bu mayalı tatlılığa yardımcı olması içinse şeker pekmezi. Sonra mikserleri çalıştırıyorlar. Spiraller hamuru yoğururken undaki gluten proteinleri esnemeye başlıyor. Bu karışımı koyulaştırıyor ve simitlere o bilindik elastikliği ve çiğnemelik yapıyı veriyor. Yaklaşık 17 dakika sonra devasa hamur topları hazır oluyor. İşte burada hüner gerekiyor. Bu hamur yığınlarının 35 bin simide dönüşmesi gerekiyor. Ama bu pastanede bunu eski zamanlardaki gibi elle yapmayı tercih ediyorlar. Cevabı ise Shakur, Andreas ve Guamasindo'da. Bu üçlü 9. bölümde simitleri elle yuvarlıyorlar. Kalın hamuru dilimledikten sonra sosis şekline getirmek birkaç saniye sürüyor. Yumruklarının çevresinde gezdirip klasik bir simitteki gibi iki ucu birbirine bağlıyorlar. Simit eski Almanca'da yüzük anlamına gelen bir kelimeden geliyor. Geçmişte market satıcıları düzinelercesini bir ipe yerleştirip öyle satardı. Bu gelenek bitmiş olabilir ama şekil hala duruyor. Mükemmel bir simit 140 gram ağırlığında olmalı ama binlerce simit yaparken bu hamuru tek tek tartmak imkansız. Şansa 22 yıldır bu işi yapan Shakur sağ elini 5 parmaklı bir teraziye dönüştürmüş.
2: 2 milyona fazla yapıyorum. Bu simit 140. Tam olarak 140 gram.
0: Shakur dakikada 18 simit yapabiliyor. Müşterilerin %50'si simitlerini sade seviyor. Geri kalanları da mutlu tutmak için haşhaş tohumundan çavdarlıya her şeyli simide kadar 19 farklı aroma sunuyorlar.
3: Benim favorim tarçınlı ve kepekli. Peki ya sizin favori aromanız ne?
2: Çikolata parçacıklı.
3: Çikolata bana göre fazla tatlı.
0: Yeni sarılmış simitler pişirme tepsilerine konuluyor. Sorun şu ki bu doğrudan fırına atılırsa sonuç çiğnenemeyecek kadar sert olan tatsız simitler olur. Bu yüzden tarife göre son fermantasyon odasında bir büyü yapılıyor. Sonraki 18 ila 24 saat boyunca hamurdaki maya karbondioksit baloncukları üretip şişmesini sağlıyor. Hamur neredeyse hazır. Fakat fırına konulmadan önce yapılması gereken çok önemli bir adım daha var. Simit üretiminin sırrı pişirmeden önce kaynatılması gerekmesinde. Normal bir ekmek için bu bir intihar demek. Fakat güzel tadı, görünümü ve hissi olan bir simit için çok önemli.
1: Kaynatılması parlaklığını ortaya çıkarıyor. Bakın nasıl da parlak. Simide biraz da, bakın şimdi ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi biraz süngerimsi bir yapı katıyor. Kaynamış simide bastırdığınızda geri gelir. Normal ekmekte böyle olmaz.
0: Sıcak suda 60 saniye işlerini görüyor. Bir simit pişirilirken diğer ekmekler gibi kabarmaz ve parlak bir kabuğu olur. Ama bu New York mutfağında geleneksel bir çubuk tadı için eklenecek bir şey daha var. Islak halkalar tahta üzerine konuluyor. Isıtıldıklarında tahta hamura fazladan aroma katıyor. Aynı zamanda işçilerin pişirmenin ortasında ters çevirmelerini ve hem üst hem alt kısmın eşit bir şekilde piştiğinden emin olmalarını sağlıyor. Günlük hedefleri 35 bin simit olan ekip 240 derecedeki fırınları sürekli dolduruyorlar. Her simidin bir kenarı 10-15 dakika kadar pişiyor. Yönetici Mike'ın da kabullendiği gibi bu zorlu bir iş.
1: Bu insanlar birer melek. Burası nasıl görebiliyor musunuz? Herkes bu ısıya katlanamaz. Özellikle 8 saatlik vardiyalarda. Hareketlerine bir bakarsanız nasıl yaptıklarını ben bile anlayamıyorum.
0: Bir parti iyice soğuduktan sonra gönderim için paketlenebiliyor. Simitler her kutuya 60 adet konuluyor. Sonrasında binlercesi yola çıkıyor. Sabahın 7'sinde taze pişirilmiş simitler yerel lokantalara ulaşıyor. Tam da kahvaltı saatinde. Birazdan. Dünyanın en hızlı arabaları için lastikleri nasıl yapıyorlar? Ve 21. yüzyıl cam sanatını 2000 yıllık yöntemlerle nasıl yapıyorlar? Aradan sonra bize katılın.

0: Barcelona'dan Daytona'ya motor sporları global bir takıntıdır. Motorun kükremesi, sürücünün yetenekleriyle ölüme karşı duruşu. Ama genelde sonucu belirleyen lastikler olur. Şampiyon lastiklerini tasarlamak ve üretmek milyon dolarlar gerektiriyor. Peki nasıl yapıyorlar? İzmit, Türkiye. İtalya'nın en ünlü markalarından birine ev sahipliği yapıyor. Lastiklerine. Burada 250 güçlü çalışan, dünyanın en hızlı arabalarının bazıları için performans lastikleri üretiyor. Challenge, Formula 1, FIAGT gibi yarışlara gönderiliyor. Bu lastikler saatte 320 km hızın üzerine çıkıp 100 derece ısıya dayanıklı olmak zorunda. Ve her zaman şartlara uygun bir şekilde inanılmaz yol tutuşu olmak zorunda. Birçoğu sadece tek yarış dayanabiliyor. Tuğba Tuna, kauçuk maddeyi üreten ekibin başında.
1: Bu bölge lastik üretiminin bir başlangıç noktası. Burada sadece maddeleri birleştiriyoruz.
0: İşlenmemiş malzemelerle işe başlıyorlar. Kauçuk, karbon, silika ve kayış kimyasalları. Hepsi kesin bir oranla birleştiriliyor. Bu oran milyar dolarlık motor sporları piyasasında çok iyi korunan bir sır. Her maddeden alınan belirli parçalar pist lastiği halısını ortaya çıkarmadan önce her birini birbirine karıştıran otomatik karıştırıcı makineye gönderiliyor. Ama sadece kauçuk lastiğin gövdesini tutabilmek için yeterince güçlü değil. Üretim yöneticisi Mauro Soto'nun da açıkladığı gibi hem sert hem ısıya dayanıklı olan hafif ağırlıklı naylonla güçlendirilmiş olması gerekiyor.
2: Bu turuncu madde naylondur. İskeletin hazırlanmasında kullanılır. Bu makine de kauçuğa dönüştürülüyor. Daha öncesinde böyleydi, makineden sonraysa böyle.
0: İlk iş o iskeleti oluşturmak. Sorun şu ki sadece kauçuk ve naylondan yapılırsa çöker. Bu yüzden yarış lastikleri çok sert olan aramit kaplamalı telle destekleniyor. İki parça kauçuklaştırılmış naylon merkezin etrafına sarılmadan önce çemberler bu makinenin iki tarafında yerleştiriliyor. Makine iskelet maddelerini canta dönüştürerek delinemez bir yapı yaratıyor. Daha sonra aramit halkaları iki taraftan itiliyor. Lazer kullanılarak bileşim yerlerinin destekleri yerine oturtuluyor. Kauçuk aslında yapışkandır. Bu yüzden ufak bir basınç bile yapışmasını sağlar. Artık iskelet hazır.
2: Bu lastiklerden bir tanesi 5 ila 6 dakikada yapılıyor.
0: Ama bu iskelet daha lastik olmaya hazır değil. Daha yol tutuşu yok. Saatte 325 kilometreye ulaşacak olan her lastiğin dış sırt katmanına ihtiyacı var. Dış sırtı üretmek için kauçuk ekstrüdere gönderilip yaklaşık 100 derecede ısıtılır. Bu küçük metal şeritler sırt kalıplarıdır ve her biri farklı bir nedenle tasarlanır. Isıtılmış kauçuk belirli bir sırt oluşturmak için kendine özel bir kalıba sokulur. Islak zeminler için derin oluklardan kuru şartlarda en iyi yol tutuşu sağlayan pürüzsüz yarış lastiklerine kadar. İskelet artık sırta sahip olmaya hazır. Fakat sırtı doğrudan koymak için fazla yumuşak. Bunun çözümü ise farklı bir sırt kemeri hazırlamak. İki şerit metalle güçlendirilmiş kauçukla tabanı hazırlanır. Daha fazla güç eklemek için naylonla kaplanmış ince kauçuk tabakası etrafına sarılır. Bu lastiğin şeklini korumaya yardımcı olur. Daha sonra sırtın kendisi yerleştirilir. Şu an belirli bir deseni olmayan pürüzsüz yarış lastikleri kullanıyorlar. Makine sırt kemerini iskelete yerleştirir ve daha sonra şişirir. Basınç iki maddeyi birbirine yapıştıracak kadar güçlü. Ve sonunda bir lastik tamamlanır.
2: Bu çok zor bir iş. Çok dikkatli olmalılar. Sadece eğitim almaları yetmiyor. Ayrıca kaliteyi ölçümlendirebilmeliler.
0: Bu fabrikada hijyen çok önemli. En ufak kir parçası motor sporları lastiklerindeki kauçuğu lekeleyebilir. Bu yüzden temizlik ekibi burayı temiz tutmak zorunda. Yılda iki defa zemini yeniliyorlar. Hava boruları havayı filtreliyor ve 24 derecede lastik maddelerini en ideal şekilde koruyor. Bundan daha sıcak olan tek yerse pişirme departmanı. Burada lastiklerin tüm katmanları tamamen birleşsin diye 20 devasa fırında ısıtılırlar. Tek sorunsa kauçuk hala çok yumuşak ve yapışkan. Sorunun çözümü sertleştirme. Lastik ısıtıldığında karışımın içindeki sülfür kauçuk moleküllerini birbirine bağlar ve sertleştirir. 20 dakika sonra sert lastik taşıyıcılara düşer. Ama daha yol için hazır değil. İlk başta kalite kontrolünden geçmeli. Bir X-ray cihazı lastiğin içini fotoğraflayarak bu süper lastiğin bir spor arabaya layık olup olmadığına bakıyor. Sınavı geçen lastikler dünya çevresindeki motor sporları takımlarına gönderiliyor. Ömürleri sadece bir yarışlık olabilir. Ama en azından şanslı bir sürücü bu lastikler sayesinde şampanyaya boğulabilir. Loli Gonfan sanatı dünyaca değerlidir. Canlı renkler ve göz alıcı detaylar. Yapımı 2000 yıllık bir yöntem gerektiriyor. 20 çift becerikli el ve haftalarca süren titiz çalışma gerektiriyor. Peki, nasıl yapıyorlar dersiniz? Saat 8. Tayvan'ın başkenti Taipei'de en yoğun saat. Loretta Young ve Chang Li 1987 yılında kurdukları yakınlardaki fabrikaya varıyorlar. Son 26 yıldır bu eşsiz sanatı gerçekleştirip eski Çin tekniğini yeniden canlandırıyorlar. Kayıp mum metodu.
1: Bu cam yapımındaki en karmaşık tekniktir. Çok zaman alır.
0: Bugün takımı 5600 dolar değerindeki camdan yalı çapkını yapmak için 6 haftalık süreçlerine başlıyorlar. Birinci adım kağıt üzerinde iki boyutlu tasarımı oluşturmak. Kağıttan cama aktarmak kolay değil. Birçok model ve kalıp gerektirecek. İlk model Waterley adındaki bir heykeltıraş tarafından kille yapılıyor.
3: Normalde orijinal bir modeli bitirmek 10 gün kadar süremizi alır.
0: Kili şekillendirmek kolay. Ama kuşu cama aktarmak için ihtiyacı olacak olan plastik kalıba geçirmek için kullanılamaz. Kili plastikle kaplarsanız hiçbir şekilde çıkaramazsınız. Heykelin birebir aynını mumdan yapmak zorundalar. Orta boyutta bir kalıba ihtiyaç duyuyorlar. Alan Tsai titizlikle 8 kat sıvı silikonu kil modele aktarır. Her katmanın kuruması 3 saat alıyor. Ama 5 gün sonra Alan kalıp olarak kullanılabilecek mükemmel bir silikon kopya çıkarıyor. Şeklini korumak için bir desteğin içine yerleştiriyor. Şimdi kuşun mumdan modelini oluşturmak için kullanılacak. Mum 150 derecede ısıtılır ve dikkatlice silikon kalıba dökülür. Hazır olduğunda destek kalıpları çıkarılır ve orijinal kil heykelin kopyasını ortaya çıkarmak için silikon katman soyulur. Sorunsuz görünüyor ama bal mumunun bir kısmı kalıpta kayboldu. Bu yüzden arıtma odasına gönderilmesi gerekiyor. Gelişen her dakika ısıtılmış bıçakla sorunları düzeltiyor.
1: Bunu yapabilmek için 5-6 yıllık bir eğitim gerekiyor. Kadınlar bu konuda daha sabırlı olurlar. Bu yüzden burada sessizce oturup işi daha dikkatli tamamlamak için gereken süreyi kullanabilirler.
0: Kalıp Lili'nin kontrolünden geçtikten sonra son parça alçı kalıbını oluşturmak için kullanılır. Mum heykel bir kaba konur ve alçıyla kaplanır. Sorunsa karışımda kalan havanın alçıda büyüyüp kalıbı çatlatabilmesi. Bunu engellemek için Kevin Hoa, antik Çinlilerin sadece rüyalarında görebilecekleri bir şey kullanıyor. Vakum odası. Güçlü bir pompa havayı ve alçının içinde olabilecek herhangi bir hava balonunu çeker. Bir saat sonra kalıp kullanıma hazır. Sorun şu ki camla doldurulmadan önce mum çıkarılmalı. Bu yüzden fırına konur ve 100 derecede ısıtılır. Yapılması 3 hafta süren bu mum modeli sadece 30 dakikada erir ve gider. Bu yüzden adı kayıp mum metodudur. Artık ellerinde camla doldurulmayı bekleyen mükemmel yalı çapkını boyutlarında bir boşlukları var. Camlar fabrikaya renkli diskler halinde gelir. Cam mumdan oluşmak zorunda. İlk olarak temel rengi seçerler. Bu renk mavi. Daha sonra diskleri çekişle kırarlar. Sonra parçaları sert seramik öğütücü bilyelerle dolu fıçıya koyarlar. Dönerken seramik bilyeler camı toz haline getirir. 8 saatlik bir süreçten sonra cam kuma benzer taneler haline dönüştürülür. Sadece ezilmiş mavi cam parlak renkli yalı şapkınını oluşturmayacak. Tüyleri canlı yapmak için ihtiyaçları olan diğer renklerden oluşan diskleri kalıba diziyorlar. Isıtıldıktan sonra renkler birbirine karışarak güzelce dağılmış bir cam oluşturuyor. Kalıp doldurulduktan sonra camı birleştirmek amacıyla uzun, yavaş, bilgisayarla kontrol edilen bir pişirme süreci için fırına alınıyorlar. Şaşırtıcıdır ki bu 2 hafta alıyor. İlk olarak 7 gün boyunca camı 800 derecede ısıtıyorlar. Bu erimesi için yeterli bir süre. Daha sonra 6 gün boyunca dikkatlice soğumaya bırakılıyor. Daha hızlı olursa çatlayabilirler. Fırından çıktıktan sonra sadece bir sorun kalıyor. Yalı çapkını alçıyla kaplı. Çıkarılması sabır ve yetenek gerektiriyor. Jack Chan'den gelen bir uğraşla kuş uçuyor.
4: Çok gerginim. Ve gerçekten terliyorum. Her parça eşsiz ve tek olduğu için. Elimde oldukları için gerçekten geriliyorum. İşimin en sevdiğim kısmı sonunda renklerin ortaya çıkışını görüyor olmam.
0: Alçı kalıbından kurtulan yalı şapkının son rötuşlarına gidiyor. Bu biraz kayıtsız görünüyor olabilir ama deneyimden doğan güven yardımıyla daire testereyle fazla camı kesiyorlar. Aşınmış kaya kumu suyla karışınca alt tarafını düzleştiriyor. Daha sonra Lililin ufak törpü ve iğnelerle rötuşları tamamlıyor. Son olarak dönen bir kayış seryum dioksit ekleyerek kuşu mükemmeliyete doğru cilalıyor. Yalı çapkınının hiç yoktan sergilenmeye hazır hale gelmesi 6 hafta sürdü. $5,600 sizin olabilir. Sadece biraz bol bol baloncuklu ambalaj kağıdı aldığınızdan emin olun.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
5: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Programımızın bu bölümünde yüzlerce yıllık tarifle tatlı ikramlık Türk lokumunu nasıl yapıyorlar? Dünyanın en pahalı sofra takımına nasıl şekil veriyorlar? Ve bizi dünyanın en güçlü enerji kaynağından koruyan güneş losyonunu nasıl üretiyorlar? Nasıl yapıldıklarını size göstermek için küçük bir dünya turuna çıkıyoruz.

0: Türk Lokumu. Dünyanın en eski şekerlemelerinden biri. İstanbul'dan Londra'ya her yerde bulabileceğiniz pudra şekeri ve nişasta ile kaplı süslü paketlerde Türk Lokumu. Ve gülle yapılıyor. Peki nasıl yapıyorlar? Burası İstanbul'daki tatlıcısı. Dünyanın en eski şekerlemecilerinden biri. Bu çok eski yerde 230 yıl önce Bekir Efendi ilk Türk lokumlarını yapmış. Şimdi torununun torunu dükkanı işletiyor.
1: Türkiye'de tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye bir deyiş vardır. Bu yüzden tatlı yiyerek insanlarla tatlı ilişkiler kuracağımıza ve günümüzün daha iyi geçeceğine inanırız.
0: Türk lokumu hala orijinal tarifiyle yapılıyor ve hala aynı şekilde lezzetlendiriliyor. Bu Şam gülü lokumun lezzetinin ardındaki sır. Kadir Çarkçı ve ailesi Türkiye'nin güneybatısındaki Isparta ilinde 1960'tan beri bu gülleri topluyorlar.
2: Bu toplama, gül toplama işindeyim. Bu güllerin gerçekten çok güzel bir kokusu var.
0: Şam gülleri kokuları nedeniyle değerlidir. Yeni açan tomurcuklar en iyi parfüme sahip. Sorun şu ki güneşin ilk ışıklarıyla açıyorlar ve sıcakta soluyorlar. Çözümse işe erken başlamak.
3: Güneş doğmadan sabah 5'te başlıyoruz. Hani erken güneş yaktığı için gülleri, gölge varken daha iyi oluyor tabii güneş doğmadan önce.
0: Sabah 10'da ilk çuvallar pazara gitmeye hazır. Bunların tanesi 25 kilogram. Bu yüzden Kadir'in torunları yardıma koşuyor. Şimdi satmak için 5 kilometrelik yol gidecekler. Kasaba meydanına. Yaprakların fiyatı her hasatta belirleniyor. Bu sezon kilosu 2 dolar. Bu yapraklardan bazıları dev parfüm şirketlerine gidiyor. Bazıları ise Türk lokumunda kullanılıyor. Burası Gül Birlik. Willy Wonka fabrikasının Isparta versiyonu. Burada her yıl 45 ton Türk lokumu üretiliyor. İlk iş, gülün lezzetini ortaya çıkarmak. 2 kilogram gül yaprağı, 3 kilogram şekerle karıştırılıyor.
4: Çok doğal bir şey. İçinde gül yaprağı ve şeker var. Başka hiçbir şey yok.
0: Cengiz Şakır, Gül Birliği'nin lokum uzmanı.
4: Lokum yaparken doğru madde ve miktarlarını hiç karıştırmadan yapmaktır. Yoksa lokum bozulur yani.
0: Gülün yağı şeker tarafından emilirken yaprakların rengi kahverengiye dönüyor.
4: Karıştırırken bile o güzel kokuyor. Bana da geliyor yani çok güzel kokuyor.
0: Şeker ve yağın iyice karıştığından emin olmak için karışım en az bir ay dinlendiriliyor. Eğer bu şekilde bekletilirse bozulur. Bunu önlemek için gül karışımını hava almayan kaplarda bekletiyorlar. Oksijensiz kaldığında güller bir yıl kadar taze kalabiliyor. Ama mükemmel Türk lokumunun yapılışı bununla bitmiyor. Ana malzeme su, mısır nişastasıyla koyulaştırılıyor. Tadı çuvallarca şekerden geliyor. 8 kilogram nişastaya 50 kilogram şeker. Bu akıcı sıvı yumuşak bir jel kıvamına gelene kadar ısıtılıyor. Ama bir sıkıntı var. Şeker sıcak suda kolayca çözünüyor. Ama soğutulduğunda tekrar kristalleşiyor. sorunu çözmek için Cengiz karışıma sitrik asit ekliyor. Geniş sakroz moleküllerini daha küçük glikoz ve fruktoz moleküllerine dönüştürüyor. Böylece yeniden kristalleşmiyor. Artık 105 derecede kaynatılabilir. Üç saat kaynatıldıktan sonra kıvama geliyor. Ama biraz tatsız. Biraz gül yaprağı gücüne ihtiyacı var. Gülün tadı şekerden %50 daha fazla. Bunu da ekleyerek malzemeler arasında hassas bir denge oluşturuluyor. Karışım koyulaşıp şeker karamelize olmaya başladığında lezzetli güller ekleniyor. 3 saat kaynatıldıktan sonra kıvama geliyor. Ama biraz tatsız. Biraz gül yaprağı gücüne ihtiyacı var. Gülün tadı şekerden %50 daha fazla. Bunu da ekleyerek malzemeler arasında

Şimdiki sorun yapışkanlık. Balçık halindeki hamuru soğutma kabına dökerlerse tekrar çıkaramazlar. Bu yapışkan durumun çözümü mısır nişastası. Çok fazla mısır nişastası. Cengiz ayda yarım ton nişasta tüketiyor. Pastacılıktaki un gibi burada nişasta yapışmayı önleyecek. Şimdiki sorun rengi. Bu karışım çok soluk. Türk lokumunun rengi de gül gibi olmalı. Kırmızı gıda boyası sorunu çözüyor. Artık hamur hazır. Her kazan 13 kilogramlık 5,5 tepsiyi dolduruyor. Fabrika her gün yarım tondan fazla lokum üretebilecek kapasitede. Sorun şu ki karışım dökülür dökülmez soğumaya ve sertleşmeye başlıyor. Bu yüzden Cengiz hızlı çalışmalı. Her tepsiyi düzleştirmek için 3 dakikadan az süresi var. Hazır olduklarında Osman Bektaş onları kesim odasına götürüyor. Keserken lokumların makineye yapışmaması için yeterince sertleşmesini beklemeli. Oda sıcaklığında olmalılar. Ve bir kat daha nişastayla kaplanmalılar. Nişasta, mekanik kesici yarım tepsiden 650 küp lokumu 2,5 dakikada keserken lokumun bıçaklara yapışmasını engelliyor. Bir kova nişastayla silahlanan Osman saatte 300 kutu Türk lokumu üretebiliyor. Gülbirlik fabrikasında günde ortalama 500 kutu lokum üretiliyor. Türkiye'nin her yerinde binlerce lokum üretim noktası var. Süregelen bu gelenek 200 yıl önce tatlı yaratıcısı tarafından başlatılmış. Bundan daha lezzetli ne olabilir ki? Birazdan sanatkarlar en zarif çatal kaşıkları nasıl yapıyorlar ve hayat kurtaran güneş losyonları nasıl üretiliyor? Öğrenmek için kısa bir aradan sonra bize katılın.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları, bitter çikolata sosuyla

0: buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Tor'dan bir dünya tatlılık.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İnanılmaz ama dünyada her yıl çatalkaşa 2 milyar dolar para harcanıyor. Çoğu seri üretim. Gümüşçüler az sayıda da olsa geleneksel teknikler kullanarak zarif çatal kaşıklar üretiyor. Bu tam bir sanatkarlık, kimyagerlik ve çekiç ürünü. Gümüşçülük beyin cerrahisi kadar zorlu bir sanat. Peki nasıl yapıyorlar dersiniz? Kopenhag, Danimarka. Kültür, kanal ve gümüşçü Georg Jensen'ın başkenti. Jensen 1935'te öldüğünde son 300 yılın en mükemmel gümüş ustası ilan edilmişti. Adnan gibi 26 gümüşçü burada onun mirasını sürdürüyor.
1: Gümüşü ve işimi seviyorum. Bu harika bir malzeme.
0: El yapımı olan her şey benzersiz bir yapıttır. Adnan'ın bu işte ustalaşması 14 yılını almış. Bugünkü işi bu çubuk parçasını bir Georg Jensen klasiği olan bu etkileyici kaşığa dönüştürmek. Adnan'ın ilk sorunu saf gümüşün şekil almak için çok kırılgan olması. Şanslı ki ısı gümüş üzerinde mucizeler yaratıyor. Bütün metaller ısınınca yumuşar. Ama gümüş soğurken de yumuşak kalır. Çubuğu soğuk suya batırıyor. Oda sıcaklığında bile işlenebilir durumda.
1: Şimdi bunu kaşığa dönüştüreceğim.
0: Sorun şu ki şekillendirmek için yeterince yumuşak ama kaşık yapmak için fazla. Çözümse bir örs ve 5000 çekiç darbesi. Her darbe gümüşün kristal yapısını sıkıştırıyor. Ve metal daha sıkı çalışmaya başlıyor. Tıpkı Adnan gibi.
1: Spor salonuna gitmeme gerek yok. Sağ kolum sol kolumdan 2 santimetre daha geniş.
0: Ama bu kadar kaba kuvvet gümüşü sertleştiriyor ve kırılganlaştırıyor. Neyse ki Adnan gümüşün dilinden anlıyor.
1: Onu döverken sesini dinleyip hareket ediyor.
0: Gümüş ona yeterli sertliğe geldiğinde haber veriyor. Bastan daha yüksek perdeye çıktığında yeniden ısıtılmaya hazır olduğu anlamına geliyor. 5 saat boyunca Adnan gümüşü yeniden ısıtıyor ve dövüyor. Bu arada gümüş basit bir kaşık şeklini alıyor. Sonra dikkatlice kenarlarını bileğliyor ve kaşık boyutuna getiriyor. Onlarca yıllık deneyimi sayesinde doğru boyutu göz kararıyla bulabiliyor. Bu şey kaşıktan çok bir spatula'ya benziyor. Bu yüzden Adnan bir tokmak yardımıyla onu yuvarlıyor ve derinleştiriyor. Yani gümüşe fısıldıyor.
1: Aslında şu an tam olarak gümüşe aşağı inmen gerekiyor diyorum.
0: Ama kaşığın yumuşak sözlerden fazlasına ihtiyacı var. Tam şeklini alması ve sıkışması için İskandinav mitolojisinden en büyük çekiş darbesine ihtiyacı var.
1: Küçük dostuma merhaba deyin.
0: Adnan'ın küçük dostundan 40 tonluk bir vuruş. Ve şekli mükemmel oldu. Yazık ki aynı şey yüzeyi için söylenemez. Bu klasik dizayn için yüzeyi çok pürüzlü. Adnan bu pürüzlerden kurtulmak için bir dizi işlem uyguluyor.
1: İşte bitti.
0: Sonra da Jan Peterson kaşığı parlatmak için demir fırça ve ay taşı tozu kullanıyor. Kıymetli minerallerden oluşan bu toz daha dünyevi bir tanımla sodyum ve potasyum aluminosilikat. Ay taşı tozu gümüşü aşındırıp parlatmaya yetiyor ama onu düzleştirmeye yetmiyor. Şimdi tek sorun ufak benekler. O yüzden kaşık banyoya gidiyor. Ama bu normal bir banyo değil.
2: Şimdi kaşa titreşimi uygulayacağız.
0: Bu sabunlu makine ses dalgası yayıyor. Kaşığı yüksek frekansta ses dalgaları göndererek titreştiriyor. Bu çok hızlı sallamalar kaşığın yüzeyindeki son benekleri de yok ediyor. Pürüzsüz kaşık son ve karmaşık aşama için hazır. Bu aşamada biraz daha dövme var. Işıldayan bir yüzey yaratmak için Adnan, çekiç iziyle kaşığı kaplamalı. Ama aynı yere iki kere vurursa gümüşü zedeler ve her şeyi mahveder. Amacına ulaşmak için önce kaşığı nitrik aside batırıyor. Böylece üzeri beyaz bir tortuyla kaplanıyor. Adnan gümüşe vurduğunda bu tortu siliniyor. Böylece çekici nereye indireceğini biliyor.
1: Şimdi sıra son darbelerde. Kaşığın üzerindeki ışık dansını görebilirsiniz.
0: Çekişleme bittiğinde çiçekli kaşıkta tek bir şey eksik. Çiçek. Adnan çiçek şeklini verdiği gümüşü kesiyor. Sonra dikkatle çiçeğin yapraklarını kapatıyor. Çiçek ve kaşığın sapı birleştiğinde Adnan son bir kalite kontrolü yapıyor. Son dizayn görevi pirinç bir şablon kullanarak küçük desenler açmak ve kaşığı tarife uygun şekilde tamamlamak. Son olarak kaşık bir kat mükemmel gümüşle kaplanıyor. Sudaki pozitif yüklü gümüş iyonları negatif yüklü kaşığa yapışıyor. Sonuç %100 lekesiz. Bu çiçekli çilek kaşığının fiyatı $1,700. Ve kaderi dünyanın en seçkin yemek odalarında yer almak. Bondi'den Rio'ya, Galler'den Avustralya'ya. Güneşlenmek tüm dünyada bir alışkanlık. Ama bronz bir tene sahip olmak demek, zararlı ultraviyole ışınlarına maruz kalmak da demek. Çözümse güneş losyonu. Basit bir krem gibi görünebilir ama güneş korumasında en önemli kimyasal içeriklere sahip. Peki nasıl yapıyorlar? Melbourne, Avustralya. Dünyanın güneş kremi üretiminin ana merkezlerinden biri. Laboratuvarında 100'den fazla çeşit güneş kremi üretiliyor. Her yeni ürün burada hayat buluyor. Her biri doğal ve sentetik içeriklerin bir karışımı. En önemli malzeme ultraviyole filtresi. Ultraviyole filtresi cildinizi zararlı ultraviyole ışınlarından korur. İki ana türe ayrılıyorlar. Çinko oksit gibi minerallerden üretilen yansıtıcı filtre ve ışınları sünger gibi emen organik emici filtre. Laboratuvarlar genellikle kremlerin etkisini arttırmak için bu ikisini birleştiriyor. Sorun şu ki ultraviyole filtreleri yalnızca yağda çözünüyor. Ama çoğu güneş kremi su bazlı. Yağ ve su pek iyi karışmaz. Çözüm suyu koyulaştırmak. Hover Tank suyu koyulaştırmak için emülgatör ekliyor.
2: Emülgatör olmadan su veya şarap tortusu gibi birbirinden ayrılır. Emülgatör yağ damlalarının su damlalarıyla bir arada durmasına yardımcı oluyor. Ve bu şekilde emülsiyon oluşuyor.
0: Şimdi ultraviyole filtresini de karıştırabilir.
2: Şimdi yağı ekliyoruz.
0: 40 dakika karıştırıp soğuttuktan sonra karışım kreme dönüşüyor. Sıradaki sorun kıvamı. Güneş kremlerinin görevi cildinizi korumaktır ama onu satabilmek için ayrıca hoş kıvamlı olması da gerekir. Bu yüzden Joanne Lo yeni üretilen bir kremi laboratuvarda testlerden geçiriyor. Akışkanlık analizinden
3: koyu ve yumuşak olursa cildinize kolayca sürülür.
0: pH derecesine rahatsız edici olmadığından emin olmalı. Son test ultraviyole filtresi. 75 bin dolarlık kromatografi makinesi güneş kreminin her bir molekülünü ölçüyor. Niceliği ve kremin ciltte kalma süresi kremin güneş koruma faktörünü belirliyor.
3: Ah tamam evet.
0: Formül kanıtlandığında üretim bölümüne gidiyor. Buradaki zorluk kremi büyük ölçeklerde üretmek. Ham malzemeler 1.8 tonluk kazanlarda karıştırılıyor.
2: Bu kazan 1.8 ton. Bugün 5 ila 7 saatte 1 ton krem üreteceğiz.
0: Tıpkı laboratuvardaki gibi burada da asıl mesele yağ ve suyu karıştırmak. Sorun şu ki el mikseri kullanarak kendileri ölçemezler. Çözümse malzemeleri iki ayrı aşamada karıştırmak. Yağ ve su. Her biri belirli bir ısıya getiriliyor. Su 90 derece, yağ 85 derece. Sonra bu ikisi karıştırılıyor. Bu emülsiyon makinesi malzemelerin iyice karışması için dakikada 2500 devir yapmalı. 6 saat sonra karışım şişelenmeye hazır. Sorun kremin çok sıcak olması. Tıpkı bir şefin sos yapması gibi krem bir arada durmak için doğru ısıya getirilmeli.
2: Eğer ürünü doğru ısıya düşüremezseniz malzemeler birbirinden ayrışır.
0: Kremin ısısı tam olarak 20 dereceye düştüğünde hava geçirmez politen torbalarla şişeleme bölümüne taşınıyor. Burada koruma düzeyine göre farklılaşan yüzden fazla krem çeşidi şişeleniyor. Üretim bandından ayda 1 milyondan fazla şişe geçiyor. 15 milyon insanı öğle güneşinden koruyacak kadar fazla.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol.
10: Magnum. Has peşindeysen. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

Birazdan. Arı üretimini artıran arı kovanlarını nasıl üretiyorlar? 21. yüzyıl savaş zırhlarını nasıl yapıyorlar? Ve tüm aileye göre bir bisikleti nasıl üretiyorlar? Nasıl yapıldıklarını göstermek için sizi bir dünya turuna çıkarıyoruz.

0: arılar dünyanın en önemli varlıklarından biridir. Besin ürünlerimizin %60'ına polen yayarlar. Aynı zamanda ballarıyla değerlidirler. Biz her sene 3,5 milyar kavanoz bal tüketiyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolar değerinde. Peki milyonlarca haşereden azami balı çıkarma söz konusu olduğunda bunu nasıl başarırlar? Türkiye. Balı çok seven bir ülke. Orada 6 milyona aşkın arı kolonisi var. Arılar kışın yenecek balı yaz aylarında yapar. Fakat iyi senelerde ihtiyaçlarından fazlasını yaparlar. İşte arıcılar burada devreye giriyor. Tıpkı ikizler Serkan ve Gökhan Görük gibi. Onların işi çok riskli.
1: Çok fazla. Yani bilmiyorum ama şu ana kadar hesabı yapılamayacak kadar çok sokmuştur. Yani bir girdiğimizde bazen havanın durumuna göre arı çok hırçın olabiliyor. O zamanlarda bir girdiğimiz zaman 20-30 kadar sokabildiği de olabiliyor.
0: Bunun çözümü koruyucu elbiseler ve dumandır.
1: Duman için çok değişik maddeler kullanılabiliyor. Karton, talaş, hayvan tezeyi.
0: Fakat yanan dışkı arılara engel olmaz. Kokuya duyarlı arılar sadece yer değiştirir.
1: Arıları dumanı verdiğimiz yönün tersine devam ediyor arılar. O yüzden dumanla üstten verdiğimiz zaman arılar aşağıya iniyor. Bal yemeye teşvik ediyoruz arıları. Duman verdiğimiz zaman arılar bal yiyor ve bal yedikleri zaman da işte sakinleşiyorlar. Bu yüzden dumanı kullanıyoruz.
0: Bal üretimini etkileyen iki ana sorun vardır. Soğuk havalar ve arı parazitleri. Geleneksel ahşap kovanların yalıtımı azdır. Ve parazitlerin yumurtlaması için boşluk bırakılmıyor. Türkiye'de buna farklı bir çözüm getirmeye çalışıyorlar. Eski ahşap kovanları plastik kovanlarla değiştiriyorlar. Bu fikrin arkasındaki tasarımcı Muzaffer Yıldırım. Arı kovanları İstanbul'daki plastik arı kovanı fabrikasında yapılır.
2: Apimaya dünyada yapılan ilk plastik kovan.
0: Muzaffer ve ekibi yılda 120 bin plastik arı kovanı üretiyor. Çok zor bir iş.
3: Evet, şu anda bulunduğumuz ortam sıcaklığı zaten halimden gördüğünüz gibi 4 tişört değiştiriyoruz. Mecburen değiştiriyoruz.
0: Arı kovanı bal petekleriyle dolu, kapağı olan bir kutu gibidir. Plastik kovanın ilk görevi içerideki arıları sıcak tutmaktır. Bu hava üflemeli şekillendirme makinesi işi görüyor. Kapak ve duvarların içi boş. Böylece arıların nefes almasını sağlıyor. Plastik parçalar 220 derecelik eritme bölümüne gidiyor. Sonra bir silindire sokuluyor ve içi boş bir tüp olarak çıkıyor. Sıcak hava plastik balonu kalıbın içinde şişiriyor. Sonuç tek parçalı bir kovan.
3: Arı kovanı çatısı üretiyoruz. 10 numaralı makinemiz.
0: Makine 10 haşereleri soğuktan korumak için ayda 9500 adet arı kovanı kapağı üretiyor. Fakat şekillendirme makinesi sadece evi yapar. Bal üretiminin sırrı kovanın içinde olanlardan geçer. Bal peteklerinde. Tıpkı dışı gibi içi de hiçbir kimyasal madde içermeyen bir plastikten yapılır. Hiç parçalara hava ulaşması gerekmediği için parçalar püskürtülerek yapılıyor. Burada enjeksiyon makineleri var. Bal kovanlarının çerçevelerini yapmak için 350 gram plastik kalıba enjekte ediliyor. Plastiğin sertleşmesi sadece 20 saniye sürüyor. Bu arı peteği çerçevesi artık taşıma kayışında bir araya getirilecek. Her arı kovanı 149 farklı parçadan oluşur. Onları bir araya getirme görevi Mustafa ve ekibine ait.
4: Uygun olan parçaları sevkiyata hazır konuma getirip üretim yapmaktayız. Kalite kontrol kısmından geçmeyen, uygun olmayan parçaları ise red bölümüne tekrar geri dönüşüme göndermekteyiz.
0: Bu fabrikadan haftada 2500 arı kovanı çıkar. Amerika'da, Çin'de ve tabii ki Türkiye'de bal üretmeye hazırdırlar. Arı yetiştirilen bu yerde 45 plastik kovan ve yaklaşık 2 milyar arı var. Arılar sıcak, kovanlarsa temiz. Fakat hala halledilmesi gereken sorunlar var. En büyüğü ise arı parazitleri. Buna varroa adında arı kanı içen bir böcek de dahil. Varroa türü iyi zamanında Türk bal arılarının %30'unu yok etti.
5: Burası varroa zararlısını kontrol ettiğimiz çekmece. Mücadelesini buradaki tuzaktan yapıyoruz.
0: Polen tuzağı toplama tepsisinin üzerinde olan bir ızgara. Arılar içinden geçerken polen ve varroa böcekleri üzerlerinden düşer.
5: Arılar buradan geçerken üzerlerindeki varroayı düşürüyorlar. Bu da çekmecemiz. Buradan polenlerimizi ve düşen varroa zararlarının miktarını görüp onların temizlenmesini yapabiliyoruz.
0: Tüm ahşap kovanlarda varroa kapanları yoktur. Fakat plastik arı kovanlarında sık görülür. Parazitleri fark eden ikizler onları anında halleder. Pudra şekeriyle. Arılar hem şekeri hem de böcekleri temizler. Bu plastik kovanlar 30 kiloya kadar bal saklayabilir. İkizler iyi bir senede her koloniden 120 kilogram bal toplayabilir. Ahşap kovanlardan toplananın %25 daha fazlası. Plastik kovanlar artık her yerde satılıyor. Ve milyarlarca arıya sıcak bir yuva sağlıyorlar. Birazdan aileleri yakıt tüketmek yerine pedal çevirmeye nasıl ikna ediyorlar? Ayrıca çok sağlam fakat hafif savaş zırhlarıyla askerleri savaş alanlarında nasıl koruyorlar? Nasıl yapıldıklarını öğrenmek için bizi izlemeye devam edin.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
13: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
13: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Bisiklet. Yoğun trafik saatlerinin mükemmel çözümü. Fakat okul saatleri için pek sayılmaz.
17: Tamam taktım.
16: Çocukları taşımak için buna ihtiyacınız var. 3 tekerlekli bisiklet. Peki bir bisikleti aile arabasına çevirmek söz konusu olduğunda bunu nasıl yapıyorlar? Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası. 3 tekerlekli bisikletlerin ana merkezi. Sahibi Lars Engström, ilk 3 tekerleklisini 30 yıl önce karısı Annie'ye doğum günü hediyesi olarak yaptı.
18: Beğendin mi?
19: Hayır.
18: Sonra muhteşem bir şey oldu. Aynı gün içinde 3 kişi benden 3 tekerlekli bisiklet istedi. Çok ilginçti. Gerçekten.
16: 100 kilogramdan ağır olan yolcuları taşıyacak kadar güçlü bir bisiklet yapmak mühendisliğin apayrı sorunlarından biridir. Büyük ağırlıklar çerçeveyi kırabilir ya da bisikleti devirebilir. Bisiklet aynı zamanda İskandinav iklimine ve çocukların yaramazlıklarına dayanmak zorunda. İlk sorunu çözmek için çerçeveleri krom çelikten yaparlar. Paslanmaz çelikten daha sağlamdır. Fakat aynı zamanda hafiftir de. Martin parçaları bir araya getirip kaynak yapıyor. Bu bisikletin sağlam bir temeli olmasını sağlıyor.
14: Binen kişi buraya oturuyor. Kargodaki kişi de buraya oturuyor. O yüzden sağlam bir kaynak yapmamız gerekiyor.
16: Martin'in işi bittikten sonra çerçeveler artık insan taşıyacak hale geliyor. 100 kilogram kadar ağırlık taşıyabilirler. Sonraki görev kutunun altına yerleşecek direksiyon başlığını yerleştirmek. Sorun şu, 3 tekerlekli bisikletin ön tarafına çok yük bindiği için sürüş yapmak zordur. Lars bu durumu çözmek için bir söndürücü kullanıyor.
18: Bu dengesizliği önlemek için bir sönümleyici takıyoruz. Bu sönümleyici, bisikleti kullanırken ortaya çıkacak dengesizlikleri kaldıracak. Bisikletin düz gitmesini sağlayacak.
16: Söndürücü, direksiyon kolunun içine girdiği yağ ile dolu bir tüptür. Direksiyon kolu, yön değiştirmek için yağın içinde hareket eder ve rahat kullanım sağlar.
14: Tamam, oldu işte.
16: Ağır yüklerin bir sonraki sorunu tekerleklere binen yüktür. Normal tekerlekler ilk tümsekte eğilebilir. Fakat 3 tekerlekli bisikletin güçlendirilmiş alüminyum jantları ve 36 adet ağır jant teli vardır. Her jant teli, jantın üzerinde dengeli gerilim olması için kontrol edilir. Makine hatalı tekerlekleri dışarı çıkarır. Beni yaransınsa onları yeniden düzenler.
18: Dengesi olmadı. O yüzden yeniden yapmam gerekiyor.
16: Mükemmel tekerlekler daha sonra lastik bölümüne gider. Hans, Lars ve Annie'nin oğlu orada lastiği geçirir. Sorun şu ki normal lastik güvenilir değildir.
14: Okula gitmesi gereken iki çocuğun varsa son isteyeceğin şey lastiğin patlaması olur.
16: Çözüm, lastikleri Kevlar'la güçlendirmektir. Kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılanla aynı malzeme. Bir sonraki görev, köşeleri dönerken bisikletin devrilmemesini sağlamak. Zekice yapılan bir tekerlek işi görüyor. Tekerleği kutuya dikey yerleştirmek yerine 2 derecelik bir eğimle yerleştirirler. Bu ufak değişiklik tekerleklere eğim verir ve sağlamlaştırır. Teknisyen Dennis Hansen, eğim verilen tekerlek bağlantı noktalarını sağlam çelik vidalar kullanarak kutunun tabanını oluşturan çerçeveyle birleştirir.
19: 100 kilo ağırlığa kadar çocuk veya eşya taşıyabilir.
16: Şimdi sıra kaynaklanmış çelik çerçeveye kargo kutusu yerleştirmeye geldi. Sorun şu ki kutu Danimarka'nın zorlu kış koşullarına dayanmalıdır. O yüzden Morten Lurkashol 9 mm kalınlığında kontrplak kullanır. Her katman, her kontrplağın bir kaplaması vardır. Su geçirmez ve bu nedenle de teknelerde de kullanılır.
19: Bu tür plaklar İskandinavya iklimine uygundur. Ve çocuklara sağlam bir yuva olur.
16: Son görev, Kabul Erik Mulah'ın oturacak yerleri ve kemerleri eklemesi. Tek eksik, hava yastıkları.
18: Buna binmeden önce her şeyi kontrol etmek gerekiyor. Çünkü çocuklarımız altından değerlidir.
16: Her şey iyice kontrol edildikten sonra kargonun teslimatını onaylamak Annie'ye bağlı.
14: Bu en sevdiğim ses.
16: Parçalara ayrılan 3 tekerlekli kargo bisikletleri dünyaya dağıtılır. Avusturya'dan Avustralya'ya kadar bir araya getirilmek üzere tüm bisikletçilere dağıtılıyor. Ordu için savaş sırları, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgi olabilir. En gelişmiş malzemeler ve bilimsel ustalık kullanılır. Peki iş kurşun geçirmez kıyafet yapmaya gelince bunu nasıl yapıyorlar?
20: Hadi hadi hadi!
16: Melbourne, Avustralya. Avustralya, savunma donatımının ana merkezi. Orada 10 yılı aşkın süredir kurşun geçirmez yelek üretiyorlar. Amerika'da, İngiltere'de ve Asya'da yetişen askerlere temin ediliyor. Savaş alanı için kurşun geçirmez yelekler üretmek zor bir görev. Asgari ağırlığa azami korumak gerekir. Bunun çözümü enerji çeken plastik, seramik ve kevlar katmanlarıdır. Araştırma ve geliştirme sorumlusu Ian Crouch anlatıyor.
14: Bu tarz şeylerde etkili bir şekilde çalışacak malzemeler gerekir. Saniyede 800 metre hızda gitmesi seramiğin kırılmasına neden olur. Seramik sağlam yapılırsa bu buna dönüşür. Ve daha sonra seramiğin arkasında duran enerji çeken malzemeler tarafından emilir.
16: Bu yeleklerin 3 katmanı var. Kevlar, seramik ve polietilen plastikten yapılmış enerji çeken bir yastık. En sağlam katman seramik kiremittir.
14: Bendigo'da bol karbüründen yapılan seramik bir malzeme kullanıyoruz. İşte gördüğünüz gibi.
16: Bor karbürü neredeyse elmas kadar serttir. Kurşunu engellemek için birebir. Fakat üzerinde çalışmak zor. Burada onu toz haline getiriyorlar. Kiremitlere çeviriyorlar ve 2300 dereceye kadar ısıtıyorlar. Isı bor karbürünün erime noktasının biraz altında. Ve burada tuhaf moleküler bir değişim olur. Partiküller arasında bir bağ oluşur ve bor karbürü kristal bir yapıya dönüşür. Sonuç olarak sağlam bir kiremit çıkar. Bor karbürü kiremit soğuduğunda taş gibi olur. Fakat çok da kırılgandır. Tüfeğin tek bir atışıyla kiremit kırılabilir. Bunun çözümü üzerine 1 milimetre kalınlığında kevlar yapıştırmaktır. Kevlar, kiremiti herhangi bir darbeden sonra bir arada tutar. Yani saldırı ardına saldırı kaldırabilir. Bir vakum makinesinde 2 dakika kalır. Ve katmanlar arasındaki hava kabarcıkları çıkar. Sonra 3 saat sıcak fırında kalır ve yapışkan kurur. Artık çok güçlü oldu. Parçalanmayacak. Fakat henüz bir askerin hayatını kurtaramaz. Sıra enerji emen katmana geldi. Bir tüfek kurşununun şokunu içine emebilmek için en az 10 milimetre kalınlığında olmak zorunda. Aynı zamanda giyilecek kadar da hafif. Çözüm çok yüksek molekül ağırlıklı polietilendir. Bu beyaz yastık o kadar hafif ki suyun üzerinde durabilir.
14: Seramik enerji çeken katman destek veriyorsa görevini görüyor.
16: Kevlara sarılan kiremit polietilenin üzerinde durur ve üçü yeniden vakumlanır. Daha sonra Mark Shetwell'in gözetmenliğinde basınçlı kap dediğimiz yüksek basınçlı bir fırına yerleştirilir.
19: Şu noktada basıncı kontrol ediyoruz. 95 ila 100 kilopaskal basınca kadar çıkabilir ve orada kalabilir. İstenilen sıcaklığa gelene kadar da orada kalır.
16: Basınçlı kap, yeleğin her yerine eşit miktarda basınç uygulayarak katmanları birleştirir. Böylece kırılgan olan kiremit kırılmaz. Fakat insanların hayatı söz konusu olduğu için hiçbir şey şansa bırakılmaz. Her kiremit savaş alanında önemli sonuçlar sağlayacak hataları düzeltmek için balistik uzmanı Ben Yu tarafından röntgenlenir.
18: Üretim aşamasında seramiğin üzerinde ortaya çıkan herhangi bir çatlak arıyoruz. Özellikle bunları arıyorum. Bunun çözünürlüğü sayesinde 85 mikron küçüklüğünde bir hata bile görülebilir. Şu an çatlak görmüyorum.
16: Son olarak 40 yelekten biri balistik alanında önemli bir teste tabi tutuluyor. Testlerin doğru sonuçlar verebilmesi için uzmanların kurşunun gerçek hızını bilmesi gerekir. Bu sorun yüksek teknoloji hız ölçer sistemi ile çözülüyor.
19: Bu turbo hız ölçer sistemi. Görevi bu dışarıdaki ekranlardan geçen bir kurşunun hızını yakalamaktır. Elde edilen tüm veriler daha sonra hız ölçer bilgisayarına aktarılır.
16: Kurşun bu üç sensöre çarparak ışık demetini kırar. Kurşunun düzgün ölçülen aralıktan geçme süresi ona hız kazandırır. Bir yeleğin neredeyse saatte 3000 kilometre hızla giden bir nişancı kurşununun darbesine dayanabildiğinden emin olmak için kurşunlar normal bir silahtan daha hızlı bir şekilde ateşlenir. Çok güçlü çelikten yapılmış alıcı bir silah, bir tüfeğin varilini patlatacak hızlarda saatte 4000 kilometre hızla hareket edebilir. Yelek buna dayanabilirse göreve hazır demektir.
18: Bakıyorum ve zırhın içine geçmediğini görüyorum. Bu çok iyi bir işaret. Yani yeleğe kurşun saplanmadığını görüyoruz. Yumuşak zırhı çıkarmak çok iyi sonuçlar getirdi.
16: Bu teste katılan asker zedelenebilir ama yaşar. Bu tür yelekler dünya üzerinde birçok savaş alanında kullanılır. 2 santimetrelik saf bilim. Ön saflarda binlerce hayat kurtaran bilim.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ah, Alpler. Nefes kesici manzara, kutu gibi evler. O manzara dünyanın başka neresinde var? Dağ keçileri. Ah, ve Avrupa'nın en kötü trafiklerinden biri. Burası Brenner geçidi. Yani Kuzey ve Güney Avrupa arasındaki en önemli kara ve demir yollarından biri. Gıda, kıyafet, yeni araba, çamaşır makinesi, buzdolabı, çorap, kısacası günlük hayatımızda kullandığımız çoğu şey Orta Avrupa'dan geçen bu güzergah üzerinden kara veya demir yoluyla elimize ulaşıyor. Keşmekeş bu. Çözüm mü? Devasa bir demir yolu tüneli inşa ederek dar boğazı rahatlatmak. Bu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mühendislik projelerinden biri ve yerin 2 kilometre Avrupa'nın en büyük sıra dağlarının altında gerçekleşiyor. Yapımı 20 sene sürecek. O kadar iddialı. Gerçekten çok büyük ve gerçekten de çok da tehlikeli. İşte gidiyorum. Ben Richard Hammond. Merhaba. Benim görevim devasa yapıları keşfetmek. Harika. Yaptığım en çılgın 10 şey içinde bu bir numara. Kesinlikle. Oo. Biliyorum, her şey benim gözüme büyük görünüyor. Bir motora mı tırmanıyorum? Kulaklarım tırmalanıyor gibi. Mühendislerin dünyamızı büyütmek için yaptıkları inanılmaz şeyleri keşfedeceğim. Bu kadar yakın olmam gerektiğinden emin değilim. Aa, arkama baktım, bunu yapmamalıydım. Bazense devasa yapıları oluşturanın küçük şeyler olduğunu göstereceğim. Enerjilerini çalıyorum. Bunu meslek olarak yapamazdım. Ve tasarlayan, inşa eden ve hayatı büyük yaşayan kahramanlarla tanışacağım. Yanlış yaparsam havaya uçar mıyız?
1: Belki.

0: Günün birinde Alplerin altından yeryüzünün derinliklerine motosiklet süreceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ha, buna bayıldım. Bu yalnızca çok uzun bir tünelin değil. Aynı zamanda insanoğlunun kalkıştığı en iddialı mühendislik projelerinden birinin de hikayesi. Tabii 7 milyar sterline mal olacak ve tamamlanması 20 yıl sürecek. Ama bittiğinde geçit vermez bir yerin içinde imkansızı gerçekleştirmiş olacaklar. Bu tünelin uç kısmına ulaşmam için 15 kilometre daha yol gitmeliyim. Bilmiyorum, bunun çok ilkel bir yanı var. Ademoğlu dünyanın içine tünel yapıyor. Alp dağlarının İtalya tarafındaki bir dağa delerek ilerleyen dünyanın en büyük tünel açma makinelerinden birini görmeye gidiyorum. Tüm tünel açma makinelerine ya da kısaca TMB'lere bir isim verilir ve bunun adı Flavia. O sadece bir tünel açma makinesi değil, aynı zamanda hareket eden bir fabrika. 3000 ton ağırlığındaki devasa Flavia, 4 olimpik yüzme havuzu uzunluğunda. Bunların hepsi görebildiğim kadarıyla bir tek makine. İleride, ön tarafta kafa kesme makinesi Alplerin eski kayalıklarını parçalayarak ilerliyor ve tüm bu kuyruk onu takip ediyor. Hepsi 200 metre. Ön taraftaki kafa kesme makinesi 11 metre uzunluğunda. Yani çift kanatlı bir otobüsten iki kat daha uzun. Flavia her gün 15 metrelik kayaları çiğneyerek kendine yol açıyor. Ve operasyon müdürü Giorgio Malacelli bu işin nasıl yapıldığını göstermek için beni ön tarafa götürüyor. Giorgio, yani bu kafa kesme makinesi.
1: Bu
0: yani
1: kafa kesme makinesi, doğru.
0: Yani şimdi...
1: Bunlar da kesici diskler. Her biri 48 santimetre. Kesici başlıkta 64 disk var.
0: Çocukken hayalini kurduğum büyük bir matkap gibi. Makinelerin aksine bu sondaj yapmıyor.
1: Hayır, parçalıyor.
0: 64 tane çelik kesici disk kaya yüzeyini 4 milimetre çiziyor. Sonra kaya çatlayıp dağılıyor ve düşüyor. Dönerken kesici başlık kaya yüzeyine 15-40 tonlu kamyonların gücüyle baskı yapan 6 güçlü hidrolik kol tarafından ileri doğru itiliyor. Ne makine ama. Oldukça pahalılar.
1: Evet. Bunun gibi makine için yaklaşık 20 milyondan bahsediyoruz.
0: Daima büyük şeyleri mümkün kılan küçük şeyleri ararım. Ve işte buradalar. Bunlar bir zamanlar kullanılmış kesici tekerlekler ve tüm bu proje, tüm bu çaba, tüm bu insanlar ve makineler içinde insan ve dağ arasındaki ara bağ işte bu. Tekerleğin kayaları çiğnediği kısım burası. Bu alınıp geri dönüştürülecek. Bana kalırsa küçükler. Her biri benden daha ağır ama boyutlarıyla kıyaslandığında etkileri çok ama çok büyük. Flavia'nın harika yanı aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirebiliyor olması. Dişleriyle uç kısımları öğütürken kesici başlığın hemen arkasıyla yeni kesilen kayaların üstüne 9 ton beton levha yerleştirerek tünel duvarlarını örüyor. Geriye saatte 1 metre hızla mükemmel şekilde kaplanmış dairesel bir tünel bırakıyor. Flavia 2008'de başlayıp 2026'ya kadar sürecek olan 9 milyar dolarlık bu olağanüstü inşaat projesinde kullanılan 3 tünel açma makinesinden biri. İnşaat tamamlandığında iki ana demiryolu tüneli İtalya'daki Forteza ve Avusturya'daki Innsbruck'u birbirine bağlayacak. Her biri 55 kilometrelik rekor uzunlukta. Tünellerden biri trenleri kuzeye, diğeri ise güneye götürecek. Yol boyunca 200 bağlantı noktası ve bakım onarım tünelleri yer alacak. Tamamlanan tüneller her gün 320 trende neredeyse milyonlarca yük taşıyacak. Ancak dünyanın en uzun tünelini inşa etmenin en iddialı tarafı bunu yapmaya çalıştıkları yer. Görmüş olduğunuz bu tünel, isimlerini duymuş olabileceğiniz iki tektonik levhanın bir araya geldiği peri-adriyatik tabakadan geçiyor. Arkamda Afrika var. Önümde ise Avrupa. Yani basitçe ifade edecek olursak bu tünel dünyanın hareket eden devasa iki parçasının içine inşa ediliyor. Ve bu parçalar hareket ettiğinde dünya da hareket ediyor. Bundan böyle adımlarınızı dikkatli atmalısınız. İki kıtanın çarpışması Alpsra dağlarını meydana getirdi. Ama ayrıca normalde yatay tabaklı olacak kayaları da yükselterek önceden kestirilemeyen dikey tabakaları. Yani basitçe ifade edecek olursak bu tünel dünyanın hareket eden devasa iki parçasının içine inşa ediliyor. Ve bu parçalar hareket ettiğinde dünya da hareket ediyor. Bundan böyle adımlarınızı dikkatli atmalısınız.

0: Yani bir çözüm bulmuşlar ve o da başka bir tünel inşa etmek. Kayanın kalitesi ana proje tünelinin 12 metre altında ve 20 metre ilerisinde bulunan keşif tüneli tarafından test ediliyor. Ve Flavia'nın küçük kardeşi Günther tarafından sondalanıyor. Jeolog Jeremy Dejean de Labati dağ kayalarının durumunu araştıran ekibin yanına gidiyor. Nereye gidiyoruz?
1: Güney'e, İtalya'ya.
0: Tüneli değil, bizi kastettim.
1: Oh, laboratuvarıma hoş geldin.
0: Peki burada ne yapıyorsunuz?
1: Numune alıyoruz, jeolojik yapıyı inceliyoruz ve ne tür şeyler sondajda soruna yol açabilir diye faylara ve eklemlere bakıyoruz.
0: Şimdi incelediğimiz bu bir tür
1: evet,
0: kaya mı?
1: Folyasyonu görüyorsun.
0: Kendim de bir jeolog olarak ben buna çizgili diyeceğim. Tünel açma makinesi için iyi midir?
1: Evet, çok iyi sondalayabilirsin.
0: Karşılaşabileceğin en kötü şey nedir acaba?
1: Bir sürü su. Eğer su varsa o zaman büyük bir sorun var demektir, değil mi?
0: Peki böyle bir durumda
1: kapatıp etrafını dolanarak geçmemiz gerekir.
0: Yani burada alınan kararlar, numuneleri almak ve az önce sondaladığınız şeyi incelemek gibi 10 milyonlarca euroya, dolara mal oluyordur herhalde.
1: Doğru, evet. Elbette.
0: Çok fazla şey risk altındayken, Jeremy ve 12 tünel ustasından oluşan ekibi, daha önce kimsenin ayak basmadığı bir yere gitmekle görevlendiriliyor. Yani tünel açma makinesi Günther bir çeşit yeraltı uzay gemisi oluyor ve kesici başlığın hemen arkasındaki dümende ise Kaptan Kirk'ün yerine bu sefer Lars Napstein oturuyor.
2: Tünel açma makinesi şu an ilerliyor.
0: Şu koca delik bir sorun olmaz mı?
2: Evet, biraz büyük bir delik. Ama daha büyükleri de var. Merak etmeyin. Gördüğünüz gibi burada güvendeyiz.
0: Pekala, az önce olan normal
2: evet,
0: bir şey değil mi? Telaşlanmama
2: normal,
0: gerek yok. Ama dağılıyor. Biz girdikçe içeri göçüyor.
2: Bu kirli ve tehlikeli bir iş. Ama çok da etkileyici.
0: Dürüst olmam gerekirse biraz korkuyorum. Ama bunu belli etmeyeceğim. Çünkü hepsi dehşet verici. Bu tünel açma makinesi şu an
2: evet,
0: Alplerin altında daha önce hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde kayaları parçalayarak yol açıyor. Bunların hepsi çoktan düşmüş. Çünkü baksanıza, tabaka halinde dökülüyorlar. İşte bunu sondalıyorlar. Burada durmayacağım. Bu makine ne yapıyor?
2: Şu anda çelik cıvatayı itiyor. Üzerimize düşmesinler diye bu kayayı
0: mi?
2: Ve çelik yuvaları destekliyor.
0: Evet.
2: Bu şu anda bizi un ufak olmaktan koruyan tek şey. Bunun sayesinde güvendeyiz.
0: Ayaklarımın altında hissedebiliyorum. Akıl almaz. Şu ana kadar dahil olduğum en heyecan verici şeylerden biri bu. Bunlar daha çok bu çelik kemeri sabitlemek ve parçaların düşmesini engellemek için kullanılan sabitleme çubuklarıymış. Tabii bunlar bir dağın üstümüze yıkılmasını engellemeyecek. Şu anda başımın üstünde 1 kilometreden fazla bir kaya olduğunun farkındayım. Bu inanılmaz derecede gürültülü. Su! Su! Bu hiç hoşuma gitmedi. Suyu görüp bunun sondaj aletini kayganlaştırmak için olduğunu fark etmeye ve ana boruya çarptık diye düşünen bir tek ben miydim? Paniğe kapıldım da içimden bir yeraltı nehrine çarptık. Hepimiz öleceğiz dedim. Birazdan.
3: Hızlı.
0: Kendimi biraz tehlikeli bir durumun içinde buluyorum. Yanlış yaparsam havaya uçar mıyız?
3: Belki. Çevir.

0: karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Bakın.
10: Tam da leslik.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kart tura hazır mısınız?

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
7: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
7: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Avrupa'nın tam kalbinde en büyük ve en uzun sıra dağlar olan Alpler yer alıyor. Bense onun altında dünyanın en büyük ve en pahalı mühendislik projelerinden birini keşfediyorum. Brenner Tüneli. Ayrıca en tehlikelilerinden de biri. Ateş, kaya düşmesi, sel. Eğer yerin 2 kilometre aşağısında milyonlarca kayanın altında çalışıyorsanız acil bir durumda ne yapacağınızı bilmeniz gerekir. Ve mühendis Giacomo Zamola bana kullanmak zorunda kalmayacağımızı umduğu bir kural gösteriyor. Aa, vay canına. Yani her şey ters giderse geleceğiniz.
13: Evet, burası bizim kurtarma odamız.
12: Anladım. Buraya geliyoruz.
13: Evet, eğer bir kaza veya yangın gibi bir şey olursa.
12: Burası sağlamlaştırılmış mı? Göçük olursa dayanır mı?
13: Evet, bu çelikten yapılmadır. Bir denizaltı gibi.
12: Yani göçük olursa apar topar buraya geliyoruz. Burada işimize yarayacak ne var? Oksijenimiz var mı?
13: Evet, burada oksijen tanklarımız var ve ayrıca dışarıdan gelen bir hava hattımız da var. Direkt bağlı buraya.
12: Şunun yarısını içecekle doldurup şurada kart oynardım. Şurada da büyük bir televizyon olurdu. Bir haftalık oksijeni alıp sizi kapı dışarı ederdim. Hepsini kendime saklardım. Mutlu mesut yaşardım yani.
13: Oksijen 32 kişi ve sadece 24 saat için yeterli. Yani...
12: Dua et yani.
13: Bir şeyler ters giderse bu iyi bir fikir değil.
12: Doğru. 24 saat ve yüzeyden çok uzaktayız.
13: Evet.
12: İnsan birdenbire bunun ne kadar gerçek ve tehlikeli olduğunu fark ediyor.
13: Evet.
12: Şu anda tünelin tamamı birleştirilmemiş. Bir İtalyan ekip ve bir Avustralyalı ekip tünelin dağ silsilesinin kendi bölümlerinin altındaki kısımları kazıyor. Amaç tünel boyunca farklı bölümler oluşturmak ve bunları kalan 8 yıl boyunca tüneli tamamlayacak şekilde kademe kademe birleştirmek. Tünelin her bir bölümünün de kendine ait bakım, onarım ve erişim tünelleri var. Tünel arasında tüneller ve bir tünelden diğerine geçiş sağlayan tüneller var. Hepsi aynı göründüğü için şu an bir tünelin içinde İtalya'nın altında bir yerlerde olduğumuzu saymazsak nerede olduğuma dair hiçbir fikrim yok. Aklıma geldi. Bir dağ silsilesinin binlerce kilometre altındayım. Karanlıkta bir tünelde yeryüzünün derinliklerine doğru yol alıyorum. Eğer diğer taraftan Gandalf ve bir sürü hobbit çıka gelirse hiç şaşırmam. Scooter'a binmiş canavarlar tarafından takip edilirlerse çok sinirlenirim. Şu an yapmam gereken şey Alplerin Avusturya tarafında kazılmakta olan bakım tüneline gitmek. Diğer bölüme geçmek için bu tünelden ayrılıyorum ve güneşi gördüm. Aha! Ah! Bacaklarım ısındı. Bu harika. Dünyanın bu tarafı daha iyiymiş. Her yıl yaklaşık 80 milyon yük Alp Dağları boyunca seyahat ediyor. Bunun neredeyse yarısı İtalya ve Avusturya arasındaki yoğun hatlı bir tek geçitten geçiyor. Avrupa Alpler'in 2 kilometre altındaki bu yeni demiryolu tünelinin yolların binlerce kamyon yükünü hafifletip Avrupa kıtası boyunca malların taşınma şeklini dönüştürerek yılda milyonlarca yük taşıyacağını umuyor. Bu program Alpler'in en yoğun noktasındaki korkunç trafik sıkışıklığını kaldıracak bir tünel hakkında. Ve ben trafiğe sıkıştım. Çok manidar değil mi? Gerçekten de... Aa, bir saniye. Geri kalamam. Hayır. Gitmeliyim. Flavia'nın deldiği ana demiryolu tünelinin aksine bunun gibi bakım, onarım ve erişim tünelleri eski usul oluşturuluyormuş. Yani bu bir şeyi havaya uçuracağım anlamına geliyor. Ama önce patlayıcı mühendisi Hubert Hoffmann bana patlayıcıları yerleştirebilmek için kayalardaki deliklerin nasıl sondalandığını gösterecek. Arkadaşım denemem için bana yardım edecek. Bu yüzü patlatmam için sondalamam gereken 100 tane delik var veya tam arkasında. Aman tanrım. Hubert'e göre patlatma işi şansa bırakılamaz. Mükemmel bir kemer oluşturmak için patlayıcıların kusursuz bir biçimde yerleştirilmesi ve kusursuz aralıklarla patlatılması gerekiyor. Şu gördüğünüz bu yüzün patlatması için konulacak patlayıcıların bir planı ve hepsinin doğru yerde ve doğru bir açıda olması gerekiyor. Bu uzun çizgiler onun için. Nereye gidiyorum? Hangisine? Buraya mı? Şu mu? Şu değil mi? Sondajı başlatacağım. Tek dokunuş. Tam isabet. Şu an sondalanıyor. Ne kadar derine gittiğini görebiliriz. Geri çekildi. Yani bu bitti. Ve şimdi giriyoruz.
2: Dümdüz.
12: Dümdüz mü? Ha, tamam. Bu işi kaptı mı? İşte giriyor. Fikir şu. Her bir patlayıcı yanındaki patlayıcıdan önce başka bir patlayıcıyı havaya uçuracak. Böylece patlatılmış kaya bir önceki patlamadan geriye kalan boşluğa kayacak. Ve bu delikli desenler mükemmel bir kemer oluşturacak. Proje müdürü Michael Crontier, benim patlayıcılarla uğraşacak olmamı hiç sorun etmemişe benziyor. Programlarından birini hiç izledim acaba? Elinde bir avuç patlayıcı olan bir adamın yanında
3: evet.
12: Duruyorum. Bu ne tür bir
3: bu
12: patlayıcı?
3: Bu bir bulamaç patlayıcı. 800 gram ağırlığında. O yüzden sondaj deliği başına yaklaşık 2000 yüklüyoruz. Şimdi bunu yapma sırası sende. Hadi bakalım.
12: Neyi?
3: Evet.
12: Elektriği mi?
3: Gerçekten o patlayıcıyı mi koyacak ve sen de deliğe yükleme yapacaksın.
12: Bu ne?
3: Bulamaç adı veriliyor. Bir jel gibi. Çok özeldir.
12: Bunu benden alır mısın? Çünkü patlayıcı.
3: Sana onunla vurabilirim. İçine koy gitsin.
12: Bence vurmamalısın.
3: Evet. İşte böyle.
12: Yüksek teknolojili.
3: Evet.
12: Bunu nereye koyuyorum? Bununla ne yapıyorum?
3: Şimdi çubuğu al ve içeri ittir.
12: Tamam.
3: Hadi.
12: Yanlış yaparsam havaya uçar mıyız peki?
3: Belki.
12: Tamam. Çok teşekkür ederim. Ama gerçekten bu bir kovboy filminde olmak gibi değil mi?
3: Yap şunu. İçeri ittir gitsin.
12: Ne zaman duracağımı nasıl bileceğim?
3: İttir, ittir, ittir.
12: Çok mu narin davranıyorum?
3: İttir, ittir.
12: İttirdim. Kesinlikle içeride.
2: İttir. Bir taşa çarptı.
12: Saçmalama. Bu patlayıcı. Şu anda kaya yüzeyine iyice yerleştirilmiş 100 tane çubuk var. Bu 2000 kilogramlık patlayıcı, yani 1. Dünya Savaşı sırasında savaş gemilerini batırmak için madenlere sıkıştırılan patlayıcılarla aynı miktarda. Patlayıcılar yüklendi ve patlamaya hazır. Fünye'nin yanından güvenli bir yere çekilme vakti geldi. Çünkü hemen köşede duruyor. Daha da endişe verici olan şey ise 1. Dünya Savaşı'ndan kurtarılan bir şeye benziyor bu.
3: Pekala, kırmızı ışığı görene kadar çevir. Sonra 2-3 tamam. defa daha çevir ve o sana bu kadar yeter diyecek.
12: Bu sanki bir çizgi filmden çıkmış gibi. Ama ters giderse gülen olmayacak. Evet, biraz korkuyorum.
3: Bu patlatma makinesi, tamam mı?
12: Tamam. Ve bunu yapmama Tabii. izin mi vereceksin?
3: Buraya gel. İlk önce makineyi şarj etmen gerekecek, tamam mı? Yani buradaki kırmızı ışığı görene kadar şu kolu çevireceksin, anladın mı?
12: Tamam.
3: Eğer kırmızı ışığı görürsen 2-3 defa daha çevirdikten sonra
12: evet.
3: makine tamamen şarj edilmiş demektir.
12: Tamam.
3: Ve şu da sihirli düğme işte.
12: Tamam. Ve bunu gerçekten yapma
3: evet.
12: iznin var mı? Bu sahte
3: evet.
12: değil, değil mi? Gerçek. Tamam. Şurada bir evet. kol var. Bunun sorun olmadığına inanamıyorum. Bu çok eski. Çeviriyor muyum?
3: Tamam.
12: Çok korktum.
3: Çevir, çevir, çevir. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı.
12: Aa, bu
3: biraz
12: çok...
3: daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tamam, tamam, tamam.
12: Tamam mı? Düğmeye basıyorum.
3: Aferin.
12: Ağzımı açmamı söyledin.

0: harika. Glück
1: teşekkür
0: auf.
1: Ederim.
0: Glück
1: evet,
0: auf.
1: Evet, teşekkür ederim.
2: Glück, Glück auf.
3: Ne? Glück auf.
0: Bu madenci dili.
1: Glück öyle mi?
0: Auf. Aferin.
1: Bu çok efsaneydi iyi. Gerçekten.
0: Evet.
1: Ha, evet, evet,
0: evet. Çok iyi.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hissettin değil mi?
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Titriyorsun dostum.
1: Evet, hayır. Gerçekten bunu evet. hissediyorsun. Gerçekten çok heyecanlandım. Evet. Soğukkanlı davranırım sanmıştım ama...
0: Öyle mi?
1: Aycan'a. Bu bambaşka evet. bir şeydi. Yani yaptığımız şey bu.
0: Kesinlikle.
1: Buraya girebilir miyiz?
0: Tabii. Bu gerçekten mükemmel. Evet.
1: Ah, şuna bak.
0: En önemli şey profil. Buradakiler çok doğru. Kırılmalar yok. Evet. Çok iyi. Evet.
1: Çoktan kavisli evet. yuvarlak olmuş.
0: Kesinlikle. En önemli şey yüzey. Mükemmel bir şekilde dikey ve dışarıda kırılmalar yok. Hiçbir şey yok. Mükemmel bir yüzey.
1: Böyle bir şey gördüğünde sorun olmadığını anlıyorsun.
0: Richard Simmons buradaydı.
1: Yani birazını ben yaptım. Düğmeye
0: senin adına
1: işte.
0: Çok mutlu oldum. Harika bir iş. Eğer şimdiki işini bırakırsan
1: ben de senin adına
0: gel.
1: Çok mutlu oldum.
0: Bekleriz.
1: Kendi el fenerim evet. olacaksa yaparım. Henüz ayak tamam. basıldı değil mi? Daha önce hiç kimse bizim durduğumuz yerde durmadı yani. Birazdan. İçinde tünel açtığımız şeyin tadına bakıyorum. Tadı güzelmiş.
0: Aa.
1: Ve başım yine belaya giriyor. Hammond! Sen ne yaptın? Olamaz. Bir kez daha bu projeye imzamı bırakıyorum. Bir şey ters giderse benden bilin.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
20: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
19: Ne de motorun durması onları yıldırır.
20: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
19: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
20: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Thank you.
1: Avrupa'nın en büyük dağlarından birkaçının altında dünyanın en uzun demiryolu tünellerinden birinin nasıl inşa edildiğini keşfetmeye dair çıktığım yolculukta şu ana kadar bir tünel duvarını patlattım. Devasa boyutta tünel açma makinesi olan Flavia'yı gördüm. Bu devasa ve onun korkunç kardeşi Günter'le tanıştım. Dağılıyor, biz girdikçe içeri çöküyor. Buradaki mühendislik boyutu ve azmi alışılmışın dışında. O patlamadan beri hala son derece heyecan ve adrenalin doluyum. Bilin diye söyledim. Bunun gibi el değmemiş, güzel bir Alpin köyünde, yerin az önce bulunduğum binlerce metre aşağısında devasa makinelerin sert kayaları parçalayarak ilerlediğini düşünmek çok garip geliyor. Aşağıda çıkan gürültü patırtıyı düşünseniz ha. O görüntüyü aklımdan çıkaramıyorum ben. Avusturya'nın tünellerinde keyifli vakit geçirdikten sonra şimdi İtalya'ya, yani tünelin yüzeye çıkacağı ve İtalya'nın mevcut demiryolu ağıyla bağlanacağı yere dönüyorum. Orada mühendislerin karşı karşıya olduğu devasa bir sorun hakkında daha fazlasını öğreneceğim. Su. Tünel yapımının bir numaralı düşmanı. 216 milyar metreküp su her gün Alp dağlarının içinden akıyor. Ve mühendislerin bunu körfezde tutabilmesi için çok çalışması gerekiyor. Burası tünelin başladığı yer. Yani şu anki demir yollarının tünele giden yeni yollarla kesişmesi gereken yer. Bu çok zor bir şey. Ve mühendisler bu işi çok kolay bulup sıkılmasınlar diye işin içine bir de nehir girmiş. Çünkü bunların hepsi onun tam altında gerçekleşiyor. Ne güzel değil mi? İtalya'nın Escaro Nehri'nin her iki yakasında da mühendislerin nehrin altındaki ana tünelin inşasına yardım etmesi için 4 devasa dikey kontrol delikleri inşa etmeleri gerekmiş. Çünkü tamamlanan tünel nehir yatağının sadece 4 metre altında olacakmış. Karlar eridiği zaman bu nehir hırçın bir sele dönüşebilirmiş ve bu 4 kontrol bacasındaki sular taşabilirmiş. Bu durum burayı tüm projedeki en tehlikeli alanlardan biri yapıyor. Tünel duvarlarının herhangi bir yerindeki su göçüklerin en muhtemel nedeni olacak. O yüzden bir hırçın nehre bu kadar yakın olduğunuzda suyu uzak tutmak için büyük oynamalısınız. Baylar. Aa, güvenli. Bu Marino, bu da Vincenzo. Ve birlikte basit gibi görünen çok ama çok önemli bir işi gerçekleştirmek için bu tünelin tepesine çıkıyoruz. En iyi tarafı ne mi peki? Söyleyeyim. Ben yapıyorum. Evet. Bir kez daha bu projeye imzamı bırakıyorum. Bir şey ters giderse benden bilin. Bu suyu tünelden uzak tutan PVC kaplama. Bunun kullanılmasının nedeni rahatlık veya kolaylıktan öte zorunluluktan. Tüm bu teknoloji, tüm bu olağanüstü mühendislik ve buradaki bu PVC kaplama başarı ve facia arasındaki farkı oluşturuyor. Ve bu olmadan bu proje hiçbir işe yaramaz. Tüm bu teknoloji, tüm bu harika mühendislik ve bu kaplama insanı gerçekten hayretler içinde bırakıyor. Havası boşaltılmış şişme bir oyun parkına benziyor olabilir. Ancak bu takviyeli plastiğin her bir metrekaresi yaklaşık 12 tane Afrika filinin ağırlığını taşıyabilir. Neyse ki fillerin buraya gelme ihtimali oldukça az. İmkansız değil ama yine de az. Plastik bir kaynak makinesi kullanarak kusursuz su geçirmez bir tabak oluşturmak için her 3 metrede bir şeritin diğeriyle birleştirilmesi gerekiyor. Bu minicik kaynak makinesi bu tünelin devasa duvarlarını su geçirmez hale getirmede büyük rol üstleniyor. Kendi kendine hareket ediyor ama düz tutmamız gerekiyor. Sonra bunlara rast geliyorsunuz. Bu kolay bir işmiş gibi duruyor ki öyle. Ama bunu yanlış yaparsam bir sızıntı olabilir ve bu tünel tehlikeye girebilir. Kesinlikle çok korkunç. Eğer burada küçük bir boşluk olursa içeri su girer. Üstüne üstlük duvarda iz bırakır. Sonra da biri gelip şöyle "Hammond, sen ne yaptın?" der. Tünelin bu bölümü nehir yatağına çok yakın olacağından kazacakları şey som kayaç değil, pislikle dolu su olacak. Yani diğer bir ifadeyle çamur ve çamurdan bir tünel kazamazsınız. Öyle değil mi? Mauricio, bu korkunç görünüyor.
2: O kadar korkunç değil.
1: Öyle.
2: Oldukça kolay. Lütfen içeri gir.
1: Güvenli mi? Aa, bu iyiymiş. Jeoteknik mühendisi Mauricio Ferraro tünel açmanın en zor tarafını gösteriyor. Asansörün harika değil.
2: Bence evet, harika. Değil işte. Çok güzel. Birkaç saniye içinde hissedeceksin sen de.
1: Tamam, yavaş.
2: Çok yavaşça.
1: Aa, evet, tabii.
2: Çok
1: ya.
2: Yavaş.
1: Mauricio'nun görevi su unsuruyla savaşmak. Çamuru kazabilecekleri bir şeye dönüştürmek bir nevi onun sorumluluğuymuş. Herkes tünel inşa ediyor. Sense bir amfiteyatro inşa etmişsin. Çok güzel, çok hoş ama şey değil yani.
2: Beğenmedin mi? Nehir seviyesinin aşağısında çok sayıda ön çalışma gerçekleştirmeliyiz. Nehrin altında yapay toprak dondurma yapmamız gerekiyor.
1: Toprak dondurma mı dedin?
2: Evet. Toprakta biraz su vardır. Yerin içine bazı özel proplar yolluyoruz. Bu proptan çıkması gereken doğru sıvı, sıvı nitrojendir.
1: Peki dondurma?
2: Toprağı donduracağız. Toprağın içindeki suyu da donduracağız. Böylece donmuş toprağın içinde de kazı yapabileceğiz. Daha kolay bir şekilde.
1: Yani toprağı donduruyorsun ve böylece hala katıyken evet, çabucak kazabiliyorsun.
2: Çabucak kazıp son kaplamayı yapıyoruz. Ve sonra tünel tamamlanmış oluyor.
1: Anladım.
2: Evet.
1: Bu gerçekten zekice. Eğer işe yarıyorsa yani kulağa şey gibi geliyor.
2: Tabii zekice. Elbette işe yarıyor.
1: Evet evet.
2: Elbette.
1: Eminim yarıyordur.
2: Evet.
1: Tamam, kulağa çok çılgınca geliyor da.
2: Bu bir tür çevresel çözüm. Aksi halde nehri kaydırmamız gerekebilirdi. Ve bu
1: tabii
2: bir felaket olurdu.
1: Başka bir işi değil de neden bu işi kabul ettin ki?
2: Bu işi mi?
1: Evet, bu
2: işi. Çünkü ben şanslı bir adamım.
1: Ha, evet.
2: Ben bir teknik mühendisim. Yani burası benim işimi yapan biri için bir nevi cennet. Kesinlikle öyle. Çok memnunum.
1: Ve bu büyüklükte mi?
2: Evet.
1: Ne sıklıkla kariyerinde böyle işler
2: yapıyorsun?
1: İnanılmaz
2: büyük bir şey.
1: Evet, evet. Sadece bir metre küplük toprağı dondurabilmek için 2000 litrelik sıvı nitrojen gerekiyor. Bu da bunu devasa ve pahalı bir projeye dönüştürüyor. Ve nasıl işe yarayacağını hayal etmek de güç. Erimiş İtalyan dondurmasını getirin. Bu toprak dondurma işine biraz daha yakından bakmak istiyorum. Buranın toprağı biraz böyle çamurlu ve vıcık vıcıkmış. İçinde parçalar ve topaklar var. Matkapla delmeyi deniyorlar ama işe yaramıyor. Ne kadar hızlı yaparsanız yapın delik oluşmuyor. Ama bu çamuru alıp benim burada yaptığım ve onların da sıvı nitrojenle yapacağı gibi dondurursanız birdenbire matkabınızı uygulayabilirsiniz. İçine giriyorum ve tünel açıyorum. Evet, bir saniyede. Evet, kendime bir tünel açtım. Bu arada tadı güzelmiş. Evet. Yalnızca İtalya'da devasa bir mühendislik çözümünün ilham kaynağı dondurma olabilirdi. Şimdi ise dün Günter'le açmış olduğumuz keşif tüneline geri dönüyorum. Çünkü görünüşe göre yarım kalmış bir işim var. Aa, aman tanrım. Aa, yanlış gitti.
3: Dur dur
1: yanlış
3: dur.
1: Yanlış yöne gitti.
3: Dur, dur,
1: yardım
3: bir saniye.
1: Et, yardım et. Yanlış yöne gitti.
3: Tamam,
1: yardım
3: dur.
1: Et.
3: Bir saniye.
1: O tarafa daha ileri gidemez ki. Keşif tüneline beton levha dizmiyorlar. Bunun yerine tünel duvarını püskürtme betonla kaplıyorlarmış. Buradan bir yangın püskürtme hortumunun 4 katı hızında küçük metal parçaları ve beton bir karışımı çıkıyor. Bu küçük parçalar betonu sağlamlaştırıyor. Kazılmış tüneli hızlıca sabitliyor ve üstünde çalışılması güvenli bir hale getiriyor. Ancak bu hiç kolay bir iş değil. Parçacıklar sıkışıp sert bir yüzey yarattıkça duvara çarparken gördüğümüz etki inanılmaz. Aman tanrım. Sıvamak veya püskürtmeyle boyamak gibi. 3 boyutlu bir püskürtme. Çok sert. Betonu kapatabilir misin? Yanlış bir şey yapmış olabilirim de. Evet. Bazen deneyip hemen yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Ama görünüşe göre bir tünelin yeni kazılmış duvarlarını püskürtme betonla kaplamak onlardan biri değilmiş. Bundan kurtulmam gerekiyor. Yaptığım mükemmel işin bir ödülü olarak bana servis araçlarından birini emanet edecekler. Bunu tekrar sürebileceğimi söylediler. Geriye çok zor döneceğim çünkü her iki tarafta da 20 santimetrem var. Ama bana güvenmelerine sevindim. Bu kontrol düğmesi. Sadece şunu yapacağım. Bir saniye. Demek bu. Tabii anladım. Komikmiş. Bir saniye. Ben sürmüyorum bile değil mi? Komik. Evet, eğlenceli bulduğun yere götür hadi. Yerin 1 kilometre altına. Birazdan. Hoş geldiniz. Yeraltı kamyoncularıyla birliktesiniz. Çok küçük bir tünelin içinde nihayet çok büyük bir kamyon sürüyorum. Aa, burası darmış. Çalışıyor. Büyük bir kamyon sürüyorum ben.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Bu otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
23: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
24: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
25: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
24: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
26: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
27: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
28: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
29: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
28: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
30: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Avrupa'nın şu ana kadar gördüğü en büyük ve en iddialı mühendislik projelerinden birini keşfediyorum. Aslında göremediğim, çünkü Alplerin 2 kilometre altında gerçekleşiyor. Dünyadaki en büyük demiryolu tünelini sondalamak, devasa makineler kullanılan devasa endüstriyel mühendislik işlerini içeriyor. Ayrıca devasa ve biraz çetin bir sorun da yaratıyor tabii. Bu projenin 21 milyon metreküp moloz üreteceği tahmin ediliyor. Yani bunu hayalinizde canlandırmanız çok zor. Şöyle açıklayayım, bu büyük Londra büyüklüğünde bir alanın tamamını ve New York'un yarısını 1 santimetre kalınlığında taş döşemeli bir garaj yoluna çevirmek için yeterli. Peki bu kadar molozla ne yapıyorlar? Yanıtı şu. Kayadan büyük bir oyuk çıkarıyorlar ve dünyanın en büyük yeraltı çimento fabrikasını inşa ediyorlar. Burası devasa bir yer. Her gün binlerce ton moloz çimentoya dönüştürülebilmek için 40 kilometrelik taşıma bantları boyunca buraya taşınıyor. Tünel yapmak için kayaları kazmak. O kayaları yer altındaki bir işleme tesisine getirmek ve o tünelleri düzleştirmek için betona çevirmek. Harika bir geri dönüştürme yolu. Herkes kazançlı çıkıyor. Ancak çimento tüm molozun yalnızca %25'ini kullanıyor. Peki kalanı nereye gidiyor? Öğrenmem için bana bir sürü moloz, kocaman bir kamyonet ve yüzeye geri çıkıp ondan kurtulma görevini verdiler. Bu işi tek başıma yapıyorum ben. Burada kamyonetine çarpacağımdan endişe eden bir sürücü yok. Hayır, var var. Pekala, çalıştıralım. Çalışıyor. Büyük bir kamyon sürüyorum ben. Oo, burası darmış. Böyle iyi mi? Tamam mı? Emin misin? Her gün bunun gibi devasa kamyonlar toplamda 3500 ton tünel çöpünü taşıyarak yüzeye 140 defa yolculuk yapıyor. Bu molozlar özgürlük anıtı kadar ağır. Bunun televizyon dizisi yapılabilir ha. Hoş geldiniz. Yeraltı kamyoncuları ile birliktesiniz. Alplerin binlerce metre altındayım. Buradaki tünellerin etrafında bu büyük plastik tüpleri görüyorsunuz. Bunlar havalandırma içinmiş. Bir de tünellere yüksek volümlü hava vermek için konumlandırılmış pompalar var. Pompaların olması iyi. Çünkü o hava olmadan bizi burada hayatta tutacak yeteri kadar oksijenimiz olmazdı. Ha, işte orada. Tünelin ucunu görebiliyorum. Yeni günün şafağı ve bu programda yeni bir bölümün başlangıcı. Sola mı sağa mı? Burası Avusturya'daki Pedestal Vadisi. Ve şu anda harika durumda görünmüyor. Çünkü burası şimdi tüm Avrupa'nın çöplüğü olarak kullanılıyor. Bu tünelden çıkarılan yarıdan fazla moloz buraya dökülüyor. Ve şuraya bakın. Mary Poppins sihirli dadı buna ne derdi acaba? Kesin diyeceği bir şey vardı. Umarım arkadaşım Michael'ın bir takım yanıtları vardır. Bütün molozların geldiği yer burası mı?
1: Evet. Tünellerden çıkarılan bütün malzeme burada depolanıyor.
0: Ve çok fazla.
1: Toplamda 7 milyon metreküpten fazla malzeme var burada.
0: Öylece vadiye de atamazsınız değil mi?
1: Kesinlikle. Buraya malzeme atmak yasak.
0: Eğer buraya atılamıyorsa 7 tane Empire State binası yapılmasına yetecek kadar tünel molozuyla ne yapılıyor? Michael büyük planı olan bir adam. Bu V şeklindeki doğal vadi yavaşça U şekline dönüştürülüyor. Mühendisler molozları vadi zeminine 60 santimetrelik sıkıştırılmış ince tabakalar halinde döküyor. İnşa etmesi, düzenlenmesi, nehirlerin rotasının yeniden oluşturulması ve yerli bitki ve vahşi yaşamın yeniden tanıtılması 10 yıl alacakmış. Yani şu an tarihteki en büyük bahçe yapımına şahit oluyorsunuz. Yani bu jeografik büyüklükteki bir bahçe yapımı ne kadar yüksek olacak? Bittiğinde nerede olacağız?
1: Şu an gördüğünden 140 metre kadar daha yüksekte.
0: Aa, yani devasa, evet. Değil mi? Yani oralarda.
1: Kesinlikle.
0: Bir yerde.
1: En büyük sorunlardan biri suyun filtrelenmesi. Çünkü şehre yakın bir yerde büyük bir heyelana sebep olabilirsiniz. Çok küçük bir şehir.
0: Yani evet. Çok yakında olacaklar. Peki bunun olmasını nasıl engelliyorsunuz?
1: Filtreleyerek. Yüzeyden gelen tüm suyu içeren kocaman bir drenaj sistemimiz var. Oldukça iyi çalışıyor.
0: Mühendisler suyu dışarı yönlendirmek ve dünyanın en büyük moloz çöplüğünden uzak tutmak için beton drenaj tünel ağını yeni sıkıştırılmış vadi zemininin içine inşa etmişler. Yani vadiyi inşa etmeyi bitirdiğinizde burayı bir heyelana sürükleyip faciaya yol açmasını engellemek için suyun girişini kontrol etmelisiniz.
1: Doğru.
0: Bu devasa zorluklarla başa çıkmanın yanı sıra Michael'ın küçük detaylara da dikkat etmesi gerekiyor. Buradaki orkideleri taşıman mı gerekiyor?
1: Tabii.
0: Yani orkideler ve yarasalar sorun oluşturuyordu.
1: Doğru.
0: Bekle bir saniye. Aşağıda tünel açmak, kayaları havaya uçurmak ve daha önce kimsenin gitmediği yerlere gitmek gibi kahramanca işler yapan bir ekibim var. Ve yukarıdakiler de şöyle mi diyor? Aa, bahçe işlerini yapmak istemiyorum. Yer altında kahramanca işleri yapmak istiyorum. Hangisini tercih ederlerdi? Aşağıyı mı koyayım?
1: Aşağıyı. Huylu oyundan vazgeçmez. Evet.
0: Aşağıyı yani.
1: Bu bahçe yapımı. Anlarsın ya.
0: Neden burada olduğunuz ve bu işi neden yaptığınız çok belli. Yol tam orada. Bu güzel Alplerin yollardaki trafik sıkışıklığını önlemek için hepiniz aşağı inmiş, bir şeyleri havaya uçuruyor, tünel açıp çalışıyorsunuz. Buradaysa aşağıda yaptığınız işleri araziye nasıl yansıtacağınıza dikkat ediyorsunuz.
1: 10 yıl içinde tıpkı doğal bir vadi gibi görünecek.
0: Yani araziye kaynayıp
1: kesinlikle
0: gidecek.
1: Kesinlikle.
0: Yolculuğumun neredeyse sonuna geldim. Dağları delmek ve daha önce kimsenin ayak basmadığı yerlere gitmek için nelerin gerektiğini öğrendim. Bu gerçekten çok ilkel seviyede bir sondajlama. Motosikletimi orta dünyaya sürdüm. Aa, buna bayıldım. Gerçekten çok cesur mühendislerle tanıştım.
1: Tünel huylu oyundan vazgeçmez.
0: Ve çocukluk hayalimi gerçekleştirdim.
1: Evet.
0: Ağzımı açtığımı söyledin.
1: Titriyorsun dostum.
0: Evet, gerçekten çok heyecanlandım.
1: Evet.
0: İşte bütün hikayemiz bununla başlayıp bununla sona eriyor. Çünkü devasa boyuttaki bir yeraltı dünyasını oluşturan kazılmış büyük mağaraların, tünel açma makinelerinin, usta işçilerin, kilometrelerce uzunluktaki bir yeraltı tünelinin bir araya geldiği inanılmaz arazi işte bu. Ve bunların hepsi şu an ayaklarımın altında gerçekleşiyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
16: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
17: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank,
18: kartıma din. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
19: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
19: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
19: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hiç böyle yüzme mekanları görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden muhteşem yüzme mekanlarının izini sürüyoruz. Japonya'daki özel bir ada cennetinden...
1: Bu harika.
2: Çok heyecanlı.
0: Portekiz'deki etkileyici deniz mağaralarına...
2: Vay, çok güzel değil mi?
0: Colorado'da bir nehir kanyonunda vahşi bir yürüyüşe... Ve İsviçre'de çılgın bir yamaç dalışına ne dersiniz?
3: Bu çılgınlık. Burası çok yüksek.
4: Evet.
0: Yürümeye, tırmanmaya, kürek çekmeye ve dalgalarla mücadele etmeye hazır olun. Çünkü birazdan dünyanın en gözde doğal yüzme mekanlarından birkaçını göreceksiniz. Yolculuğumuza Japonya'dan, Okinawa'nın 40 kilometre doğusundaki Kurama Adaları'ndan başlıyoruz. Issız bir adadaki el değmemiş kumsalları keşfedeceğiz. Kurama Adaları, canlı mercan kayaları ve okyanus sularıyla çevrili 20'den çok adanın bulunduğu bir takım ada. Deniz içinde görüş seviyesi 60 metreyi geçebiliyor. Böylece bu takım ada yüzme, şnorkelle yüzme ve dalma için popüler bir mekan haline gelmiş. Bu adaların yalnızca 4 tanesinde yaşanabiliyor. Zamami Adası 24 kilometrelik çevresiyle bu adaların en büyüğü. Bu dağlık ada beyaz kumlu plajları ve zengin deniz yaşamıyla biliniyor. Ama açık denizlerde çok daha heyecanlı yerler var. Hiç kimsenin oturmadığı, yalnızca birkaç kişinin geldiği ve el değmemiş muhteşem plajların olduğu Gahya Adası'nı kaçırmak istemezsiniz.
2: Bu adanın en güzel bisikletle keşfedildiğini duyduk. Bu yüzden de bisikletle gezeceğiz.
0: Chalice, Diana, Lisa ve Megan Zamami Adası'nı ilk kez gezecek. Yolculuk Zamami köyünden başlıyor. Okyanus kıyısında manzaraya doyarak bisiklet sürüyorsunuz. İlk durak kasabanın 1,5 kilometre uzağındaki güneybatı kıyısında.
1: Şuraya bak.
2: Çok güzel.
1: Aman tanrım.
2: Burası tamamen ıssız. Vay!
0: Burası Ama plajı. Işıl ışıl mavi sular boyunca uzanan 800 metrelik beyaz kumlu huzurlu bir plaj.
1: Burası gerçekten bir cennet. Nefes kesici.
2: Hadi gidelim.
0: Bu plaj şnorkelle yüzmek için ideal. Çünkü deniz çok sakin ve çok berrak. En derin noktası da 3 metre. Açık denizdeki mercan kayaları kelebek balığı, mavi deniz yıldızı, palyaço balığı gibi egzotik türlere ev sahipliği yapıyor. Yeşil su kaplumbağalarını bile görebilirsiniz.
1: Aman tanrım! Devasa akvaryum tanklarının içinde olduğunuzu hayal edin. İşte burası tam olarak öyle bir yer.
2: Evet.
5: Su kaplumbağası görmek ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi. Şimdi onu çıkarabilirim.
0: Ama plajında şnorkelle yüzmek yalnızca bir ısınma turu. Asıl olay denizin 4 kilometre açığında. Oraya ulaşmak için ihtiyacınız olan tek şey paddleboard.
1: Kürek çekeceğiz ve şuradaki ıssız adaları keşfedeceğiz.
5: Çok heyecanlıyız.
1: Evet, heyecanlıyız. Hadi gidelim, hadi.
5: Hadi.
1: Denizin en derin kısımları sanki birileri denize mavi gıda boyası dökmüş gibi görünüyor. O kadar mavi ki.
0: Bu zengin ve derin mavi renge Kurama mavisi deniyor. Ve Japonya'nın bu kısmına ülkenin en güzel manzaralarından biri olma ününü kazandırıyor. Ama muhteşem manzaralar burada bitmiyor.
1: Muhteşem bir
2: heyecanlı.
0: Burası Gahi. Üstünde yerleşim olmayan beyaz kumlu bir plaj ve yeşil tepeciklerle çevrili bir ada. Burası kaçamak yapıp ıssız bir akşam geçirmek için harika bir ada.
5: Vay
1: çok
5: canım.
1: İyi. O kadar berrak ki.
6: Çok fazla güzel plaj var ama bu plaj gerçekten inanılmaz.
0: Ama manzaraların en güzeli için yukarı çıkmalısınız. Adanın en yüksek noktası denizden yaklaşık 50 metre yüksekte.
5: En tepeye çıktık.
6: Başardık.
5: Muhteşem bir maceraydı. Dünyanın en güzel kuş bakışı manzarasına bakmak inanılmazdı.
6: Harika bir yer. Etrafınız en berrak sularla çevrili. Aşağı baktığınızda mercan kayalarını görüyorsunuz. Gerçekten çok büyülü.
5: Bugün çok güzel bir gündü. Buraya kesinlikle tekrar geleceğim. Harika bir yer.
0: Birazdan Colorado'ya gidiyoruz. Durango'nun 48 kilometre kuzeyindeki ıssız bir yüzme mekanına ulaşmak için zorlu kanyon maceraları yaşayacağız. Colorado'nun güneybatı köşesinde San Juan Ulusal Ormanı'nda yaklaşık 8 milyon dönümlük dağlık yaban hayatı bulunuyor. Bu korunmuş alan muhteşem dağ zirveleri, geniş ovaları ve nehirlerin oyduğu kanyonlar açısından yürüyüşçülerin uğrak yerlerinden. Ama bir muhteşem nehir kanyonu var ki turistleri kendine çekiyor. Burası yalnızca deneyimli kanyon yürüyüşçülerinin başarabileceği teknik bir yürüyüş ve yüzme gerektiren çok dar bir vadi. Ama çılgın bir şey denemek istiyorsanız yanınıza bir rehber alın ve Cascade Vadisi'nde adrenalin dolu bir maceraya hazır olun.
6: Heyecanlı mısınız?
4: Deli gibi.
7: Adrenalinle dolup taşacağız.
2: Evet, damarlarımızda adrenalin dolaşacak. İlk atlayıştan sonra hepimiz kendimize geleceğiz.
0: Uzman rehberler Jenna, Christopher ve Spencer arkadaşları Mina'yı alıp ıssız bir kanyonda adrenalin dolu bir gün geçirecek.
4: Evet, işte geldik.
0: Old Lyme Vadisi yolu bitince Cascade Vadisi'ne doğru giden küçük bir patika göreceksiniz.
6: Vah, yaklaşıyoruz.
0: Suya ulaştığınızda yolculuğunuza devam edebilmeniz için 6 metre yükseklikteki bir tünelden geçmeniz gerek.
6: Hadi devam edelim.
0: Diğer taraftan çıktığınızda tarifi imkansız güzellikteki yeri görebilirsiniz.
6: Vay canına.
4: Vay.
0: Burası Cascade Vadisi Kanyonu. 137 metre uzunluğunda dar bir yarık kanyon. Ortasından nehir akan yolu iyice darlaştıran kireç taşlarıyla çevrili. Burası şelaleler, yokuşlar ve kayalarla dolu. Hepsi de keşfedilmeyi bekliyor. Bunun da tek yolu 4 derecelik buz gibi suda yürümekten geçiyor.
6: Çok soğuk, aşırı soğuk.
7: Burayı keşfetmenin ana kuralı bulabildiğin yerde ve yapabildiğin zaman sudan çıkmak. Çünkü vücut ısımızı korumamız gerek. Durduk yere donmak istemeyiz. Hadi bakalım.
0: Kanyon duvarları birbirine yaklaşıp 6 metreye kadar daralınca yandaki kayalara tırmanarak bu noktalardan geçmeniz gerekiyor.
7: Buradaki en önemli şey emniyet. Buralara tutunarak geçiyoruz.
0: Bu noktayı geçtiğinizde ise asıl eğlence başlıyor. Burada kanyon 3 metrelik bir atlayış noktasıyla bir ekstrem su parkına dönüşüyor.
6: 3, 2,
4: 1.
2: Bir kez atlayınca kanyonun geri kalanına bağlanıyorsunuz. Her tarafını gezmek zorunda kalıyorsunuz.
0: İşin püf noktası havuzun en derin noktasını atlamakta.
7: İşte bu.
0: Sonra da hızlıca diğer yol. Burada kanyon 3 metrelik bir atlayış noktasıyla bir ekstrem su parkına dönüşüyor.
6: 3, 2,
4: 1.
2: Bir kez atlayınca kanyonun geri kalanına bağlanıyorsunuz. Her tarafını gezmek zorundasınız.

0: Kanyonda ilerlemeye devam ettikçe işler daha da zorlaşıyor. Yolculuğu bitirmek için daha yüksek bir atlayış ve dik bir su kaydırağı arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz.
1: Eğer buradaki kayadan atlarsan 5-6 metrelik bir atlayış yapmış olursun. Kaydırağı seçersen de bu 3-5 metre oluyor. Su şu anda alçak olduğu için biz kaydırakla ineceğiz.
2: 1, 2, 3.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Avrupa sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
12: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Colorado'nun güneybatısındaki San Juan Ulusal Ormanı'nın derinliklerinde ıssız bir yarık kanyon yatıyor. Burası öyle dar ve kayalık ki buraya yalnızca burayı çok iyi bilenler ulaşabiliyor. Ve ulaşabilenler de bu heyecan verici ve zorlu kanyon macerasının tadını çıkarıyor. Kanyonun içinde ilerledikçe atlama alanları da yükseliyor.

0: Neyse ki doğal su kaydırağı ile inmek gibi bir seçeneğiniz de var.
1: Hadi kaydıraktan kayacağız. 1, 2, 3.
2: Çok heyecanlıyım çünkü neredeyse sona yaklaştık.
0: Çok çaba sarf ederek sizi yönlendirecek doğru rehberlerle muhteşem bir ödüle ulaşacaksınız. 4,5 metrelik bir şelaleden saklı bir yüzme havuzuna doğru son bir atlayış.
1: Evet! Aman tanrım, buna bayılıyorum.
2: Son atlayış bu muhteşem şelalenin oluşturduğu bir cennet havuzuna atlamak gibi. Bu yaptığımız en yüksek atlayışlardan biriydi. Burası görebileceğiniz en muhteşem final.
3: Kanyon beklediğimden çok daha maceralıydı. Çok geriliyorsun ama çok da heyecanlı. Kesinlikle muhteşemdi. Bunu daha önce yapmış bir ekiple gitmek bana çok yardımcı oldu. Gerçekten çok eğlenceli bir gündü.
0: Şimdi Portekiz'e gidiyoruz. İspanya sınırının yalnızca 85 kilometre batısında deniz mağarasına saklanmış küçük bir kumsalın izini süreceğiz. Portekiz, Avrupa'nın en popüler tatil merkezlerinden biri. Bunun nedenini anlamak hiç zor değil. Neredeyse Indiana büyüklüğündeki bu ülkenin 965 kilometrelik bir kıyı şeridi var. Bu kıyının büyük olasılıkla en güzel kısımları ise güneydeki Algarve bölgesi. 150'den çok kumsalı ve Akdeniz iklimiyle bu bölge her yıl 4 milyondan çok turist çekmeyi başarıyor. Ama bu kumsallardan biri en kalabalık sezonda bile epey boş kalıyor. Eğer mahremiyet istiyorsanız, Praia de Benagil'in deniz mağaraları ve kumsalları sizi bekliyor.
4: Büyük maceraya hazır mısınız gençler?
5: Kesinlikle.
0: Alexandro, Lina ve Giacomo Portekiz'e üniversite okumak için gelmiş ama eğlenmek için de kendilerine zaman ayırmayı unutmuyorlar. Bugün kumsalda bir gün geçirmek için Praia de Benagil'e gidiyorlar.
4: Hazır mısınız?
5: Evet.
4: Hadi gidelim o zaman.
0: Botla giderken manzaraya doyuyorsunuz. Portiamo'daki iskeleden çıkan bot 9 kilometre doğuya gidiyor.
6: Evet.
0: Yol boyunca Algarve'nin ünlü deniz mağaralarını görebilirsiniz. Bu hat üstünde 20'den çok mağara var.
7: Çok fazla mağara gördük. Hepsi de çok güzel ve özeldi.
5: Çok güzeldi.
0: Bu kireç taşı mağaralar Algarve'nin Golden Coast uçurumlarından ortaya çıkmış. Bunların en etkileyici olanı ise Algar de Benagil olarak biliniyor.
5: Vay canına, çok güzel.
0: Bu 9 metre genişliğindeki ikonik mağaranın 2 tane kemer görünümlü girişi var. Bu girişler sizi altın rengi özel bir kumsala davet ediyor. Burayı özel hale getirense güneş ışığının gelmesini sağlayan tepesindeki doğal açıklık.
4: İçeriden bakınca çok daha derin gibi görünüyor.
7: Evet, en güzel şey mağaranın tepesinden gelen o ışıktı.
4: Evet, çok o güzeldi. Delikten.
7: Evet, şimdi o mağaraya gideceğiz ve kumsalda yüzeceğiz. Hadi bakalım.
0: Burası 25 metrelik, tamamı gölge ve kum olan bir yeraltı kumsalı. Bunun da ötesinde burada keşfedecek çok şey bulacaksınız.
4: İçeride bir mağara daha vardı.
5: Evet.
4: Sonra biz de merak ettiğimiz için keşfetmek istedik. İçeri girdik.
5: Sanki oraya uzun zamandır kimse gitmemiş gibi görünüyor.
4: Vay canına.
0: Dalgaların değişken doğası nedeniyle botların mağarada uzun süre kalması güvenli değil. Bu yüzden akıntılar sizi sürüklemeden önce bota binmek en sağlıklısı.
7: Su biraz soğuktu. Mağarada gerçekten çok eğlendik. Çok güzeldi.
0: Mağaradan çıktığınızda yapacaklarınız henüz bitmiyor. Yalnızca 150 metre ötede sadece size özel daha güneşli bir kumsal bulabilirsiniz.
5: Vay canına.
7: Muhteşem.
0: Praia de Benagil altın rengi uçurumlarla çevrelenmiş davetkar turkuaz sularıyla 100 metre genişliğinde bir kumsal.
5: Woo!
0: Denize girmeye biraz mola verdiğinizde günün geri kalanını arkadaşlarınızla kendinize özel plajınızda eğlenerek geçirebilirsiniz.
7: Kumsalda dinlenip eğlendik. Futbol ve voleybol falan oynadık. Çok güzel bir gündü.
4: Burası muhteşem. Gördüğüm en harika yerlerden biri ve tam bu köşede bu sabah bir mağaraya bile girdik. Muhteşemdi.
0: Şimdi ise yönümüzü Panama'ya, Chiriqui bölgesine çeviriyoruz. Bir nehir kanyonunun yarattığı doğal bir eğlence alanına. Panama'nın batı kıyılarında bulunan Chiriqui, ülkenin en güzel ve en farklı bölgelerinden biri. Burası yüksek dağları, yeşil yağmur ormanları, beyaz kum plajları ve saflığını korumuş nehirleri sayesinde çok popüler bir açık hava eğlence bölgesi. Ve içlerinden Esti Nehri, dar kayalık kanallardan akarak etraftaki en güzel doğal yüzme mekanlarından birini oluşturan bir vadi. Eğer onu nerede arayacağınızı biliyorsanız, Canyones de Hualaca Nehir Kanyonu'nu kolayca bulabilirsiniz.
6: Güzel.
8: Evet, ip parkurunu kurmak için birkaç ekipmana ihtiyacımız var. Her şey hazır mı? Kontrol edelim.
0: Bugün Cesar ve Ruben macera dolu bir gün geçirmek için Hualaca bölgesine geldi.
8: Gitmeye hazırız dostum.
6: Evet.
8: Hadi.
6: Gidelim.
8: Evet.
0: Kanyona yapacağınız kısa yürüyüş otoparkta başlıyor. Merdivenleri takip ederek Esti Nehri'ne ulaşabiliyorsunuz.
6: Vay.
8: Vay.
6: Harika.
8: Çok güzel.
6: Evet.
0: Los Canyones de Hualaca nehir tarafından binlerce yıl önce oyulmuş mini kanyon olarak biliniyor. Sonucunda oluşmuş kanalsa bazı bölgelerde 120 santimetre aralığında olan kayalıkların arasından akıyor.
8: Pekala, hadi hazırlık vakti. Biraz eğlenmek için bu güzel alanı kullanacağız.
0: Bu bölge slacklining denen yerden epeyce yüksekte gerilmiş olan bir ipin üstünde yürüme sporunun pratiğini yapmak için ideal bir yer.
8: Burayı biraz germek lazım, sonra zaten bütün işi mandallı çark yapıyor. Çok güçlü. Yüzlerce kiloyu taşıyabiliyor. Eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için çok güzel. Çok seviyorum. Tam benlik oldu Robin.
0: Su üstünde slacklining yapmak doğal bir emniyet bariyeri oluşturuyor. Özellikle de nehrin derinliğinin 10 metre olduğu bir yerde.
8: Aslında düşmeye hiçbir çare olmadığını biliyorum. Ama düşersem de en azından altımda dibe çakılmayacağım derin bir su olduğunu biliyorum. Bugün Ruben burada çok çılgın şeyler yapacak ve şu an ipte dizlerinin üzerinde duruyor.
6: İşte bu.
0: Dengenizi sınadıktan sonra aşağıda sizi bekleyen serinletici bir derinlik var. Birazdan İskoçya'da saklı bir kumsalın yolunu tutacağız. Ve İsviçre'de uzmanların yarıştığı yamaç dalışı noktasına gideceğiz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net!
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Siparişiniz
19: ve Pepsi'niz.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
19: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
22: Bu otel harika.
23: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
28: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Panama'nın kuzey kıyısındaki muhteşem Chiriqui bölgesinde ülkenin en doğal yüzme mekanını bulabilirsiniz. Burası Esti Nehri'nin Los Canilones de Hualaca adındaki dar bir kanaldan aktığı kanyon. Burada nehrin üstüne gerilmiş bir ipte yürüyebilir ya da direkt derin sulara dalabilirsiniz. Ama bu nehirde yüzmenin yalnızca profesyonel kaya tırmanıcıları için olduğunu unutmayın. Buradan çıkmanın tek yolu kanyonun 3,5 metrelik dik duvarına tırmanmak.
8: Gerçekten muhteşemdi. Tırmanması çok zor. Çok zorlandım ama çok sevdim. Bedeninizi yeni yüksekliklere zorluyorsunuz. Bu harika.
0: Tırmanması çok zor olan bu uçurum size aynı zamanda adrenalin dolu bir dalış imkanı da sunuyor.
8: Buradan atlamak çok güvenli ve gerçekten çok eğlenceli. Balıklama ya da çivileme atlayabilirsiniz. Size o an gerçekten özgür olduğunuzu hissettiriyor. Muhteşem. Bence Canilones çok özel bir yer. Çok huzurlu ve dinlendirici. Nehir de nefes kesici gerçekten. Bir gününüzü sıkılmadan burada geçirebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Bence bir kere gelmelisiniz. Muhteşem, bayılıyorum.
0: Şimdi ise Virginia'ya gidiyoruz. Roanoke'un 240 kilometre güneybatısında meşakkatli bir yolculuk sonunda birçok gizli yüzme mekanı sizi bekliyor olacak. Virginia eyaleti, Apalaş dağlarının içinden geçen ve Georgia'dan Maine'e kadar uzanan 3540 kilometrelik Apalaş yürüyüş patikasının dörtte birine ev sahipliği yapar. Her yıl 2700 gözü kara maceracı bütün parkuru bir mevsimde yürümeye karar verir. Ama eğer aylar içinde değil de birkaç saatte bitecek ve sonunda bir ödül olan zor bir yolculuk istiyorsanız, patikanın 80 kilometre batısına doğru gitmelisiniz. Virginia, Tennessee sınırı yakınlarında 3 kilometrelik zorlu bir yolculuk sizi bekliyor olacak. Eğer yolculuğun sonunda hala biraz enerjiniz kalmışsa, muhteşem Devil's Bathtub'ın güzelliklerini doyasıya yaşayabilirsiniz.
29: 4.9 kilometre kaldı, 10 dakika uzaklıkta.
0: Ashley, Cole, Coco, Morgan ve Eliza buraya gelebilmek için sabah erkenden kalkıp Asheville, Kuzey Carolina'dan 2 saatlik bir yolculuk yaptı.
29: Burası çok güzelmiş.
0: Macera Jefferson Ulusal Ormanı'nın Devil's Fork Loop'a doğru giden yürüyüş yolunda başlıyor.
1: Keşfedeceklerim için çok heyecanlıyım. Düşüp bir yerlerimi kırmamaya çalışacağım.
29: Hadi bakalım.
0: 3 kilometrelik bu yolculuk korkaklara göre değil. 18'den çok dere geçmek, deniz seviyesinden 150 metre yükseklere çıkmak ve tek iz bile olmayan yollarda yürümek gerek.
2: Geçtiğimiz dereler ve diğer şeyler yüzünden aslında tehlikeli bir yolculuk. Gidelim mi?
29: Evet, hadi gidelim.
3: Suya girmeye hazırım. Burada yandım. Aşırı nemli.
0: Oraya ulaşmayı başarabilirseniz pişman olmayacaksınız.
2: İşte bu muhteşem.
29: Aa, çok güzel.
3: Şuna bakın, ne kadar berrak.
0: Devil's Bathtub, 4,5 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde bir dalma havuzu. Kristal berraklığında bu zümrüt rengi sular zamanla kum taşlarını aşındırarak bir havuz oluşturmuş.
2: Şu maviliğe bak.
3: Çok derin.
29: Bu tip yerlerin fotoğrafını görünce çoğu zaman gerçek olmadığını düşünürüz. Ama burası gerçekten gerçek değil gibi. Çok kusursuz görünüyor.
3: Hadi görüşürüz.
0: ...18 derecelik Big Stony Creek'ten gelen soğuk dağ suyu... ...bu havuzu 2,5 metrelik küçük bir şelale ile besliyor.
2: Daha önce hiç böyle bir yerde yüzmemiştim. Çok özel bir yer, çok eğlenceli.
0: Ama macera burada bitmiyor. Bu dalma havuzunun 90 metre ilerisinde... ...4,5 metre uzunluğundaki bir şelaleden beslenen... ...daha büyük başka bir havuz var.
3: Çok çılgınca değil mi?
0: 12 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğindeki bu havuzun suyu o kadar berrak ki en dibini bile görebilirsiniz.
29: Bu sanki dünyanın merkezinde oluşan bir şey gibi görünüyor. Yani yüzeyde olamaz. Çünkü dibe daldığımızda o kadar derin ve büyük ki.
1: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Rengi, derinliği, yani her şeyiyle tek kelimeyle kusursuz. Devil's Bathtub muhteşem.
0: Şimdi İskoçya'ya, Edinburgh'un 400 kilometre kuzeyindeki saklı bir körfezin el değmemiş kumsalına gidiyoruz. İskoçya dağlık arazileriyle bilinir. Manzarasına görkemli dağlardan yüksek tepelere, küçük göllerden kayalık kıyı şeridine kadar her şeyi sığdırır. Hatta burada Hermit Kalesi denen Avrupa'nın en küçük kalesini de görebilirsiniz. Kuzeybatı kıyılarında ülkenin en güzel el değmemiş kumsalları etrafını çevreleyen kayalar ve tepelerin arasına sıkışmıştır. Ama bir doğal harika hala yerli bir sır olarak kalmayı başarmış. Beyaz kumlu Akmelvik plajı.
4: İyi günler.
29: Merhaba. Ben Sera, memnun oldum.
4: Tekneye binip yolculuğa
29: evet,
4: başlayabiliriz.
29: Harika olur. Hadi gidelim.
0: Bölgenin yerlisi Sarah, Brenna, Michael ve Jamie Lochinver Limanı'ndan tekneye atlayarak 30 dakikalık bir yolculuğun ardından İskoçya'nın en muhteşem kıyılarından birine ulaşacak.
29: Hey, baksanıza orada. İşte.
0: Akmelvik Körfezi'nde kumsala ulaşmanın tek yolu var.
29: Bir, iki, üç. Çok soğuk.
0: Kıyıya ulaşmak için yalnızca 6 metre yüzeceksiniz ama suyun 12 derece olduğunu unutmayın. Bu yüzden Temmuz ayında bile dalış kıyafeti getirin.
29: Kumsala ulaştık.
5: Gerçekten gördüğüm en güzel kum.
0: Burası Akmelvik plajı. Kayalıklar ve kartpostal görünümlü tepelerin çevrelediği 245 metre uzunluğunda beyaz bir kumsal.
5: Kumsala ulaşmak muhteşem bir his ve bu... Dünyanın en muhteşem beyaz kumu.
0: Çoğu ziyaretçi buraya kumsalda dinlenmek için geliyor. Ama etraftaki tepeleri keşfetmek isteyenlerin gördüğü manzara gerçekten her şeye değer.
5: Şuraya bak.
29: Aşağı inip yakından bakacağım.
0: Kıyı boyunca saklanmış birçok doğal dalış platformu bulabilirsiniz. Denemek istiyorsanız bu kayalıkların üstünde kendinize bir yol çizmeniz gerek.
29: Çok derin görünüyor.
4: Atlasana. Hadi hadi.
29: Siz de atlayın. Hadi gelsenize.
6: Evet.
7: Çok çılgın bir atlayış oldu. Muhteşem.
9: Böyle bir dalış noktası bulabileceğimizi düşünmüyorduk. Harika bir sürpriz.
0: Yeterince yamaç dalışı yaptığınızı düşünüyorsanız sizi bir macera daha bekliyor.
7: Karşı tarafta da saklanmış küçük bir plaj olduğunu fark ettik. Oraya da gitmek istiyoruz.
0: Ama sonraki plaja ulaşmak göründüğü kadar kolay değil. Oraya varmak için keskin kayaların arasından çok dik bir tırmanış, ondan daha da dik bir iniş yapmanız gerek. Ama kumsala vardığınızda muhteşem bir manzaraya hazır olun.
10: Hey, baksanıza orada!
0: Ayağınız kumlara değdiği an tamamen saklı bir kumsal keşfedeceksiniz. Hatta burası size özel cennet bile olabilir. Bu beyaz kumsal 12 metre uzunluğundaki yamaçları arkasına almış 55 metre genişliğinde bir hilal şeklinde.
7: Bu kumsalda sanki bir ıssızlığın ortasında gibiyiz.
9: Buranın manzarasına bayıldım, inanılmaz.
6: Hey, yakaladım.
0: Zümrüt yeşili su kıyı tarafında öyle sığ ve sakin ki sanki doğal bir yüzme havuzu gibi.
10: Ah, işte bu.
5: Aa, harikaydı. Harika.
9: Beklediğimden daha güzel.
10: İskoçya'da böyle bir kumsal olduğuna kim inanırdı ki? Gerçekten muhteşem ötesiydi.
7: O özel kumsal hem oturup dinlenmek hem de eğlenip suda oyunlar oynamak için çok harikaydı. Gerçekten çok güzel vakit geçirdik.
0: Şimdi Fiji'ye, Vitilevu Adası'na gidiyoruz. Burada çok az bilinen bir nehir kanyonunda ülkenin en iyi akarsu rafting merkezlerinden biri var. Fiji, 300'den çok adadan oluşan bir takım ada. Bunların yalnızca 110 tanesinde yerleşim var. En büyükleri Vitilevu, güzel plajları, yeşil manzaraları ve harika akarsularıyla bilinen en popüler turist merkezi. Daha uzaktaki tepelere giderseniz adanın en güzel korunmuş nehrini bulabilirsiniz. Burası Yukarı Navoa Nehri Saklı Kanyonu'nun içindeki çok heyecan verici bir rafting merkezi.
1: Çok eğleneceğiz.
0: Buranın yerlisi Mark, Amber, Tatiana ve Sam Pasifik Limanı'nda bir otele geldiler. Onları nehre götürecek olan bir tur otobüsüne binecekler.
10: Daha önce hiç akarsu raftingi yapmamıştım. Merak ediyorum. Böyle bir macera ve deneyim yaşayacağım için çok heyecanlıyım.
0: Bu ıssız noktaya gitmek otobüsle 2 saat sürüyor. Ve yolculuk vahşi ormanın içinden tümseklere bataçıka geçiyor. Ama en vahşi yolculuk henüz başlamadı. Oraya ulaştığınızda rehberiniz sizi yolculuk için hazırlayacaktır.
9: İşte hepinizin bunu giymesi gerekiyor. Bu sizi düştüğünüz zaman koruyacak olan şey.
1: Düştüğümüzde. Düşeceğimiz kesin yani.
10: Birazcık korkunç tabii ama şu an adrenalin doluyum ve çok heyecanlıyım.
9: Hazır mıyız?
10: Evet.
9: Küreğinizi yürüyüş sopası olarak kullanın. Yavaş yürüyün. Adımlarınıza dikkat edin.
7: Tamam. Hadi gidelim.
0: Tahta ve kaygan bir yolda yaptığınız 20 dakikalık yürüyüş sonrasında nehri görebilirsiniz.
29: Aa, yaklaşıyoruz. Nehrin sesini daha net duyuyorum. Çok yaklaştık.
1: Oley, şuraya bak.
29: Vay canına.
0: Wow. Yukarı Navoa Nehri 65 kilometrelik akarsuyun en saf ve en korunmuş bölgesi. Nehir burada 40 metre uzunluğundaki siyah volkan kayalarının ve her yeri sarmış ağaçlıkların arasında dar bir kanaldan geçiyor.
29: Artık atlayıp nehre girmenin vakti geldi.
10: Hadi bakalım.
0: Nehrin güzelliklerini deneyimlemek için bir bota binip 3. derece zorluktaki bir parkurda kürek çekmelisiniz.
7: Aman tanrım.
0: Adrenalin dolu macera diye buna denir. Bazı noktalarda 4,5 metre kadar dar yollardan geçmek zorundalar. Ama bu yolculukta yalnızca çılgın parkurlar yok. Zaman zaman durgun sularda sanki başka dünyadan kopup gelmiş gibi duran yerlerden geçeceksiniz.
7: Vay canına, şuraya bakın.
6: Harika bir yer.
0: Nehrin ortasında yükselen kayaların yanından yol alacaksınız. Bu doğal akarsu rafting macerasının her bir kilometresi bir öncekinden daha da mükemmel bir manzara sunduğu için yukarı Navoa'ya Cennet Nehri de deniyor.
10: Vay canına.
0: Ama o kadar da rahatlamayın. Çünkü önünüzde bir öncekinden daha zorlu birçok parkur var. Birazdan İsviçre'deki dünyaca ünlü yüzme mekanlarından birine gideceğiz.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
18: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
30: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
31: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
32: Bu otel harika.
33: Evet ve geceliği sadece 13.500.
32: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
34: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
35: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
34: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
36: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
37: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
38: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Fiji'nin Viti-Levu adasındaki ıssız tepelerin arasında az bilinen bir nehir kanyonu ve vahşi bir rafting parkuru gizli. Sınırlarınızı zorlamak isterseniz yukarı Navoa Nehri'nin akarsu raftingi ile çok zorlu ve heyecanlı bir deneyim yaşayabilirsiniz. ...25 kilometrelik efsanevi rafting parkurunun sonunda ödül olarak gördüğünüz manzara... ...kanyonun duvarlarından görkemli şekilde akan bir şelale.
10: İşte bu!
0: Yeah! Nehir burada o kadar sığlaşıyor ki bottan inip eğlenmeye başlayabilirsiniz.
10: Bugün gerçekten hayatımdaki en güzel deneyimi yaşadım. Şimdi de aşağı doğru iniyoruz. Hayat çok güzel.
1: Gerçekten yaşadığım en eşsiz deneyimlerden biriydi.
0: Şimdi ise Washington eyaletine, Seattle'ın 240 kilometre batısındaki Olympic Yarımadası'na gidiyoruz. Sık yağmur ormanlarının arasına saklanmış kayalıklı bir plajı gezeceğiz. Issız Olympic Yarımadası, Washington'ın en kuzeybatısındaki uçta bulunuyor. Eyaletin en göz alıcı vahşi hayatına ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden de Başkan Franklin Roosevelt, 1938'de bu devasa alanı ulusal park ilan etmiş. Olympic Ulusal Parkı, buzullarla kaplı dağları, köklü ve görkemli ormanları ve 110 kilometrelik yabani Pasifik kıyısı sayesinde bugünlerde çok popüler bir yürüyüş ve kamp merkezi. Bu muhteşem ötesi kıyılara ulaşmak için yağmur ormanlarının arasından yürümeniz gerek. Eğer sık orman yolunu kat edebilirseniz, Washington'da çok az kişinin bildiği ikinci plaj adındaki kumsala ulaşabilirsiniz.
2: Dalış kıyafetlerini de çantana koydun değil mi?
3: Evet. Sanırım her şey tamam. Güzel.
0: Uzun yıllardır arkadaş olan Caleb ve Harrison her hafta sonunu eyaletin farklı yerlerindeki vahşi hayatı keşfederek geçiriyor. Bugünkü yürüyüş, La Push kasabasının hemen dışındaki Olympic Ulusal Parkı'ndan başlıyor.
2: Evet, biraz çamurlu.
0: Yürüyüş yolu 1,5 kilometreden kısa ama hızlıca bitiremiyorsunuz çünkü yol bazı yerlerde çamurlu. Bu yağmur ormanı her yıl 3500 milimetreden fazla yağış alıyor. Böylece yeşilin her tonunu barındıran iğne yapraklı ağaçlardan, yosunlardan ve otlardan yemyeşil bir manzara barındırıyor.
2: Okyanusun sesini duyabiliyorum. Şuraya bak, muhteşem görünüyor.
0: Ama kumsala ulaşmadan önce biraz zorlu bir engeli aşmanız gerek. Devasa kütükler zamanla burada birikmiş ve 15 metre genişliğinde büyük bir odun yatağı oluşturmuş.
3: İşte bu.
2: Buradaki kütükler çok büyük. Bazen 2 metreye ulaşıyorlar ve tırmanmak zorunda kalıyorsunuz.
0: Kütük engelini aştığınızda ise ödülünüz efsanevi oluyor.
3: Ah dostum, burası çok güzel. Kesinlikle muhteşem.
2: Aman tanrım.
0: İşte burası ikinci plaj. Tamamen izole ve vahşi bir doğası olan bu 1,5 kilometrelik el değmemiş kumsal sarp kayalıklarla çevrelenmiş. Buranın adı ikinci plaj çünkü yan taraflarında bulunan ulaşılması daha kolay birinci ve üçüncü plajlardan daha kuytu köşede.
3: Burası etraftaki diğer plajlardan daha farklı. Burası küçük ve saklı bir koy gibi ve arkanızda da görkemli bir yağmur ormanı var. Bambaşka bir dünyada gibi hissediyorsunuz. Hemen atlamak istiyorum.
0: Bu dalgalar bodyboarding için de uygun. Ama 12 derecelik su yılın çoğunluğunda dalış kıyafeti giyilmesini gerektiriyor. Sörfle açıldığınız zaman görebileceğiniz en görkemli manzaralardan birine de iyice yaklaşmış oluyorsunuz.
2: Aman tanrım.
3: Ay canına.
2: Çok güzel.
3: Dostum.
0: Okyanusun derinliklerinden yükselen görkemli deniz kayalıkları. Deniz kayalıkları kıyıya vuran dalgalarla aşınmış kaya topluluklarına denir.
2: O kayaların büyüklüğü insanın nefesini kesiyor gerçekten. Okyanustan yükselen bir dağ gibi, çılgınca.
3: İşte hayat budur.
2: Kesinlikle, harika.
3: Hayat çok güzel. Burası eşsiz bir yer.
0: Muhteşem yüzme mekanlarına doğru yürüyüşten, bisikletten ve botlardan sıkıldınız mı? Şimdi ulaşması çok daha kolay ama bir o kadar heyecanlı olan yeni bir mekanımız var. İsviçre'ye, Zürih'in 2,5 saat güneyine, dünyanın en heyecan verici yamaç dalışı merkezlerinden birine gidiyoruz. İsviçre'nin en güneyinde, İtalya sınırına yakın bölgede Locarno adında bir kasaba var. Bu kasaba, Alplerin eteğindeki Maggiore Gölü'nün kıyısına kurulmuş. Ülkenin bu kısmı hem en güzel manzaralara hem de en sıcak iklime sahip bölge. Böylece hem yüzme hem de su sporları sevenlerin uğrak noktası oluyor. Eğer bir macera peşindeyseniz burada ekstrem yamaç dalışı için çok ideal bir yer var. Burası Locarno'ya yalnızca 10 dakika uzaklıkta. Dünyanın her yerinden profesyoneller bu aksiyon dolu Ponte Brolla'ya gelerek yarışma düzenliyor.
4: Sonunda geldik.
2: Şu tepeyi aşınca varmış evet. Olacağız.
4: Evet.
2: Hadi gidelim.
0: Bugün profesyonel yamaç dalışçısı Andy, Jan ve Robin sezonun son atlayışını gerçekleştirmek için dünyaca ünlü o noktaya gidiyor. Ağaçlarla ve kayalıklarla kaplı yollar bir anda bittiğinde aradığınız yere ulaştığınızı anlıyorsunuz.
4: Vay canına.
5: İşte bu.
4: Muhteşem.
0: İşte burada 25 metre uzunluğunda granit bir yamaçla çevrili zümrüt yeşili bir havuz vadisi görüyorsunuz.
2: Sanırım cennetteyim. Çok güzel.
6: Buranın çok özel olmasının sebebi dalış için tüm koşulların mükemmel olması.
0: Havuzun derinliği 12 metre ve Maja Nehri dağ sularıyla beslendiği için hem suyun rengi kristal berraklığında oluyor hem de suyun sıcaklığı 18 derecede kalıyor. İşte mükemmel koşullar bunlar. Kayalar doğal yollarla atlama platformu gibi oyulmuş. 6 metreden su seviyesinden 15 metre yükseğe kadar.
5: İşte bu.
2: Kayalardan her atladığımda çok farklı şeyler yaşamayı seviyorum.
0: Ama uzman atlayışçılar için bunlar yalnızca ısınma turu. Adrenalini en yüksek atlayış için çok daha yükseğe çıkmak gerekiyor. Oraya ulaşmanın tek yolu neredeyse 25 metrelik dikey yamaca tırmanmaktan geçiyor.
2: Kayaların arasında bir yol var. Buradan tırmanabiliyorsunuz.
0: En uca gittiğinizde...
5: Çok korkunç.
0: 20 metre aşağıdaki suya bakmak bile insanın nefesini kesiyor.
2: 3, 2, 1.
4: Bu çılgınlık. Burası çok yüksek.
0: Buradan atladığınızda saatte 50 kilometre hıza ulaşarak suya şiddetli bir iniş yapmış oluyorsunuz.
5: Evet.

0: Burayı çok seviyorum. Yeni bir deneyim yaşadım. Gerçekten çok güzeldi.
1: Burası gördüğüm en harika yerlerden biriydi.
0: Burası benim evim gibi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: hiç buna benzer yüzme mekanları görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden harika gizli mekanların izini sürüyoruz. Seyşeller'deki eşsiz bir noktada şnorkelle yüzeceksiniz. Galler'de uçurumlardan atlayacaksınız. Kanada'da dalga sörfü yapacaksınız.
1: Muhteşem bir şey. Dünyadaki en güzel yer.
0: Japonya'da vahşi hayatla tanışıp yakınlaşacaksınız.
2: Hiç böyle bir şey görmemiştim. Dilim tutuldu.
0: Tırmanış botlarınızı, dalış ekipmanınızı ve maceracı kişiliğinizi yanınıza alma vakti. Çünkü dünyadaki en iyi gizli suları ziyaret etmek üzeresiniz.

0: Yolculuğumuza Portland, Oregon'un 60 kilometre doğusunda eyaletin en güzel yollarından biri üstünde saklanmış bir yüzme yerini keşfederek başlıyoruz. Portland, Oregon'un en büyük şehri. Hood Dağı'nın eteklerindeki Willamette Rivers ile Columbia arasında 600 bin kişi yaşıyor. Columbia River Canyon'u şehrin 50 kilometre doğusunda başlıyor. Tırmanmak, bisiklete binmek, hatta rüzgar sörfü yapmak için ideal bir nokta. Ama orada yaşayanların da bildiği üzere en iyi manzaralar kanyonun içlerinde kalıyor. Nehri takip ederseniz nefes kesen Punch Bowl şelalelerine ulaşıyorsunuz. Burada yaşayan Andrea, Rachel ve Ben bugün bu güzel şelalelere doğru yola çıkacak.
1: Sonunda buradan kurtulabileceğiz. Uzun zamandır ilk kez hava sıcak evet, ve biz yüzmeye gidiyoruz.
0: Şelaleler Eagle Creek patikasında 135 kilometre uzunluğundaki Columbia River Gorge Ulusal Parkı'nda bulunuyor.
1: Nehri takip eden yürüyüşleri hep çok sevmişimdir. Çünkü yürürken nehri duyabiliyorsunuz.
2: Ses arttıkça daha çok keyif alıyorsunuz. Diyorsunuz ki neredeyse geldim.
0: Yolculuk gidiş geliş 6,5 kilometre ve Kaliforniya ladini, sedir ve suga ağaçlarını içeren eski bir ormandan geçiyor. Bazı kısımlarda su direkt patikanın üstünden çağlıyor.
3: Yukarı tırmandıkça su sesini daha fazla duyuyorsunuz. Çok heyecan verici.
0: Bu yol 1900'lerin başında inşa edilirken bazı kısımları dramatik bir yol yaratacak şekilde yamacın bir yanını dinamitle patlatarak koyulmuş.
3: Oldukça etkileyici. Yol boyunca aşağıdaki nehri görebiliyorsunuz. 22 metrelik bir yükseklik. İz bırakıyor.
1: Eğer yükseklikleri sevmiyorsanız iyi bir tercih değil. Çünkü bir tarafında çok dik.
0: Yolun sonunda yosun kaplı dev yamaçlar görülebiliyor.
1: Bu inanılmaz. Çok güzel.
0: Ama asıl olayı burada bulmayı beklemeyin.
3: Vay canına.
0: Şelale granit yamaçların arkasına gizlenmiş.
2: Güzel olan her şey yemek gerektirir. O yüzden oraya yüzeceğiz.
0: Eagle Creek'teki su dağlardan geldiği için 10 derece sıcaklığında. O yüzden 4 milimetrelik dalış kıyafetinizi unutmayın. O inanılmaz hedefinize ulaşmak pek uzun sürmeyecek. Punch Bowl şelaleleri Eagle Creek'in dar bir kanaldan akıp sert bir şekilde aşağıdaki punch kasesine benzeyen havuza döküldüğü yerde bulunan 10 metre uzunluğunda bir şelale.
1: Punch Bowl şelaleleri nefesimi kesti. O kadar güzel ki anlatamam.
0: Burada 3,5 metre derinliğindeki havuzda yüzebilir ya da yukarıdaki taşlardan yağan suyla birlikte nehir boyu bulunan geniş mağaraları keşfe çıkabilirsiniz.
2: İnanılmaz.
0: Daha büyük bir heyecan arıyorsanız 3 metre yükseklikteki kayalardan aşağıdaki fokurdayan sulara atlayabilirsiniz.
1: Burası insanın tüm sıkıntılarını alıyor. Buraya gelince artık başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Sadece siz, doğa, kayalar ve yeşillikler var. Burayı çok seviyorum. Sır olarak kalmasını çok isterdim ama herkesin buraya gelmesi lazım. Burası saklı tutmak için fazla iyi.
0: Atlantik'in öbür yakasındaki Galler'de, Cardiff'in 225 kilometre kuzeybatısında beklenmedik bir yerde bulunan ve maviliği insanı büyüleyen bir yere gidiyoruz. Snowdonia Ulusal Parkı, kuzeybatı Galler'de 2130 kilometre karelik bir alan. Ülkenin en büyük zirvesi olan Snowdon Dağı da burada bulunuyor. Ünlü bir turist merkezi olmadan önce bu dağlık bölge madencilikle tanınıyormuş. Nedeni de 1800'lerde çatılarda sıkça kullanılan kayağın taş yatakları. Bir sahil köyü olan Fairborn'un hemen yanında uzun süre önce terk edilen bir kayağın taş madeni şaşırtıcı bir maviliğe sahip sularıyla bir yüzme merkezine dönüşmüş. Zamanın donup kaldığı eski bir taş ocağı, yerliler ona Mavi Göl diyor. Luke, Jay ve Lien, Luke'un doğum gününü gizemli Mavi Göl'de kutlamak için ta İngiltere'den gelmiş. Onu bulmanın tek yolu birilerine sormak. Aldıkları tariflerin onları ocağa ulaştıracağını umuyorlar.
4: Büyük bir sanayi kentinden böyle bir yere gelmek gerçekten çok güzel.
0: Küçük tabelasız çakıl yol Fairborn'un 1,5 kilometre dışında başlıyor ve dağlarda 300 metre rakıma kadar çıkıyor.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Yol epey dik ama ödül olarak aşağıdaki kasabanın ve uzaklardaki Cardigan Körfezi'nin harika bir manzarasını barındırıyor.
5: Deniz var ve kara var. Çok hoş bir tezat oluşuyor. Çok güzel, gerçekten de çok güzel.
0: Tepeye yaklaştıkça bölgenin geçmişine dair ipuçları veren kayağın taş yığınlarını geçiyorsunuz. Terk edilmiş maden ekipmanlarının olduğu bir açıklığa gelince hedefe neredeyse vardığınızı anlıyorsunuz.
4: Gölün girişini buldum.
1: Nerede?
4: Tam şurada. Tam şuradaki ufak bir delik. Şu tünel.
0: 2,5 metre genişliğinde bitkilerle kaplanmış bir geçidi ıskalamak çok kolay. Ama onu bulursanız 15 metrelik tünelde ilerlerken damlayan sulara ve terk edilmiş raylara dikkat edin.
4: Saçlara dikkat.
0: Yolun sonuna vardığınızda kendinizi nefes kesen varış yerinizde bulacaksınız.
5: Aman tanrım.
0: Mavi Göl, 50 metre genişliğinde 12 metrelik kayağın taş duvarlarıyla çevrili, büyüleyici, canlı mavi renge sahip bir havuz.
5: Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani tamamen büyüleyici. Bu suya girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Bu yüzme havuzu 1865 ile 1915 yılları arasında faal olan eski bir kayağın taş ocağında oluşmuş. O sıralarda su yerde giderek büyüyen çukurdan uzak tutuluyormuş ama günümüzde hem yağmur hem de yeraltı sularıyla dolmasına izin veriliyor. Böylece 12 metre derinlikte bir havuz oluşuyor.
4: Bana kalırsa artık atlama vakti geldi.
5: Bence bu çok hoşuma gidecek.
4: 3, 2, 1.
1: Aa, bu harika.
5: Bu çok
1: güzel.
0: Su 15 derecelik sıcaklığıyla ılık sayılır. Etkileyici mavi rengi kayağın taş ve diğer madenlerden doğal bir biçimde havuza akan minerallerden geliyor. Kayağın taş yamaçlar ve kayalar havuza atlamak için mükemmel platformlar oluşturuyor.

0: Ama en iyi manzara ve en heyecanlı macera 12 metrelik yamaçtan atlamaktan geçiyor. Yalnız dikkatli olun. Aşağıdaki kayalıklardan ötürü bu nokta çok tehlikeli ve dikkatli olunması gerek.
1: Acaba yapabilecek miyiz? Tepeye kadar tırmandık ama şimdi iş ciddiye bindi. Yani aşağıya uzun bir yol var. Evet, esas olay bu.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Kano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak yüzde...
6: ...formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
0: Otel harika.

0: doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Kuzeybatı Galler'de Fairborn köyünün hemen dibindeki terk edilmiş bir kayağın taş madeninde inanılmaz mavilikte bir yüzme havuzu var. Burada yüzmek yeterince heyecan verici olsa da adrenalin tutkunları yamacın tepesine çıkarak 12 metreden aşağıdaki havuza atlıyor.
3: Aşağıya yol uzunmuş. Burası çok yüksek. Buradan zıplamak bayağı bir cesaret gerektirecek.
4: Evet, 3, 2. Aman tanrım, bu yaptığım en korkutucu şeydi. Bu gerçekten de çok farklı bir deneyim.
3: Zamanında oldukça çılgın işler yaptık ama bu inanılmaz. Bu hayatımın en güzel günlerinden biri oldu. Müthiş bir şeydi.
2: Afrika'nın doğusundaki Seyşeller'de büyük bir iz bırakan ufak bir adayı arıyoruz. Resmi olarak Seyşeller Cumhuriyeti diye de tanınan Seyşeller takım adası Hint Okyanusu'nda nefes kesen 115 adadan oluşuyor. 23 derecenin altına inmeyen sıcaklığı ve beyaz kumlu plajlarıyla bu alan ünlüler, maceraperestler ve jet sosyeti arasında çok popüler. Şanslıyız ki burada hala ıssız kalan yerler bulmak mümkün. Nüfusun büyük bir bölümü Mahé Adası'nda yaşıyor. Diğer adaların çoğu birer doğa rezervi. Eğer tek başınıza birinci sınıf bir plaj ve şnorkel deneyimi arıyorsanız, Koko Adası'nı kaçırmamalısınız.
5: İşte gidiyoruz.
2: Anthony ve Natalie, Seyşelleri keşfetmek için buraya Abu Dhabi'den gelmiş. Geceyi Ladig Adası'nda geçirdiler. Dünyanın en iyi özel plajı ve şnorkel deneyiminin olduğu noktaya gidiyorlar.
5: Erkenden oraya gideceğiz. Umuyoruz ki orada bizden başka kimse olmaz.
6: Teşekkür ederim.
2: Koko Adası'na ulaşmak için yerel bir tur düzenleyicisinden tekne kiralamanız gerek.
6: İşte teknemiz.
2: Ladig'den Hint Okyanusu'nda 15 dakika kuzeye yol alınca muhteşem varış noktanızın kıyılarından fırlayan dev granit kayaları görüyorsunuz.
6: Vay canına.
2: Koko Adası 4000 metrekarelik bir bölgedeki 4 küçük ıssız adadan biri. Adalar boyuttan kaybettiklerini etkileyicilikleriyle telafi ediyorlar.
6: Çok heyecanlıyım. Şunun güzelliğine bak. Güneş parlıyor, batıyor. Burası yeryüzünde cennet sanki. Kaya formasyonları burayı çok farklı kılıyor. Yani öyle bir his ki bilemiyorum. Dinozorlar zamanındaymışız gibi geliyor. Çok güzel. Çok güzel.
2: Ada 275 metre uzunluğunda. Yüzeyini dev granit kayalar kaplıyor ama adanın merkezine giderseniz keşfedecek bir tropik orman bulursunuz.
5: Yol falan yok. Sanırım yolu kendimiz bulmalıyız.

0: Yemyeşil palmiyeler ve tropik bitkilere ek olarak deniz kırlangıcı denen ve Nisan'la Ekim arasında yuvalarını buraya yapan deniz kuşlarından bolca görebilirsiniz.
1: Ağaçlardaki kuşlar çok ses çıkarıyor. Burada olmamıza sevindiler mi tam emin değilim.
0: Adayı keşfederken Seyşellerin uçan tilkiler olarak bilinen meyve yarasalarını da görebilirsiniz.
1: Vay canına!
0: Adanın merkezinden itibaren denizden asla 110 metreden fazla uzak olmazsınız.
1: Vay canına! Okyanusun rengine bak. Olağanüstü.
2: Denizde çok fazla mavi tonu var. Gerçekten müthiş, harika.
0: 26 derecelik su kısa sürede sizi içine çekecektir. Sahile yakın olan sakin sular doğal bir yüzme havuzu gibi olsa da Koko Adası'na gidip de şnorkelle yüzmeden dönmek olmaz. Ve bunun için de sahilden 90 metre uzaklıktaki mercan yataklarına gitmelisiniz. Burada suyun derinliği 7,5 metreye ulaşıyor.
2: AJ ve ben internette burasının Seyşellerdeki en iyi şnorkel noktası olduğunu okuduk. Bu yüzden göreceğimiz şeyler bizi çok heyecanlandırıyor.
0: Sudaki görüş mesafesi 27 metre olduğundan cerrah balıklarını, şahin gagalı kaplumbağaları, iskarozları ve mavi damzel balıklarını renkli mercanların yakınlarında yüzerken görebilirsiniz.
2: Görünebilirlik çok iyiydi. O renkler, o elektrik mavisi kesinlikle hayatımın en iyi şnorkel deneyimlerinden.
1: Evet, bu mercanlarda başka kimse olmadan bulunabildiğimiz için çok şanslıyız. Geldiğinizde hayal ettiğinizden bile daha iyi olan yerlerden biri. Çok etkileyici bir bölge.
2: Hayatımda gittiğim en farklı yerlerden biri. İkimiz de bunu deneyimleyebildiğimiz için çok şanslı hissediyoruz. Çok tenha, kimsecikler yok. Burası tam ailemize anlatıp onları kıskandırabileceğimiz bir yer.
0: Şimdi de Kanada'nın doğu kıyısına, Magdalen Adaları'na gidip şaşırtıcı derecede gürültülü kumlara sahip etkileyici bir plajı keşfedeceğiz. Doğu Kanada'yı ziyaret edenler ilginç köyleri, temiz kumsalları ve manzaralı golf sahalarıyla tanınan Prince Edward Adası'na aşinadır. Ama çoğu kişi oradan 5 saatlik feribot yolculuğuyla ulaşılabilen St. Lawrence Körfezi'ndeki ufak takım adayı bilmez. Burası Magdalen Adaları. Magdalen Adaları 8 büyük adadan oluşuyor ve sadece birinde yerleşim yok. Aralarında en küçüğü Point of Loo. 50 adet ev barındıran uzun ince bir kara parçası. Nefes kesici kumları o kadar tenha ki büyük olasılıkla Point of Loo sahilinde tek başınıza olacaksınız. Bugün bölgenin yerlisi Jamie, arkadaşları John Martin, Julian ve Laura Lee'yi en sevdiği kumsala götürecek. Önceki gece kamp yaparak onlardan önce gelen Anne Julie ile buluşuyorlar.
3: Hadi gidelim.
4: Evet, pekala.
0: Sahil adanın merkez köyünün 800 metre kuzeyinde. Otoparktan nefes kesici varış noktamıza giden kısa yol kumulların arasından geçiyor.
3: Aman Tanrım!
0: Point of Loo sahili adanın doğu kıyısının 16 kilometresine uzanıyor. Arka kısmında kumullar, önünde ise parlayan St. Lawrence Körfezi var.
3: Su çok harika. Mavi. Aman Tanrım.
5: Muhteşem bir yer.
3: Harika.
5: Hadi bakalım.
3: Kumsal çok güzel. Kumlar o kadar beyaz ki. Manzara da çok güzel. Güzel bir gün olacağını hissediyorum.
0: Kumsalda yalnız da olsanız buranın sessiz olmasını beklemeyin.
2: Burada kumdan bu kadar çok ses çıktığına inanamıyorum.
5: Evet, çok tuhaf.
0: Burası üstüne basıldığında hava boşlukları yüzünden ses çıkaran kumlara sahip dünyadaki ender plajlardan biri. Yazın hem hava hem de su sıcaklığı 20 dereceye yaklaşıyor. Neredeyse hiç dalga yok. O yüzden paddleboard'unuzu getirin ve maceraya hazırlanın.
2: Tartanın üstünden düşeceğime eminim ama bunun bir önemi yok.
0: Doesn't matter. Sahile yakınlarda akım kuvvetli olabiliyor. Böylece her etkinlik biraz daha zorlaşıyor.
5: Deniz beni yutacak sandım.
3: Evet.
0: Paddleboard'u bitirdikten sonra kumsala dönün ve güneye doğru yürüyün.
5: Woo!
0: Burada arazi değişecek. Sizi bir macera daha bekliyor.
4: Vay canına.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Bu var ya bu.
16: Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
17: Yok ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: A101'de tazenin yıldızları. 15'li yumurta 59 lira.
20: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
21: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
22: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
21: Ne de motorun durması onları yıldırır.
22: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
21: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
22: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Kanada'nın Magdalen Adaları, St. Lawrence Körfezi ile ufak bir takım ada oluşturuyor. Pek insan yok ama harika bir doğası var. 16 kilometrelik Point of Luke kumsalında kum ve durgun dalgalardan çok daha fazlası var.
5: Woo!
0: Eğer sahili güneye doğru izlerseniz sizi beklenmedik bir macera karşılıyor.
4: Vay canına!
5: Vay canına!
23: Buradaki kayalar çok yüksek.
0: Burada yüzyıllar süren erozyon tarafından oluşturulmuş kum taşı mağaraları keşfedebilir ya da 120 santim derinliğindeki sularda oynayabilirsiniz.
3: Bu kayalardan atlamak çok çılgıncaydı. Kesinlikle çok zevk aldım.
0: Ama kızıl kayalarla kaplı kıyı boyunca dalgalar arasında kanoya binmeden Point of Luke'dan dönmek olmaz.
4: İşte böyle.
3: İlk dalgamı yakaladığımda gözlerimi kapattığımı hatırlıyorum. Sular yüzüme çarpıyordu. Uçuyormuş gibi hissetmiştim. Biraz korkutucuydu ama çok eğlenceliydi.
4: Çek! Çek!
5: Çok Check. Heyecan vericiydi. Dalgalar da muhteşemdi. Gerçekten de çok güzel bir gündü.
4: Hayatımın en güzel günü. Çok güzeldi. Bir sürü şey yapabildik. Keşfe çıktık. Dünyadaki en güzel yerlerden birinde bulunduk. Evet, yani muhteşem bir gündü. Harikaydı. Evet.
0: Pasifik'in öbür yakasında Amerika Birleşik Devletleri toprağı olan Guam'dayız. Bir doğa severe cenneti andıracak ıssız bir kumsala gidiyoruz. Birleşik Devletlere bağlı Guam, Pasifik Okyanusu'nun batısında 550 kilometre karelik bir ada. Guam, Mikronezya'daki en büyük ada ve 125 kilometrelik kıyısı insanları buraya çekiyor. Guam, Mikronezya'daki en popüler turist merkezlerinden biri. Ziyaretçilerin çoğu Tumon Koyu'ndaki otel ve tatil yerlerine akın ediyor. Ama onların bilmediği şey 19 kilometre kuzeyde bir vahşi yaşam rezervinin kıyısına gizlenmiş tenha bir yer olduğu. Burada büyüleyici Ritidian sahilinde doğayla iç içe bir biçimde kafanızı dinleyebilirsiniz.
3: Bugün Ritidian'a gidiyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Bugün Jenny ile Justin yerel halktan bile herkesin bilmediği bir kumsala yürüyecek.
1: Çok ücra bir kumsal. Tenha olduğu için çok iyi.
0: 3 numaralı otoyoldan gittiğinizde Ritidian kumsalı Tumuni kasabasından yarım saat uzakta.
1: İşte geldik.
0: Kumsal Guam Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı'nın Ritidian biriminin içine gizlenmiş.
3: Şuraya bak.
0: 5 kilometre karelik sığınak, Mikronezya yalı çapkını dahil olmak üzere 6 soyu tehlikede türün habitatını korumak ve düzenlemek amacıyla oluşturulmuş. Ama sığınağın bir kısmının gününüzü sessizlik içinde geçirebileceğiniz dümdüz bir kumsal olduğunu çok az kişi biliyor.
3: Harika.
1: Aman tanrım. Şu kuma bir baksana.
3: Su çok güzel.
0: Ritidian sahili adanın en kuzey ucuna kadar gidiyor ve ucu çevreliyor. Kenarlarında da yoğun bir bitki örtüsü ve kireç taşı yamaçlar var.
3: Vay, şu manzaraya bir bakar mısın?
0: Vahşi yaşam sığınağı deniz canlılarını korumak için adanın dışına doğru da uzanıyor. Yani şnorkelciler için ideal bir nokta.
3: Hazır mısın?
0: Kumsal kıyıdan 150 metre uzaktaki bir mercan tarafından korunuyor. Mercan şnorkelciler için sığ ve sakin bir deniz yaratıyor. Ve çok değişmeyen tropik iklim su sıcaklığını yıl boyunca 28 derecede tutuyor.
3: Su sıcacık ve de çok berrak, muhteşem.
0: Yüzerken berrak mavi sularda parlak renkli mercanları, deniz yıldızlarını, iğneli deniz kestanelerini, hatta zehirli koni kabuklu salyangozları bile görebilirsiniz.
3: Snorkelle yüzmek muhteşemdi. Bir sürü tatlı ufak balık vardı. Birkaç tane deniz sıyarı da gördüm ve çok büyüktüler.
1: Bugün çok güzeldi. Su müthişti. Öğleden sonra herkesten uzak bir biçimde kendi sahilimizde geçirmek çok güzeldi.
3: Evet, iyi ki bugün gelmişiz. Mükemmel bir gündü.
0: Birleşik Devletler ana karasındaysa Kuzey Carolina'da Asheville'in 130 kilometre kuzeydoğusuna dev bir şelalenin altına gizlenmiş bir havuzu keşfetmeye gidiyoruz. Kuzey Carolina'da yüzücülerin en çok uğradığı yerlerden biri de Outer Banks. Burası doğu kıyısında 320 kilometre boyunca uzanan bir dizi bariyer ada. Ama burada yaşayanlar biliyor ki nereye bakacağınızı biliyorsanız iç kısımlarda da yüzmek için heyecan uyandıran bir yer var. Eyaletin dağlık olan batı kısmı 200'den çok şelale de dahil olmak üzere birçok akarsuya ev sahipliği yapıyor. En güzel yüzme yerlerinden biri de bu şelalelerden birinin gölgesinde kalıyor. Büyüleyici Elk River şelaleleri.
13: GPS kullanamayacağız değil mi?
15: Yok, hayır. Ne hat çeker ne de GPS çeker.
13: Neyse, umarım oraya ulaşabiliriz.
0: Trey, Haley, Matt ve Stephanie sularında eğlenceli bir gün geçirebilmek için Elk River şelalelerini arayacak.
15: Araç doldu. Hepimiz nehre ve şelaleye gitmeye hazırız.
0: Şelaleler 194 numaralı otoyoldaki Banner Elk kasabasının 19 kilometre batısında bulunuyor. Ama Elk River yolunu kaçırmak çok kolay.
15: Hayır, kaybolmadık.
13: Bir şey yazıyor orada.
15: Bu neymiş?
13: Elk River yolu.
2: Evet.
3: Vay be, çok keskin bir dönüş.
15: Ay güzelmiş.
0: Buradan sonra 6,5 kilometre boyunca nehir kenarındaki bir otoparka varana dek 2023 kilometre karelik Pisga Ulusal Ormanı'nda ilerleniyor. Otoparktan şelaleye gitmek yürüyerek 5 dakika sürüyor.
2: Şelaleye vardığımızda ne kadar yüksek olacak görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına.
3: Buranın manzarası müthiş.
15: Vay canına, inanılmaz.
0: Burası Elk River Şelalesi. Granit bir yamaçtan alttaki 36 metre genişliğinde havuza dökülen 15 metre yüksekliğinde bir şelale.
2: Çok geniş bir manzarası var. Çok nefes kesiciydi. Bu kadar derin olabileceğini, suyun bu kadar kuvvetli akabileceğini düşünmemiştim. Muhteşemdi, harika bir yerdi.
0: Tepedeki manzara çok güzel. Aynı derecede güzel bir manzara için kısa ama dik bir yürüyüş yapmak üzere şelalenin altına giden yola çıkın.
2: Hava çok temiz, su çok berrak ve temiz gözüküyor. Yüzmek için sabırsızlanıyorum.
0: Nehri aşarsanız sadece kendinize ait kumlu bir alan bulacaksınız.
15: Her şeye değdi.
0: Buradan 5 metre derinliğinde ve 24 derece sıcaklıktaki suya dalabilirsiniz. Ama macera arıyorsanız 7,5 metrelik yüksekliklere varan atlayışlar için şelalenin doğusundaki geniş açılı kayaya tırmanın.
15: Su çok güzel, harika bir gün. Mükemmel.
2: Sanırım atlama sırası bende ve biraz gerginim ama bunu yapacağım. Şu an çok korkuyorum ama bunu yapacağım. Zaten buraya çıktım ve bu korkak tavuk olmak istemiyorum.
15: Tam burası. Buraya geleceksin.
2: Atlamam gerekiyor çünkü kendimi durdurup duruyorum.
6: Yaparsın. Hadi atla.
15: Hadi 3, 2, 1 atla.
6: Harikasın.
15: Evet.
2: Başardım.
15: Şelale çok güzel. Buradaki tek insanlar biziz. Bütün bu ortamın tadını çıkardık. Yüzdük, atladık. Çok güzel zaman geçirdik.
2: Kesinlikle nerede olduğunu bulup ziyaret etmeye değer. Harikaydı. Müthiş bir yerdi.
0: Şimdi Malta'ya, Sicilya'nın 80 kilometre güneyine, suyun altına gizlenmiş inanılmaz bir manzaraya sahip parlak bir havuza gidiyoruz. Malta Takım Adası Avrupa Birliği'ndeki en küçük ülke. 3 adası toplam 315 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Ama diğer Avrupa ülkelerinden daha çok gün ışığı gören ve ortalama yaz sıcaklığı 26 derece olan ülke yılda 2 milyon ziyaretçi alıyor. Kalabalık plajlarına rağmen nereye bakacağınızı biliyorsanız burada bile sessiz bir kaçamak bulmak mümkün. Gozo Adası'nın en kuzeybatı noktası eskiden adanın en kalabalık yerlerinden biriymiş. Şimdi ise en sakin bölgelerden biri. Tek yapmanız gereken suyun altına girmek. Adres mi? Malta'nın Blue Oteli. Dalış uzmanları Natalie, Maud ve Rafael bu destansı dalış noktasını keşfetmek için Fransa'dan buraya geldi. Kendilerine bir rehber tuttular.
12: Hoş geldiniz. Ben de birkaç ekipmanı hazırlıyordum. Sonra da Blue Otel'e gideceğiz.
3: Arkadaki manzaraya bakın. Çok güzel.
15: Orası harika bir yer.
0: Schlendi'den Gozo'nun batı kıyısında sessiz kasabalar ve taşlık tepelerin arkasında kalan Duegera'ya giden rüzgarlı yol arabayla 20 dakika sürüyor.
15: Teşekkür ederiz Mark.
0: Burada suya girmeden önce dalış giysilerinizi ve ekipmanlarınızı kuşanacaksınız.
3: Çok heyecanlandım. Suya girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Bir dalış kıyafetiyle tırmanmak herkese göre değil ama endişelenmeyin. Otoparktan büyüleyici Blue Hole havuzuna yürüme mesafesi yalnızca 400 metre.
15: Vay be.
0: ...9 metre genişliğindeki doğal havuz... ...rüzgar ve dalgalarla oyulan kayaların... ...berrak mavi sularla dolması sonucunda oluşmuş.
14: Mavisi öyle güzel ki, çok güzel, çok berrak.
0: Yüzyıllar boyunca Blue Hole meşhur doğal kemer Azure Window'un tepesindeydi. Kemer 28 metre yüksekliğindeydi ve adadan denizdeki bir kaya yığınına uzanıyordu. 2017'deki bir fırtınada çökene dek Malta'daki en popüler turist merkeziydi. Bu kayıp ulusal bir trajedi olarak görüldü. Ama dalışçılar kısa sürede çöken kemerin suyun altında aynı derecede etkileyici bir odak noktası yarattığını keşfetti.
12: Tamam, hadi gidelim.
15: Güzel. Bu dalış noktası hakkında çok şey duydum. İlginç bir deneyim olmalı.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Net! Kazancım net, sigortam net.
18: Ama ne otel?
24: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
24: Gerçekten mi? Kanıtla.
25: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
25: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
24: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
27: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lay's'lik yeni paketlerinde.

0: Temel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
11: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
10: Ne de motorun durması onları yıldırır.
11: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
10: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Malta'nın Gozo Adası'nda eskiden en popüler turist merkezlerinden biri olan Azure Window insanları buraya çekiyordu. 2017'de çökmesinden bu yana ise sadece dalış yaparak erişilebilen yeni bir odak noktasına dönüştü. Burası büyüleyici Blue Hole. Blue Hole aslında 15 metre derinliğinde çatısı olmayan bir mağara.
13: Aydınlatma, tüm o balıklar, o farklı renkler. Burada neredeyse yok yok. Blue Hole en sevdiğim dalış yerlerinden biri. 2000'den fazla dalış yaptım. Farklı ülkelere gittim ve Blue Hole'a bayılıyorum.
12: Aşağı indikçe Akdeniz'e açılan bir açıklığa gelmeden önce uyuklar ve iskaroz, turna balığı sürüleri göreceksiniz. Buradan heybetli Azure Window'un harabelerine kadar 45 metrelik bir mesafe var. Bir zamanlar karada turistleri büyüleyen kireç taşı parçaları artık kanyonlar ve keşfedilecek dar geçitlerle birlikte dalışçıların oyun alanı haline geldi.
14: Çok etkileyici. Kemerin çöküşünden kalan bir sürü beyaz taş var. En önde gelen özelliği bu.
12: Bu dev kayalar henüz mercanla kaplanmadığı için mavi denizde parlak beyaz taşlar olarak ender bir görüntü oluşturuyorlar.
15: Çok güzel bir yer. Aşağı iniyorsunuz. Çok berrak, çok mavi ışıklar. Gerçekten de güzel.
13: Bugünkü harika bir dalıştı. Çok hoştu. Görünebilirlik, çevre, havuz, kemer hepsi çok iyiydi. Çok karmaşık ama aynı zamanda çok da hoş bir dalış oldu. Harika bir gün geçirdim.
12: Ekvator'un güneyinde Avustralya'da Brisbane'den 400 kilometre uzaklıkta gizli bir sürprizi barındıran birinci sınıf bir plajı bulmaya gidiyoruz. Ufak bir sahil kasabası olan Sawtell, New South Wales'ın kuzey kıyısında bulunuyor. Aborjinler buraya Bongle Bongle diyor. Yani birinin uzun süre kalacağı yer. Bunun nedeni bölgedeki kara canlılarının, kuş ve balıkların bolluğu. Günümüzde bu az bilinen kıyı bölgesinin güzelliğini 3500 kişi çıkarıyor. Yerel halkın kendilerine sakladığı bir bölge var. Burası el değmemiş kumların ve turkuaz dalgaların bulunduğu Sawtell kumsalı olarak bilinen yer.
16: Sence orada yunus görür müyüz?
17: Evet, elbette. Orada her gün yunus oluyor.
12: Leanne ve Olivia, destansı bir sahil günü için Bonnie ve Tao ile buluşuyor.
16: Hey, merhaba. Nasılsın?
17: İyiyim, sen nasılsın?
16: İyidir. Pekala, hadi gidelim.
12: Aşağıdaki büyüleyici kumsal otoparkın yakınlarından görülebiliyor.
16: Vay canına, şuna
18: vay
16: bak
18: canına,
16: bu.
18: Vay canına, bu harika.
12: Sotel sahili 1600 metre uzunluğunda. Kuzeyde Boenby Head, güneyde ise Bonneville Headland ile çevrili. Burada Güney Pasifik Okyanusu geniş, dümdüz altın rengi kumsalla buluşuyor. Kumsalda sadece siz olsanız da burada yaşayanlarla suyu paylaşmaya hazır olun.
17: Şuraya bakın, yunuslar var.
16: 10 tane falan var.
17: Çok var. Bakar mısın?
16: Ama tanrım.
12: Ama burada etkileyici denizden çok daha fazlası var. Bonneville Headland'in güney ucuna dikkatlice bakarsanız kayalar arasında yapay bir dalga havuzu göreceksiniz. Sörfe başlamadan önce durup ayaklarınızı ıslatmak için ideal bir nokta.
17: Bir, iki, üç.
12: (gülüyor) 180 metre derinliğindeki, 36 metre uzunluğundaki taş havuz buralardaki tek okyanus havuzu. Ve sakin sular kendinize ait tuzlu su havuzunda dinlenmek için mükemmel bir alan yaratıyor. Bütün gününüzü havuzda geçirmek cezbedici olsa da bölgedeki esas odak noktası kısa bir yürüyüş mesafesinde kalıyor. Su sıcaklığının yazın 26 civarında olması ve 1,5 metrelik dalgalarıyla sahil macera perest ve sörfçüler için harika bir yer.
17: Ah,

0: sıcaklığı harika. Çok güzel. Bugün çok eğlenceliydi. Taş havuza gittik. Birkaç yunus gördük. Bölgedeki en iyi plaj burasıydı. Aradığınız her şey var.
1: Dünyadaki en gizli ve en tenha yüzme yerlerini bulmak için bütün dünyayı dolaştık. Şimdi de gizli olmayan ama size yerel halkla takılırken hayatınızda bir kez yaşayacağınız deneyimi sunacak bir yerimiz var. Japonya'ya, Tokyo'nun 4 saat kuzeybatısına gidiyoruz. Burada ülkenin vahşi yanıyla yakınlaşabiliyorsunuz. Honshu Adası, Japonya'nın 6000 adası arasında en büyük ve en çok nüfusa sahip ada. Başkent Tokyo'nun yanında dağları, vadileri ve volkanları barındırıyor. Kışları kayakçılar, doğal kaplıcalar ya da kayak bölgeleri için Yamanouchi vilayetindeki tatil yerlerine akın ediyor. Ama dağlarda kar maymunlarıyla bir gün geçirebileceğiniz unutulmayacak bir macera için yakınlardaki Jigokudani Maymun Parkı'na gidin. Sıra dışı bir kaplıca deneyimi burada sizi bekliyor.
2: Bu çok eğlenceli olacak.
0: Evet, çok heyecanlıyım.
2: Buyurun.
0: Teşekkür ederim.
1: Justin ve arkadaşı Meg geceyi Shibu Onsen tatil köyünün kaplıcalarında geçirdi. Görmeden inanmayacağınız, sadece maymunlara özel olan kaplıcaların hikayelerini duymuşlar.
2: Hadi biraz eğlenelim.
1: Shibu Onsen'den şoförlü bir araba kiralayıp parka 15 dakikada varabilirsiniz. Yol üstünde Jigokudani Vadisi'nden, yani Cehennem Vadisi'nden geçeceksiniz. Burası adını dik dağlardan ve bölgedeki doğal kaplıcalardan çıkan buhardan alıyor.
2: Çok heyecanlıyım. Maymunları görmek için sabırsızlanıyorum. Çok iyi vakit geçireceğiz.
0: Konnichiwa.
1: Parka vardığınızda içeri girmek için 7 dolar ödeyeceksiniz. Ondan sonra vadiden yukarı tırmanarak dağlardan eriyen karlar ve kaplıcalardan akan sularla beslenen Yokoyu Nehri'ne giden bir patikaya çıkacaksınız.
2: Nehre akan kaplıcalar. Su sıcak. Evet. O tarafa mı?
0: Sanırım öyle, evet.
1: Tabelaları okuduğunuz sürece yol gayet kolay.
2: Biz yanlış yola gittik. O yüzden bütün tabelalara dikkat ettiğinizden emin olun. Yükseklik farkı hissediliyor. Baksanıza, soğumaya başladı.
0: Neredeyse vardık.
1: 20 dakikalık yürüyüşün ardından parkın girişine varacaksınız ve birdenbire vahşi kar maymunlarıyla çevrili olduğunuzu fark edeceksiniz.
2: Vay canına.
0: Çok tatlılar. Merhaba. Merhaba.
2: İlginç olan şey insanlardan korkmuyor olmaları. Yürüyorlar, kendi işlerine bakıyorlar. Daha önce hiçbir maymuna bu kadar yakın olmamıştım. Yaklaştıkça daha fazla maymun gibi kokuyorsunuz.
1: Bu alan maymunların doğal habitatı. Ama 1950'lerde inşaatçılar bölgeyi çevrelemeye başlamış. Hayvanlar kasabalara inmek zorunda kalmış. O yüzden 1964'te Jigokudani Maymun Parkı oluşturulmuş. Burada hayvanlara günde 3 kez arpa, soya ve elma veriliyor.
2: Sürekli yiyorlar.
1: Maymunları iyice mutlu etmek için parkın kurucuları nehir boyunca maymunlara ait 9 metrelik taş kapluca havuzları inşa etmiş.
2: Şuna bak, şu maymuna bak.
0: Evet, çok havalı.
1: İnsanların havuzlara girmesi yasak. Ama birçok kişi onları izlemek ve fotoğraf çekmek için buraya geliyor.
2: Şurada bebek maymunlar var.
0: Aa, aman tanrım, bebek maymunlar. Çok tatlı.
1: Hava sıcak olduğunda yalnızca birkaç maymunu kendilerine özel yüzme havuzlarında oynarken görebilirsiniz. Ama kışın sıcaklıklar -15 dereceye kadar düştüğünde ısınmak isteyen bir sürü maymun havuzlara giriyor.
2: Benden birkaç santim uzaklıktalar. Harika bir şey.
0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Dilim tutuldu.
2: Kaplıcalar Japon kültürüyle özdeşleşmiştir. Güne bir kaplıcada banyo yaparak başladım. Buraya geliyorum ve maymunlar kaplıcada banyo yapıyor. Gerçekten inanılmaz. Anlamak için buraya gelmelisiniz. Şiddetle tavsiye ederim.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Bakın. Tam da leslik.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
14: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
15: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
16: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma din.
17: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Birazdan antika avcılarında. Missouri'ye gidip canlı bir müzayedeye katılacak.
1: Sattım.
0: Ve ailecek eğleneceğiz. Kız kardeşin
1: evet.
0: Bu mu?
1: Ha, beni boğuyorsun.
0: Bitir işini. Bu güzel Orta Batı eyaleti tam isabet olacak mı? Yoksa bu kez şansımız...
1: 2600 almıyor.
2: Bu konuda konuşmamız gerekiyor.
0: Olmayacak mı?
1: Aman tanrım.
3: 500 veren var mı? 600
4: dolarla başlıyorum.
0: Her gün Amerika'da binlerce terk edilmiş depo açık arttırmaya sunuluyor.
3: Sattım.
4: Sattım.
3: Sattım.
4: 1000 dolara sattım.
1: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
5: 120 bin dolar.
1: Evet.
0: Ben Alan Heff.
1: Ve ben Tom Jones.
0: Bizler antik avcılarıyız. Bulduğumuz şeylere...
1: Asla inanamazsınız.
0: Tabii sattıklarımıza da.
1: 25
6: Anlaştık
1: bin dolar.
6: Beyler.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Aman tanrım.
0: Evet. Tatil dediğinizde akla ilk gelen yer Missouri değil ama buna da razıyım.
1: Missouri.
0: Sonunda şu hep duyduğum kız kardeşinle tanışabileceğim.
1: Evet. Benim daha kısa ve esmeli bir versiyonum gibi. Aslında ondan biraz korkuyorum.
0: Bu hafta Tom ve ben Missouri'deyiz. Kız kardeşini görmeye ve nehir kenarında biraz dinlenmeye gidiyoruz.
1: Harika olacak. Gidip bira içeceğiz, rafting yapacağız ve en önemlisi de hiç müzayede olmayacak.
0: Şey, bilirsin.
1: Ne?
0: Kız kardeşine gitmeden önce uğramam gereken bir yer var.
1: Depo müzayedesi yok demiştin.
0: Ya hani müzayede yoktu? Ne oldu?
1: Aman tanrım, beni kandırdın.
0: Ünlü bir antika müzayede evi var. Çünkü Tiffany camından erkeksi eşyalara kadar her şey var. Silahlardan söz ediyoruz dostum. Orada eşyaları. Bence çok umut vaat edici.
1: Klima var mı?
0: Klima var tabii.
1: O zaman varım.
0: İşte burası. Evet. Giriş defteri var mı?
1: Dostum, bütün şu parçalara bak.
0: Eski demirci aletlerim.
1: Aman tanrım.
0: İki örs ve ikisi de farklı boyutta. Sence ne kadar eder? 1500 mü?
1: Tane başı olmalı. Ama bu yepyeni. Kullanılmışlar 2200-2500 eder.
0: İşte şuna bak. Kolalı şeker kasesi gibi görünüyor değil mi? Ama öyle değil. Aslında bu bir pretzel kasesi. Bunları ucuzcularda satıyorlarmış. Boyasının hala üzerinde durması nadir.
1: İçeceklerini içirecek tuzlu bir şeyler.
0: Aynen öyle. Alabilirsek bu yaklaşık 300'e gider. Tek bir müzayede ile tüm yolculuk masraflarını çıkarabiliriz bence.
1: Dostum. Şuna bak. Bu bir Tommy tüfeği. Yılı kaç?
4: 1942 yapımı.
1: Yani tam otomatik.
4: Evet, tam otomatik.
1: Aman tanrım.
0: Bir mancınık.
1: Vay canına.
0: Bir mancınık mekanizması ilkel bir yaylı tüfeğe benzer. Bu dekor değil. Ateşlenmek için yapılmış.
1: Mutluluk verici.
0: Seni buraya uğramaya zorlayan dükkanın en zekisi kim?
1: Biliyorum. Rica ederim. Beni buraya sürüklediğine sevindim.
6: Pekala dostlarım, geldiğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir şeyler satalım.
4: 680 numara, hadi başlayalım.
6: Van Briggle. Pekala, 100 dolarla başlamaya ne dersiniz? 100 dolar geliyor, 100 dolar geldi, 100 dolar, 200 dolar.
1: Satılan 100'den fazla parça var. Bu canlı müzayedeler çok çılgın.
6: 1800'lerin sonunda küçük bir saklama kutusu yapmışlar, işte bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan askeri bir parça. 1911 yılından bir bozuk para. Bu nadir bir şey çocuklar.
1: Hiç mola verilmiyor ve her parça hızla satılıyor.
6: Satıyorum, sattım. Sizin oldu. Sattım. 975 dolara sattım.
0: Her teklifin alınmasını sağlamak için bir müzayedeci var.
6: 350 teklif dolar
0: oldu. Teklif asistanları elinize her kaldırdığınızda sesleniyor.
6: 850 dolar geliyor. 850, 900 veren var mı? 900 oldu. 950 var mı? Evet,
0: doğru
6: 1000 dolar verildi.
0: Doğru parça çıktığında harekete geçeceğiz. Hazır mısın dostum?
1: Evet.
0: Hazırmış.
1: Hazırım.
6: 1200 dolar veren var mı? 1200 dolar satıyorum ve 1150 dolara sattım. 111 numaraya. Teşekkür ederim beyefendi.
3: Bütün Earth setini satın.
6: Bütün Earth setini satacağız, merak etmeyin.
0: Aletleri 600 diyorum. Peki evet. Sence tamam. Earth'ler tanesi kaçtan satılır?
6: 100 dolarla başlayalım mı?
1: Kullanmışların tanesi 1000 dolar.
0: 2600 kazanabiliriz. Çok da abartmıyorum. Bunun için 1000 doların altında verelim, tamam mı?
6: 250 veren var mı? 250 görüyorum. Çok fazla para bu. Evet bakalım. 500 dolar geldi. 600 veren var mı? 600 gördüm. 700. 700 geliyor. 800 veren var mı? 800. Evet verildi. 900 bekliyorum. 900. 950 vermek isteyen var mı? 950 var mı? 975. 975 geldi görüyorum. 1000 dolar bekliyorum şu anda. 1000 dolar var mı? 1000 dolar veren var mı acaba? 1000 dolar istiyorum. 1000 dolar veren var mı? 1000 dolar. Evet, 1000 dolar veren var mı? 975 verildi. İstiyor musunuz? Evet, satıyorum ve sattım. 1000 dolar yoksa satıyorum.
0: İyi işte
6: 975
0: dostum.
6: Dolara 66 numara
0: teşekkür ederim.
4: Sırada kürekleriyle birlikte küçük bir kayık var. Ek parçası ve büyük botta dahil.
0: Bir saniye. Bunu gördüğümü hatırlamıyorum.
6: Missouri havası için mükemmel.
1: Dostum, bu kardeşim
6: şey
1: için mükemmel.
6: Ne dersiniz, artık başlayalım mı?
1: Eğer bunu almazsan beni döveceksin.
6: Evet, başlıyoruz. Set halinde bir rafting ekipmanı. $25. 50 var. Evet, 50 verildi. 75 var mı? 75 verildi. $100 oldu. Evet, 150 bekliyorum. 150 geldi. 200 geliyor. 200, evet, 200 verildi. 300 veren var mı? 300. 300 işte, 300 oldu. 400 ne dersiniz? 400 istiyorum. 400 veren. 550. 550'ye kadar geldik. 600 bekliyorum. $600
1: bunu onun için alacağız.
6: $600 veren var mı? $600 yoksa satıyorum. 66 numaraya $550 sattım.
0: İyi bir alışveriş.
1: Teşekkür ederim dostum.
0: Rica ederim.
1: Dostum, şimdilik gayet iyi. Bir ört seti ve kız kardeşim için de bir bot satın
0: aldık. Ve daha işin yarısında bile değiliz. Bu müzayededen umduğumuzdan fazlasıyla ayrılabiliriz.
6: Karşınızda harika bir tarihi eser duruyor. $20,000 bekliyorum.
0: $20,000 mi?
6: Evet, $20,000 oldu. $30,000 var mı? $30,000 geliyor.
0: Ne yapıyorsun
6: 30
0: bin. Sen?
6: $40,000 veren var mı? $40,000 bekliyorum. $40,000
0: sen
6: veren var mı?
0: $40,000
6: istiyorum. $40,000 geliyor. Evet, $40,000'a sattım. 27 numara bulunması çok zor bir parça. $200 verildi. Evet, teklif yok mu? Satıyorum. Size sattım. $2,500 satıyorum. Satıyorum ve $2,500 sattım. $110 verildi. $110 satıyorum ve sattım. 600 veren var mı? 600 bekliyorum. 800 veren ama 800'e satıyorum. Sattım. Sizin oldu. $4,600 sattım. $1,200 size sattım.
0: Hiç iyi gitmiyor. Vay canına, sanırım fazla erken konuştum. Burası gerçekten zorluymuş.
4: Son derece havalı bir şey
6: bu
4: satacağız.
6: Bu daha hiç satmadığım bir şey. Gerçekten çok sıkı parçalar gelip gitti ama daha önce hiç mancınık satmamıştım doğrusu.
1: $1,500'ın altında
6: kalmaya çalışıyorum. Bu harika parça için kim teklif vermek istiyor? Bakalım $500'la başlayalım mı? $500 ne dersiniz? $500 veren var mı? 500, evet, 500 geldi. 500, 600 var mı? 600 verildi.
4: $600 geldi.
6: $700 veren var mı? $700 verildi. 800 oldu. 800, evet, 800'deyiz.
0: İzin ver, hepsi hevesini alsın, sonra ben kapacağım.
6: 900 veren var mı? 900, $900 verildi. $1,000 ne dersiniz? Evet,
1: unutma, hızlı kapatıyor.
6: İşte. $1,000'dayız arkadaşlar. $1,100 veren var mı? $1,100 istiyorum. $1,100 geldi. $1,200 bekliyorum. $1,200 istiyorum. $1,200 geldi. $1,300 istiyorum. $1,300 veren var mı? İşte $1,300 geldi. $1,400 veren var mı? $1,400 bekliyorum. $1,400 ve verildi. $1,500 veren var. Evet.
0: Birazdan tehlikeyi göze alıp evet, kâr ederek bitirmeyi umuyoruz.
1: 2,600 almayı umuyorum.
2: Bu konuda konuşmamız gerekiyor.
0: Aman tanrım.
6: 1300 geliyor, 1300, 1300 geliyor, 1400 bekliyorum, 1400 var mı? 1400 geldi, evet. $1,500 veren var mı? $1,500 yükseldik. 1500 geçecek olan var mı bakalım?
0: Hadi
6: 1600
0: yükseltelim.
6: 1600 oldu, evet. 1600, 1700 bekliyorum, 1700 geldi. $2,000 veren var mı?
4: 2,000
6: geldi. Peki, $2,200 ne dersiniz? $2,200 bekliyorum. $2,200 veren var mı? 2000'e satıyorum, satıyorum, satıyorum ve $2,000'a sattım. Tebrik
1: aman
6: ederim beyefendi.
1: Tanrım.
0: Tanrım, bir mancınığımız oldu. Vay canına, bu muhteşem. Şimdi sadece alıcı bulmamız gerekiyor.
1: Umarım kız kardeşim bize yardımcı olabilir. Botlarla ilgileneceğini biliyorum. Belki bize civarda tanıdıkları konusunda aracılık edebilir. Tabii keyfi yerindeyse.
0: Bu da ne demek şimdi?
1: Anlarsın.
5: Ne yapıyorsun Arıza?
0: Yani kız kardeşim bu mu?
1: Evet.
0: Ondan mı korkuyorsun? Hiç de senin gibi değil. Ufak tefek biri.
1: Dostum, öyle görünmeyebilir. Ama çok kavgacıdır. Güven bana.
0: Sonunda tanıştığımıza sevindim.
5: Merhaba bebek.
1: Yine yoğunsun sanırım.
5: Tabii ki, her zaman.
1: Bu sezon oldukça hareketli mi?
5: Evet, gerçekten iyiydi. Evet.
1: Biz de bakmanı istediğimiz birkaç şey alıp geldik.
5: Ah tanrım.
0: Gerçekten ağır Bridget.
5: Evet, öyleler.
1: Bunların ne olduğunu biliyorsun.
5: 4 kişilik bir bot. 4 kişiden 12 kişiye kadar çeşitli boyutlarda botlar oluyor.
0: 4 kişilik ne kadar eder söyler misin?
5: 4 kişilik olan yepyeni. Normalde $1,500'dan gider.
1: Vay canına.
5: Küçük olan tek kişiliklerin ise yenisi yaklaşık $500.
0: Yani burada $2,000'lık botlar var. Senin işin bu galiba. Bunun için bir ev bulabilecek misin?
5: Evet, kesinlikle. Yeni parçalar her zaman işe yarar.
0: Bu mükemmel.
5: Evet.
0: Biz de mancınığı ve demirci aletlerini elden çıkarmaya çalışıyoruz.
5: Size bunun için birkaç telefon numarası ve isim verebilirim. Bir de şunu istiyorum.
0: Öyle mi?
5: Evet. Tek sorun şu. Hava tutabiliyor mu? Görmek istiyorum.
0: Peki şişirip duruma bakalım. Tahminimce burada bolca havanız olmalı.
5: Evet. Bir makinem var
1: sıcak
5: ve...
1: hava.
0: Senin hakkında çok şey duydum.
5: Nazik ol.
0: Yılan gibi mi demek istiyorsun?
5: Aa.
0: Ne oluyor, ne oluyor? Çocuklar lütfen.
1: Dostum, seni bu yüzden ortamıza
0: aldım. Barışabilir miyiz?
5: Evet.
0: Hadi sarılın. Dostum sarılsana. Aferin, işte böyle. Güzel.
1: Aman tanrım, beni boğuyorsun.
0: Devam, devam, devam. Neredeyse başaracağız.
1: Beni boğuyor.
0: Bitir işini. Bitir.
5: Hadi ama.
1: Olamaz.
0: Tamam, tamam, öldü. Onu öldürdün.
1: Beni boğuyor.
0: Tamam. Bu gerçekten vay canına. Tamam, şimdi anladım. Dehşet vericiydi.
1: Evet, sana söyledim.
0: Söylesene, bu botlar için büyük testin ne?
5: Eğer yolculuğu başarılı tamamlarlarsa değerleri var demektir.
0: Peki hadi biraz eğlenip durumlarına bakalım. Binmenin doğru bir yolu var mı? Kartal izleyicileriyle baş edemezsin dostum. Kürekle aram iyidir.
5: Evet ama ikiniz de botun sol tarafındasınız. Sizinle burada bütün gün daire çizebiliriz.
0: Bu kesinlikle doğru. Dostum bundan emin misin?
7: Evet.
0: Bunu yaptığına inanamıyorum.
1: Buzlu su dalışlarına katılmalıyız.
0: Gerçekten soğuk.
5: Öyle.
0: Sıcaklık ne?
5: 0 derece.
0: Ben hazırım Ton. Aman tanrım. Woohoo! Hayır o olamaz. Oh, bütün organlarım içime kaçtı. Devam, her yerin suya girmeli, hadi. Haksız mıyım? Şunları elimizden almaya hazır mısın? Bu botların gerçek değeri nedir?
5: $2000.
1: Küçük bir şey var. Sana hediye ediyoruz.
5: Emin misin?
0: Evet, seninle biraz eğlendik o kadar.
1: Bana yeterince katlanmışsındır.
0: Evet, hadi sarılalım. Küçük kardeş ve abi.
5: Aa tanrım.
0: Biliyor musun Çinibili? Missouri gerçekten eğlenceliymiş.
1: Evet, Jones klanıyla takılırsan tabii ki öyle olur. Şimdi biraz örs satma zamanı.
0: Mark'ı görmeye gidiyoruz. Kendisi bir örs uzmanı ve demirci. Umarım koleksiyonunu büyütmek ister.
1: Nasıl gidiyor dostum? Ben Tom.
0: Merhaba Mark, ben Alan. Nasılsın?
1: İyiyim. Harika. Gidip diğer kalan parçaları da getireyim.
0: Tamam, bana uyar. Mark, anladığım kadarıyla örsleri seven bir adamsın.
2: Öyle, örsleri severim ve küçük bir de koleksiyonum var.
0: Kılıç falan dövmek için mi?
2: Biraz onlardan da var. Gerçekten örs uçurmayı seviyorum.
0: Uçurmak mı?
2: Aslında örs uçurma yarışmaları oluyor. Örsleri üst üste koyup alttaki örsten fırlatmaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli.
0: Dur. Yani onları havaya mı uçuruyorsunuz?
2: Evet. Yarım kilo barutu söylemeyi unuttum sanırım.
1: Şimdi dikkatimi çektin.
0: Yarım kilo barutu alıp örsün altına koyuyorsunuz, ateşliyor ve havaya uçuruyorsunuz. Ve buna spor diyorsunuz, öyle mi?
2: Evet. Her 30 santimetrede 1 puan alıyorsunuz. Ama üsttekinin uzağa indiği her 30 santimetrede 3 puan kaybediyorsunuz.
0: Peki örs uçup kafanızı ezerse kaç puan kaybediyorsunuz?
2: Ana yerden ne kadar uzak olduğuna bağlı.
1: Aslında oldukça sevindim. Eğer satacaksak bunu görmek isterim.
2: Bunu konuşmamız gerekiyor.
1: Eğer istiyorsan 2600 almayı umuyorum.
2: 2000 civarı düşünmüştüm ama.
1: Ha, dostum, aletler ve örsler var. Kardeşim zorlu olur demişti. Ama yine de...
2: Ama ben de risk alıyorum. Bu örslerin ne kadar iyi olacağını bilmiyorum.
1: Biliyor musun? Eğer bunu birkaç kez denemek için ateşlersen o zaman 2000'e anlaşırız.
2: Tamam, anlaştık.
1: Mükemmel. Müthiş bir şey.
0: Ya uçuşlarını beğenmezsen?
2: 0. Hazır mısınız?
0: Evet. Bekle. Bu keyfi arkadaşımın tatmasına izin verir misin lütfen?
2: Evet. Bunu yapabiliriz.
1: Hazır mıyız?
0: Bu çok çılgınca olacak. Aman tanrım. Yandı. Ya çok iyi ya da çok kötü olacak. Bekliyoruz. Hadi bebeğim yap şunu. Doğru bastın mı?
1: Evet bastım.
2: Belki de başarısız oldu.
0: Aman tanrım Ton.

0: Aman tanrım, şuna bakın, çok güzel. Ve kusursuz. Sanki yere saplanmış gibi.
1: Vay canına, yere gömülmüş.
0: Şuna bakın, mükemmel isabet Mark. Sanırım bu konuda birkaç şey biliyorsun, öyle mi?
2: Evet, bu örsler harika.
0: Anlaştık diyebilir miyiz?
2: $2000.
0: 2000.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu gerçekten inanılmazdı.
0: Kesinlikle. İnanılmaz demişken şimdi de müthiş ortaçağ silahlarımızı satmaya gidiyoruz. Dostum, ben çok acıktım. Beni doyurmayı düşünüyor musun?
1: Dostum, bu şeyden kurtulur kurtulmaz. Sana geleneksel bir Missouri yemeği ısmarlayacağım.
0: Aa, bu müthiş olur.
1: Mancınık için Kaptan Tim'i görmeye gidiyoruz. Neden Kaptan Tim diyorlar bilmiyorum ama eğer mancınığı alırsa ona ne isterse öyle hitap ederim.
0: Bu da ne böyle?
1: Aa, şaka yapıyor olmalısın.
0: Gördüğüm en müthiş şey bu.
1: Seninle müthişin tanımı konusunda büyük bir farkımız var.
0: siz Kaptan Tim misiniz?
3: Evet benim. Siz de Alan mısınız?
0: Ben Alan, evet. Telefonda konuşmuştuk. Beni uyarabilirdiniz.
3: Neden? Korsan gemisi için mi? Buraya gelin.
0: Evet.
3: Göz atın.
0: Aman tanrım, göz atmayı çok isterim. Hadi gel, Kaptan Tim bize korsan gemisini gösterecek Don. Bir korsan gemisi istiyorum.
1: Ben de açıklama istiyorum.
0: Nasılsınız?
3: Harikayım.
0: Nasıl gidiyor? Ben Alan.
3: Vay canına.
4: İyiyim. Ben Yaramaz Marta.
0: Memnun oldum. Yaramaz Marta, böyle hitap etmemin bir sakıncası var mı?
3: Bu şekilde giyinmişse söyleyebilirsiniz.
0: Mükemmel.
3: Evet, sizinle tur atalım. Gelin, içeri gelin.
0: Gerçekten
3: hadi.
0: Harika. Bütün marangozluğu siz mi yaptınız?
3: Evet, biz korsan gemileri yaparız. İşimiz bu. Bu 7 numara. Her cumartesi ve pazar Mississippi'de gemi turları düzenliyoruz.
0: Bizi gemiye aldığınız için sağ olun. Mancınığı almasanız bile şanslı hissedeceğim kendimi.
3: Evet, bu arada mancınığı getirdiniz mi?
0: Aa, getirdim tabii. Görmek ister misiniz?
3: Evet.
0: Oldukça iyi gidiyor ha? Bir şey söylemeliyim kaptan. Güverteye hitap etmemin bir sakıncası var mı?
3: Bu şekilde giyinmişse söyleyebilirsiniz.
0: Mükemmel.
3: Evet, sizinle tur atalım. Gelin, içeri gelin.
0: Gerçekten
3: hadi.
0: Harika. Bütün marangozluğu siz mi yaptınız?
3: Evet, biz korsan gemileri yaparız. İşimiz bu. Bu 7 numara. Her cumartesi ve pazar Mississippi'de gemi turları düzenliyoruz.
0: Bizi gemiye aldığınız için sağ olun. Mancınığı almasanız bile şanslı hissedeceğim kendimi.

0: 9,5 milimlik çelik. 4'e 4 çam. Kontrol kablosu da var. Ne dersin? Bence iyi parça.
1: Oldukça sağlam.
0: Gemi için bir zıpkın yapacaktık ama bu şey de işimizi görebilir. Ön tarafta görmek güzel olur. Ne kadar uzağa atıyor?
2: Onu bilmiyoruz.
0: Henüz denemedin mi?
2: Hayır, sorun da bu zaten.
0: Bunu denememiz gerekiyor.
2: Ne kadar paradan söz ediyor?
0: Muhtemelen 2500'e kadar çıkabiliriz.
2: Bu şey size para kazandıracak. Belki de kesenin ağzını açıp 5000 vermeyi de düşünebilirsiniz. Ne dersin?
0: 4000 yapalım.
3: Bir fikrim var. Orta noktada buluşalım. Bakalım çalışıyor mu? Eğer her şey yolunda giderse 4500'de anlaşalım.
0: 4500. Peki 4500. Anlaştık.
2: Bir şartım daha var ama kaptan.
0: Pekala.
2: Ben ateşleyeceğim.
0: Sorun değil. Hadi yapalım. Hadi. Pekala, gidiyoruz.
3: Bu çok iyi.
2: Çok güzel yapmışsınız. Mwah. Uçun bakalım. Ve işte beklediğimiz an. İşte geliyor. Hazır mısın dostum?
3: Evet.
2: Başlıyoruz. Hazır olun. Ateş! Aman tanrım.
4: Harikaydım.
1: Harika.
2: Bu kadar iyi isabet edeceğini hiç sanmıyordum.
1: Evet.
0: Tam ortadan.
3: Muhteşem. Nehirde rafting, bira içmek, mancınıkla ateş etmek ve patlayan örsler. Missouri çok iyiydi.
2: Kız kardeşin seni boğdu. Botları Ton'un kardeşine hediye ettik. Earth setini 2000 dolara sattık. Mancınık da 4500'e gitti. 3 alış için 3525 dolar harcamıştık ve aldıklarımızı 6500 dolara sattık. Toplam karımız tam 2975 dolar etti. Tüm yolculuğumuzu karşılayacak kadar kazandık. Hatta biraz da paramız arttı doğrusu.
3: Söz verdiğim gerçek Missouri yemeğini yeme zamanı.
2: Hah, zamanı gelmişti işte. Açlıktan ölüyorum çünkü. Söz verdiğin yemeğim nerede?
3: Ona özel yemeğimizi getirebilir miyiz?
1: Beyin mi?
3: Evet.
2: Beyin mi?
3: Aa, bu burgerlere bayılıyorum.
2: Benim mi?
1: Bu sizin.
2: Nasıl bir beyin bu?
1: Domuz beyni.
2: Domuz beyni mi?
3: En iyi kısmı neresiydi?
2: Biliyor musun? İtiraf edeceğim, güzeldi. Gerçekten güzeldi.
3: O bir parçası gelmiş olabilir. Orası biraz sakız gibidir.

0: stays, it stays with me.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
9: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi.

0: Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
1: Yıldır hep seninle.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi pirzgiş.
2: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Fansiden vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı?
7: Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Tata.
5: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Allen ve Tom Jones atılmış hazineler için binlerce sahipsiz depoyu araştırıyor. Bunlar onların en eşsiz ve en değerli keşiflerinin hikayeleri.
15: Antika avcılarında birazdan huzur arayışı. Farklı bir adam göreceksin, soğukkanlı ve rahat. Bu bizi olağanüstü parçalara götürecek. Ama işler zorlaştığında... Oo, umarım tetanoz aşısı yaptırmışsındır. Rekabeti kızıştıracağız. Ya da paramızın... Ne yapıyorsun?
16: Dostun, şuna bak.
15: Tükendiğini göreceğiz.
17: Evet, satıyorum, yok patron, yok patron.
15: Amerika'da her gün kullanılmayan binlerce saklama birimi açık arttırmaya çıkarılıyor.
18: Satıyorum, sattım.
17: Satıldı. $1,000 sattım.
16: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş.
19: $120,000.
15: Evet. Ben Alan Hepp.
16: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
15: Bunlara inanamayacaksınız.
16: Bulduğumuz şeylere.
15: Ve sattıklarımıza.
16: $25,000.
18: Anlaştık beyefendi.
15: Ve geçmişi ne kadar iyiyse...
16: Fiyatı o kadar yüksektir. Aman tanrım.
15: Evet.
16: Niye sessizsin? Müzayedeye hazır mısın?
15: Yeni bir sayfa açıyorum. Hayatımın daha soğukkanlı olmam gerektiği bir noktasındaymışım gibi. Daha sakin. Satış iyi gitmezse ya da arttırma başka yönlere kayarsa panik yapmayacağım. Ve sen farklı bir adam göreceksin.
16: Komedyenlik yapmaya mı başladın?
15: Sakin kalıyorum. Benimle dalga geçiyorsun ama hiçbir işe yaramıyor. Bu inanılmaz.
16: Aman bay kurşun geçirmez.
15: Sana söyledim, sakin bir değişim geçiriyorum. Ve aydınlığa çıkan yolumdaki ilk durak Michigan Hills'deki açık artırma. Aa, bu arkadaşım CJ.
16: Evet.
15: Ama bugün beni kızdırmayacak.
16: Burası geçmişte bizim için çok iyiydi. Ama kalabalığın içinde CJ ile sert bir başlangıç yapacağız.
18: Bugün tatildeydim. Acele etmemiz lazım.
15: Çok gereksiz. Bak Don, CJ'in basit sözleri genelde tepeme attırırdı ama bugün öyle değil. Rahatlayalım.
17: Evet, işte ilk bölüm.
15: Antika tahta mobilyalar görüyorum.
16: Bu mu?
15: Bir müzik kutusu.
16: Evet.
15: Onu istiyorum.
18: Hadi müzayedeyi başlatalım.
17: Evet, yok mu artıran, yok mu artıran 500 geldi. Yok mu artıran 600 geldi, 700 geldi, 800'ün var mı 800?
18: 950.
17: 950 bile geldi. $1,000 var mı? $1,000 psikolojik sınır. $1,000 hadi çocuklar. Satıyorum. $950'a sattım. Teşekkür
15: Hemen
17: ederim.
15: Hemen gidelim buradan. Hemen gidelim. Su gibiyim. Havada süzülüyorum.
16: Çok etkilendim. Şimdi bazı parçaları engellemeye ne dersiniz?
17: Devam ediyoruz. Hiç kimse deponun içine girmeyecek, unutmayın.
18: Bakmana bile gerek yok Alan. Bu senin için değil. Sen gidip arka tarafta takılabilirsin.
16: Arka taraftaki güzel bir bisiklet.
1: Bu 600 dolar eder. Gerçek profesyonel jimnastik kalitesi. Bunu alalım. 1200.
16: Pekala.
17: Evet, başlıyoruz. 800'de başlıyoruz. 800 geldi, 900'de geldi. Yok mu artıran 1000? 1000'de geldi. 1100, 1100, 1100 geldi. 1200 istiyorum. 1200, 1200'de geldi. 1300 var mı? 1300, 1300. Evet. Güzel. 1400, 1400, 1400. 14 tane yüzlük verin bana. Yoksa satıyorum bak.
18: Son noktayı koy artık.
17: Satıyorum. 13'e satacağım. Sattım. 1300 dolar. Teşekkür
18: i̇şte bu.
17: Ederim. Bunu kullanabilir
18: tabii
17: misin?
18: Tabii kullanabilirim.
1: Götürmek için sabırsızlanıyorum.
18: Bu şeyler yüklenirken ben teknede tatilin tadını çıkaracağım.
1: Kimin umrunda?
18: Bu müzayede kıskançlığı da nereden çıktı?
1: Keşke şöyle konuşmayı bırakabilseydi. Beni ateş bastı.
16: Zamanla.
17: Tamamdır. Kimse içine girmesin.
1: Bu King Kong dostum. Dev bir King Kong.
16: Şu satış makinelerine bak.
1: Bak şurada bir havalandırma var. Gördün mü?
16: O zaman bunu alıyoruz.
1: Arkada da bir oyun evi.
16: Bu para. Bu parka da iyi.
1: Evet.
16: Buna en az 2000 dolar verebilirim.
1: CJ Kong için hazırlık yapsa iyi olacak.
16: İşte tanıdığım Alan bu.
17: Evet, son depomuz. 500 diyen var mı? 500, 500 geldi. Teşekkür ederim. 600 de geldi. 700 var mı? 700, 700, 700, 700. 1000 bile geldi. Teşekkür ederim. 1000 dolar. Yok mu artıran 1100? 1200 var mı? 1200. 2100 geldi. 2200 geldi.
16: Fiyatı çok az.
17: 2300'üm var. 2400 var mı? Var. 2500, 2500.
1: Bu
17: teşekkür ederim. 2600,
1: öldürüyor.
17: 2600, 2600. 3000. 3000 geldi. Teşekkür ederim. 3100, 3100, 3100. 3100 yoksa 3000'e satıyorum. 3000'e satıyorum. Yok mu artıran? Sattım. 3000 dolar. Teşekkür ederim.
18: Para parayı çeker.
1: Diyebileceğim tek şey bu. İstediğimizden daha fazla para harcadık ama aydınlanmaya giden yolumuzla her zaman birkaç pürüz olacak.
16: Dostum, bu derin huzur konusunu sonra konuşalım. Şimdi seni geri kazandığımıza sevindim.
1: Hadi başlayalım.
16: Eğlenceli olacak.
1: İşte burada. Sadece para için değil, macera için de, bu işin içindeyim. Sanırım bu 1930 model King Kong. Bu harika.
16: Ne?
1: Bunu buradan götürecek miyiz?
16: Galiba öne doğru yemek zorundayız.
1: Dikkatlice lütfen. Tamam mı?
16: Tamam.
1: Oh, ben bunu arkama alacağım.
16: Evet.
1: Üzgünüm Kong. Bu seni götüreceğimiz yöntem pek temkinli değil. Dikkat et. Satış makineleri 150 ve bir de bu var. Yani çoktan 1000 olduk diyebilirim.
16: Bu çok güzel. Bu da ne böyle?
1: Bir heykel. Kayıp bir kafa.
16: Neredeyse kullanışsız.
1: Görelim. Hiç yoktan iyidir. Dostum şuna bak.
16: Ne oldu?
1: Dostum bu Merlin. Bunun neden oluştuğunu biliyor musun?
16: Neyden?
1: Bunlar şeker.
16: Oh dostum.
1: Elimizdeki şeyi birilerinin sadece yapabildikleri için bir araya getirdiği bir çeşit tuhaf doğa ürünü.
16: Tatlı şeker gibi kokuyor.
1: Her şeyi berbat ediyorsun dostum. Merlin'i yeme. Onu yemene izin veremem. Birkaç alıcı bulmak zorundayız.
16: Sonra yiyebilir miyiz?
1: Hayır. Hadi gel, işe koyulalım. Bir araştırmada ancak bu kadar eğlenebilirdim. Boardwalk ya da tema parkındaki en güzel parçaları almışız gibi hissediyorum. Yani Merlin King Kong ve tonlarca satış ekipmanımız var.
16: Ve bu şey.
1: Bu şeylerin ne kadar pahalı olabileceğini biliyoruz. Sadece birkaçını bulduk. Sana gönderiyorum. Pekala, bu şeyi açalım ve elimizde ne var görelim.
16: Bu da ne böyle? Anlamıyorum.
1: Bir oyun evi değil.
16: Oh dostum.
1: Birazdan.
17: Büyük bir Merlin için ne kadarla başlayalım?
1: Büyük bir risk. Teklifi yok mu? Ve tuhaf eşyalar. Aha! Bizi sonunda sıkıştırabilir.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
10: Kazancım net, sigortam net.
19: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyn Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Bu da ne böyle? Anlamıyorum.
1: Dostum, bu oyun evi değil.
0: Tamam. Oh, dostum. Bu Slip and Slide. Bunlar muhteşem.
1: Hiç bu şekilde bir şey görmemiştim.
0: Dostum, şuna bak. İki kişilik bir Slip and Slide. Çok eğlenceli değil mi dostum? Dostum.
1: Bu birkaç bin dolar edecek değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Ama hava tutacak mı henüz bilmiyoruz. Anlamanın tek bir yolu var.
0: Evet. Su partisi. Güzel şeyler bulduk dostum.
1: Parçalar harika ve benzersiz. Bu şeyleri düzenlemek istiyorsak yaratıcı olmalıyız.
2: 750, 800, şimdi 850 oldu, satıyorum.
0: Öncelikle Merlin heykelini açık arttırmaya götüreceğiz ve umarım alıcı buluruz.
2: Modern bir masa, aynı model için 10 geldi, bunun için 5.
0: Bu mükemmel.
1: Sakin ol. Şekerci dükkanındaki şişman bir çocuk gibi davranıyorsun. Satmak ve para kazanmak için buradayız.
0: Bu açık arttırmalar ender antikalardan madeni paralara ve koleksiyonlara kadar her şey için.
1: Her müzayedede satmak büyük bir risk. Biri $1 verip onu satın alabilir.
2: Sattım. Artık sizin. $10'dan 31.52'ye geldi.
1: Diğer taraftan Ton onu yemeden ona bir ev bulmuş olacağım.
2: Evet, sıra Merlin'de. Büyük bir Merlin figürü. Burada uzun zamandır çalışıyorum ama böyle bir parçayı hiç görmedim. Merlin için ne kadar teklifle başlarsınız? 100 geldi, 150 geldi, yok matran 200, 250 geldi, 300 de var, 350 geldi, 400 de vardır. 400, 400, 400, 400'üm de geldi, teşekkür ederim. 450 de geldi, 500 de geldi, 550, 550 dolar istiyorum, 500 dolarım var.
1: Hayır, ucuza gidiyor.
2: $500 için son çare. Ve satıyorum. Sattım $500. 28 numaralı alıcıya.
1: Büyük bir işe kalkıştık, değil mi?
0: Evet.
2: Bundan çok fazla görmemiştim. İğneli yatak. Ne kadar teklifle başlayalım? 75. 75, 100 geldi. 125 geldi. Yok martıran 150 geldi. 175, 200 de gelir mi geldi? 225.
1: Bunun
2: 250
1: için
2: de geldi. Yok martıran
3: 250. Bundan çok fazla göremezsiniz. 250 idi, şimdi 300 oldu.
1: Her param gidiyor.
2: 300, 300 geldi. Teşekkür ederim. 350 geldi mi? Geldi. 400 istiyorum. $400. 400. Yok martıran. Yok martıran. Kimse yok mu? 350'ye satıyorum ve sattım. Teşekkür ederim efendim.
0: Bu şey çok zor.
2: Üzerinde yatacak mısın?
1: Başardım. Zekice, görüyorsun bugün herkes
0: korktu. Belki. Bu iğneli yatak harika dostum.
1: Eğlendiğine sevindim. Diken üstünde oturuyormuş gibi hissediyorum.
0: Macera için bu işin içinde olduğunu söylemiştim. Diken üstünde oturmak da bunun bir parçası. Bunu satacağımız insanı tanıyorum. Nerede peki?
1: Korkunç palyaçolar. Tanrım.
0: Arkadaşım Brina'yla buluşacağız. Yerel ucube gösterisini yönetiyor.
1: Ucube gösterisi mi? Köpek çocuklar ve sakallı kızlar gibi bir şey. Değil mi?
0: Kesinlikle. Brina küçük performans tarihiyle ilgili her şeyi bilir. Ve eğer tuhafsa onu yapar.
1: Harika.
4: Merhaba Ton.
0: Nasılsın?
4: İyiyim. Seni görmek ne güzel. Uzun zaman oldu.
1: Merhaba.
4: Tanıştığıma memnun oldum. Ben Brina.
1: Ben de tanıştığıma memnun oldum.
4: Evet. İçeri girelim mi?
0: Tabii ki.
4: Harika.
1: Hey, bu sahne arkasında olanlar mı?
4: Aynen öyle. Bütün delilik burada.
0: İlk böyle tanıştık.
1: Gerçekten mi?
4: Ciddi küçük misin? Bir performansta tanışmıştık.
1: Burada mı çalıştın?
0: Ben güçlü bir adamdım. İşim buydu.
1: Güzel.
0: Biraz biliyordu.
4: Evet, doğru.
0: Sence neden müzayedeye gittiğimizde bu kadar mutlu oldun?
4: Burada benim için ne var? Biraz ondan konuşalım.
0: O kadar insanın içinde. Bunu senin başarabileceğinden eminim.
1: İşte.
4: Bunu fotoğraflarda görmüştüm. Eğer bu gerçekten benim fotoğrafta gördüğümse mükemmel bir tarihi var. Bu birkaç yerel gösteri tarafından alınmış. Çok kişi bunu kullanmış ve bu gerçekten yerel gösteri çevresinde çok ünlüymüş. Çünkü Hindistanlı fakir adında biri tarafından da kullanılmış. Bunu biliyor muydunuz?
1: Bekle. Ne? Ne dedin sen?
4: Fakir kutsal bir adam ya da mucizevi biri. Efsaneler fakirin bunun sahibi olduğunu söylüyor. Bunun boyasında da onun küllerinin olduğu söyleniyor. Bu bir efsane.
1: Fakir demiştin, değil mi? Peki o bununla ne yapıyormuş?
4: Bu aslında bir meditasyon aleti. Ama onlar bunu sanata dönüştürmüşler. Bunu aynen sokak performansı gibi yapmaya başlamışlar. Bu bir tür acıyı kanıtlama sanatı.
0: Bu aydınlatıcı bir an.
1: Gerçekten.
0: Evet.
1: Bu senin yaptığın bir şey mi?
0: Gösterimin bir parçasıydı. Yere düzgün yatmadığım zaman kafamın arkasını tedavi
4: ederdim. Evet, öyle.
0: Balonla gösteri yaptın mı?
4: Evet, tabii ki.
1: Ha, bekle. Aman tanrım.
4: Başlayalım.
1: Bununla ne yapayım istiyorsun?
4: Söyleyeyim, buna bas. Çok sert yapmamalısın. Çok keskinler çünkü.
1: Sadece küçük bir balon. Evet. Haklıydın.
0: Pekala. İlgini çekti mi?
4: Bu aleti gerçekten beğendim.
0: İyi görünüyor değil mi?
4: Evet, iyi görünüyor.
0: $1,200 eder mi sence?
4: O kadar etmeyebilir. Belki $1,000.
1: Neden test etmiyorsun? Eğer 1200 etmez dersen pazarlık yapabiliriz.
4: Pekala, ama bunu eski usul yapmaya ne dersiniz? Bunun üstüne yatar mısınız?
0: Tanrım.
4: Hadi eski zamanların hatırına. Pekala bayanlar ve baylar, kız ve erkek çocuklar. Hadi yapalım. Şunu yapalım.
0: Evet, hadi yapalım.
4: Al bakalım.
1: Ne yapıyorsun? Lahana salatası mı?
0: Vücut ve kafa yoğunluğun eşit olmalı.
1: Bunu benim için göstermene gerek yok. Profesyonel ama neden bunu yapmasına izin vermiyoruz? Umarım tetanoz aşın vardır.
4: Tamam, yavaş yavaş. Nasıl, rahat mı?
0: Evet, çok rahat.
4: Gördün mü?
1: Üstünde çok oyalanma.
4: Bence üstünde biraz oyalanmalıyız. Sadece biraz.
1: Ne?
4: Doğru olan ne biliyor musun?
1: Cüruf biriketi gibi görünüyor. Gerçek bir cüruf
4: biriketi. Evet,
1: biriket.
4: Bu bir cüruf biriketi ve tam oraya gidecek. Şimdi bu biriketle birlikte git. Hadi bakalım. Hazır mısın?
1: Hayır hayır, vücuduna onunla vurmayacaksın değil mi?
4: Evet, arkadaşına çekiçle vuracağım.
1: Gerçekten mi?
4: Evet, başlıyoruz. Hazır mısın?
0: Evet.
4: Başlıyoruz.
1: Bunu hiç sevmedim.
4: Bir.
1: Şaka mı yapıyorsun? Hadi ama.
0: Neredeyse 10 yıl oldu değil mi?
4: 2.
1: Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin?
0: Evet.
1: Senin cenazen dostum. Vay canına.
0: Eski günlerdeki gibi.
4: Evet, iyi misin?
0: Evet.
4: İyi misin gerçekten? Peki.
1: Dostum, iyi misin?
0: Harikayım dostum.
1: Eğleniyor gibi görünüyorsun. Bu yatağı 1200'e almak istediğin anlamına mı geliyor?
4: Evet, evet.
1: Pekala, seni buradan çıkarmak için ne yapacağız?
0: Burada biraz takılmak istiyorum.
1: Rahat olduğundan emin misin?
0: Bu bedava akupunktur gibi.
1: Farklı insanlar için farklı davranışlar, anlıyorum. Benimle gelmiyor musun?
0: Böyle iyiyim.
1: Pekala, hadi gidip parayı alalım.
0: Eski güzel günler. Dostum, şu an çok rahatım. Bunu denemeliydin. Mutluluğu bulmanda sana yardım ederdim.
1: Beni şu an ne mutlu ederdi biliyor musun? Para. Ve bu şekilde bu işten sıyrılabiliriz.
0: Evet.
1: Burada bir sürü güzel ev var.
0: Evet.
1: Parası buna yeter gibi görünüyor. Bildiğimiz iyi oldu. Hadi biraz alalım.
0: Olur.
1: Hadi gidelim. Alo David, ön taraftayız. Tamam, görüşürüz. Getirmeyi unutma.
0: Teslimatçılar nerede kaldı?
1: Dostum,
0: aman
1: şuna bak.
0: Tanrım.
1: Nasılsın?
0: Biz nereye
1: ne
0: geldik?
1: Ne yapıyorlar burada? Nasıl bir yer burası? Merhaba kızlar.
4: Nasılsın? Merhaba çocuklar.
0: Yanlış giymişim.
4: Su çok güzel değil mi?
1: Benim acelem yok senin.
0: Hayır yok.
4: Aynen öyle. Bütün delilik burada.
1: Buradaki tek erkek olduğuna göre David evet. Olmalısın. Ben Elin.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
1: Tanıştığımıza sevindim.
0: Ben Tom.
3: Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, elinizin
1: alın. Aslında
0: yetişkinler için iki kişilik slip and slide var. Aşağı yukarı 15 metre uzunluğunda. Üstünde su ekipmanı var.
3: Ağırlık sınırı ne? Bunu kaç tane arkadaşım kullanabilir?
0: Ben ve 5 kişi daha kullanabilir.
3: Tamam.
0: Kabaca böyle.
1: Görmek ister misin?
3: Evet, görmek isterim.
1: Pekala. Şimdi gerçek zamanı.
0: Gerçek zamanı dostum.
3: Kesinlikle. Bir şey mi kırıldı?
1: Bir dakikamızı alır. Tamam, oldu.
3: Benimle dalga mı geçiyorsunuz?
1: Tom, bu gördüğüm en tuhaf satış.
0: Bir sorun çıkmadığı sürece hiç umurumda değil.
3: Çocuklar, bu gerçekten muhteşem. Şimdi fiyatı konuşalım.
1: Evet, gördün, $1,500.
3: Belki. Almayacağım demiyorum ama bunda herhangi bir delik var mıdır bilemiyorum. Eğer öyle olacaksa o kadar para vermek istemiyorum. İnsan kilosuna dayanıyor. Ama eğer ondan kayarsanız bir sorun olmaz. Öyleyse sorun yok. Anlaşmayı yapalım. 1500 olur.
1: Bunu bulduğumuzdan beri yapmak çok istediği güzel tek şey buydu.
3: Yarışmak ister misin?
0: Tamam, yarışalım. Hadi.
3: Hadi suya atlayalım.
1: Gördüğünüz gibi. Evet, muhteşem olur.
3: Çok güzel görünüyor. Hadi yapalım.
1: Hadi nasıl yapıldığını göster onlara.
4: Aşağı iniyorsun. Şimdi aşağı iniyorsun.
0: Aşağı iniyorsun.
1: Başlıyoruz.
4: Evet.
3: Hadi Taylor.
1: Hazır.
3: Hazır. Ve başla.
1: Başla.
5: Taylor.

0: Kötü yenildin. $1,500 değil mi?
1: Evet, $1,500. Kesinlikle, kesinlikle.
0: $1,500.
2: Dostum, bu şey çok eğlenceli. Onu hiç satmak istemedim.
0: Merlin heykelini $500 sattık yatağı. $1,200. Ve endüstriyel boyutlu slip and slide'ı $1,500 sattık. Ayrıca diğer bütün eşyalar için ek olarak $2,600 aldık. $3,350 yatak ve bir parçayı aldık. Eşyaları $5,800 sattık. Toplam karımız $2,450. İç huzur çok abartılmış. Bu deli hippie saçmalığından yoruldum. Partiye hazır mıyız?
2: Evet.
0: Tamam.

Everett.

0: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
1: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
10: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle?
23: Böyle olmaması gerekiyor.
21: Ama sahipleri onları çok seviyor.
24: İlk arabamdı.
25: Fansi'den vazgeçemem.
21: Geriye tek bir soru kalıyor.
26: Kalsın mı?
23: Kalsın mı?
26: Yoksa atsın.
27: Esas heyecan şimdi başlıyor.
21: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
25: Başıma ne gelecek acaba?
24: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Tata.
21: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Alan Effeton Jones her sene yüzlerce depoyu araştırıyor. Bu dizi onların en nadide ve değerli keşiflerinden derlenmiştir.
1: Antika avcılarının bu bölümünde...
2: Henüz bakayım. Değil. Sürpriz olacak.
1: Ton yeni aracımızla ilgilenirken top asmak yok. Açık arttırmaya tek başıma gidiyorum.
0: Birine mi bakmışsın?
1: Seninle konuşan yok. Bugün oldukça sağlam rakiplerim var.
3: Teşekkür ederim, 600 oldu.
1: Dostum, elimiz boş dönebiliriz. Bazı kesici keşifler bizi yüksekten uçurabilir. Avcıyı serbest bırak. Ya da...
4: Düello mu istiyorsun?
1: Evet, hadlerini bildiriyorum.
0: 400 oldu, 500-600 veren yok mu artan?
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş eşya depolarda açık arttırmaya çıkarılıyor.
3: Sattım!
0: Sattım!
3: $1,000'a sattım!
1: Evet!
2: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir fırsata dönüşüyor.
5: $120,000.
2: Evet.
1: Ben Alan Hart.
2: Ve ben Tom Jones.
1: Bizler antika avcılarıyız. Bulduğumuz ve...
2: sattığımız şeylere...
1: inanamayacaksınız.
2: 25,000.
0: Anlaştık baylar.
1: Ne kadar iyiyse...
2: o kadar pahalıdır. Aman tanrım.
1: Evet. Günaydın. Dostum, müzayede zamanı. Ton. Hele şükür, burada olduğunu biliyordum. Ne yapıyorsun?
2: Şu yeni kamyonla uğraşıyorum, biliyorsun. Bazı yerlerini onarıyordum.
1: Biraz geriye dönersek sevgili ekmek teknemiz Betsy'yi kaybetmiştik ve yenisini almak zorunda kalmıştık. Bunun görünüşünü sevdim. Bu çok şeker bir şey.
2: Eğer iyi bir fiyat alırsak biraz yenilemem gerekiyor. Tartışmaya gerek yok. Bana sadece birkaç gün ver ve bu işi halledeyim.
1: Evet. Ama top asmak yok. Bir bakayım.
2: Henüz değil. Sürpriz olacak.
1: Asıl benim sana sürprizim var. Büyük müzayede bugün. Acele etmeyin.
2: Bu şeyi tamir etmekle uğraşıyorum adamım. Oraya git ve yüzümü kara çıkarma.
1: Peki. Onu kız gibi yap. Konuştuğumuz gibi. Akıllıca. Akıllı seçimler.
2: Arkandayım.
1: Açık konuşacağım adamım. Yeni ekmek teknemizin Hades'in dünyasından fırlamış bir canavara benzeyeceği konusunda endişelerim
2: Çok
1: var.
2: Çok fazla endişeleniyorsun. Emin ellerde.
1: Şu elleri göreyim. Evet, endişeliyim.
0: Bugün yalnız görünüyorsun.
1: Evet, ayrılıp fethetmeyi seviyoruz. Bir partnere sahip olmanın iyi yanı, aynı anda iki yerde olabilirsin.
5: Merhaba.
1: Merhaba. Baban nerede?
5: Bugün şehir dışında, o yüzden beni gönderdi. Pek memnun oldum, söylenemez.
0: Bugün eğlenceli bir gün olacak galiba. Özellikle siz ikiniz yalnız olduğunuz için... İkinize de destek olacak birileri yok.
1: Seninle konuşan yok.
0: Umarım cüzdanlarınızı getirdiniz.
1: Bugün bir şeyler kazanmak umurumda değil. Yeter ki o kazanmasın.
5: Katılıyorum.
6: Herkese merhaba. Konuma'ya hoş geldiniz. Adım Paul. Bugün 3 depomuz var. Herkes kaydını yaptı ve gitmeye hazır mı?
0: Evet.
1: Hazırız.
6: Gidelim o
1: Hadi
6: zaman.
1: Bakalım. Pekala. Sadece 3 depo var. Caroline, CJ ve Ton yok. Bugün en iyi oyunumu oynamalıyım.
6: Günün ilk deposu. İyice paketlenmiş küçük bir ünitemiz var. Sırayla ilerleyip göz atın. Herkesin rahatça bakmasına izin verin ki satabileyim.
5: CJ, manzarayı tamamen kapatıyor.
1: Hey CJ.
0: Evet.
1: Sayımı satın aldıktan sonra yaparsın.
6: Sırayı kapatmayın.
1: Değil mi?
0: Orada sana göre bir şey yok Alan.
5: Neden sallandı anlamıyorum.
1: Hayır. İşe yaramaz. İşte bu. Caroline biraz çabuk yargıya vardı ama orada silah kılıfları gördü. Toprağa gömülen silahları çıkarma vakti geldi anlaşılan.
2: Ne haber adamım?
1: Açılan ilk depoda en az 3 tane silah kılıfı var.
2: Oh, şaka yapıyor olmalısın.
1: İşlerinde silah olduğundan emin değilim ama fiyat oldukça yükselecek gibi. Ne kadar çıkalım?
2: 2500.
1: Pekala, müzayede başlıyor.
6: Ne diyorsun, ne veriyorsun? Paraları görelim. İşe başlıyoruz, yukarı ve aşağı.
0: $1,000.
6: Teşekkür ederim, $1,000 geldi.
1: Sizce $1,000'dan açtı. Elimiz boş dönebiliriz.
6: 1300 oldu.
1: Vereceğim. 1400.
6: 1400 oldu, 1500 veren
0: 1500.
6: Var mı? 1500.
0: Evet.
6: 1600 veren, evet, 1700. 1800. Evet, 1900.
0: Evet.
6: Evet, 2000 oldu, 2100. Evet, evet. Yok mu artıran, 2200 oldu.
1: 2500.
6: 2400, 2500 oldu.
1: Bu kadar. Limite geldik.
6: Pişman olmayın. Son şans. Son çare. 2600, 2600 geldi. Caroline 2600 verdi. 2700 veren var mı?
1: Caroline teklif verdi. Çok profesyonelce oynadı. Hakkını vermeliyim.
6: 2600, 2700 veren son şans. Satıyorum, satıyorum, sattım. 2600'e Caroline'a gidiyor. Teşekkür ederim.
1: Benim olacak.
2: Pekala.
1: Ben CJ ile kafa kafaya yarışırken Caroline pusuya yattı ve sonunda öldürücü hamlesini yaptı. Bunu yapmayı nereden öğrendi?

0: Pekala bu taraftan. Günün ikinci deposu.
1: Ne oldu dostum?
2: Çok önemli.
1: Müzayede başlamak üzere.
0: Bu depoyu iyi bakın. Açık artırmayı yeniden başlatıyorum.
1: Dostum, başladılar bile. Kapatmalıyım.
2: Sadece bir şey soracağım. Gerçekten önemli.
1: Peki, acele et.
2: Siyah beyaz zebra çizgileri mi istiyorsun? Yoksa kırmızı siyah alev desenli mi?
0: 450 geldi. Artıran var mı? Evet evet, 500.
1: Adamım, yumuşak renklerde anlaşmıştık. Dur biraz, satıldı. Kaçırdığın bir şey var mı?
3: Evet, bayağı iyiydi.
1: Dostum, sana döneceğim. Tonun sürekli olarak beni araması hiç yardımcı olmuyor. Sadece bir depo kaldı. Odaklanmalıyım.
0: Pekala, günün son deposu. Herkesin iyice bakmasına izin verin.
1: Dikiş masası. Aha! Sonunda kaptan köşküne geldik. Babaanne antikaları gibi görünebilir ama bu şeylerin iyi para edeceğine eminim.
0: Şu işi bitirelim artık.
4: Dostum, müzayede başlamak üzere. Seni arayacağım.
0: Pekala, iyice bakın.
1: Artık oyalanmak yok. Bunu alıyorum.
0: Bu gizemli depoyu satalım artık. Ne veriyorsunuz? 50'den açıyorum. 50 evet, 100 geldi. 150 veren, evet 150 oldu. 200 veren var mı? Evet 200 veren. 200 oldu. 250 veren var mı? 250 oldu. 300 veren var mı? 300 oldu. 350 veren var mı? Yok mu artıran? Evet.
1: 700.
0: 700 geldi. 700. Son teklif. Arkadan 700 geldi. 750 veren var mı? 750 veren var mı? Son çağrı. Sattım. 700'ü arkaya sattım. Teşekkür ederim.
1: Bunu zaten beğenmemiştiniz değil mi? Carol'ın ve CJ'in içindekiler hakkında en ufak fikirleri yoktu. Ama ben potansiyeli gördüm ve iyi bir fiyata satın aldım. Bugün havanda değilsin.
5: Evet. Pek sayılmaz.
1: Belki yarın ha? Şu şeye bir bakalım. Bu bisiklet iyi görünüyor. Bir şey edebilir. Bu biraz tuhaf. İşte geliyor. İşte şimdi oldu. Bunlar LARP kostümlerine benziyor. Canlandırmalı rol yapma oyunu. Bu kostümler iyi para edecek gibi.
3: Merhaba.
1: Nasılsın?
3: Bu benim ilk seferimdi. Henüz hiçbir şeyi açmadım. Daha sonra bakacağım.
1: Şu şeylere bak. Şahinlerle ilgili. Bunu hemen anladım çünkü çok alim ve bilgili biri.
3: Absürt.
1: Evet, aslında bu eşyalar oldukça klasik duruyor.
3: Tadını çıkar.
1: Sağ ol, sen de tadını çıkar.
3: Peki.
1: Görüşürüz. Bunlar da ne? Vay canına. Sırada kendi yöntemimizle doğruyoruz.
2: Evet.
1: Yükselen kazançlar.
0: Hepsine 2000.
2: Şuna neden 3000 demiyoruz?
0: Kaç tane şahinci tanıyorsunuz?
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
9: Bunlar da ne? Vay! Canına. Bunlar gerçek. Bu bir mızrak. Tonu aramalıyım. Neler bulduğuma inanamayacaksın.
10: Ne buldun? Ne zaman buldun?
9: Bir sürü sahne kostümü ama... Hepsi bu değil. Gerçek ekipmanlar da var.
10: Ciddi misin?
9: Kılıçlar, kargılar, mızraklar, baltalar, her türlü savaş aleti. Tüm koleksiyondan bahsediyorum. Şahin eldivenlerinden bahsetmiyorum
10: dostum,
9: bile.
10: Dostum ciddi misin? Bu çok iyi.
9: Hiç de fena sayılmaz. Antik eşyalar, silahlar ve şahincilik eşyalarıyla bugün iyi bir iş çıkardım. Şimdi sıra maceraya başlamada.
10: Gel oğlum. Koş. Yakala onu. Nasıl gitti?
9: Sanırım bir şeyler kaptık gibi.
10: Oh, bana bunun fotoğrafını atmadın.
9: Bam! Bunun gibi bir sürü LARP kostümü var dostum.
10: LARP kostümü mü? İnanmıyorum. Bakabilir miyim?
9: Elbette. Elbette bakabilirsin. Para kazandım. Sen neler yaptın?
10: Pekala. Görmek mi istiyorsun? Dikizlemek yok.
9: Merak etme. Aman tanrım. Gözlerime inanamıyorum.
10: 50'lerin kırmızı beyaz lokanta modası.
9: Dostum.
10: Betsy gitti. Yerine 50'li yıllardan fırlamış Betty geldi. Geldi içine bak.
9: Dur biraz. Ne yaptın böyle sen? Normal koltuğa otururken benim neden zebra koltuğum var peki?
10: Açıkçası bunu sırf seni kızdırmak için yaptım.
9: Deneyebilir miyim?
10: Atla.
9: Bu kırmızı ve beyaz renkleri çok sevdim. Bayıldım. Çok güzel. Hadi bir gezintiye çıkalım.
10: Önce şu kılıçlarla oynayalım.
9: Evet, satmadan önce denesek fena olmaz.
10: Hazır mısın?
9: Göreyim seni.

0: Evet. Dostum, seni ereksiyon ilan ediyorum.
1: Harika.
0: Bunu saklamak istiyorum. Bunu satmayalım. Diğerlerini satalım.
1: Bir fikrim var. Kılıçlar kalsın, kalanları satalım.
0: Dostum, harika. Bu fikre bayıldım. Alexio! Sıra yeni bebeğimize atlayıp biraz para kazanmakta. Yağ gibi kayıyor bu ton.
1: Eski dostum Joe'yu görmeye gideceğiz. Kendisi Kaliforniya'daki en iyi kuş eğitmenlerinden. Yeni şeylere her zaman ilgi duymuştur. Merhaba dostum.
2: Merhaba baylar.
1: Nasıl gidiyor?
0: Bulabildiğimiz tek eğitmen o, değil mi?
1: Evet, haklısın.
0: Bakalım sana getirdiğimiz şeyleri sevecek misin? Ta-da!
2: Oh, işte. Ya, mavi kutunuz var. Bu üretilen ilk izleme aletlerinden. Bununla Yellowstone'daki boz ayıları ve kurtları takip ederlerdi. Bu verici. Telsiz sinyalleri üretiyor. Ve bu da alıcı. Bu da yön anteni. Bunu Şahin'e konduğu yöne doğrultuyorsunuz. Bu oldukça eski teknoloji. GPS'in yerini tutmaz. Ama bu tarihi değere sahip bir alet. Eğer çalışır durumdaysa en az 1000 dolar eder.
0: Bilemiyorum.
2: Ayrıca burada oldukça güzel başlıklarınız var.
0: Bu başlıkları kuşun görmemesi için takıyorsunuz değil mi?
2: Bu bir nevi taktik. Kuş oldukça sakinleştiriyor. Çıkardığınızda ise uçma zamanının geldiğini anlıyor. Bunun gibi antika değeri olan bir başlık 300 dolar civarı eder.
0: Peki.
2: Bir bakalım. Bu kitaplar inanılmaz. Frank Beebe'nin eksiksiz serisi. Frank Beebe, Amerika şahinciliğinin babası sayılır. İlk basım, üstelik imzalı. Bu kitaplar en az 1200 dolar eder.
1: Hepsi için ne kadar düşünüyorsun?
2: Hepsini 2000.
1: Şuna neden 3000 demiyoruz?
2: Kaç tane şahinci tanıyorsunuz?
0: Bu hiç adil değil.
2: Bunlar nadide parçalar. Pekala, 2300.
0: Hayatım boyunca bir daha 350 kilometre hızla dalan bir kuşu yakalama fırsatı bulamayabilirim.
1: 2500 papel ve o şahini yakalayacak.
2: 2500 verebilirim. Anlaştık.
1: Mükemmel.
0: Teşekkür ederim dostum.
2: Ben teşekkür ederim. Pekala, Marshall sizler için kısa bir gösteri yapacak.
0: Marshall.
2: Hazır mısınız?
0: Avcıyı serbest bırak.

0: Wow. Teşekkür ederim.
1: Çok zevkliydi. Ona iyi bak. Çok iyiydi. Kılıç sallamak, şahin uçurmak. Bugün çok keyifli bir gündü adamım. Alexio!
2: Sus artık. Artık şu inek oyuncaklarını satabiliriz. Yani LARP kostümleri.
1: Dilini tutsan iyi edersin. Yapma, şımarmayı keser misin? Rick'le tanışmaya gidiyoruz. LARP kostümleri koleksiyoncusu ve üreticisi. Kıyafetinden anlaşıldığı üzere tam bir iş adamı. Kes şunu. Hey, Rick sen misin? Merhaba, telefonda görüşmüştük.
3: Evet.
2: Nasılsın dostum? Ben Tom.
3: Evet, memnun oldum.
2: Memnun oldum.
1: Bunlar LARP silahları değil mi? Olayı nedir?
3: LARP bir oyun canlandırmasından başka bir şey değil aslında.
1: Yani sen şimdi bir barbarı mı canlandırıyorsun?
3: Evet, bu fantastik oyunda benim rolüm bir barbar.
1: Conan'ın çift elle tutulan kılıcı vardı değil
3: evet.
1: mi? Seninki hangisi?
3: Benimki bu alev kılıcı. Bu çok özel bir kılıç. Sadece kritik durumlarda kullanmak için.
1: Sihirli durumlarda.
3: Sihirli durumlarda.
1: Sihirli bir kılıç yani.
3: Evet.
1: Bunlar işini görür mü?
3: İşime yarayabilir. $1000 anlaşabiliriz.
1: Sanırım 1500 demek istedin. Bizi sevindirirsin.
3: Kaç kere kullanıldılar bilmiyorum. Buradaki bayağı eskimiş. Bazılarının ek yerleri sağlam olmayabilir. Savaşta kullanmaya uygun olup olmadıklarını görmek gerekiyor.
1: Pekala, bak ne diyeceğim. Hepsi için 1000 papel istiyorum. Elimdeki hariç. Bunun için özel planlarım var. İstersen minik alev kılıcınla elimden almayı deneyebilirsin. Ama hiç tavsiye etmem.
2: İşler kızışacak gibi.
3: Düello mu istiyorsun?
1: Evet.
3: Pekala, kaybedersen kılıcı alırım.
1: Anlaştık. Bugün onurumuzu korumak için savaşacağım bayım. Ben Kral Arthur, sen de Lancelot olabilirsin.
2: Tabii ki hayır. Onurumuzu kenardan korumayı yeğlerim. Bol şans. Yüce Tanrım.

0: Hazır mısın?
1: Evet, hazırım. Pekala.
0: Savaşçılar, başlayın.
1: Bu iyiydi.
0: Onları geçebilirsen benimle savaşabilirsin.
1: Gelin bakalım alçaklar.

0: Özür dilerim. Güzel spor. Affedersin. Aa, çok özür dilerim. Kusura bakma. Ha, iyi misin? Affedersin. Oo. Evet. Al bakalım. Görünüşe göre sadece ikimiz kaldık. Böyle olmasını istemezdim. Kılıcın bende kalmasına izin vermeliyim.
1: Hoşuna gitmedi mi?
0: Aslında epey eğlenceli. Şimdi seni öldürmeliyim. Pekala. Tamam. İşte geliyorum.

0: Bak ne diyeceğim, okulacı hak ettin artık.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, paranızı hak ettiniz. Ödeyeceğim.
1: Ha, anlaştık.
0: Harika.
1: Zafer benimdir.
2: Vay canına. Söyleyecek kelime bulamıyorum.
1: İyi edersin. Büyük savaşçının huzurundasın çünkü. Elektio! Şahincilik takımını 2500'e sattık. LARP silahlarını 1000 dolara. Kılıç koleksiyonunu kendimize ayırıp geri kalanı 650 papele saydık. Depoyu 700'e aldık ve içindekileri 4150 dolara sattık. Böylece kazancımız tam olarak 3450 dolar oldu. Bilemiyorum, Tim'i biraz daha LARP gösterisi fena olmazdı doğrusu.
2: Nasıl istiyorsan öyle yap.
1: Çocuklar, bu işte gerçekten iyisiniz. Burada öylece yatıp duracaklar mı?
0: Canlandırma dediğim böyle olur.
1: Teşekkür ederim. Bu işi gerçekten sevdim.
0: Öyleyse haftaya geliyorsun değil mi?
1: Elbette. Geliyoruz değil mi ortak?

0: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
0: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
0: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Bicarbonara hazır mısınız? Karşı
2: akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Alan F. ve Tom Jones her sene yüzlerce depoyu araştırıyor. Bu dizi onların en nadide ve değerli keşiflerinden derlenmiştir.
6: Antika avcılarında bu bölüm.
7: Açlıktan öyle.
6: Merak etme, sonrasında yiyeceğiz. Steve ve ben depolara açız. Ona ne kadar teklif vereceğiz?
7: $1000 ne dersin?
6: Ama bir grup açgözlü şeyler.
8: 1500-1600 oldu. Sattım.
6: Bu çılgınca. Bizi en iyi parçalardan uzaklaştırabilir. Bu çaylak bir herif. Dave'i alışveriş günü kurtaracak mı? Yoksa kârımız?
9: Bütçeme göre değil.
6: Uçup gidecek. Aman tanrım!
8: Yok mu artıran, yok mu artıran?
6: Amerika'da her gün binlerce depo açık arttırma için halka açılıyor.
8: Sattım. $1000 sattım.
6: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iştir.
10: $120,000.
6: Evet. Ben Alan Hart.
7: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
6: Bulduğumuz ve sattığımız şeylere...
7: Ve sattıklarımıza...
6: İnanamayacaksınız.
7: 25,000.
11: Anlaştık beyler.
6: Ve hikaye ne kadar iyiyse...
7: O kadar pahalı. Aman tanrım.
6: Evet.
7: Dostum, bugün cumartesi ve kahvaltı etmedim. Umarım müzayede buna değer.
6: İşte benim arkadaşım. Her şey iş için. Buna bayıldım. Merak etme, sonrasında yeriz.
7: Evet, bu sırada midem kendini besler. Bugün Santa Clarita'ya gidiyoruz. Çünkü görünüşe göre artık hafta sonları çalışıyoruz.
6: Büyük fedakarlığa değeceğine söz veriyorum.
7: Bana dev bir krep yığını borçlusun. Çünkü bu sabahki Cemima teyzeyle olan randevumu iptal ettim.
6: Oyun zamanı, hadi başlayalım. Her zamankiler yok.
7: Evet, bu da ne? Bir şey mi kaçırdık?
6: Bu cumartesi günü sorunu. Çaylaklar olur. Hafta sonu savaşçıları.
7: Hafta sonu müzayedeleri 9-5 çalışanların ek gelir kazanma yeridir. Yani çaylaklardır.
6: Deneyimli müzayedeciler genelde çaylakları sevmez ama bugün ağırlığımızı koyup harika depolar alacağız.
8: Evet arkadaşlar, müzayedeyi açmaya hazırlanıyoruz. Bugün satacağımız 6 depo var. Yalnızca nakit geçer. Üzerinizde ne kadar para varsa o kadar harcarsınız ona
7: Gitmek
8: göre.
7: Gitmek için sabırsızlanıyorum. Çok açım.
6: Seni beslemediğim zamanları hatırlıyorum. Geçmişte korkunçtu. Bir şeyler kırarsın, öfkelenirsin, huysuzlaşırsın.
7: Biraz fazla harcarım.
8: Evet, hadi başlıyoruz.
7: Hala yemeğe ihtiyacım var. Bu iyi bir fikir mi bilmiyorum.
8: Bugün müzayededeki birinci depomuz burası.
6: Pekala, bu şanslı olabilir.
7: Güzel. Saç tarzını sevdim.
6: Belli ki Asya mobilyaları topluyorlar. Bu da ne? Eski bir bisiklete benziyor. Birçok antika bulunmasını sevdim. Midene sormama izin ver. Buna ne kadar teklif vereceğiz?
7: $1000 ne dersin?
8: Evet, ilk depomuz burası.
6: Bakalım çaylaklar ne yapacak?
8: $200'la başlayalım. $200 verdiler. $250 var mı? Var. $300 var mı? $300 de var. $350 istiyorum. $350.
6: Bu çocuklar çok yavaş teklif veriyor.
7: Muhtemelen değerini bilmiyorlar.
6: Burada daha fazla zaman harcamıyorum.
8: $500 oldu. $1000 oldu. $1000'ım var. $1000. Arttıran var mı? $1050, $1100. Son defa soruyorum. Sattım. $1000. Teşekkür ederim.
6: Gördüğünüz gibi bu çaylaklar ben müzayedeye girince neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu da bizimdir.
7: En azından mutlu. Çünkü midesi dolu.
6: Neşelen dostum, 5 depo kaldı.
8: Evet, herkes bakabilir.
6: Bunu sevmeyeceksin.
7: Haklısın, sevmedim. Kahvaltıyı bunun için mi atladım?
6: Bu depo bize göre olmayabilir ama

0: Eğlence katmak için teklif verebiliriz.
1: Tanrım, lütfen bu berbat şey bize kalmasın.
2: Başlıyoruz. 150 var mı? 150, 150, 150 verdiler. Teşekkür ederim. Yok mu artıran 175
0: mi, yoksa aklın
2: var. 200 var, 225 var. Yok mu artıran 250 oldu. 275. 275
0: evet.
2: Geldi, 300 de geldi. 325 var mı? 350 geldi.
0: Durayım mı yoksa durayım mı?
1: Lütfen dur. Açım.
2: 450, 450 tamam. Güzel. 500 var mı? 500, 500 de geldi.
0: 550. 500 dolar mı dediler?
2: 550, 550, 550. Yoksa satıyorum. 500 sattım.
0: Eğer iyi bir şey görürsek buna üzüleceğiz.
1: Çaylaklarla alışveriş etmenin zorlukları.
2: Sıradaki depoya geçiyoruz.
0: Tipik çaylak davranış. Her kutuda altın var sanıp depolara teklif verme.
1: Başladıkları zaman onları durduramazsınız.
2: Evet çocuklar. Bir bakalım bakalım.
0: Hayır mı?
1: Bırak bunu çaylaklara al.
2: Başlıyoruz. 400 var mı? Güzel. 450 de var. 500 de var. 550 var mı?
0: Aramı yatırıyorum.
2: 700 geldi. Teşekkür ederim.
0: Bu çaylak bir herif.
1: Daha da çok çöp.
2: 450, 500 geldi. Evet, 550 var mı? 550 güzel. 600 de var. 600 sattım.
0: Görüşe göre bu adam çaylakların kralı olmak istiyor.
2: Evet çocuklar bakalım.
0: Şuraya bakar mısın?
2: 600'e sattım.
0: Sanırım ne görse seviyor. Çaylaklardan daha da kötü bir şey varsa para saçan çaylaklardır. Eğer depoda iyi bir şey varsa fiyatı artabilir.
1: Artık umurumda değil. Yemek zamanı geldi mi? Sanıyorum.
2: Evet, bu son depo.
1: Bu bir inşaat şirketinin ekipmanlarına benziyor.
0: Arkada çimento karıştırıcısı var, 300 dolar eder. Bir yıkım güllesi var.
1: Bu çok fena. Bu depoyu sevdim. Alet sandığım. Eğer araç gereç varsa 1000 dolar eder.
0: 1000 dolar uygundur.
1: 1500 dolar derim. Son depo muhteşem bir vaha gibiydi. Aletler, çimento karıştırıcı, yıkım güllesi.
0: Tamam tamam, sakin ol. Sanırım açlık halüsinasyonların başladı.
1: Muhteşem.
0: İşimiz bitti.
2: Evet, son depomuzu satıyoruz. 200 dolar veren var mı? 200 dolar. Verdiler, teşekkür ederim. Yok mu artıran 300 oldu?
1: Bunu
2: yok mu artıran
0: 400 olalım,
2: 350
0: bu
2: oldu?
0: Adam
2: teşekkür
0: seviyor.
2: Ederim. 350 oldu, 400 oldu. 450
3: daha
2: oldu.
3: Paramız var.
2: 500 var mı derken 500 de geldi. 550, 600 bile geldi. Yok mu artıran? Yok mu artıran? Yok mu artıran? 1400 dolar.
0: Bu adam kontrolden çıktı.
1: 1500.
2: 1500 geldi. 1600 geldi. 1700 de gelir mi? Geldi.
0: Ne yapıyor?
2: 1800 var mı? 1800 de geldi. Yok mu artıran? 1900.
0: Bu kadar. Hadi çekilin.
2: Yoksa 1800'e satıyorum. 1900 geldi. Teşekkür ederim.
0: Dostum.
2: 2000 var mı? 2000. Son çağrı 2000 için.
3: Sizindir.
2: Yoksa 1900'e satıyorum.
0: Artık senindir denizci.
3: İyi şanslar.
0: Sana kötü haberlerim var. Bu kahvaltı bütçemizden kesilebilir. Söylüyorum.
1: Üzgünüm dostum. Sanırım açlık krampları sonuncu da yakaladı. Kahvaltıyı kaçırdığımıza göre Çin yemeğine ne dersin?
0: Bence birinci depoya dalmalı ve sonra yemeliyiz. Sonrasında kutlayacak bir şeyimiz olur.
1: Her neyse.
0: Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Birazdan bunların hepsine değecek Tony. Bak, uzun zamandır kayıp kardeşinle buluştu.
1: Eminim o da açtır.
0: Bana yardım edebilir misin? İşte böyle. Çok ağır. Aldın mı? Yardım eder misin? Bir dakika. Aa, bence en azından 150 dolar eder.
1: Eski mobilyaları kontrol edelim.
0: 1930'lardan olmalı. Süslü kutular. Belki de Mikado oyunu falandır, bilmiyorum.
1: Bu nedir?
0: Bir abaküs mü?
1: Tanrı korusun.
0: Bu harika. Güzel. Bu güzel Japon karakterlerini kanjiyi yazmak için kullanıyorlar. Bunlar hokka ve yazı araçları. Bu güzel bir dolap. Her türlü 500 dolar eder. Şimdiden yaraladık. Arkadaki bisiklete bakalım. Hey! Oho, bu bir bisiklet değil ki. Sırada taşıması zor eşyalar var. İlerliyor! Umutlarımızı yıkabiliriz.
4: 500 almak isterim.
0: Ya da patlayıcı bir dönüşü yapabiliriz.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Bu var ya bu.
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
21: Bellona, Bellona.
22: Servis geldi. Çanta hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
25: Hesap basit, hesap basit.
26: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
27: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
28: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
29: Güçlü bir propaganda aracıydı.
30: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
26: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
31: Bu ne böyle?
26: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Hadi arkadaki bisiklete bakalım. Hey! Oho, bu bir bisiklet değil ki. Bu bir rickshaw. Bu eski 1950 model bir rickshaw. Bunu biliyorum çünkü eski sertleştirilmiş lastik sıcaktan yanıyor. Bu orijinaldir, yani yaşı var. Ama ahşap tekerlekleri olacak kadar değil. Eğer ahşap tekerlekleri olsaydı 100 yaşında olurdu. Dostum, bu para demek.
1: Harika.
0: Kim bir tur binmek ister?
1: Onun yerine yemek yiyelim.
0: Hadi bin ve bana güven. Bu harika olacak. Asilzadeler gibi efendim.
1: Aman tanrım.
0: Arabana atla ve gerisini düşünme. Nereye gidiyoruz efendim?
1: En yakın restorana lütfen.
0: İşte gidiyoruz.
1: Hastaneye. Aman tanrım.
0: Evet.
1: Gelmedik mi? Gelmedik mi? Gelmedik mi? Lanet olsun.
0: Söylemeliyim ki rickshaw gerçek bir hazine ve beklediğine değecek. Şimdi daha iyi misin? Bu kadar hızlı yemene gerek yok. Kimse senden almayacak. Dalga geçiyordum. Kazmaya hazır mısın? Bakalım midemiz bizi nereye getirmiş?
1: Ben hala açım.
0: Nasıl olabilir? Yeni yedin.
1: Çin yemeği seni tam olarak doyulmaz. Bunu bilmelisin. Şu kötü çocuğa da bak dostum. Bu çok fena.
0: Hadi çıkartalım. Ne yapıyorsun? Esniyor musun?
1: Kımıldıyor.
0: Evet. Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır mı? Tamam, bu da işe yaramayacak.
1: Evet dostum.
0: Bir kaldıraç halledebilir bu işi. İşte bu. Hareket ediyor. Burayı temizlemek için 24 saatimiz var. Bu pahalı olabilir. Ne yapıyorsun? Sarılıyor musun?
1: Hayır, beni tutuyor. Çok ağır.
0: Evet, belki de bunu depoya bu kadar para harcamadan düşünmeliydin. Dur biraz, yüzünün fotoğrafını çekeceğim. Çok güzel. Bu çok hoş. Umarım burada bir şey vardır. Dur. Belli ki bazıları işaretleri okuyamıyor. Öyle değil mi? Eğer internetten tuhaf biriyle tanışmak istersen bu 65 dolar. Eski antika Playboy dergileri. Bu halde satılmaları imkansız. Burada satabileceğimiz bir şey var mı? Bu seni yemekten alıkoyabilir.
1: O da ne? Dostum, kilot mu çıkarıyorsun?
0: Kıyafetler ve gülle arasında sanırım bu depo Miley Cyrus'a aitti. Hatta spor çantasının içinde olabilir.
1: Dostum. Patlatma mekanizması. Yükle, patlat.
0: Neyi patlatıyor? Burada patlayıcı var mı?
1: O da ne? Silah. Ateş, ateş, ateş. Evet. Eğlenceliydi.
0: Bak dostum, beni biliyorsun, iyimserimdir ama ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Patlayıcılar ve yıkım güllesi gibi internette satabileceğin birkaç eşya var. Yıkım güllesi iyi para edebilir ama biz taşıyamayız. Bunu çekmek için de para harcayacağız. Yapmamız gerekeni yapmalıyız. Birkaç telefon görüşmesi yaptık ve yeni arkadaşımız Bay Yıkım güllesini taşımanın 600 dolar edeceğini öğrendik.
1: Sana açken düşünemiyorum demiştim.
0: Tamam, benim suçum. Sana şeker gibi bir şey getirmeye başlamam.
1: O güzel olur.
0: Yıkım güllesi çekilirken rickshaw'a bir ev bulmak için Hollywood'a gideceğiz. Bil bakalım kim rickshaw'la ilgileniyor?
1: Kim?
0: Metropolis'ten Nick, hatırladın mı?
1: Evet, hatırladım.
0: Kesin karar vermedi ama çok ilgilendi. Eski dostumuz Nick'le buluşacağız. Böylesini hiç görmediğiniz bir antika ve koleksiyon mağazası var.
1: İşinin bir parçası da bunları televizyon ve film endüstrisine kiralamak.
0: Umarım rickshaw'umuzun değerini anlar. Buna alışabilirim Tom.
1: Evet, bu şeyden kurtulduğumuza çok memnun olacağım.
0: Dikkat et. Merhaba Nick.
2: Kapamam gerek. Seni sonra arayacağım.
0: Havalı bir şekilde geziyorum dostum.
2: Uzun zaman oldu. Nasılsın? Ben iyiyim. Aman tanrım, şuna da bak. Bu çok güzel.
0: Bu rickshaw o kadar kendine has bir şey ki. Gördüğümüz an seni ve Metropolis'i düşündük.
2: Bunu görünce kalbim küt küt attı.
0: Ben 90 kiloyum. Hepsi kas. Bu adam beni tek parmağıyla taşıdı diyebilirim. Bunun ne kadar iyi çalıştığını gösterir. Bu gerçekten de çalışan antika bir rickshaw.
2: En çok da antika lastiklerini sevdim. Bu lastikler çok yıpranmış ama kalitesiz değiller. Bunlar kauçuk. Bu dönemi severim. 1950'lerden kalma olduğunu anlıyorum. Çok iyi.
0: Stüdyolara eşya kiraladığını biliyorum. Belki böyle bir şeyi almak istersin.
2: Eğer bunu sizden alırsam fiyatta anlaşabiliriz. Kiraya verebilirim. Yani bu kar elde etmeyeceğim. Yalnızca her baktığımda beni mutlu edecek demek demektir.
0: Beni ne mutlu eder biliyor musun?
2: Ne?
0: $2,500.
2: Aha. Yapamam, bütçemi aşar. İsterdim ama görüyor musun? Bu yeniden boyanmış. Stüdyolar bunu geri gönderir. Yani bunu kim boyadıysa fiyatını düşürmüş. Kiraladığımda fiyatı çok düşecektir. $1,500 alabilirim. Lütfen nazik olun. Evet, $1,500.
1: Hiç değişmemiş.
0: Evet, anlaşması çok zor. 2400 diyeceğiz.
2: O zaman 1900 derim.
0: 2100. Bedavaya seni götürürüm. Elimi uzatıyorum çünkü kendimi şanslı hissediyorum.
1: Haftaya geldiğimde bir şey alacağım ve paranı geri almış olacaksın.
2: 2100'e evet diyeceğim. Siz harikasınız.
0: Teşekkür ederim. 2100'e sattık. Şimdi bedavaya binmek ister misin?
2: Alırım.
0: Sahi mi? Atla. Atla hadi.
2: Teşekkür ederim. Yavaş git. Rickshaw ehliyetin var mı?
0: $2,100. Bu rickshawla paramızı ikiye katladık.
1: Evet ama yıkım güllesiyle biraz indik. Bu alışveriş bir kabusa dönüşüyor.
0: Biliyor musun, bence bu harika bir fırsat olabilir. Umutsuzluğa kapılma. İyi, müteahhitlerle konuştum. Ve bu büyük şeyi göreceği için heyecanlanıyor. Ayrıca bir yıkım güllesine sahip olmaktan daha eğlenceli ne olur? Hiçbir şey.
1: Doğru.
0: Ben sen misin?
2: Evet.
0: Merhaba.
2: Merhaba Tom.
0: Ben Alan Huff.
2: Memnun oldum.
0: Görüşe göre gülleniz evet, bizden evet. Önce gelmiş.
2: Bana ailemi hatırlattı. Babamla büyürken Los Angeles'taki 100 katlı apartmanları yıkardık.
1: Gerçekten de bununla çok şey yıktın mı?
2: Evet. Ben üçüncü nesil yıkımcıyım. Bu şeylerle büyüdüm diyebilirim.
1: İnsanların yaralandığı olur mu?
2: Bir seferinde Beverly Hills'te sallanıyordu. Kablosu koptu ve banka çatısına düştü. Saat 12'ydi ve çok kalabalık olmasına rağmen kimseye bir şey olmadı. Geri takıp işe döndük.
1: Bu harika.
0: Onlara para verdiniz mi?
2: Hayır.
1: Bunun değeri nedir?
2: Çok farklı boyutlarda olabilir. 6 tona kadar çıkabilir. Bir bebek gülle, 1,5 ton civarında. Zamanında yeni bir tane almak $5,000 ederdi.
1: Peki günümüzde?
2: Günümüzde kullanılmıyor. Kimsenin ihtiyacı yok ve hiç kimse istemiyor.
0: Dur. Sen artık kullanmıyor musun?
2: Hayır, artık kullanmamaları çok üzücü. Ama artık daha hızlı yıkmanın yolları var. Ve yıkım işinde mümkün olduğunca hızlı olmalısınızdır. Bu çok önemli.
1: Peki bunun gibi bir şey ne?
2: İşte şimdi konuşuyorsun. Buna kontrollü yıkım denir. İçe doğru patlar. Çok katlı bir binayı yıkabilir ve çevreye zarar vermez.
1: Yani bunlar uzaktan kumandalı fünyeler.
2: Evet.
1: Ne kadar eder?
2: Her biri $300.
1: Buna ne kadar?
2: Size bunun için $1,000 verebilirim.
1: $1,000 mı?
2: Evet, değeri yaklaşık budur.
1: Ben $2,000 düşünüyordum.
2: Sahi mi? Şu an tek değeri ağırlığınca hurdadır. Kimse bunu istemez.
1: Bu tarihimizin bir parçası. Geçmişinin bir parçası.
2: Evet, evet. Bunu almak isterim. Benim için nostaljik.
1: Peki bununla ne yapardın?
2: Kırmızıya boyarım ve logomuzu koyardım. Ön bahçemize koyardım.
1: Dev bir antika pano gibi.
2: Kesinlikle.
1: O şeyler pahalıdır.
2: 1200'e ne dersin?
1: Bunun için 1200 ve bunun için 600. İkisi için 1800 iyi olur.
2: Evet, çalışıyorlarsa anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Teşekkür ederiz.
2: Pekala.
1: Test edebileceğimiz bir şey var mı?
2: Evet var. Karavanlarımız var. Onları yıkıp baştan yapacağız.
1: Harika. Bu harika olacak.
2: Başla bakalım Tom.
0: Patlatması için ona mı güveniyorsun?
1: Kulaklarını korumak isteyebilirsin.
0: Biraz daha yakınlaşmak istemez misiniz? Böylece iyice takdir edebilirsiniz. İşte böyle.
1: Hazır mısınız çocuklar? Doluyor.

0: Vay canına.
1: Aman tanrım.
0: Çok güzel bir şey.
1: Mutlu musun?
0: Evet, bu muhteşemdi. Çok teşekkür ederim.
1: Çok eğlenceli ve çılgınca.
0: Pekala, bunu temizlememiz gerekmiyor değil mi?
1: Vay canına, ne kadar da büyük bir patlamaydı. Daha çok hafta sonu müsaidesine gitmeliyiz.
0: Sadece kahvaltı ve dev patlama sözü verirsen olur.
1: Sanırım bunu halledebiliriz. Big Show'u 2100'e sattık. Yıkım güllesi ve patlatıcıları da 1800'e. Ve geri kalanı da 1500 dolar etti. İki depoya 2900 dolar ve yıkım güllesini çekmeye 600 dolar harcadık. Eşyaları 5400 dolara sattık ve toplamda 1900 dolar kar ettik. Evet, sanırım bu kadar patlama seni bir süre idare eder.
0: Pek değil. Makine yıkıma hazır, siz hazır mısınız?
1: Evet.
0: Evet. Düşür. Evet. Tanrım, bu harika. Geri gel.
1: Evet.
0: Çok güzel. O bir sanatçı.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
7: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
9: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu salı binde Torku kakaolu fındık kreması 255 lira. Tadelle çikolatalı gofret 9 lira 75 kuruş.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Detroit'in 8 mil yolu üzerinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el dükkanı yer alıyor.
3: Az sonra ne olacağı hiç belli olmaz.
2: Burası müşterilerin en hızlı nakit buldukları.
3: Harika.
2: Bazen de keçileri kaçırdıkları
4: bunu
2: yer.
4: Bunu yapamayız.
5: Şaka mı yapıyorsun?
4: Dokunma bana.
2: Burada olanlara...
3: Kovuldun.
2: İnanamayacaksınız.
3: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
2: Az sonra ikinci el krallarında öfkeli bir müşteri kontrolünü kaybediyor.
4: Bu akşam karının yanına giremeyeceksin, yemin ederim.
2: Ve Les kavgaya hazır.
3: Bu kadın bu gece gelip beni mahvedecek, öyle mi?
2: Ardından atlı süvariler geliyor. Ve para arayışındalar.
6: 35 bin dolar eder.
4: 35 bin mi?
2: Güvenlik görevlisi işinde hata yapıyor. Bunun bedelini biri ödeyecek.
3: Siz ne halt karıştırdınız?
2: İkinci el kralları başlıyor.
3: Adım Les Gold.
5: Merhaba Les, nasılsın?
3: İyiyim,
5: dostum?
3: Sen nasılsın?
5: İyiyim.
3: Amerika'da bir rehinci dükkanının sahibiyim. Detroit'in en büyük ikinci el dükkanı. Her gün binlerce müşteri gelip gidiyor. Sana 500 dolar veririm, buna 25 veririm. 4645 metrekarelik bir tesisimiz ve 45 bin ürünümüz var. Hayal edebileceğiniz en sıra dışı şeyleri satın alıyoruz. Timsah alıyoruz, arabalar alıyoruz, her türlü mücevher alıyoruz. Her ürünün bir hikayesi var, tam 45 bin hikaye. İşler şöyle yürüyor. Eşyanızı getirirsiniz, sizi vezneye göndeririz. Bir değer biçeriz. Uzman çağırmayız. İşin uzmanı biziz. Adil bir fiyatta pazarlık yaparız. Yüz istiyorsun sana,
4: tamam,
3: yüz vereceğim. Kimliğinizi alırız, parmak izinizi alırız. Çalıntı mal olmadığından emin olmak için bilgileri yetkililere iletiriz. Size makbuzu ve paranızı veririz. Yolunuza gidersiniz. 90 gün boyunca aylık %3 faiz işler. 90 günün sonunda eşyanızı geri almazsanız onu satarız. Müşteriler sürekli gelir. Sadece eşyaları rehin bırakmak için değil, tamir ettirmek için de.
4: Benden makbuz istiyor ama cüzdanım çalındığı için elimde makbuz yok. Makbuz diye tutturdu ama veznedeki kadın bana makbuz vermedi. Sadece üstünde numaralar olan bir fiş verdi.
3: Bana fişi gösterin, eşyanızı vereyim. Bugün bir kadın geldi. Rehin bıraktığı küpelerini almak istedi. Elinde makbuz yoktu. Küpelerini bulmak için aradık ama dükkanda yoktu. Mutlaka önceden almış olmalı.
4: Kahrolası, makbuzum
3: sakin
4: yok.
3: Sakin olun hanımefendi. Hanımefendi,
4: beni hapse attırabilirsiniz ama küpelerimi vermek zorundasınız.
3: Makbuzuyla geri gelmesini söyledik. O zaman öfkeden deliyordu.
4: Dokunma bana. Bana dokunma. Bir daha bana dokunursan yemin ederim gözünü oyarım, tamam mı? Hadi.
3: Küpeler burada değil ki.
5: Ben inanmıyorum.
3: Hem üstelik tamire verilmiş olsaydı elinde fiş olması gerekmez miydi? Beyaz bir kağıt olmalıydı.
5: Evet.
4: İşin aslı, bunun için 25 dolar ödemedim. İçeri girip televizyonumun parasını ödemen gerekiyor. Çünkü ben giremem. Ben girersem o herifi gebertirim, anladın mı?
3: Kasaya
4: tamir
3: da
4: zarflarına baktınız
3: her
4: mı?
3: Her şey, her şey.
4: Tamir zarflarına da mı?
3: Yok.
4: Pırlantalarımı almışlar. Küpelerimdeki pırlantalarımı öylece almışlar. Küpeleri buraya getirmemin asıl nedeni buydu zaten.
3: Doğru söylemiyor yani.
5: Evet, aynen öyle.
4: Bana yalancı dedi. Oysa ben bizzat yazdığım makbuzla ilgili doğruyu söylüyorum. Keşke dışarıya çıksa çünkü onu evire çevire dövmek istiyorum. Ama çıkmıyor. Bana yalancı diyor. Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun diyor. Eşyamı alıyor. Yalan söyleyen ben oluyorum.
3: Dükkandaki herkes çığlıklarını duyuyor.
4: Hala bağırıyor.
5: Evet. Hala dışarıda mı?
3: Getirmesi
5: kadına yeterli. Artık gitmesi gerektiğini söyler misin?
7: Tamam.
3: Sadece makbuzu getirmesi
4: yeterli. Makbuzla gelmezse bir daha içeri giremez. Yok. Rehin dükkanından eşyanı geri aldığında makbuz filan vermezler.
3: Orada eşyasını ne zaman rehin verdiği yazar.
4: Yemin ederim o herif dışarı çıkana kadar
7: hayır,
4: bekleyeceğim.
7: Hayır, hayır, hayır.
4: Bunu kabul edemem. Kesinlikle.
3: Robo yıllardır benim güvenlik şefim.
7: Makbuzunuz olmadan bir şey almaya kalkıyorsunuz. Bunu yapmazlar.
3: Robo peluş oyuncaklar kadar yumuşak bir insandır ama inanın bana bir yumrukta 140 kiloluk adamı devirebilir.
4: Beni sakinleştirmeye çalışarak yardımcı olmuyorsun. Sakinleşmek istemiyorum.
7: Makbuzunuzu bulmaya çalışın.
3: Ben dördüncü nesil ikinci el işindeyim. Büyük babam, babam, ben, Ashley ve Seth. Hepimiz ikinci el işindeyiz. Ama birbirimizden çok farklıyız. Seth benim tek oğlum. Bu dükkanın müstakbel sahibi, işinin ehlidir. Bu yüzden bana...
5: Bakar mısın Les?
3: Ashley buranın şirretidir.
4: Yine de hayır değildir diyorum.
3: Mücevher ve satış konusunda çok iyidir.
4: Bir şey bana mi almak benziyor istiyorsunuz? Hadi alalım. Ne almak istersiniz?
3: Ashley ve Seth bu işi çok iyi yapıyor ama hemen her konuda anlaşmazlığa düşüyorlar.
6: Sence kim gelip bunu isteyecek?
5: Şaka mı yapıyorsun? Bunu görünce alan çıkar.
3: Tanışanlardan daha fazla anlaşmazlığa düşeriz ama birbirimizi her zaman kullanırız. Nasılsınız?
7: İyidir. Nasıl gidiyor?
3: İyi gidiyor. Ne getirdiniz?
7: Aa, dans direği ve platformu.
3: Dans direği. Harika.
5: Enteresan.
3: Dans direği.
5: El yapımı mı?
7: Evet.
3: Şuna bak.
5: Peki bunu ne yapmak istiyorsunuz?
7: Satacağız.
5: Satacak mısınız? Ne kadar istiyorsunuz?
7: $300. Ne kadar sağlam olduğunu.
5: Aa, vay canına.
7: Getirdim.
3: Müzik ister misiniz?
5: Rich, sırada sen varsın.
3: Müthiş bir kas kontrolü geliştiriyor değil mi? 150 diyorum çünkü heyecan verici bir şeye benziyor. Dans mı edeceksin?
6: Hayır ama sormam gerek. Gerçekten bununla ilgileniyor musun? Yani ilgileniyorsun.
3: Bir bakacağız.
5: Neden olmasın?
3: Orijinal bir şey çünkü.
6: Bir saniye gelir misin? Bir saniye gelebilir misin? Kardeşimin ve babamın burada bazen bir kadının müdahalesine ihtiyacı oluyor ne yazık ki.
5: Getirdiğiniz için sağ olun.
3: $4 mı geri ver? Şaka yaptım. Normalde buraya böyle bir şeyle gelen olmaz. Kâr edemeyeceksem satın almam.
6: Satabilirsin.
8: Evet, özel ders verenler var ve ders verenler hatta kurslar var diyebilirim.
6: Kızlar parti verince kullanıyor.
3: Sahi mi?
8: Evet.
3: Dans partisi.
6: Ben de sana bunu anlatmaya çalıştım ama sen ağzımı kapattın.
3: Affedersin.
8: Kesinlikle öyle.
3: Ben daha cazip göstereceğini ve daha fazla para ödemem gerekeceğini sandım. Eşli harika bir satıcı. Ama pazarlık gücü sınırlı. Set tam bir uzman. 190'a tokalaşalım mı? Verdiğim $5 da kalsın. $190 veririm.
7: Tamamdır.
3: Tamam, seni vezneye alalım o zaman.
9: Bence pek çok kız evinde bir dans direği ister. Çünkü eğlenceli. Erkeğiniz için çekici olun.
7: Kesinlikle.
9: Evet.
3: Arkadaşların dans partisi verirse...
6: Hiç sanmıyorum.
3: Beni davet etme çünkü onların bebekliklerini bilirim.
6: $500 satılan dans direkleri gördüm. Bizimki satılacaktır. Bu direğin hemen satılacağından eminim. 20 popeline bahse girerim, evet.
3: 20 popel mi?
6: Tamam.
3: Anlaştık.
6: Bahsi daha da yükseltirim çünkü o kadar eminim
3: 20
6: ki.
3: 20 olsun.
6: 20 iyidir.
3: 20 iyidir. Dükkandan dışarı çıkarılan kadın yaklaşık yarım saat sonra kaybolan makbuzu mucizevi biçimde buldu.
4: Makbuzum burada.
7: Her gün buraya 800-900 kişi gelir ve herkesin bir bahanesi vardır. Şu anda dışarıda bekliyor.
3: Ona söyle. İçeri girdiği anda beni tehdit etmeye başlarsa tekrar dışarı atılacak. Hanımefendi gibi davransın, konuşalım. Çünkü bunun ne demek olduğunu bilmiyor. Robo'nun eline bir kağıt parçası tutuşturmuş. Makbuz değil. Rehin fişi değil. Makbuz yoksa yapabileceğimiz bir şey yok. Kadınla konuşup bu işi çözmem
7: nazik
3: gerek.
7: Nazik davranmalısınız. Olay yaratmaya gerek yok. Bakın bakın. Bunu benim için yapın.
6: Tamam.
7: Lütfen ne olursa olsun nezaketinizi koruyun.
6: Tamam, şimdi içeri gireceğim.
7: İçeri girdiğinde olay yaratırsa hanımefendi gibi davranmayı öğreninceye kadar bir daha almam.
3: Bu ne demek oluyor?
6: Arkası onarılmıştı.
3: Tamam.
6: Üzerindeki 3 pırlanta kaybolmuştu.
3: Tamam.
6: Bu yüzden geri gelmemi istediler.
3: Gelip teslim almadığınızı nereden bileyim?
6: Oradaki genç hanım bunu onayladı.
3: Burada yazan şey yapan kızın ismi zaten. Bugün Tiffany yok değil mi? Bugün çalışmıyor. O kadının getirdiği kağıtta bir ödeme yaptığı yazıyordu ama resmi bir belge değildi. Yarın tekrar gelin. Tiffany'yi hatırlarsa size borcum olur. Ama hatırlamazsa hiçbir şey yapamam. Telafi etme konusunda sorunum yok. Bir hata yaptıysak ona bir çift küpe daha verebilirim.
10: Bu el yapımı bir top.
3: El yapımı bir top ha? Siz mi yaptınız?
10: Evet efendim.
3: Peki bu şeyle havai fişek atmayı hiç denediniz mi?
10: Her 4 Temmuz'da havai fişek atarız. Az önce de denedik zaten.
3: Bir saniye, bugün mü denediniz?
10: Evet.
3: Barut kokusunu aldığım için sordum. Peki bu şey için ne kadar istiyorsunuz?
10: Caddede birkaç kişi $200 teklif etti ama sokaktan geçen birine satmaktan korkuyorum. Çünkü niyetleri nedir bilmiyorum.
3: Peki,
10: bu yüzden
3: hele.
10: De bir yüzlük falan diye düşünüyorum.
3: 50 papel isterseniz hemen satın alabilirim.
10: Tamam,
3: hadi
10: öyle
3: gel
10: olsun.
3: Gel dışarı çıkalım.
10: Olur, sizin
3: tamam,
10: için ateşleyelim.
3: Hadi çıkalım. Dışarıda ateşlemeyi teklif edince dayanamadım. Nasıl çalıştığını görmeliydim. Son derece yanıcı. Yani içine barut koyuyorsun, tuvalet kağıdı koyuyorsun.
5: Les.
3: Tamam.
5: Les. Oradan çekilebilir misin?
3: Affedersin, nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum.
10: Bayım, siz niye orada saklanıyorsunuz?
3: O öyle şeylerden hoşlanmaz.
5: Babam çocuk gibi davranıyor. Bazen kendini çok kaptırıyor. Bence bu hiç profesyonelce değil. O şeyi ağzında sigarayla mı ateşleyecek yani?
10: Evet, biraz geri tepeceği kesin. Biraz geri
7: tepe. Bu tarafa gelin.
3: Çok havalı. Bum diye patladı, hoşuma gitti. Satıldı. Boom,
5: gerçekten
3: boom.
5: Almak istiyor musun?
3: Evet.
5: Neden?
3: Tabii. Havalı.
5: Havalı ama onunla bir şey yapabilecek misin? Aileyle işi ayrı tutmak gerçekten zor.
3: İşin aslı şu, bu konuda endişeli.
5: Endişeli falan değilim. Sadece onun işimize yarayacağını sanmıyorum.
11: Hiçbir şey yapamayacağız.
5: Bence de. Bazen Les'i kenara çekip hala buranın patronusun, örnek ol demek istiyorum.
11: Peki adam ne kadar istiyor?
3: Ona 50 dolar ödeyeceğim.
11: Babana bir oyuncak için 50 dolar harcamaya değmez sanmıyorum mi yani? Bakın bu bence para kazanmayla ilgili bir durum eğlencesine değil. Anlatabiliyor işte muyum? Yani benim evet kararımın hiçbir önemi yok. Sadece o şeyden para kazanamazsın.
5: Bence buna değmez.
3: Zaten anlaşmayı yaptım.
5: Hayır, bana bırakma.
3: Yaptım diyorum.
5: Bak, endişe duymuyorum. Sadece akıllıca olduğunu düşünmüyorum. O şeyle hiçbir şey yapamayacağımızı biliyorum.
3: O zaman git ona söyle.
5: Sen söyle.
3: Hayır, sen söyle. Tamam, ben
5: git söyle.
3: Alamayacağını söylüyor.
10: Gerçekten mi?
3: Evet, üzgünüm.
10: Aa, çok olamaz. Üzgünüm. Ah, kusura peki bakmayın dostum. Yine de göz attığın için memnunum.
3: Çok teşekkür ederim.
10: Les satın almak istediğini söyledi ama sanırım oğlu onu kararından vazgeçirdi. En iyisi eve dönüp bunu ateşleyip günü bitirmek olacak.
2: Birazdan De Silva. Ve daha sonra.
4: Bu akşam karının yanına gidemeyeceksin.
2: Yaygaracı yine geri geldi.
4: Yemin ederim.
2: Ve Les küplere biniyor.
3: Bu kadın geri gelip beni öldürmeye mi kalkışacakmış?
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen...

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Ton Bank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan.
1: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bir baba için çocuklarıyla birlikte çalışmaktan daha mutluluk verici şey olamaz.
5: Aile işletmesinde çalışmak dışında bir şey bilmiyorum. Çok seviyorum. İlk makbuzumu yazdığımda 6 yaşındaydım. Dükkana geldim ve babamla birlikte çalışmaya başladım ve pırlanta konusunda sertifikamı aldım. Çünkü ben hep bu alanda olmak istediğimi biliyordum.
6: Kendimi burada çalışırken hayal edemiyordum. Bir ampul yandı ve çalışmaya başladım. Böyle bir yerde çalışmanın en iyi tarafı hiçbir gün, hiçbir saniye ve gelen hiçbir müşteriyle ne yaşayacağınızı asla bilmiyor olmanız.
5: Aman tanrım şuna bakın.
6: Harika. Vay canına, inanılmaz. Oh.
5: Oh.
6: Vay canına.
5: Merhaba. Nasılsınız?
4: Ne getirdiniz?
7: Sea-Ray Sundancer 260 getirdim. Üstü tam kapanıyor. Gayet sağlam. 2 adet çapası var. Bu kimin teknesi biliyor musunuz? Nacho Balls.
4: Evet.
6: Çok iyi.
4: Evet.
6: Çıkabilir miyim?
7: Evet, şurası biraz gevşek. Bu taraftan tutun lütfen. Dikkatli olun. Sadece vidası eksik.
5: Sadece vidası eksik. Yüzüstü düşebilirsin.
7: Olun. Tamamen özel olarak yapılanlardan. Ben yaptım ve minderlerini özel yaptırdım.
5: Çok yıpranmış. Şirretlik yapabilirim. Yani her şey kırık. Camı kırık. Burası kırık.
7: Aslında iyi durumda.
4: Peki istediğiniz rakam
7: 6
4: nedir?
7: 6.000 istiyorum.
5: Babama benziyorum. Saçmalıklardan hoşlanmayız. Bu adam baştan sona saçmalıyor.
7: İçerideyse duşu ve her şeyi
5: şahsen
7: olan bir kamera
5: almazdım.
7: Var.
5: Bence berbat. Leş gibi kokuyor.
8: Adamın isteği neymiş peki?
4: 6.000
6: istiyor. Vay canına.
4: Yenileyebilsek ve bir şekilde düzeltebilsek, şahsi kullanımlarımız için olsa bile satın alabilir ve bu teknede parti yapabilirdik. Yani çok iyi olurdu fakat gerçekten...
5: 3.500?
6: Ben 3.000 derdim.
5: Bence 3.500. 3.000 dersek alay eder. Bence 3.500'e fit olacaktır.
6: Yüksekten mi başlayacaksın?
4: Hayır.
6: Bence eğer düşükten başlamalı.
4: 3.500'den başlarsak hiç
6: evet, bence de.
5: Babam yaptığı işin en iyisi.
4: Buna çok masraf yapmam gerekecek. Güzel bir tekne ama bizim fiyat aralığımıza uygun değil.
7: Teklifiniz nedir?
4: $2000 veririm.
5: Umarım bir gün ben de onun kadar iyi pazarlık yapabilirim.
7: Les, en sevdiğim yönü ne biliyor musun?
4: Söylesene.
7: Hiçbir şeyin.
4: Harika, teşekkür
7: ederim. Rica ederim.
4: Esprilerine devam et. Nacho Boğal. Pekala. Genelde dükkana tekne getirmezler. Daha yeni olsaydı ve o şekilde pis kokmasaydı muhtemelen satın alabilirdik.
9: İyi bir egzersiz yöntemi olduğunu söylüyorum.
10: Evet, ihtiyacım olan da bu zaten.
9: Hadi deneyin. Güzelmiş. Platforma çıkıp bir deneyin.
10: Aa, nasıl yapacağımı evet. Bilmiyorum ki.
5: İkinci el dükkanlarda çok az kadın çalışan olur.
10: Evet. Şimdilerde egzersiz yapmak için kullanıyorlar. Evet, günlük egzersiz doğru. İçin.
5: Babamla kardeşim bir erkek olarak bakıyor tabii. Bazen bir kadının bakış açısına ihtiyaçları oluyor.
9: Bunun fiyatı $400.
10: $400'dan indirim yapamaz mısınız?
9: Maalesef indirim yok. Biz de çok pahalıya aldık. Yeterince sağlam mı diye bir kontrol etmek ister misiniz?
10: Sağlamlığını mı? Evet, oldukça sağlam. Evet.
9: Bir ödeme planıyla alabilirsiniz.
10: Direği bulabilirsiniz ama platformla birlikte bulamazsınız. Bence fiyatı mükemmel.
6: Dans direğini sattık.
4: Her şeyin bir ilki vardır.
5: Ben kazandım. Ne kadara?
6: 400.
5: Babamla bahse girmiştik. Direkle ilgili $20'larına bahse girmiştik.
4: Aldığımız eşyalarla ilgili bahse girelim.
5: İşte. Yine haklı çıktım.
4: Zevkle parayı veririm.
6: Çok iyiydi. Çok iyiydi. Harikaydı.
5: Söylemiştim.
4: Çocuklarımın bana para verdiği sanırım hiç görülmemiştir. Ama tersi pek çok kez yaşandı. Hayatım boyunca bu işi yaptım. Tam her şeyi gördüm derken biri öyle tuhaf bir şeyle içeri giriyor ki hepimizi şaşkınlığa uğratıyor.
11: Bakın. Dışarıda bir at var.
5: Tamam, bir saniye, bir saniye.
6: Onu içeri almalı mıyız pek bilemiyorum. Oh, oh, oh.
12: Dikkatli olun.
5: Durun, durun, durun.
13: Vay be, her şeyi gördüm. At, eşek. Şuna bak.
14: Eşek de var. İşte orada bak.
12: Eşek de mi var?
15: Merhaba.
5: Merhaba. Oh. Tamam. Bu tarafa gidelim lütfen, hadi. Tamam. Sizinle dışarıda buluşalım. Siz atlarla önden gidin. Tabii eşeği de alın lütfen. Aydınlatmaları, vitrinleri falan nasıl devirmedi bilmiyorum. Nasıl yaptı bilemem ama çok iyiydi. Elinizde bir eşek var, bir de...
6: Midilli ve bir de...
5: Bir de at. Eğeriniz var mı?
12: Tabii ki hayır. Eğer mi?
5: Havlu var mı? Bu kadar yeter. Yeter.
6: Almamız gereken işte bu.
2: Düşsen de yüksek
5: tamam,
2: sayılmaz.
5: Tamam.
12: Kaldır poponu. Kaldır bacağını. Bacağın olamaz.
4: Hadi bakalım Silver.
5: Daha önce dükkanımızda hiç iki at ve bir de eşek yürümemişti.
6: Fiyatları nedir?
5: Fiyatı nedir?
12: 35 bin dolar eder.
5: 35 bin mi?
12: Evet ama o 2500.
5: Sen ne istiyorsun?
12: Onun için de mi istiyorum? 2500.
6: Ashley Midilli'yi almak istedi. Bunun neden istediğini bilmiyorum ama Midilli'yi istedi.
5: 2000 teklif edeceğim.
6: Hayır hayır.
5: Evet 2000.
6: Hayır.
4: Gerçekten
6: 2000'den mi başlayacaksın? 250 dolar mı indireceksin yani? Bence 1000 dolardı. Ashley'nin pazarlama becerisini geliştirmesi gerek.
5: 1000 dolar olur mu peki?
12: 1500 olur.
6: Ortada buluşalım.
12: 1250 değil mi?
5: Tamam 1250 ama diğeri de dahil olabilir mi?
12: Bir aylığına.
5: İki aylığına.
12: Bir aylığına.
5: İkinci ayın faizini almayabilirim.
12: 1250 mi? Olur.
5: Tamam. Aman tanrım. Az önce bir at aldım. Çocuklar çok eğlenecek. Ailece eğleneceğiz. Sanırım at binmeyi öğrenmem gerekecek.
4: Çılgınca bir şeydi. Daha önce dükkanda hiç atımız olmadı.
12: Güzel.
5: Çok iyi. Yapıyor. Yaşasın.
4: Özellikle dans direğinde bir at. Onu aldığımıza çok
5: teşekkür
4: memnunum.
5: Ederim.
12: Ben teşekkür ederim.
5: Görüşmek üzere.
10: Ne aldın?
5: Bir at aldım.
10: At mı dedin?
5: Oldu bitti.
4: Dün bir kadın geldi ve küpelerine hasar verdiğimizi ve kaybettiğimizi iddia etti. Makbuzu verirseniz küpeleri memnuniyetle teslim ederim.
15: Bana küpelerimi vermek zorundalar yemin ederim.
4: Bugün gelip ona yardımcı olan elemanla konuşmasını söyledim. Tamam şimdi onu açıklayın.
15: Buraya geldiğimi ve ödeme yapmak istediğimi hatırlıyor musunuz?
10: Öyle bir durum hatırlamıyorum ben.
15: Küpelerimi bana iade etmediniz çünkü 3 taşı eksikti. Onları verdiğimde böyle olmadıklarını söyledim. O zaman döndüğümde onarım masrafını öderim demiştim. Bir makbuz verin dediğimde bana makbuza gerek yok. Bunun için endişelenmeyin dedin ama bana bir şey yazmanızı istedim.
10: Aa evet küpeleri geri almak için ödeme yaptım.
4: Tamam.
10: Küpeler onarımdaydı.
4: Tamam.
10: Onarım masrafını ödeyecek parası yoktu ve... sanırım küpeleri arka tarafa koyduk. Geri gelip tamir parasını ödemesi gerekiyordu. Kayıp pulantalarla ilgili kısmı hatırlamıyorum. Olsa mutlaka hatırlarım.
15: Hayır mesele para değil. Kayıp 3 taştı. Hatırlasanıza çünkü siz dediniz...
4: Tiffany sizi yanıltladı. Bu sadece parasını ödediğinizi gösteriyor.
15: Anne lütfen gelip yanımda durur musun? Bana çalışma ilkenizden bahsetmeyin. Burada
4: hanımefendi,
15: çalışmıyorum.
4: Hanımefendi çalışma ilkemizi söyleyeyim. Yardıma ihtiyacımız yok. Sizi görmezden gelmemi mi istiyorsunuz? Yapabilirim. Böylece konu kapanır gider. İki seçeneğiniz var. O gün siz de burada değilsiniz.
15: Bu benim annem.
4: Çok hoş. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim çocuklarım da burada ama konuyla bir ilgisi yok. Hanımefendi bir yetişkin doğru mu? Kendi işini kendi görebilir yani. Şöyle çalışıyoruz. Eşyanızı rehinden aldığınız zaman size bunu verirsek eşyanızı teslim aldığınızı gösterir.
15: Ama o küpeleri arkaya kaldırdıklarını
4: Tiffany
15: söyledi.
4: Tiffany bilgileri ekranda görüntülediğinde teslim alınan eşyaları gösterdi. Ona yardım edemem. Ben burada duruyorum oradaki duvarda değil. Sizinle konuşurken bana bakmayacaksınız.
15: Ben yetişkin.
16: Dinle beni. Buna gerek yok.
4: Hanımefendi teşekkür ederim.
16: Hadi sakin
4: yapmanız
16: ol.
4: Gereken
15: oradan dışarı çıkıncaya kadar bir
16: yapma şunu.
4: Beni tehdit mi ediyorsun? Robo.
15: Bu akşam karının yanına gidemeyeceksin. İnan bana.
16: Hayır
15: yemin
16: yapma.
15: Yemin ederim.
4: Arada bir tehdit alırım ama bu akşam karının yanına gidemeyeceksin demek çok ciddi bir tehdittir. Ve ben bunu hafife alamam. Robo durdur onu.
17: Tamamdır.
4: Hemen polisi arayın. Detroit'te insanlar öfkeli tiplerdir. Bu kadın beni öldürmekle tehdit ediyor. Hem de dandik bir küpe için. Bu akşam gelip beni mahvedeceksin öyle
17: yok
4: mi?
17: Yok artık kadın burada.
4: Bu ciddi bir tehdit. Hiçbir şey yapamayacak mıyım yani? Bir saat sonra geri gelip beni gerçekten öldürmeyeceğini nereden bilebilirim? Ne berbat şey. Hemen ardından annesi arabaya atladı ve otoparktan hızla çekip gitti. Güvenlik elemanlarım gitmelerine izin verdi. Yazıklar olsun.
18: Buranın sahibi siz misiniz? Peki
4: evet.
18: Şu tarafa gidelim. Sizinle konuşmam gerek.
4: Kolluk kuvvetleri çabucak buraya geldi. Bugün yine hepsini takdir ettim. Kadın dün geldi. Bir çift küpe bıraktığını söyledi.
18: Lütfen gidin çekmeyin.
4: Evet. Bu akşam geri gelmeyeceğini bilemeyiz. Bu düzmece bir şey değil. Bu gerçeğin ta kendisi. İkinci el işlerde bazen nasıl uğraşacağınızı bilemezsiniz. Bu işin kılavuzu yok. Gerçekten ciddiyim. Hepsini kovmam lazım. Hem de hepsini kovmam lazım.
6: Tamam.
4: Gerek.
6: Biraz sakin ol. Tamam mı? Ciddiyim.
4: Ama böyle
6: bak
4: bir...
6: şu anda hiçbir şey yapmayacağız. Bu baştan aşağı berbat bir durum. Güvenlik hiçbir şeyi doğru yapmadı ama en azından kimse yara almadı.
4: Hook, Robo, Steve buraya gelin. Güvenlik elemanlarım bu durumla baş edemedi. Şimdi bana cevap vermeleri gerek. Güvenlik şefim, Roba'ya güvenim bitti. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Bu bir şaka değil. Seti öldürebilirlerdi. Beni öldürebilirlerdi. Şeker dükkanı mı burası? Kendi adamlarım. Defolun. Defolun gidin buradan. Gerçekten çılgınca bir gündü. Bu çılgınca bir iş. Ne olacağını kim bilebilir? Umarım yarın çok daha karlı bir gün olur.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Budur.

0: Fıstiği, yeni fıstiği şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
7: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil... Ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: İkinci el krallarının önceki bölümlerinde.
1: Bana makbuz vermedi bile. Dokunma bana.
0: Kayıp bir rehin makbuzu müşterilerden birini sinirlendiriyor.
1: Bu gece karının yanına dönemeyeceksin.
2: Bir de beni tehdit mi ediyorsun?
1: Sana söz veriyorum.
2: Güvenlik görevlilerinin hepsini kovmalıyım. Ne yaptınız siz?
0: Az sonra ikinci el krallarında. Les'in canına tak ediyor.
2: Daima silahlı ve korumalı olmalıyız. Burası Detroit. Burası dillerle dolu.
0: Ama setin çekinceleri var.
2: Bu akşam gidip silahlara bir bakacağız.
3: Neden bu kadar karşısın?
4: Karşı çıkmıyorum.
3: Hepimizin korunması için.
4: Karşı çıkmıyorum.
3: Çıkıyorsun.
0: Daha sonra silah dükkanında öfke patlaması yaşanıyor.
5: Hadi çıkın. Şunu alıp burayı terk edin. Hadi. Hadi gidin.
2: Bağırmayı bırak. Bu benim silahım.
5: Sakinleş biraz.
2: Asıl sen sakinleş.
0: İkinci el kralları başlıyor.
2: Burası 4 nesildir çalışan bir rehinci. Büyük babam, babam, ben, Ashley ve Seth.
3: Rehin verince para alıyorsunuz.
2: Rehin olarak
4: alabiliriz. Yani hemen nakde ihtiyacınız varsa.
2: Evet, hepimiz rehinciyiz.
3: $1,500 mı istiyorsunuz?
4: Bunların hepsine $15 veririm.
2: $100 rehin alırız. Çocuklarımın benimle çalışmasını hiç
4: ödeme yapmıyorum. Kendi cebinden ödeyecek.
2: Tamam, güzel. Normal çalışanlardan daha çok tartışıyoruz.
3: 2000 teklif edeceğim.
4: Hayır.
2: Ama birbirimizin arkasını kollarız. Yakın zamanda olanlardan sonra kendimizi daha iyi korumamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu gece karının yanına dönemeyeceksin.
2: Beni tehdit mi ediyorsun?
4: Silahı güvenlik görevlilerimiz taşıdığı sürece sorun yok. Bence en önemlisi bu. Yani herkesin serbestçe silah taşımaması gerek.
2: Seth silahlardan korkuyor. Ben agresif biriyim, Seth değil. Belki bu yüzden silah taşımaya korkuyor.
4: Bence iş yerinde herkes silahlı olmamalı. Bunun bir yeri ve zamanı var. Bütün çalışanlarım silah taşısa kendimi rahat hissedemem.
2: Bence yapmamız gereken şu... Elemanları poligona yollayalım. Böylece Tanrı korusun başımıza bir şey gelirse hazırlıklı olurlar. Parasını ben ödesem de umurumda değil. Tedbirden zarar gelmez.
4: Dinle, bu konuda çok dikkatli olmalısın. Bu derslere yollayacağın kişileri ne kadar tanıyorsun ki?
2: Bir dakika. Hı. Burada ruhsat olmadığı halde silah taşıyan kimi tanıyorsun?
4: Tanımıyorsun.
2: Tanımıyorsun. Çalışanların silah taşıma izni olması yararımıza olur. Bence yapmamız gereken poligona yollayalım. Böyle Tanrı başımıza...

0: ve silahlara bir göz atalım. Kötü adamlara doğrultacak daha çok silahımızın olması dükkanı korumak için en güvenli seçenek.
1: Bize ne getirdiniz?
2: Soğuk içecek makinesi. İçeceği dolduruyorsunuz ve size buz gibi kokteyl hazırlıyor.
1: Anladım.
2: Genellikle barlarda kullanılır. 16 ay önce otomobil fabrikasındaki işimi kaybettim ve artık içecek almaya param olmuyor.
1: Satmak mı istiyorsunuz, rehin bırakmak mı?
2: Satmayı tercih ederim. Su faturamı ödemem gerekiyor.
1: Ne kadar istiyorsunuz?
2: $150-200 kadar.
1: Denememizin bir yolu var mı?
2: Evet, evet.
1: Sadece bir şişe mi?
2: 3 şişeye kadar alır.
1: Makine hiç tamir edildi mi?
2: Hayır. Yenisini $800 alırsın.
3: $299 alabilirsin.
2: Ha, tamam.
3: Ben hayır diyorum.
1: Bence ikna ederiz ama. Ben makineyi istiyordum. Bence satabilirdik ama $150 olmazdı. $80 ne dersiniz?
3: Bu bile fazla sayılır.
1: Yani 80 bile...
3: Ben o kadar da vermem.
0: Evet. $50 nasıl?
2: Hayır.
3: Ben hala hayır diyorum. Hayır.
1: Getirdiğiniz için sağ olun.
2: Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Bence değerdi. $80 olsa ne olur? $100 satacağız zaten.
3: Gelip satın almak isteyen
1: Şaka
3: olacak mı?
1: Şaka yapıyorsun.
3: Mı?
1: Müşteriler görünce alan çıkar.
3: Ne yaparsan yap. Ben hayır diyorum.
0: Buraya geri getirin. $70 teklif edin. Gidip anlaşın.
1: Kendinizden bir saniye şüphe ettiğiniz anda herkes bir fiyat söylüyor. Kendi sesinizi duyamıyorsunuz.
3: Satamazsın.
0: Satarız.
3: Satamayacaksın.
0: Garanti veririm. Ben iyi oynarım. Bahisleri
3: Baba satamayacaksın.
0: Koyun. $20 bahse girerim.
3: Satamayacaksın.
0: Şahit misin? İddiayı onayla.
3: Satamayacaksın.
1: Baksana Joe, adam park yerinde, gidip getirir misin?
3: Satamayacaksın.
1: Bana ne kadar karşı çıktıklarını gördüm. Ben bunu satabileceğini
2: Bence
1: düşünüyorum.
2: Bence de satar.
1: O zaman $70.
2: Evet, muhtemelen Güzel. 70 olur.
1: Tamam, Pekala. Şu pencereye git, seninle tamam. ilgileneceğim.
0: Kapıyı açarım bir saniye.
1: Bence iyiydi. $70.
0: Evet, demek $70 evet. alabildin. Tamam, güzel.
3: Babamın çok özel bir yeteneği var. Pazarlık yapıp çok düşük fiyatları kabul ettirebiliyor.
4: $150 bile yardımcı.
0: Bu muhtemelen $25 eder.
4: Aslında
0: Sıkıntı
4: evet
0: yok.
4: Öyle olsun.
3: İşletmemiz bu sayede bugünkü haline geldi. Zor zamanlarda bile her zaman büyüdü.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
5: Merak ediyordum acaba... Bunu rehin bırakabilir miyim? Bu 100 yıllık bir sigara kutusu ve bir de elmas yüzük.
0: Aslında bu 100 yıllık değil. Bu menteşeleri görüyor musunuz? Bu tür şeyleri 100 yıl önce yapmıyorlar.
5: Neden bahsediyorsun?
0: Eski değil.
5: Ne kadar eski?
0: Eski değil.
5: Ne kadar eski?
0: Hanımefendi.
5: Bir şey sordum.
0: Eski değil.
5: Tamam, peki ya bu yüzük?
0: Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
5: Siz ne kadar ettiğini söyleyebilir misiniz?
0: Rehin bırakmak mı, satmak mı
5: evet,
0: istiyorsunuz?
5: Evet ama ne kadar, eder karşılığında ne alabilirim?
0: Yüzük 4000 dolar değerinde. İstiyorsunuz?
5: Bunun için sizden ne kadar alabilirim ben?
0: Siz ne kadar istiyorsunuz? Teşekkürler.
5: Rica ederim.
0: Elbette.
5: Bir iş insanısınız. Ben de iş insanıyım. Bana bu şekilde mi davranıyorsunuz? Size gelmemin karşılığı bu mu yani? Bir daha buraya gelmeyeceğim.
0: Elindeki malı tanımayınca olan işte bu. Eğer gerçek bir satıcı olmak istiyorsanız müşterinizi bilin, malınızı bilin, alt sınırınızı bilin. Pekala, güvenlik toplantısı yapma
6: zamanı. Dokunma bana! Dokunma dedim! Bana bir daha dokunursan gözünü oyarım. Gel buraya.
0: Burası Detroit. Dışarıda deliler var. Güvenlik ekibimin ve elemanlarımın tetikte olması gerek. Ve her şeye hazır olmalılar.
7: Kolumu bırak! Kolumu bırak! Ey, bırak beni!
1: Dikkat etsen iyi edersin.
8: Tekrar
1: makineye
8: vururum,
1: vurma.
8: Ne olacak?
1: Ciddi,
8: ne olacak?
1: Makineye vurma.
0: İşler karıştığında ve kalbiniz son hız atmaya başladığında hayat değişir. Güvenlik elemanlarım beni yüzüstü bıraktı. İşler çığırından çıkınca durumu kontrol altına aldım.
1: Bağırmaya başlarlarsa onları hemen susturun. Sorunu çözün ve onları dışarı çıkartın.
0: Adam içeri girdi, kafama silah dayadı. Beni içeri götür. Kapıyı açmayın, hepimiz ölürüz. Taktiksel çalışma yapacağız. Çalışma sayesinde bir durumu kontrolden çıkmadan çözebileceğiz. Bu dükkanı canım verecek kadar seviyorum. Ben arkanızda duruyorum. Siz de benim arkamda olun. Bu iş böyle.
9: Az sonra Ashley çılgın bir yolculuğa çıkıyor.
10: Önüne bak!
9: Ardından...
11: Bunun olacağını biliyordum.
9: Les ve silah

0: Dükkanı sahibi arasındaki anlaşmazlık büyüyor.
1: Git hadi.
2: Bağırmayı bırak, bu benim silahım.
1: Sakinleş biraz.
2: Asıl sen sakinleş.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Abi ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: A101'de tazenin yıldızları. Piliç bonfilenin kilosu 199 lira.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
18: Adım Rich Pyle. Burada mağaza müdürüyüm. Burada 22 yıldır çalışıyorum. Les daima yanımda oldu. Hatta onun bir nevi baba figürü olduğunu bile söyleyebilirim. Hep arkamda oldu. Ben de ona hep sadık oldum. Aramızda iyi bir ilişki var.
2: Beni kurtardığın için sağ ol Rich.
18: Seth'le sanırım iyi bir ilişkimiz
19: son
18: var.
19: Son bir kez. Yap hadi yap.
18: Bana bakma.
19: Bakmıyorum.
18: Seth bu işletmeyi birkaç sene içinde tamamen
19: bunu sizden 20 dolara alırım.
18: Ashley'le ilişkim daha karışık. Her seferinde kendimi tehlikeye atmakla geri çekilip kendi bildiğini yapmasına izin vermek arasında kalıyorum. Bazen çok iyi sonuç veriyor. Bazense vermiyor.
13: Bu bir forklift. Her şey yapıldı ve bakımları tam.
18: Tamam.
1: Satmak mı istiyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz?
13: Satmak istiyorum.
1: Nasıl aldınız?
13: Şirket olarak özel yapım dolaplar ve ince marangozluk işleri yapıyorduk. Bildiğiniz gibi pek çok kişi artık lükse para harcamıyor.
1: Benim için çalıştırabilir misin? Daha önce hiç forklift sürmedim ama satın almadan önce test etmek zorundayım.
18: Önüne baksana. Vay canına.
1: Forklift çok tehlikeliydi. Korkutucuydu. Dikkat edin, geliyorum. Geliyorum.
18: Şuradaki taşlardan birini almayı dene.
1: Evet, çalışıyor. İyi durumda.
13: Yolundan uzak durun. Ucunda taş var.
18: Ön tarafa geri getir. Pazarlığını yaparız.
13: Kaldırıma dikkat et. Bir süredir açmamıştım. Sanırım temizlemeniz gerekecek.
18: Çok fazla paslanma var. Bu aküler de ucuz değil.
1: Biri gelip bunu almak istese parça isteyecek. Parçaları bulabilecekleri şirketi soracaklar. Bunu senden 500'e alabilirim
13: olmaz.
1: Ancak. En az ne kadar istersin?
13: 1500 dolar.
1: 1500 dolardan ne kadar inebilirsin peki?
13: Belki 1200.
2: İşte benim kızım, onu seviyorum ama pazarlık yeteneği sorgulanabilir. Düşük fiyat verecekse çok düşük fiyat veriyor.
1: Dışarıda bir forklift sürdüm, çok eğlenceli
2: forklift
1: olur diye düşündüm.
2: Sürdü?
1: Sürdüm çünkü çalışıyor mu görmem
2: ne
1: gerekiyordu.
2: Ne kadar istedin?
1: 1500 dolar istiyor, ben 500 dolarla başladım.
2: Tamam.
1: 1200 dolara indi, daha aşağısını kabul etmem dedi.
2: Gidip
1: tamam,
2: görelim
1: diyorum.
2: Hadi ben bir teklif tamam. yapayım gidelim. Başarısız olunca Leslie çağır.
1: Ben
2: ne
1: 500 dedim ama
2: ettin?
1: Kabul etmedi. Pazarlık etmek istedim ama onu da kabul etmedi.
2: Hemen 900 dolar veririm.
13: 950 dolara kabul ederim.
2: 900'e ver alayım.
13: Pekala. Yüzündeki ifadeden anladım. 900 dediğinde pazarlığı bitirdi. Daha pazarlık etmeyecekti.
2: Kimliğini gösterdin mi? Bunu 900 dolara alacağız. Forklift'i aldığımıza çok sevindim. Tam ihtiyacımız olan şeydi. Kaçırsaydım üzülürdüm. Çok sık kullanacağız.
18: Dışarısı gittikçe çıldırıyor.
2: Akıl almaz.
18: Şu anki durumlarla, ekonominin de haliyle insanlar gittikçe daha çaresiz
2: evet.
18: oluyorlar.
2: İlk istediğin şey güvenlik olmalı. Dükkanın güvenliğinden emin ol nokta. Diğer her şey önemsiz. Geçen gün işler tamamen kötüye gitti.
18: Evet, hemen.
2: Hemen. Hemen.
18: Bugün gidip silahları alacak mısın?
2: Evet. Evet. O mutsuz oldu. Böyle şeyleri sevmez.
18: Sevmez misin?
2: Aslında sever.
19: Neden bahsettiğinizi bilmiyorum bile.
18: Fikir olarak
2: silahlardan
18: mı
2: bahsediyorum? Evet, anlıyorum. Silahları sevmiyor.
18: Ben neyi sevmem biliyor musun? Kötü adamların kazanmasını.
19: Silahları şahsen sevmiyorum ama bu yapmamız gereken bir şey. Ailemi bu şekilde destekliyorum. Burayı ne pahasına olursa olsun korumalıyız. Ne gerekirse yapmalıyız.
2: Sizin için ne yapabilirim?
20: Yüzümü rehin bırakmak istiyorum.
2: Elbette.
19: Ne kadar istiyorsunuz?
20: 200 dolar.
2: İçinde eski bir elmas var.
20: Biliyorum. O büyük büyük anneme aitti.
2: Ha.
20: O vefat etti ve anneme verdi. Annem
2: Pekala.
20: De vefat edince bana bıraktı.
2: Ha, duyduğuma üzüldüm.
20: Karnı ağrıdığı için doktora gitmişti.
2: Ha.
20: Mayıs'ın 3'ünde gitti ve 31'inde vefat etti.
2: Evet, bunu da size mi bıraktı? Acıklı bir hikaye.
20: Zor zamanlardayım. O yüzden yüzüğü rehin bırakmaya geldim. Faturalarımı ödemek zorundayım.
2: Tek bir sıkıntı var. İçinde ufak bir çatlak var. 125'e ne dersin? Üzüldüğüm için. Normalde daha düşük bir fiyat veririm.
20: Ben 2005'te otomobil kazası geçirdim ve çalışamıyorum.
2: Hikayen için 150 dolar.
19: Oraya daha önce bir şey bıraktınız mı?
20: Arkadaşım bıraktı.
2: Başka bir şey rehin bırakmadınız mı? Ya da bir şey
19: i̇lk
2: sattınız
19: İlk seferiniz
2: mı?
19: Olduğu için ilk ay paranın faizini almayabiliriz.
20: Pekala.
2: Şu tarafa doğru geçin. Sizinle ilgilenecekler.
19: Yani daha önce hiç rehin bırakmadınız mı?
20: Belki çok eskiden.
2: İnsanlar yalan söyler. İnsanlar bize o kadar hikaye anlatıyor ki söyledikleri şeylere güvenmemiz çok zor. Mesela annesi vefat eden bize bir şey rehin bırakmamış kadın. Hesap geçmişine baktık. Tam 33 farklı şeyi rehin bıraktığını gördük.
20: Zor zamanlardayız. O yüzüğü geri alacak kadar parayı toplamak için dua etmekten başka çarem yok.
2: Bu yüzden insanların söylediklerine inanmakta zorlanıyoruz.
1: Nasılsın?
19: Şuraya bir otur bakalım. Küçük bir iddiamız vardı.
1: Ne
19: hatırlarsan.
1: İddiası?
19: Bir iddia daha kaybettin.
1: Neydi iddia?
19: İçecek makinesi.
1: Kime sattın?
19: Matt'e sattım.
2: Aldığından daha pahalıya mı sattın?
19: Evet.
2: O zaman
1: kâr etmişsin. Çalışana satmışsın.
19: Evet.
1: Müşteriye değil.
19: Evet.
1: Etrafta gezip iddiayı kazanmak için bu makineyi kim alır diye sordun mu peki?
19: Hayır, kendi istedi.
1: Senden
19: evet.
1: istedi mi? Nereden biliyordu ki? Ofiste duruyordu.
19: Arka taraftaydı. Matt,
21: evet.
19: makineyi almakla ilgileniyorsun
21: evet.
19: değil mi?
21: İlgileniyorum.
1: Sen mi setten makineyi istedin yoksa o mu sana söyledi?
21: Setten isteyen bendim zaten.
2: İşte oldu.
21: 21 yaşına girerken kendime güzel bir hediye olur diye düşünmüştüm.
2: Sadece fazla içmemeye çalış.
21: Denerim.
2: Dans dileği için
19: sen
2: zaten
19: borçlusun.
2: Borçlu değil miydin?
19: O Ashley ile aramızda değildi.
2: Yani içecek makinesini sattık. Şimdi sen de arkadaşlarını arayıp onlara dans dileği sattığımızı söyleyebilirsin.
19: Ve içecek makineleri.
1: Satacağını sanmıyordum. O kadar para vermemeliyiz diyordum ama sattık. Kendi elemanımıza da olsa kazandı. Yani... Kaybettiysen kaybettin, kazanırsan ne mutlu sana.
2: Detroit, Amerika'nın en çok suç işlenen şehirlerinden biri. Sokaklar tehlikeli. İnsanlar para kazanabilmek için her şey yapabilirler. Silahlar rehin işinde güvenliğin bir parçası. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Beklenmeyeni beklemeliyiz.
0: Silahımı aldın mı?
2: Aldım.
0: Sanırım birlikte atış yapan aile asla dağılmıyor. Benim adım Lily Gold, Les benim kocam. Les'i tanıdığım 35 yıl içinde bir kez bile işe gitmek istemiyorum dediğini duymadım. Yiyoruz, nefes alıyoruz ve dükkanla ilgileniyoruz.
2: İyi şanslar. Lily işe her gün gelmese bile kocası bir rehin dükkanı işletiyor. Detroit şehrinin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor. Her zaman arkamda. Bütün ailemi korumak istiyorum. O yüzden buradayız. Tabanca alacağız.
3: Size getirdim. Bunlara baktınız değil mi?
2: Evet.
3: 4 tane getirdim.
2: Bunlar 40'lık mı?
3: Bunlar 40 kalibrelik.
2: Mükemmel. İzninizle bir bakayım. Kılıfıma sığdığından emin olmak istiyorum. Detroit'te işler çok hızlı kontrolden çıkabilir. Ailemin kendilerini koruyabileceğinden evet. emin olmak zorundayım.
3: Atış talimi yapmak mükemmel. İsteyen var mı?
1: Ben hiç yapmadım.
3: Kim istiyor? İsteyen var mı?
2: Onun için kısa 9 seçtik.
1: Evet.
2: Elinizde daha küçüğü yoksa tabii.
3: Silahı eline aldığında ateş etmeye hazır olana kadar parmağın tetikte olmasın. Silahı daima menzile doğru tut. Menzilden kastımız merminin gideceği yön. Silahı yukarı tutma, aşağı doğru da tutma. Soru soracaksan elinde silah varken arkanı dönüp sorma.
1: Biraz gerginim. Ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. Nasıl hissederim bilmiyorum, sesini bilmiyorum. Aslında silahlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum.
0: Bana öğretmişlerdi.
3: Hayır, doğru yöntem tamam. Aslında şöyle. Evet.
0: Biliyorum.
3: Evet, evet tam
0: evet,
3: böyle.
0: Bunu biliyorum.
3: Tamam. Şimdi kolunu uzat.
0: Tamam.
3: Evet. İşte oldu.
0: Evet.
3: Tamam.
0: Benim ruhsatım var. Silahımı yanımda taşıyorum. Gece geç saatte çok katlı bir otoparkta tek başına bulunduğum oluyor. Sorun çıkmasın diye fazladan bir silah. Tehlike altında hissederlerse ailemin kendini koruyabilmesi bence çok önemli. Çünkü burası pek güvenli değil.
22: Eğer parmağını tetiğe koyduysan niyetin ateş etmek olmalı.
2: Kesinlikle. Dışarıda biri sana silah doğrultursa bunu yapmalısın.
19: Silah taşımayı seviyor muyum? Hayır. Ama bu yapmam gereken bir şey. Kendimi korumama gerek yok demek aptallık olur.
1: Pekala.
0: Güzel bir kokusunu seviyorum.
1: Çok korkuyorum.
0: Sadece bir kere ateş et. Eğer hoşuna gitmezse bırak.
2: Ashley çok tedirgindi. Bence silahlar gözünü korkutmuştu. Mermiler de korkuttu. Ateş etmekle ilgili her şey korkuttu onu. Sıkı tut çünkü geri tepecek. İyice sıkı tut. Silahı sık. Sık ki suratına vurmasın. Çarpıya nişan al. Tetiği çek.
1: Tamam yeter.
0: Tamam, bana ver. Aslında bunu kendi öğrendiğim şekilde yapmak istiyorum.
2: Bunu yapmanın sırası değil.
0: Hadi ama, sadece denemek istiyorum.
2: Nişan al ve ateş et. Lily gayet becerikliydi. Onun yanındayken ayağımı denk alsam iyi olur. Rich ve Brian 40 kalibrelik silah alacak. Seth de 40 kalibrelik bir şey beğendi. O silahı daha çok sevdi. Ben başka bir şey beğendim. Aldığım silahlar için bir çek yazacaktım. Kılıflar için nasıl indirim yaparsın?
3: Fiyatları 79.99. Ne indirimi? Zaten indirimli fiyat verdim.
2: Yani kılıflar için indirim
3: Hayır.
2: yok mu?
3: $80'lık bir kılıf.
2: Neye sinirlendin?
3: Aslında bunu biliyordum. Yemin ederim. Al git başka bir yer bul. Biliyordum. Bunu yapmaya çalışacağınızı biliyordum. Hepiniz çıkıp gidin hadi. Hadi. Hadi gidin. Şunu da alın. Çıkın. Çıkın gidin buradan. Hadi.
2: Bağırmayı bırak. Bu benim silahım.
3: Sakinleş.
2: Asıl sen sakinleş.
3: Çıkın buradan. İyi günler. Evinize dönün. Gidin kapatıyoruz.
2: Gidiyorum beyefendi.
3: Hadi hadi hadi çık.
2: Biri neden $3,000 değerinde bir satış yapmaktan vazgeçer? Hakikaten hiç anlamıyorum.
23: Vay canına. Bu neydi böyle?
2: Ne oldu şimdi?
1: Delirmiş.
2: Hile neydi bu şimdi? Daha önce bu adamın yaptığını yapan hiçbir satıcı görmedim. Sadece kılıflarda indirim var mı diye sordum.
18: Hiç böyle davranan birisini görmemiştim.
0: Çok aptal.
1: Adam deli.
18: Sanırım sihirli deli sözcüğü bulduk. Kılıflarda indirim var mı? Asla kılıf için indirim istemeyeceksin.
2: Bu neydi şimdi?
1: Delirmiş.
2: İşin tuhaf yanı, ailemi koruyabilmek için buraya getirdim ama burada korumaya ihtiyacımız
18: sadece
2: oldu.
18: Sadece indirim istedin.
1: Gerçekten bir an silah çekecek sandım.
2: Çok korkutucuydu. Adam da bizimle kıyaslayınca çok daha fazla silah vardı.
19: Çok tuhaftı. Adam birden parladı. Kim bilir neler yapardı. Bence herkes silah taşımamalı.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net!
11: Ama ne otel?
23: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
25: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
17: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
26: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
27: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
28: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Detroit'in 8 mil yolu üzerinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el dükkanı yer alıyor.
1: Az sonra ne olacağı hiç belli olmaz.
0: Burası müşterilerin en hızlı nakit buldukları...
1: Harika.
0: Bazen de keçileri kaçırdıkları yer.
2: Bunu şaka mı yapıyorsun?
3: Dokunma bana.
0: Burada olanlara...
1: Kovuldun.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Az sonra ikinci el krallarında. Rich ve Ashley bir konuda ters düşüyor.
2: Sürmesini biliyor
3: Hayır.
2: musun?
3: Hayır. Çalıştırır mısın lütfen?
0: Ve Rich şansını fazla zorlamak istemiyor.
2: Ashley motosikletten ne anlar? Ben denemek istiyordum ama Ashley beni susturdu. Patronun kızına itiraz edemezdim ya.
0: Pazarlık çığırından çıkıyor.
4: Kurşun geçirmez çelik gerek.
1: Ateş edip işe yarıyor mu görebilir miyim?
0: Ve Ashley hayatının korkusunu yaşıyor.
3: Orada öylece durmuş göğsünü tutuyordu. Bir an kalp krizi geçiriyor sandım.
1: Detroit'te 8 mil caddesine çok yakın bir yerdeyiz. Ekonomi batık durumda. İnsanların yapamayacağı hiçbir şey yok. Mağazaya inanılmaz uçuk şeyler getirip rehin bırakıyorlar ve deli gibi davranıyorlar.
5: Bu heykele aşık.
4: Heykelimi seviyorum.
5: Ona aşık.
4: Onun sayesinde iş hayatımda, müzik kariyerimde müthiş gelişmeler oldu. Önümde yepyeni kapılar açıldı diyebilirim.
5: Onun sayesinde olduğunu nereden biliyorsun?
4: Kesinlikle, heykel yüzünden.
6: Çok tuhaf şeylere tanık oluyoruz ama bu adamın heykele olan takıntısı çok uçuk.
4: Kesinlikle heykelden.
5: Bunun heykelle alakası yok. Bu heykel sinirlerimi bozuyor artık. Benden çok onunla ilgileniyorsun, evet. Kararını ver. Ya ben ya heykel.
2: Zaten heykeli buraya getirmiş, bence bu yeterli olmalı.
6: Artık konuya girelim, tamam mı? Aklınızdaki fiyat nedir?
5: Ne kadar derseniz.
6: Yani alalım diye para vereceksiniz, doğru mu anladım?
2: En doğru soruyla konuyu bambaşka bir yere çekti ve oynamaya başladı.
6: Tamam, heykeli kasaya koyacağız. Kasa ücreti $20.
2: Evet, yokluğu şanssızlık getirirse...
6: Gelip heykeli alırsınız.
4: Heykelin bana uğur getirdiğini anlaman ne kadar sürer sence?
5: Sana bağlı. Belki birkaç ay.
4: Birkaç ay.
5: Çok daha uzun
4: makul.
5: Sürebilir. Tamamen ona bağlı. Bu heykelden kurtulmak için Rain dükkanına para ödemek yaptığım en saçma şeydi. Ama başka çarem yoktu.
6: Bazı müşteriler kendilerine uğursuzluk getirdiğine inandıkları eşyadan kurtulmak ister ve onları bize getirir. Eğer bize para kazandıracaksa o eşyayı alıp evlerini lanetten kurtarıyoruz. Evet, adama şans getiriyormuş.
1: Peki.
6: Ve karısı ben bu şeyi evimde Peki. istemiyorum diye tutturmuş. Tamam ama kasa ücreti vereceksiniz dedim. Kadın kabul etti.
2: Bunu burada tutalım bize... diye bize $20 verdi orada.
1: Komik mi?
6: Evet.
1: Komik. Kazançlı bir gün olsun. Kazançlı bir gün olsun.
3: Yavru timsah. Kimin bu?
7: Benim.
3: Adı var mı?
7: Evet var, Murray.
3: Murray mi?
7: Murray'e evde bakmayı düşünüyordum ama geçenlerde beni ısırmaya kalktı. O yüzden satmaya karar verdim.
3: Çok tatlı, çok farklı.
7: Evet.
3: Parmağını uzatsana.
7: Hayır, hiç sanmıyorum.
3: Dışarı çıkaralım mı?
7: Ben mi çıkarayım?
3: Evet. Hadi ama... Yemeğini yedi demiştin, karnı aç olamaz değil mi? Korkma, biz yanındayız.
2: Evet, buradayız bak.
3: Maşa ister misin? Hey yapma, hayvanı kızdıracaksın.
7: Sonunda elimi alabildim.
2: Hayvanı öldüreceksiniz.
6: Aa, şuna bak.
2: Şampiyon konuşacak, bakın.
7: Bunu tutmakta ne var?
3: Neden tutmadın öyleyse?
6: Buna ne kadar istiyorsunuz?
7: 250.
3: Ne hissettiğini biliyorum.
6: O timsahı istemiyorum. Mağazadaki angarya işlere bir tanesi daha eklenecek.
3: Baba... Bir AJ'miz daha oldu.
1: Harika. Hey. Bunlardan bizde de vardı. Yemesi için çok fare verince hayvan öldü. Öbür timsahımızın adı AJ'di. Öldüğü gün ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne kadar para istiyorsun?
7: Bunların hepsi için 250.
1: Delirdin mi sen?
7: Sence ne kadar eder?
1: Pekala, akvaryumla birlikte $60 eder. Ama hayvanı sevdim, almak istiyorum. Akvaryum dahil $85.
7: Danışmanıma sorayım ben.
1: Danışmanına sor tabii. Timsah danışmanımı tutun kendine.
7: Evet.
1: Güzel.
6: Babamla bu konuda ayrışıyoruz. Ben sırf kendi zevkim için bir şeyler almıyorum.
3: Onu eve götürmek istemediğini biliyorum.
7: Hepsi $85.
3: Teklifimiz bu muydu?
1: Tamam, anlaştık.
7: Timsah benden çok daha iyi bakacaklarına inanıyorum. Murray artık başkalarını ısırsın.
1: Bu tarafa gel de ödemeyi yapalım.
7: Tamam.
1: Yeni bir eceğimiz oldu. Çok mutluyum. Ama her zaman para kazanmak olmaz. İnsan evinde bir canlı ister. Umarım set de akıllanır ve eceyle oynar.
7: Teşekkür
1: biraz.
7: Ederim.
1: İstediğin zaman onu ziyaret edebilirsin.
7: Yüzümü unutmayacaksın.
1: Yüzünü
7: yani.
1: Unutmam.
7: Tamam.
1: Ama kimlik kartında gelirsen tamam, seni garanti hatırlarım.
6: Artık bir timsahımız var. AJ adında bir timsahımız oldu.
8: Motosiklet şurada.
2: Teşekkür ederim.
8: Motosiklet 83 model.
3: Ne durumda?
8: 30 bin kilometrede.
2: Sürmeyi biliyor musun?
3: Hayır. İstersen bir tur
2: al. Aslında ben sadece seni sürmeyi bilmediğini öğrenmek Hı-hı. istedim. Ruhsat falan yanında değil?
8: Evet, belgeler yanında.
3: Ne kadar istiyorsun?
8: Sizin teklifiniz ne?
3: Sen ne istiyorsun?
8: Anladım. Önce sen oyununu illa oynayacağız
2: yani. Bir mağazan varsa
8: yani.
2: Müşteri geldiğinde mesela, hey bu televizyonu mu istiyorsun? Şu kadar vereceğim.
8: Motosiklet şurada.
2: Teşekkür ederim.
8: Motosiklet 83 model.
3: Ne durumda?
8: 30 bin kilometrede.
2: Sürmeyi biliyor musun?
3: Hayır. İstersen bir tur al.
2: Hayır, aslında ben sadece seni sürmeyi bilmediğini öğrenmek Hı-hı. istedim. Ruhsat falan yanında değil?
8: Evet, belgeler yanında.
3: Ne kadar istiyorsun?
8: Sizin teklifiniz ne?
3: Sen ne istiyorsun?
8: Anladım. Önce sen oyununu illa oynayacağız
2: yani. Bir mağazan varsa
8: yani.
2: Müşteri geldiğinde mesela, hey bu televizyonu mu istiyorsun? Şu kadar vereceğim. Evet, bence de.
3: Motosikleti çalıştırır mısın? Görmek istiyorum.
8: Çalıştırmamı mı istiyorsun? Ama bu arada söylemeyi atladığım bir şey var. Bisiklet eli kopuk. Aleti bu şekilde çalıştırmam lazımdı. Aa, hadi ama. Dalga mı geçiyorsun?
3: Motosiklet çalışmadı. Bir aletle çalıştırmayı istemem. Kimse istemez bunu. Öyle değil mi ama?
8: Sipariş ettiğim bisiklet eli Charleston, Güney Carolina'dan gelecek. Bugün yarın gelir.
3: Park yerinde bir tur atsana.
8: Tamam.
3: Ona ne diyeceğim biliyor musun?
2: Ne diyeceksin?
3: Teşekkür ederim ama bu şey çalışmıyor diyeceğim.
8: Sessiz motosiklet.
3: Çok sessiz. Bak, dürüst olacağım. Müşterilerime bunu çalıştırmak için tornavida ya da İngiliz anahtarı kullanacaksın diyemem.
8: Anladım.
3: İlgilenmiyorum.
8: Tamam.
3: Kusura bakma.
2: Ashley benim patronum. Verdiği kararın işletmenin yararına olmadığını bilsem bile ona ters düşecek bir şeyi asla söylemem ben.
3: Teşekkür ederiz geldiğin
8: ben
3: için sağ ol. Tanıştığımıza sevindim.
8: Tanıştığımıza sevindim dostum.
3: Dikkatli sür.
2: Görüşürüz. Ashley motosikletten ne anlar? Ucuz bir parçaydı. Motosikleti kendim denemek istiyordum ama Ashley araya girdi. O patronun küçük kızı. Çoğu zaman çeneni tutup ettiği lafları yutmak zorunda kalıyorsun.
3: Adamın ruhsatı sorduğuna inanamıyorum. Gerçekten almayı düşündün mü?
2: Bize para kazandıracak bir şeyi tabii ki alır.
3: Çalışmayan bir motosiklet bize para kazandırır mıydı sence?
2: Pazarlık yapmadık bile. Fiyatı düşürseydik
3: Nasıl
2: para
3: yani?
2: Kazanırdık.
3: Sence hata mı yaptım?
2: Bence acele karar verdin. $500 başlayıp biraz daha çıkabilirdik.
3: Kızdın mı sen?
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
12: Schwarzkopf Gris. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Bu var ya bu.
16: Yok, dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerine vade farksız 2 kat.

0: 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
1: din. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ne haber dostum?
3: Seninle mi konuşmam gerekiyor?
2: Evet, neyim var?
3: Ha, tuhaf bir şey aslında. Kurşun geçirmez, çelik yelek.
2: Ateş edip işe yarıyor mu görebilir miyim?
3: O kadar da değil. Bunu satabilirsem sevgilime yüzük alacağım.
2: Bir şeyler yapabiliriz. Bu adam kurşun geçirmez yeleğini satıyor. Detroit'i bu yüzden seviyorum. Ne kadar istiyorsun?
3: 150 ya da 200 dolar kadar.
2: Gençliğimde 5 yıl boyunca aralıksız kurşun geçirmez yelek giymiştim. Yani çok iyi bildiğim bir ürün. Kabul etti. Bunu giyecek ve ateş edip yelek
3: işliyorum. Tabii ki kabul etmedim. Hayatını kurtaracak şey bu işte.
4: Onarılmış gibi görünüyor.
3: Ama zor adamlarsınız ya.
4: Yani bunu işe yaradığından emin olmadan alacak değilim. Sadece satabileceğim şeyleri satın alırım. Üstünde delikler olan yırtık bir kurşun geçirmez yeleği niye alayım? Buna güvenmem. Sen güvenir misin?
3: Kesinlikle öyle mi? Güvenirim.
4: Öyle mi?
2: Bu varken vuruldun mu hiç?
3: Vuruldum, evet.
2: Ve hala hayattasın. Bunu alırdım ama yelek açılmış ve bayağı da yıpranmış. İlgilenmiyoruz.
3: Canından kıymetli mi? Ölmemek için bana 300 dolar vermişsin. Çok mu?
2: İyi şanslar
3: tamam,
2: dostum.
3: Dostum.
2: Kendine dikkat et.
4: Getirdiğin için sağ ol.
2: Nişanlanacağın zaman gene gel.
3: Oo, tamam,
2: yüzüğü
3: gelirim.
2: Buradan alırsın.
3: Satabilseydim sevgilime yüzük alacaktım. Ama kendimi bunsuz biraz çıplak hissedecektim.
5: Cidden çok mu kızdı?
6: Belli olmuyor mu?
5: Evet, bütün gün surat asıktı.
6: Bugün adamın biri motosikletini satmak için geldi. Ama motosikleti pense yardımıyla çalıştırdı. Adamı gönderdim ve hiç buna gerçekten çok
5: bütün
6: sinirlendi.
5: Bütün gün burada birlikteyiz, yani kızgın halini iyi bilirim.
6: Madem para kazandıracak bir şeydi, adamı durdursaydı. Herkes hata yapar. İlk rehin makbuzunu 10 yaşındayken yazan biri olsam da işi hala öğreniyorum diyebilirim. Adamı geri getirebilseydik o motosikleti alır
7: böyle
6: mıydın?
7: Böyle bir şansımız olsaydı,
6: evet.
7: Daha önce fırsat bulamadığım şeyi yapar, motosikleti iyice araştırırdım. Ruhsatı alamadım ki. Ruhsatı alsaydım hakkında bilgi toplardım. Motosikletle ilgili her şeyi öğrenebilirdim.
6: Rich bu işten para kazanabilirdik deyince kendimden şüphe etmeye başladım. Bozuk parçaları alabilirdik. Motosikletten hiç anlamam. Neyse.
8: Nedir bu?
2: Kendin bak.
8: Muhteşem. Ama fiyatı bana biraz...
2: 2300 dolar böyle bir mücevher için çok ucuz. Bu beyefendi bize başka bir kuyumcu tarafından yönlendirildi. Spor eğitmeniymiş. Aradığı şey bir çift elmas küpeydi ve tam aradığı şeyi ben de buldum.
8: Oğlun mu?
2: Evet.
8: Bir şey değil mi?
2: Egzersiz sayesinde.
8: Ama düzeltmen gereken bir şey var. Kambur duruyor.
4: Bugün gelen bir müşteri babama duruşun iyi değil dedi.
2: Yapamıyorum. Hep böyle duruyorum. Duruşum çok kötü. Hep öne eğik duruyorum. Lili set ve HD yetmiyormuş gibi
8: bunun
2: şimdi Alex verdi.
8: Var.
2: Göstersene. Haftanın 7 günü spor yapıyorum ve ağırlık kaldırıyorum. Ağırlık kaldırmak vücudun öne eğilmesine neden oluyormuş. Yani Alex kesinlikle haklı.
8: Kalçan duvara değsin.
2: Tamam.
8: Şimdi omuzlarını geriye çek. Öyle değil. Böyle yapacaksın.
2: Evet, olmadı mı?
8: Buraya koy.
2: Tamam. Oldu mu?
8: Günde 3 kez 2 dakika böyle duracaksın.
2: Böyle mi?
8: Evet, kesinlikle böyle.
4: Babam ellerini göğsüne koyup poposunu duvara dayadı. Cidden çok komik bir manzaraydı.
2: Her gün 3 kez 2
8: evet,
2: dakika.
8: Tamam, iki dakika.
2: Alex, teşekkür ederim.
4: Bundan sonra ne zaman 2 dakikalık boş zaman bulsa bir duvar bulup bu egzersizi yapacak.
7: Rahatsız ettim, affedersin. Meşgul olduğunu bilmiyordum, özür dilerim.
6: Baba. Babamın odasına girdim, orada durmuş göğsünü tutuyordu. Bir an kalp krizi geçiriyor sandım. Sen iyi misin?
2: Tamam, bitti. Amma terlemişim.
6: Seni böyle görünce kalp krizi
2: yok,
6: geçiriyorsun
2: canım, biliyorsun,
6: sandım.
2: Biliyorsun, bazen böyle kambur
6: evet.
2: Duruyorum. Kürek kemiklerini böyle geriye itip duvara dayıyorsun ve dizini hafif kırıyorsun. Bu egzersiz sayesinde kamburum düzelecekmiş. Artık kamburumla dalga geçemeyeceksiniz.
4: Bununla çok eğleneceğiz.
2: Teşekkür ederim.
6: Tamam.
2: Sağ ol.
6: Tamam.
2: Tamam.
6: Tamam.
2: Şimdiden iyi hissediyorum.
7: Ne haber dostum, nasıl gidiyor?
3: İşte sen nasılsın?
7: Çok iyi, şansın nasıl?
9: Şans beni tamamen terk etti. Şu trafik cezalarına baksana.
7: O günden beri bu kadar ceza
9: evet,
7: mıydı?
9: Evet, şu hale bak.
7: Adı neydi, heykelin adı evet. Var mıydı?
9: Siyah Güzellik.
7: Siyah Güzellik, evet.
9: Nasıl unutursun
7: Pardon,
9: bunu?
7: Pardon, unutmam bir daha. Bu adam hafta başına bir heykelle geldi. Ona dokunmak bana uğur getiriyor diyordu. Bugün elinde bir tomar trafik cezasıyla geldi ve şu halime bakar mısın? Uğursuzluk had safhada. Heykeli size bıraktığımdan beri trafik cezası yiyorum. İşlerim alt üst oldu. Lütfen heykelimi getirin bana diye ağlamaya başladı.
9: Her gün gelip ona dokunursam o da yeter. İşime gücüme bakarım. Yani biliyorsun o benim eşim. Evet biliyorum. Bir saniye. Evet. Evet bebeğim. Çocukları alıyorum. Evet evde oluruz birazdan. Şimdi okuldayım evet. Tamam.
7: Heykel için para ödemek zorunda. Seth, heykelin sahibi geldi.
4: Ciddi misin?
7: Evet ciddiyim. Birkaç dakikalığına heykelini almam lazım. Adam bayağı kötü durumda.
4: Böyle bir hizmeti her gün almanın bir bedeli olur. Anlatabiliyor muyum?
9: Ha, tabii ki.
4: Eğer... İstediğin şey...
9: Dostum nasıl bir hafta geçirdiğimi bilemezsin gerçekten. Bak ona ihtiyacım var.
7: Titriyorsun, sakin
4: olsana. Bak ne diyeceğim. Eğer niyetin her gün buraya gelip heykelini okşamaksa bu hizmet için $60 ödeyeceksin.
9: $60 mı?
7: Senin için ince bir ayar yaparım.
9: Öyle mi?
7: Bunu çok
4: ya da
7: iyi
4: saatini
7: düşün.
4: Rehin bırakıp $60 borç alabilirsin.
7: Yalnız kalmak ister misin? Tamam.
9: Evet çünkü ben...
7: Onu basmışız gibi hissettim.
10: Plan hala geçerli öyle değil mi? İkna
4: evet,
10: olacak
4: ama
10: gibi.
4: Ama her gün gelmez bence. Buraya gelip yaptığı her neyse onu yapmak isterse parasını alırım.
9: Gelip seni alacağım bebeğim.
11: Merhaba, nasılsın adamım? Fena değil.
10: Adın ne?
11: Justin.
10: Justin, sana nasıl yardım edebilirim Justin?
11: Rehin işim var.
10: Rehin işi ha?
11: Evet efendim, şöyle, bu parça özel tasarım bir tesbih. Hı-hı. Ve değeri de 5,5 karat.
10: Okay. Tamam.
11: Ayrıca elmasla süslenmiş.
10: Bunun için ne kadar istiyorsun Justin?
11: $600 kadar.
10: Bu parça için $600 veremem. Sana verebileceğim para kredi olarak tabii bu taşların değeri kadar olur. Yani bu parça karşılığında sana verebileceğim $250.
11: 250 mi?
10: Evet.
11: Vay canına.
2: Bu senin mi?
11: Evet.
2: Güzelmiş. Ne kadar vereceksin?
10: $250 kredi açacağım.
2: Tamam. Para ne için lazım?
11: Ben kumara biraz fazla meraklıyım ve anlarsınız.
2: Detroit'te birçok kumarhane var. Kumarhane müdavimi çok müşterimiz var. Kimi çok para kazanırken çoğu donuna kadar kaybediyor. Ve para lazım olduğunda bankaya gitmeyip bize geliyorlar. Canı kumar oynamak istediğinde buraya gel ve paranı bize bırak.
10: Tamam.
2: Ertesi gün gelin paranı geri al. İnan
11: evet,
2: bana böyle
11: evet,
2: böyle kumarı
11: şansım daha fazla olur.
2: Kesinlikle.
11: Bilirsiniz bir kumarbazın hayatında her zaman iniş çıkışlar vardır. Elden ne gelir ki? Teşekkür ederim. Her şey için sağ olun. Ben parayı alabilir miyim?
2: Unutma, önce faturaları ödeyeceğiz.
11: Peki efendim, teşekkür ederim. Benim kesinlikle kumarı bırakmam lazım. Hey millet, kumarhanelerden uzak durun. Kumar zararlıdır.
2: Burası Detroit'te herkesin silahlı ve tehlikeli olduğu 8 Mile yolunda. Yani her şeye hazırlıklı olmalıyız. Bu akşam mağazayı kapattıktan sonra Krav Maga dersi alacağız. Ashley maalesef katılamıyor.
12: Krav Maga, organize sokak kavgası olarak tanımlayabileceğimiz bir dövüş çeşididir. Bugün bir numaralı dirsek tekniğini öğreneceğiz. Bu teknikte el omuz hizasına geliyor. Omuz kalkıyor ve vuruşunu yapıyorsun. İşte böyle. Pekala, biriniz yastığı tutsun. Bu şekilde vücuda yakın tutulacak.
2: Boom! Ve babacık yerde. Göğsüne yaklaştır şunu, yoksa yere yapışırsın. Tamam mısın? Devireceğim seni.
4: Duruyorum ya.
2: Evet, işte. Yaşlı bir adam için
4: evet,
2: bayağı
4: evet.
2: iyiyim.
4: Fena değilsin.
2: Oğlumun pataklama koşuma
12: kötü
2: gitti.
12: Kötü adam arkadan gelip seni rehin alıyor ve tabancayı sırtına dayıyor. Çok tehlikeli bir durum ha.
4: Sona doğru olay ciddileşti. İşin içine silah girdi.
12: Bu sefer çok daha hızlı hareket etmek zorundayım. Çünkü adam çok iri. Bu şekilde onu kendime doğru çekip aynen şu hareketi yapıyorum. Ve silahı elinden düşürüyorum. Artık silah bende.
4: Etkilendik. Ben dahil herkes ciddileşti. Çünkü silahla oyun olmaz.
12: Yönünü değiştir. Al, vur ve uzaklaş. Çok basit bir teknik değil mi?
2: Artık içim daha rahat. Saldırıları nasıl savuşturacağımızı ve dükkana gelen manyakları nasıl pataklayacağımızı öğreniyoruz.
12: Kursa katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.
2: Amber dahil hepimiz çok iyiydik. Ama güvenlik personeli için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Adamlar ter içinde kaldı.
12: Bu işin ustası olduğunuz diyemem ama önemli olan başlamak ve siz de bunu yaptınız. Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
13: Siyah güzelliği geri almaya geldim. Niyetim heykeli 2 ay burada tutmaktı ama kocam onsuz kalmaya daha fazla dayanamadı. Başka çarem kalmadı. Geçen gün onsuz hayat nasıl gidiyor diye sordum ve bana geçen gün onu görmeye gittim dedi. İnanabiliyor musunuz?
4: Onu eve götürme konusunda ne hissediyorsunuz?
13: Kocamın alacağımdan haberi yok. Yani kocam buraya geldiğinde heykel burada olmayacak.
2: Bundan sonra belki ona uğur getiren olabilir, sen olursun. Tabii.
13: Evet, ben de onu diyorum zaten.
2: Siyah güzellik diye sana
4: ben demiş. Heykeli getirmeye gidiyorum.
2: Sen daha güzelsin.
13: Kesinlikle.
2: Delirmiş bu adam.
4: Son bir kez okşa istersen. Hadi.
7: Git başımdan.
4: Tamam, bakmıyorum.
14: Adam heykeli
4: bakmıyorum,
14: almaya geldi.
4: Bakmıyorum, hadi okşa. Bakmıyorum.
14: Öyle mi?
7: Heykeli almanıza üzüldüm. Onun yerini sen doldurabilirsin belki ha.
2: Hiç merak etme.
7: Tamam o zaman. Tamam, hadi götürün şunu artık.
13: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederiz. Onu tekrar kasaya koymak istersen buraya gelin.
13: Anlaştık. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz.
4: Sırt egzersizi.
2: Bu işi seviyorum. Evet, çok tehlikeli ama bir şey diyeyim mi? Sıkıcı değil.
15: Yakından bakın. Buraya motosikletimi satmaya daha önce de gelmiştim ve bana doğru düzgün çalışmayan bir motosikleti alıp da ne yapalım demişlerdi. Sonra beni aradılar ve motosikleti tekrar görebilir miyiz
14: dediler.
15: Motosikleti
14: ilk getirdiğinde çalıştıramamıştım.
7: Eşliğe de söyledim. Benim teklifim 500 dolar olur.
2: Tamam.
14: Adamı gönderdim diye Rich çok kızmıştı. Onu tekrar çağırdım. Umarım babamla anlaşmaya varırlar.
2: 1200 istiyor, o kadar vermeyeceksin tabii. Pazarlığı 500 dolardan açarsan 500 kazanırsın. 400 bile iyi. Eşliği uzun zamandır bu işi yapıyor. En azından bir teklif vermesi lazımdı. Amacın
14: evet, biliyorum.
2: Bir şey almaksa alacaksın.
14: Dene.
2: 500 veririm.
15: Çok az.
2: Tamam.
15: Verdiğim fiyatta biraz pazarlık payı var. Aslında 2 mont güzel. Ve bir de kask aldım. Fiyata onları da dahil edebilirim.
2: Harika. 500 dolar.
15: Olmaz. Üzgünüm.
2: Ben de. Geldiğin için sağ ol.
15: Tanıştığımıza sevindim.
2: Ben de dostum. Teşekkür ederiz. Sağ ol.
7: Les ikna edemediyse kimse edemezdi zaten. Umarım Ashley bu olaydan bir ders çıkarmıştır veya acele karar vermemesi en azından şansını denemesi gerektiğini öğrenmiştir.
2: Adam 1200 istiyor. En iyi hali bile 1000 dolardan fazla etmez.
14: Kendi bilir.
2: Evet.
14: Pazarlık yapmamam hataydı. Adam tekrar geldi. Babam pazarlığı uzatmadı. Neydi bu şimdi?
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
17: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
19: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
20: Kalsın mı? Kalsın mı?
21: Yoksa atsın.
22: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
19: Ta-ta.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
24: Detroit'in 8 mil yolu üzerinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el dükkanı yer alıyor.
2: Az sonra ne olacağı hiç belli olmaz.
24: Burası müşterilerin en hızlı nakit buldukları...
2: Harika.
24: ...bazen de keçileri kaçırdıkları yer.
14: Bunu yapamayız.
19: Şaka mı yapıyorsun?
14: Dokunma bana.
24: Burada olanlara...
2: Kovuldum.
24: ...inanamayacaksınız.
2: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
24: Az sonra ikinci el krallarında.
2: Bir anlaşmamız vardı. Biz anlaşma
19: ama benim
2: yaptık.
19: Ama zincirimi kaybettiniz.
2: Suç sizde.
19: Bu benim suçum
2: çünkü
19: gibi davranıyorsunuz.
2: Çünkü zinciri senin için saklıyordum.
24: Ardından...
19: Hadi nakavt edelim.
24: Seth nakavt ediyor.
19: 350. En düşük bu
4: daha
19: olur.
4: Daha çok düşmeniz gerek.
24: Ve uğursuz lamba geliyor.
15: Ne zaman lamba yansa kısa süre içinde biri ölüyor.
14: İstemiyorum.
24: Sonrasında kolye satışı çirkinleşiyor.
2: Bağırmaya devam
19: bağırmaya
2: edersen...
19: Bağırmaya devam edeceğim.
2: Şunları dışarı çıkarır
19: İlla
2: mısınız?
19: İlla biriyle gelip seni mermi yağmuruna mı tutayım?
2: İkinci el dükkanında vakit nakittir. Eşyayı ne kadar uzun süre bırakırsanız o kadar fazla faiz ödersiniz. Eşyanızı geri almak için 90 gününüz vardır. Eğer eşyanın parasını ödeyemiyorsanız faiz ödeyip bir 90 gün daha kazanabilirsiniz. 90 gün sonra 3 aylık faiz borcunuz olur. 3 yıl sonra ise 36 aylık faiz borcunuz olur. Sizi bir saniye bekleteceğim. Size verecek bir şeyim yok.
8: 2 yıldır bu şeyi halledemedik dostum. Hadi ama.
2: Chad isimli bir şahıs bize 2 sene önce rehin bıraktığı zinciri geri istediğini söylüyor. Bize verdiğiniz kolyeyi almanız gerekiyordu. Chad'in durumu şu. Zincirini kaybetmiştik ama ona yeni bir tane bulmuştum. Adamın parası yoktu fakat 2 sene elimde tuttum.
8: Yalnızca 1 ay boyunca tuttunuz.
2: Yalan
8: şeyi
2: söylüyorsun.
8: Şehir dışına çıkmıştım. Hayır, ve geldiğimde eşyam sizde yoktu.
2: Hayır, yalan.
8: Yalan mı söylüyorsun?
2: Evet. Rica etsem Chad Coley ismini aratır mısın? C-O-L-E-Y.
14: Rehin bıraktığı zaman mı yoksa?
2: Evet.
14: 2007 yılında rehin bırakmış.
2: Evet.
14: Yani 3 sene önce.
2: 3 sene.
14: Şimdi mi geldi?
2: Evet. 2007.
8: Buraya zincirimi almaya geldiğimde bana kaybettiğinizi söylemiştiniz.
2: Hı-hı.
8: Doğru mu?
2: Mağazada olmadığını söylemiştim.
8: Böyle iş mi olur dostum? Zincirimi nasıl
2: hayat
8: kaybedersiniz?
2: İşte, oluyor böyle
8: şeyler. İşte bundan
2: şeyler.
8: Bahsediyorum. O olaydan sonra benimle ilgileneceğinizi söylediniz ama size param olmadığını söyledim.
2: Sizin paranızın
8: tamam
2: olmaması niye benim suçum oluyor?
8: Tamam ama zincirimi kaybettiniz.
2: Bir anlaşmamız vardı. Biz anlaşma yaptık.
8: Zincirimi kaybettiniz ve suç bendeymiş gibi davranıyorsunuz.
2: Suç sizde. Çünkü zinciri senin için saklıyordum.
8: O gün bir şey imzalattınız.
2: Gösterin.
8: Ve bana evimde.
2: Faturayı gösterin.
8: Fatura bende.
2: Faturayı getirin.
8: İmzalamışsınız.
2: Yarın faturayı getirin. Her
8: tamam.
2: Şeyi yarın halledeceğim. Faturayı getirin yeter. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Size zincirinizi almaya şu gün gel dediğimde bir gün bile gecikirseniz sizinle bir daha işim olmaz. Bu adam 3 sene sonra gelmiş.
5: Çok fazla borcu var.
2: Kesinlikle öyledir.
5: Ne kadar istiyorsun?
8: $50 civarı.
14: Benim balığım var. Köpekleri sevmem bile.
8: Hadi. Oyun makinemi getirdim. Evet, sağlam bir marka. Kesinlikle. İkili boks oyunu. Makineyi $798 almıştım. Gelin buyurun millet, işte böyle. Hadi birilerini nakavt edelim.
5: Çok eski bir makineydi. Ama çocukluğuma döndüm. Benim için nostaljikti. Pek göremiyorum.
16: Görünmüyor.
18: Baksanıza. Ben biraz görebiliyorum.
16: Evet, güzel.
5: Eski bir oyun konsolu ama yine de biraz değerli sayılır. Bundan kâr edebiliriz. Bununla ne yapmayı planlıyorsunuz?
8: $400 bırakırım.
5: 400 mü?
8: Evet.
5: Bu hangi yıldan kalma?
8: 1992.
5: Yani neredeyse 20 yıllık.
8: O yüzden para eder.
5: 25 yıl olsa para ederdi.
8: Tamam o zaman. 5 yıl sizde kalsın. Sonra satın.
5: Hayır, bunu satacağım. Oynamak için almam. Birkaç gün oynarım belki
8: tamam.
5: Ama sonra...
8: Pazarlık yapalım. En fazla $350 inebilir.
5: Daha çok düşmeniz gerek. 350 ödemem.
18: $250.
5: 250 mi?
8: Hayır.
5: Yani o zaman...
8: Karımı aldırış etme.
18: $250.
5: Pazarlığı kiminle yapacağım peki?
8: $350.
5: Ama karınız 250
18: değil. $250, evet.
5: Kadın benim tarafımda. Makineden kurtulmak istiyor. Ben de almak istiyorum.
16: Burası kırılmış.
8: Kontropla boyayıp oraya vidalayabilirsin, değil
5: peki
8: mi?
5: Peki niye bu şekilde getirdiniz?
8: Evimde tatilat yapıyorum. Tamir edecek vaktim yoktu.
5: En fazla $100 veririm.
8: Uzun zaman önce $100 satabilirdim.
5: Tam şu an $100 satabilirsiniz.
8: $150.
5: $100 verirseniz elinizden çıkmış olur. Tekrar taşımanıza gerek kalmaz.
8: Hayır hayır olmaz.
18: $100 kabul et.
8: $100 kabul
18: evet.
8: Ediyorum.
5: Adam pazarlıkta kötü diyemem ama yanında gelen kadın pazarlığına çomak sokuyordu.
8: $125 anlaşalım tamam mı? $25 benzin param
5: evet,
8: zaten.
5: Evet ama karınız sizin yerinize
8: ama
5: kabul etti bile.
8: Oydu.
5: Peki.
8: Asıl kişi
5: $100'da anlaştık mı?
8: $100. Anlaştık. Bir daha ticaret yapmaya giderken yanımda asla bir kadın getirmeyeceğim. Kesinlikle.
5: Oynamak ister misin?
18: Evet.
5: Hadi oyna.
8: Almak ister misin? $150 anlaşalım.
18: Adım Amber, yöneticiyim. 9 senedir buradayım. Hayır, seninle sorunum yok. Yönetme şeklini seviyorum.
14: Onu eğiten benim. Onu bu hale getiren benim.
18: Şakası yoktu. Hep bu şekilde olmasını istiyorum. Böyle olacak, şöyle yapılmak zorunda diyordu. Eşli yaptığı işte en iyisi ve beni çok iyi eğitti.
14: Şunu da söylemeliyim. Geldiğinde benden çok korkuyordu. Sorsanız o zaman çok acımasız olduğumu söyler. Benden çok korkuyordu. Çünkü sürekli onu izledim. Amber'ın bir hatasını bulmalıydım. Ama mizah anlayışı çok iyi ve buradaki herkes de çok iyi anlaşıyor. Onunla gurur duyuyorum çünkü başarılı oldu ve bunda benim katkım oldu.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
3: Rehin bırakmak istediğim bir eşyam var. Dökme demirden yapılmış Aunt Jemima kumbarası. Hikayesi çok enteresan. Garaj ve emlak alım satımlarına çok giderim. Bir ara kuzeye yolum düşmüştü. Adamlar bunları satıyordu ama tuhaftır ki Ku Klux Klan toplantısı gibi bir şey vardı.
2: Peki.
3: Atış talimi hedefi olarak satıyorlar.
18: Karşısında siyah bir kadın var ve Ku Klux Klan toplantısına gittiğini söylüyor.
3: Onlardan biriymiş gibi rol yaptım ama sonra hemen orayı terk ettim çünkü korkunç bir şeydi. Evet öyleydi.
18: Bence ırkçı biri değildi. Yalnızca kalın kafalıydı. Bunu demek istemezdim ama öyle.
3: Irkçı insanlardan bir eşya satın almış olsam da ben kesinlikle ırkçı bir insan değilim. Ama normal bir insan için bu bir koleksiyon ürünü. Dökme demirden yapılmış Aunt Jemima bebeği.
2: Ne kadar istiyorsunuz?
3: İnternetten baktım ve kaliteli olanların fiyatı 175 dolar.
2: Boyanmamış olanları mı?
3: Bu boyanmış mı bilmiyorum.
2: Boyanmış.
3: 125 dolara satarım diye düşündüm.
2: Normal fiyatı 150 dolardı.
3: Evet.
2: Boyanmış haline 125 dolar istiyorsun. Sırf bana anlattığın hikayesinden dolayı size 50 dolar teklif ediyorum. Normalde vereceğim 25 dolar.
3: Pekala, 50 doları anlaşabiliriz.
2: Güzel, şöyle gelin halledelim.
7: Meraklı biri olduğum için ne yazdıklarına ve ne getirdiklerine bakmaya gittim.
18: Les 50 dolar teklif etti.
7: Cidden mi? Cidden de bu kadar eder mi? Bir bakalım dedim ve internetten baktık. Buna 50 dolar mı ödedin?
2: Evet.
7: İnternetteki fiyatı 25 dolar.
2: Gerçekten
7: 2-3 tane bu fiyata var.
2: Yemin et, görmem lazım.
7: Dökme demir minyatür kumbara 25 dolar.
2: Ha, doğruyu söylemişsin.
7: Les düşünmeden hareket etti. Ürüne değil, sadece hikayesine odaklanmıştı.
2: Sıra kötü haberdi.
3: Nedir?
2: Fiyatları 150 değil, 25 dolar.
3: Gerçekten mi?
2: 15 dolara bırakırsanız alırım.
3: Kalsın madem. Hatıra olarak saklarım.
2: Kumbara için adama 50 dolar teklif versem de bizim dükkanımızda size parayı verene kadar anlaşma tamamlanmaz. Bu da demek oluyor ki müşteriye asla inanma.
7: Git uyu sen.
2: Rich bizi resmen kurtardı bile diyebilirim. Sana borçlu değilim.
6: Birazdan çözülemeyen bir gizem, lanetli lamba.
3: Ne zaman lamba yansa kısa süre içinde biri ölüyor.
18: Fişe taktım.
6: Bir gizem çözüldü. Chad'in kolyesi sonunda ortaya çıkıyor.
2: Buyurun kolyeniz. Ödemenizi yapın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Dursun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
3: Bazen insanlar geliyor ama nasıl bir takı almak istediklerini bilmiyor.
4: Bu küpeler güzel, 1200 dolara satabilirim.
3: Onları ikna edebilmek gerekir. Gelenlerin çoğu zaten bir şey almak istiyor.
4: Küpe ya da kolye almak istediğiniz zaman gelip beni bulun, olur mu?
3: Ne almak istediklerini bilmeseler bile onları ikna etmemiz gerek.
5: Elimde bakmanızı istediğim bir yüzük var. Buyurun.
3: Pekala.
5: Aslında ona ait bir yüzük. Babamın bana verdiği bir yüzük var. Normalde anneme aitti. Sonra yüzüğü bana verdi. Ama altına karşı
3: altın
5: alerjim oluştu.
3: Altın seviyorsunuz değil mi?
6: Altın evet. Alerjim.
5: Altın alerjim varmış.
7: Gerçekten
5: evet. Altın takı takamıyoruz.
6: Kolye harici başka hiçbir şey takamıyorum.
5: Ailemizin kadınlarında altına karşı bir alerji başladı. Bizim için altın çok değersiz bir şey haline geldi.
3: Elmaslar pek iyi durumda değil. Size 60 dolar verebilirim.
5: O zaman ana olarak kalsın.
3: 60 dolar onlar için iyi bir fiyat değildi. Olaya duygusal yaklaştılar. Bundan kolye
5: daha
3: yaptırmalısınız.
5: Güzel olur. Evet, kesinlikle.
6: Çok daha iyi olur.
3: Bunu yapmak da size 25 dolara patlar.
5: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
5: Tamam, hoşuma gider. Evet, çünkü kolye takabiliyoruz.
3: Evet, doğru.
5: Evet, ayrıca bir hikayesi de var.
3: Babası annesine vermiş, annesi de kızına verecekmiş. Onu boynuna takabilmesi duygusal anlamda çok önemliydi.
7: Pekala, fiyatı...
6: Bileziğinize bakabilir miyim? Hoşuma gitti. Fiyatı nedir?
3: 3500 dolar.
7: Sadece altına alerjimiz var dediniz değil mi? İçinde elmas olan gümüş takılarımız da
5: gümüş
7: var.
5: Gümüş takabiliriz.
3: Satış konusunda çok iyiyim. Eşli de bana çekmiş. Eşlinin de satış tarzı çok başarılı.
7: Çok
5: neredeyse
7: güzel
5: bir sene oldu.
3: Öyle mi?
5: Evet.
3: Üstünde kalp var ama dilerseniz çıkartabiliriz.
6: Hayır, kalbi sevdim. Güzel
5: evet,
6: duruyor.
5: Evet, çok güzel. Gümüş takıların fiyatları ne kadar?
7: Bunun fiyatı 250 dolar.
6: O zaman eşime söyleyeyim de bana hediye olarak alsın. Bunu almak istiyorum. Kredi kartı
3: her şey geçerli.
6: O zaman kartla ödeme yapayım.
3: Bize bir şey satma amacıyla gelmişti ama bir bileklik için neredeyse 300 dolar ödedi. Ne gariptir. Satıcı olarak gelenler bir şey almadan dükkandan çıkmıyor. İyi günlerde kullanın, teşekkür ederiz. Kadın çok mutlu oldu.
8: Benden fatura getirmemi istemiştiniz. Buyurun.
9: Tamam. Siz kimsiniz?
10: Adım Joe Joso, J&R iş ortaklarından.
9: Avukat mısınız?
10: Bay Colley beni burada olanları incelemem için tuttu. Sizin ona zincir borçlu olduğunuzu ve haksız olduğunuzu söyledim.
9: Kartınız var mı?
10: Yok. Burada olanları yazmaya ve sorularını dinlemeye geldim.
9: Ertesi gün Chad bir avukatla geldi. O avukatla uğraşamazdım. Adamın kart viziti bile yoktu.
3: Buyurun, zincir burada.
8: Teşekkür ederim.
3: Chad'in zincirini kimsenin bulamıyor olması beni deli ediyordu. O yüzden kendim aradım ve zinciri yanlış bir zarfta buldum. 3 yıl sonra. Ödemesini yapın.
8: Tamam. Ne kadar?
3: Cama doğru gelin.
8: Kaç gram? Emin olmak için tartabilir misin acaba?
3: 51.6 gram. Seninki 14 ayardı değil mi?
8: Evet, 14 ayar.
3: O halde doğru.
8: Uzunluğu da dahil her şeye aynı. Öyle değil mi?
3: Zinciriniz bu. Başkası adına kaydedilmiş. Bu yüzden bulamamışız.
8: Tamam.
3: 1031 dolar.
8: Bu faizi. Zincirimi siz kaybetmişken neden size faiz ödeyeyim?
3: Çünkü zincir elimizdeyken sizi çağırdık. Gelmeniz gerekiyordu ama gelmediniz. Bir eşyayı kaybetsek bile dükkanımızdan eşyayı geri almanız ne kadar sürerse sürsün bütün faizi ödemek zorundasınız.
8: Tamam, o kadar da uzun sürmemişti. Bende para
3: uzun
8: varken...
3: Uzun sürmedi mi? Zinciri 2007'de bize getirmiştiniz.
8: Tamam.
3: O zaman şöyle yapalım. 900 dolar ödeyerek zinciri alabilirsiniz.
8: 900 dolar mı?
3: 900 dolar.
8: Tamam öyleyse.
3: Bizim de suçumuz vardı.

0: Faizin tamamını ödemesi gerekmediğini düşündüm. Sorumluluğun bir kısmını üstlendim. Teşekkürler Chad. Hoşça kal. Bu kadar.
1: Zincirini verdik ve olay kapandı.
2: Bayağı indirim yaptın.
0: Adamı mutlu etmek istedim.
2: Bence başardın.
0: Başardım.
2: Normalde 2500 dolar olması gerekirdi.
1: Ona yaptığımız indirim sayesinde belki devamlı müşterimiz olur ve ondan kar etmeye devam ederiz.
3: 2 yıl sürdü ama sonunda zincirimi alabildim.
4: Ne getirdiniz bakalım?
5: Masonların sanat eseri. İngilizlere ait bir asker başlığı.
4: Pekala.
5: Savaşta esir düşmüş biri tarafından yapılmış.
4: Değişik görünüyor. Peki ne zaman yapılmış?
5: Birinci Dünya Savaşı sırasında. İçinde ışığı da olduğu için bir cenaze merasiminde kullanılabilir diye düşünüyorum. Takalım mı?
6: Takalım bakalım.
5: Bu şekilde yandaki ışığı ve mücevherleri görebilirsiniz.
6: Rehin mi bırakacaksınız yoksa satacak mısınız?
5: Hayır. Pek dert ettiğimden değil ama sorun şu ki bu nesne lanetli sayılır.
4: İstemiyorum. Çok batıl inançlıyım. Biri bana bir şeyin lanetli olduğunu söylüyorsa oradan hemen uzaklaşırım.
5: Efsaneye göre bu ışığı yaktıklarında 1-2 gün içinde ailelerinden biri ölüyormuş.
6: Ona fişe taktım. Bu adam eşyanın lanetini ben fişe taktıktan sonra söyledi.
4: Tamam, getirdiğiniz için teşekkürler ama istemiyoruz. Fişi de takmıyorum.
5: Bu eşya bana yıllar yıllar önce Kentucky'de yaşayan büyük amcamdan kaldı. İddialarına göre ne zaman bu ışığı yaksalar aileden birileri ölür.
6: Pekala.
4: Bilmem gereken başka bir şey var mı? Çünkü dokundum.
5: Hayır.
6: Tamam.
4: Lanetli bir şey alacağımı mı düşündü? Asla almam.
6: Sizi tanımak güzel.
5: Sizi de.
4: Teşekkürler. Yakmayın.
5: Bunu yakıp ölen kişi sayısı kaç bilmiyorum. Asıl sayıdan haberdar değilim. Tek bildiğim şu. Bu söylenti 60 ila 70 sene önce çıkmış.
6: Yine de geldiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederiz.
5: Teşekkürler.
6: Fişe takınca biri mi ölüyor?
4: Ellerimi yıka.
6: Fişe takan kişi ölüyormuş. Öyle dedi değil mi?
2: Şükürler
6: ben
2: olsun
6: taktım.
2: Ki takmamışız.
6: İnanabiliyor musun?
2: Taktın mı? Benden uzak dur.
0: Yani bugün hayatının son günü.
7: Merhaba. Nasılsınız?
6: İyiyim, siz nasılsınız?
7: Pek iyi değilim. Evladımı hapisten kurtarmalıyım.
6: Pekala.
7: Her zamanki gibi. Yüzüğümü rehin bıraktım. Çünkü kızımın arabasını alıp trafik cezası ödemesi gerekiyor. Böylece hapse girmeyecek.
6: 200 uygun mu?
7: Evet.
6: Tamam. Beyze'nin yanındaki pencerede buluşuruz.
7: Kızım eşyamdan önce gelir tabii. Onları mücevherlerimden daha çok seviyorum. Bu yüzden onlar için değer. Son yüzüğümdü. Burada neler olduğunu görüyorsunuz. Elimde kalan son 2 yüzüğümü 200 dolara sattım. Hiçbir şey kalmadı. Hep bir şeyler oluyor. Kaç kayıt olduğunu görüyor musun?
6: Size yardımcı olabildiğime sevindim.
7: Ah minnettarım.
6: Bu yüzden buradayız. Buyurun lütfen.
7: Teşekkür ederim.
6: Kadın birkaç yüzükle bize geldi. Kızı birkaç defa hapse girmiş. Benim de oğlum var, onu anlayabiliyorum. Ve 200 dolar.
7: Tamam, teşekkür ederim.
6: Benim çocuğum da hapse girmiş olsa ben de aynı şeyi yapardım. İyi günler dilerim.
7: Teşekkür ederim.
6: Yine bekleriz. Ama eve gelince de bir güzel döverdim.
5: Hava kompresörümü rehin bırakmak istiyorum.
0: Ne kadar istiyorsunuz?
2: Çok da gösterişli bir şey sayılmaz ama 30 dolar uygun gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Nasılsınız?
8: İyiyim siz?
1: İyiyim.
0: İyiyim. Super Bowl topu. O maça gitmiştik. Ne kadar istiyorsunuz?
8: Ben de onu soracaktım.
1: Mal size ait. Fiyatı siz belirleyin.
0: Bir fikir vermelisiniz.
8: Harika durumda. Hala kutusunda duruyor.
0: Maçta kullanılsaydı keşke.
8: Sizin yaşınıza gelene kadar satmak istemezdim açıkçası.
1: Ne?
0: Hadi
1: ne?
0: Ama.
1: Bir dakika.
0: Bizim yaşımıza mı?
1: Ne dedin?
0: Sen de yaşlandın Seyit. Bir fiyat belirleyin. Hadi.
8: 45 dolar güzel olur.
0: Güzel tabii. 15 uyar mı?
8: 15 mi?
1: Öyle mi?
8: 30 daha uygun gibi.
0: Bana kalsa 10 dolar daha
1: uygun. Benim vereceğim fiyat bu olurdu.
0: Yine de 15 teklif ettim.
8: 25'te anlaşalım hadi.
0: 10.
8: 20.
0: 10.
8: Tamam 15 olsun.
0: Tamam. Matt, rica etsem şunu Wade'e götürüp 15 dolara alacağımızı söyler misiniz? Teşekkürler.
8: Rica ederim.
0: Benim yaşıma geldiğinizde size tekrardan 15 dolara satarım. Ya da onun yaşına geldiğinizde.
8: Kendinizi.
1: Sağ ol, yine bekleriz. Pahalıya aldın. İlk fiyatın 15 dolardı, saçmalık.
0: Ama o 50 dolar demiş. Ne var ki? Bence iyiydi.
1: Babam hemen kendini kaptırıyor. Olaya ticaret olarak bakmak yerine kendini oyuncak alıyormuş gibi davranıyor.
0: Buyur Richepo.
2: Les bazen sırf hoşuna gitti diye bir şeyleri satın almak ister. Bir anda. Sırf güzel olduğunu düşündüğü için bir anda almaya karar verir. Setin aksine set kar yapacağını düşünmüyorsa asla almak istemez. Ürünü almaz, kesinlikle.
1: Biliyorsun, fazla verdin.
0: Neden? Maçta 45 dolara satılıyordu.
1: Evet, çünkü maçta her şey pahalı satılıyordu.
0: Önemi yok, ben sevdim.
2: Ne bu?
0: Super Bowl topu.
2: Ne kadar ödedin?
0: 15 dolar.
2: 31.99.
0: Şükürler olsun.
1: Cidden mi? Hayır, o fiyata olamaz.
0: Hadi ama Seth, ben harika bir iş adamıyım.

0: Chad ve zinciriyle ve lanet avukatıyla işim bitti sanıyordum. Ama bir türlü peşimizi bırakmadılar.
1: Bu on ayarmış. Zincirimi verin.
0: Avukatı siz misiniz?
1: Zincirin kendisi.
0: Avukatı evet. Siz misiniz? Dava edin.
1: Dava mı edelim?
2: Bana uyar.
0: Chad'in zincirini verdim. Ayrıca faizden indirim de yaptım. Şimdi gelmiş onun zinciri olmadığını söylüyor. Bu zincir...
2: Zinciri kaybettiniz.
1: Zincirimde baş harflerim vardı.
0: Neyin baş harfleri?
1: Kendi zincirimde adımın baş harfleri vardı.
0: Bağırmaya devam ederseniz...
1: Hayır, bizi kovamazsınız.
0: Arkadaşları dışarı çıkartın.
1: Tamam, o zaman sizi dava edeceğim. Paramı geri vermelisiniz.
0: Sizinle tartışmıyorum.
1: İlla gelip sizin mermi yağmuruna mı tutalım yani? Bunu kesinlikle yapmamı bekliyorlar.
0: İnsanların bana bağırmasından nefret etsem de Chad'in boş tehditlerine aldırış etmedim.
2: Biri makbuzunu kaybettiği bayım, zaman fakat neler biz, olur çok iyi biliyoruz.
0: Bu kişiyle ben konuşacağım.
2: İki sene önce size verdiğine benzeyen...
0: Şöyle yapabiliriz.
2: 14
0: şöyle
2: ayar yapabiliriz. Bir zincir verebilir
0: burada
2: misiniz?
0: Burada 14 ayar olan herhangi bir şeyi alabilir. İstediğini seçebilir.
2: Bay Cole geri gelebilir mi?
0: Tabii.
2: Mermi yağmuruna tutacağım gibi tehditlerini kameraya aldılar Chad. Bilgin olsun.
3: Steve, orada.
0: İşi çözmek istiyorsa başka bir zincir almak için girebileceğini söyle. Bu işi kapatmak istediğim için onu tekrar içeri çağırdım. Zinciriniz gibi 50 gram civarı olan herhangi birini alabilirsiniz. İsterseniz bu 30 gramlık bileziği alabilirsiniz. Ya da başka şeylere bakmak istiyorsanız yardımcı olabilirim. İstediğinizi
1: 14
0: seçin.
1: 14 ayar mı bu?
0: Kayda öyle geçmiş. 17 gram hakkınız kaldı.
1: Bu bilezik ne kadar?
0: 53 gram. Tamam. Chad'i memnun etmek için yaptığım onca şeyin üstüne ona bir de zincirin ağırlığından daha fazla altın verdim. Bittiği için şükrediyorum. Bir daha dükkanıma ayak basma.
1: Sorun değil. Önemsiz. Zaten niyetim yok.
0: Kesin öyledir. İkinci el dükkanı işletmek zor iştir. Her an ne olacağını bilmek imkansızdır.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Bu salı binde ABC sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Pantene şampuan çeşitleri 179 lira.
4: Bim bim bim kalbimle benim bim bim.
5: Budur.

0: Müsti.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Ah tanrım. Amerika Birleşik Devletleri genelinde. Burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında.
1: Aman tanrım. Vay canına. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. İnanamıyorum. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
2: Vay be.
0: Ürünün tek örneği. Aa, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek.
1: Oo.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim marjanına.
4: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman tanrım.
0: İşte geldik beyler. Maryland, Washington DC'nin hemen dışı. Woohoo! Howard adında çok ama çok kafa bir adamla tanışacağız. Bizi kızı Carmen aradı. Tam eski usul bir biriktirme hastalığı. Her şey birbirine karışmış. Biliyor şu an kimde?
7: Burası benim aile evim. Babam Howard, babası vefat ettikten sonra değerli gördüğü şeyleri toplayarak biriktirme hastalığına tutuldu.
2: Hot Wheels arabalarım burada. Bazı şeyleri çöpe atmak zor. Her şeyde bir değer görüyorum.
8: 1,5 metre yüksekliğinde yığınlar var. Bu sefer işimiz gerçekten zor.
2: Evet öyle.
9: Şu anda bırakın mutfağa girmeyi, ön kapıdan içeri adım atamıyoruz.
2: Bir saniye. Teşekkür ederim. Bu durum beni artık çok bunaltıyor. Bazen baş edemiyorum ve gidip otelde kalıyorum.
0: Howard savaş gazisi. Bu da durumunu açıklıyor aslında. Birkaç yıl çok zor geçmiş ve yardıma ihtiyacı var. Bu evde yaşaması imkansız. Ama elinde de çok değerli bazı eşyalar var.
2: Dünyanın yarısını gezdim. Hava kuvvetlerindeydim. Gittiğim pek çok ülkeye ait dövizler var. Sallanan kafalı bebekler, Michael Jordan forması, spor hatıralarını severim. Basketbol, beyzbol, biraz golf. Tiger Woods setim burada bir yerlerde olmalı.
8: Spor hatırası koleksiyonerliğinde iki isim verecek olsanız, Jordan bir numaraysa, Tiger da pek geride değildir.
2: Yaşadığım yer olan DC, nadir değerli eşyalar bulmak için çok uygun.
0: Yıllar içinde çok farklı siyasi materyal de biriktirmiş.
8: Ülkenin herhangi bir yerinde siyasi hatıra eşyaları biriktirmek önemlidir ama başkentte olması bambaşka bir şeydir. Bu bölgenin en iyi yanı, cebi daha çok para dolu olan siyasi hatıra koleksiyonerlerinin bulunmasıdır.
9: Bodrumun tavanlarında ve duvarlarında küf var.
2: Mutfaktaki ve üst kattaki çamaşır makinelerinden biri eve biraz zarar verdi. Su hasarı oluştu. Pek çok şey mahvoldu.
0: Evin genel durumu hakkında biraz endişeliyim.
10: Tedbir amaçlı söylüyorum. Bodrum'a inerken maske takalım.
0: Kesinlikle.
11: Koşullar gerçekten dayanılmaz.
9: Yardıma ihtiyacımız var.
11: Evet, hem de hemen.
0: Howard ilginç ve meraklı bir adam. Siyasete, askerliğe ve spora ilgi duyuyor. Müthiş şeyler bulacağımızdan eminim.
8: Öğrenmenin tek yolu var.
2: Evet.
0: Aradığımız üç ana grup. Spor hatıraları, madeni paralar ki bence dünyanın her yerinden eski paraları var. Ve bir de burada bölgede yaşadığı yıllar boyunca biriktirdiği siyasi eşyalar. Bu adama evini geri alması için yardım etmemiz gerekiyor.
8: İşte orada.
2: Hanımlar önden.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Günaydın. Nasılsınız?
0: Burada olmak heyecan verici. Videoyu izledik.
2: Tamam.
0: İnanın doğru kişileri aradınız. Bu evde büyüdün öyle değil mi?
7: Evet.
0: Tamam.
7: Küçüklüğümde bu kadar kötü değildi. Ama yıllar, on yıllar geçtikçe
0: arttı. Tamam. Bu hafta ne umuyorsun?
2: Ailem için üzülüyorum.
0: Yani aileye tekrar yer açalım. Evet. Tamam.
2: Her şeyi satmak büyük bir adım ama ailem daha önemli.
0: Tamam. İçeri girip bakabilir miyiz?
2: Girebiliriz.
0: Evet.
2: Ama ön kapıdan değil.
0: Tamam.
2: Önden girmek biraz zor olur.
0: Birinci katın ön kapısı kapalı yani.
2: Evet. Arkadan dolansak daha iyi.
0: Tamam olur. Öyle yapalım. Hadi bakalım.
2: Tamam.
0: Eve her girmek istediğinizde arka bahçeye kadar boydan boya yürümek zorunda mı kalıyorsunuz?
2: Eve böyle girmeye alıştım ama normal değil. Biliyorum ama yapamıyorum. Ön kapıdan giremiyorum.
0: Kendi evinde eşyalar yüzünden sürgün edilmiş. Ön kapıdan girememek istifçiliğin uç bir noktasıdır. Ama herkesi uyarmak isterim bu, aynı zamanda bu adamın çok zeki olduğu anlamına da gelir. Tahminimce burası senin.
2: Evet, burası.
0: Tamam.
2: Burası.
0: Dikkat edin. Kendimi evimde gibi hissettim. Bodrum katı çok büyük ve çok tehlikeli. Oradan ümidimi kestim. Bodrum'dan 4,5-5 ton çöp çıkarırız herhalde.
12: Her yer bozuk para.
2: Burada bir oda var.
0: Peki Carmen, burayı nasıl hatırlıyorsun?
7: Televizyon izlerdik. Arkadaşlarımı ağırlardım. Öyle
0: demek
7: bir yerdi.
0: Demek burası oturma odasıydı.
7: Evet, öyleydi.
0: Tamam. Üst kata çıkalım bakalım.
2: Peki.
0: Hey, her boşluğu kullanmışsın.
2: Evet efendim.
0: Bütün torbaları, kutuları, bunların hepsini boşaltmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda çok fazla siyah küfte görüyorum. Bu evi hem boşaltmalı hem de güvenli hale getirmeliyiz. Son derece zorlu bir istif. Sadece küf temizlemek bile maliyeti 20 ila 30 bin dolar arttırabilir.
10: Küf kokusu buraya kadar geliyor. Şunu takayım. Bu küf vücudunuza etki ederse konu bambaşka yerlere gidebilir. Şuraya bak. Duvardan aşağı iniyor. Bu çok tehlikeli ama kirişler çok sağlam görünüyor. Kirişlerde su hasarı yok gibi. Vay be, vay be. Şu an burası resmen bir tehlike kaynağı. Temizlenmesi gereken bir sürü küf var. Ve bu hiç de ucuz değil. Şurası tamamen küflenmiş. Hot Wheels arabaları. Bunları bulduğumuz iyi oldu demek isterdim. Ama her yeri küf içinde. Yani hepsi çöp. Bunlar hiçbir işe yaramaz.
8: Daha baştan buradan hızla çıkarabileceğimiz bazı büyük parçalar görüyorum. Yatak, yer yatağı.
12: Bunlar daha açma şansı bile bulamadığınız şeyler ha?
0: İstifler etkileyicidir. Bir gecede oluşmazlar. Yani bunlar büyük yapısal yığınlar.
2: Normalde burada bir yol olması ve rahatça yürümemiz gerekirdi.
0: Hedefimiz bu mu?
2: Özgürce
0: hepimiz
2: yürümek.
0: Özgürce yürüyeceğiz. Yol tamamen açılacak, tamam.
2: Tamam. Umarım açılır.
0: Ne hissediyorsun?
2: Çok bunaldım biliyor musun? Ailem daha önemli ama bunu daha önce fark etmeliydim. Bazen birinin hatırlatması gerekiyor.
0: Peki bununla başa çıkabilir misin?
2: Evet, başa çıkabilirim.
0: İnsan bunu tek başına başaramaz.
2: Doğru.
0: Temizlik için 10 kişilik bir ekibe ihtiyacım olacak. Elinde çok iyi spor malzemeleri varmış.
2: Var. Muhtemelen tam bu noktada değil ama şuradaki odalar.
0: Ne arayacağım? Nelere bakmalıyım peki?
2: 1964 ve öncesine ait madeni paralar. Tamam. Yarım dolarlar, gümüş dolarlar. Almanya'da bulundum. Avrupa'daki bütün ülkelerin paraları.
0: Vay canına, bu müthiş olabilir. Nadir yabancı paralar, tarih, sanat, siyaset ve yatırımın bir karışımı olduğu için koleksiyonerlere cazip gelir. Yugoslavya ve Doğu Almanya gibi ülkeler dağıldığında para birimleri artık tedavülde olmadığı ve tarihi bir önem taşıdığı için çok rağbet görebilir.
13: Almanya bugün resmen Euro'ya geçerek çok sevdiği Alman markına elveda dedi.
0: Bazı yabancı paralar sadece nominal değeri kadar ederken bazıları fahiş fiyatlara alıcı bulabilir. Tıpkı 2024'te nadir bir Çekoslovakya Cumhuriyeti banknotu olan 5000 kronun açık artırmada 1 milyon dolara satılması gibi. İşte bunları bulmamız gerekiyor.
7: Tamam. Peki.
0: O yüzden her bir poşeti tek tek elden geçireceğiz. İstifi bizzat oluşturan birinin evini temizlemek çok hassas bir durum olabilir. Temizlik süreci boyunca Howard'a ve koleksiyonuna saygı göstermemiz şart. Şu arkadaki oda ne?
2: Benim yatak odamdı. Sonra odaları değiştirdik. Biz onların odasını aldık, onlar bizimki.
0: Peki, tamam, bir bakalım o zaman.
7: Burası benim eski odam.
2: Evet.
7: Halam ve kız kardeşimle paylaşırdım.
2: Şimdi kedinin odası oldu. Adı Prenses.
0: Yani en büyük oda bu.
2: Ebeveyn yatak odası.
0: Evet, tamam. Efendim. Bu işten para kazanabilmem için gösterişli şeyler bulmam gerekiyor. O yüzden her fikre açığım. Aradığım üç ana şey. Spor malzemeleri, giriş katında gördüğüm siyasi eşyalar ve bir de madeni paralarla yabancı dövizler. Anladığım kadarıyla bu evde bariz bir şekilde çok fazla çöp var. Ama içimden bir ses bir yerlerde çok değerli şeyler de olduğunu söylüyor. Odaklanmalı, derinlere inip o değerli şeyleri kurtarmalı ve temizlik maliyetlerini dengelemenin bir yolunu bulmalıyız. Ekibimle görüşeyim, sonra aşağıda evin önünde buluşuruz, tamam mı?
2: Tamam, peki efendim.
0: Teşekkür ederim. Pekala, ne düşünüyorsunuz?
8: evet,
0: katılıyorum. Kesinlikle.
8: Değil mi?
0: Haklısın.
12: Ufak tamamen çöp. İçindeki her şey çöp olmuş.
10: Ben Bodrum'daydım, değerli bir şey görmedim. Üste duran ne varsa su hasarı almış. Her yeri küf sarmış.
8: Anladım. Bu bir kumar.
0: Hı-hı.
8: Hiç öyle spor mi? Hatırası Hı-hı. bulamadık.
0: Yani Gözlerim yapma diyorum. Beynim yap diyor. Ev hiç öyle görünmese de gördüğüm ufak tefek şeyler bana adamın gerçekten çok iyi parçaları olabileceğini söylüyor. Burada bir kutsal kase havası alıyorum. Hani Indiana Jones'ta en iyi kupa aslında en gösterişsiz olanıydı ya. Bence bu evde onlarla dolu olabilir. Peki genel maliyeti için ne diyorsunuz?
10: Bu temizlik için en az 10 kişi gerekecek. 5 tane de dev çöp konteyneri. Bodrum küf içinde bir küf uzmanı bulmam gerek. Önce bir küfe baksın. Duvarların derinlerine işlemiş. Bodrumu tekrar yaşanabilir hale getirmek için duvarları kazıyıp alçıpan yapmamız gerekecek. Tahminimce bu en az 20 bin dolar daha ekler. Yani maliyet 40 bini bulur.
0: 5-6 günlük iş. 50 ila 70 bin dolarlık mal var. İyi para kazanabiliriz.
12: Evet.
0: Ve fark yaratabiliriz.
12: Mutlaka.
0: Evet, aileyle konuşayım. Bakalım hepimize uygun gelecek bir anlaşma yapabilecek miyim?
12: Tamam.
0: Hı-hı. Tamam.
14: Evet.
0: Çok detaylı bir temizlik olduğu için her şeyin üstünden geçeceğiz.
14: Peki.
0: Her kağıt parçasına bakacağız. Nereye baksam bir peçeteye sarılmış bir sürü madeni para bulduğum için önümüze gelen her şeyi atamayız.
14: Evet. Doğru.
0: Her şey burada iyi şeyler olduğu fikrimi destekliyor. Temizlik 20 ila 40 bin dolar arası bir şey tutacak. Temizlik masrafı düşer, kalan parayı bölüşürüz. %50-50 diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ha? Kabul ediyor musunuz?
14: Hmm. Tamam.
0: Anlaştık. Başlayalım.
14: Tamam. Evet. Güzel. Güzel.
0: Bu işi 25 yıldır yaptığım için endişeli değilim ama sen biraz endişelenebilirsin.
14: Evet, endişeliyim.
0: Bunu neden yapıyorsun?
14: Ailem için.
0: Pes etmek isteyeceğin anlarda devam edebilmek için aile kavramına geri döneceğiz.
14: Tamam.
0: Pekala.
14: İlgin için
0: dostum.
14: Çok teşekkür ederim.
0: Heyecanlıyım. Bizi aradığınız için teşekkür ederim.
14: Görüşürüz.
0: Ne var ne yok?
10: Merhaba, merhaba.
15: Merhaba.
0: Nasılsınız? Hoş geldiniz.
10: Merhaba. Ben Kevin.
0: Kapıyı neden kullanmıyoruz? Çünkü ön kapı tamamen kolilerle tıkanmış durumda. Çok ama çok yoğun bir istif. Bodrumdan yukarıya, merdivenlerden birinci kata ve oturma odasından geçerek ön kapıya giden bir yol açacağız. Bir yandan da değerli eşya avına çıkacağız. Ön kapı açılınca iki giriş çıkış olacak ve evin kalanını temizlemek çok daha kolaylaşacaktır.
10: Al bunu. Tamam, sağ ol.
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu bir dergi. İnanılır gibi değil. Şuna bak. Sen neler buldun? İyi bir şey var mı?
12: Şimdilik sadece çöp. Tek tek her şeyin içine bakmak gerek.
0: Bak bak, burada giysiler var. Ve hemen yanında... Evet bak, bir tomar nakit para.
12: Hadi canım. Her yerde bozuk para var. Oo.
0: Bu istif tam bir keyifli kabus. Buradaki her kuruşu anımızın teriyle kazanıyoruz ama burada çok fazla para var.
12: Bu neymiş böyle? Şuna bir bakacağım.
0: Üstündeki imza kimin?
12: Kobe.
0: Bir bakayım. Bu inanılmaz.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
17: Net, sigortam Net. Servis geldi, çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Gün boyu çamaşırını
20: koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
21: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
22: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
23: Baloncuklu Lipton mu?
24: Çok lezzetli.
23: Ve ferah. İçim küpür küpür.
22: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
25: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 110

0: yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
3: Birinci gün.
4: Hey Matt.
5: Üstündeki imza kimin?
4: Bence Kobe.
5: Bir bakayım. Gerçek bir imza. Şu an berbat durumda ama nereden buldun bunu?
4: Bir kutunun içinden çıktı. Burada.
5: Tamam, şunu söyleyeyim. Böyle bir yığın içinden Kobe Bryant topu bulduysan
4: işte.
5: Her şeyin içine tek tek bakmamız gerekecek.
4: Evet.
5: Bu inanılmaz.
6: Kobe Bryant 5. NBA şampiyonluğunu kutluyor, olağanüstü.
5: Kobe Bryant bir basketbol efsanesiydi. Bütün kariyerini Los Angeles Lakers'ta geçirdi. Ve 5 NBA şampiyonluğu kazandı ve 4 kez All-Star MVP seçildi.
6: Kobe galibiyet sayısını atıyor.
5: Mamba zihniyetiyle tanınan Kobe, basketbolun sınırlarını aşarak modayı, hip-hop'ı ve sinemayı da etkiledi. 2025 yılının Ağustos ayında Shark Tank'ten Bay Harika lakaplı Kevin O'Leary nadir bulunan bir Kobe ve Michael Jordan kartını yaklaşık 13 milyon dolara satın aldı. İnanılmaz bir şey. Değeri 1 milyon dolardan 10 bin dolara kadar her şey olabilir. Harika iş çıkardın. Tecrübelerime dayanarak bu bodrumda pek bir değer bulacağımızı sanmıyordum ama neredeyse her şey küf yüzünden mahvolmuştu. Bulduğumuz eşyaların değeri beni şoke etti. Kaylin ve ben bodruma saldırmaya devam ederken Mike da ön kapıya giden bir yol açacak. İki giriş çıkış noktamız olunca bütün evi iki kat daha hızlı temizleyebiliriz.
7: Oh, tanrım.
4: Bunlar da ne?

0: Tom balı. Tiger Woods'ları buldum. Hey Matt.
1: Ne oldu?
0: Çabuk buraya gel.
1: Şu Tiger Woods'ları mı buldun? Biri Tiger mı dedi?
0: Evet, ben dedim dostum.
1: Ne buldun?
0: Kendin bak. Daha bir sürü var.
1: Çok iyi. Bunları bulman çok iyi oldu.
0: Değil mi?
2: Ne buldunuz?
1: Tiger Woods.
2: Çıktılar mı?
0: Çıktılar.
2: Bulmuşsun.
1: Kartlar gerçek gibi görünüyor. Çok güzel.
2: Aferin evet, çocuklar. Edersin. Harika iş.
1: Burada biraz işimiz var ahbap. Tamam başlıyoruz. Şu an üzerinde durduğum şeylerin yüksekliği yaklaşık 15-20 santim.
3: Tanrım.
1: Bence bunların hepsi çöp ama her şeye bakmak zorundayız. Resmen paralarla çöp birbirine karışmış. Sen bir şey bulabildin mi Chris?
0: Şuna bir baksana Michael.
1: Madeni gümüş para. Bir onsluk saf gümüş.
0: Daha bakmam gereken 6 kutu falan var
1: burada. Şu an elimde tuttuğum şey en az 80 dolar eder. Bunlardan kutu kutu buluyorsan
0: evet.
1: Toplamda çok ciddi bir meblağ.
0: Böyle 6 kutu da.
1: Vay be.
0: Her yer bozuk para dolu.
1: Doğrusu bu evle ilgili şüphelerim vardı ama bu gümüş paralar gerçek ve bu da evin her yerine saçılmış daha çok gömülü hazine olduğu konusunda umut verici. Kapıyı açmaya bir koli daha yaklaştık.
2: Niye biz kendimizi bodrumlarda buluyoruz?
4: Ne bilsem.
2: Her bir poşetin içine bakmak zorundasın. Howard bütün bunları tek başına toplamış. Korumak için de iyice sarıp sarmalamış. Koruyacağı iyi parçaların çoğunu 2-3 poşete sarmış ama onlar da devasa yığınların dibinde kalmış. Sorun şu ki hepsini tek tek elden geçiriyorsun. Ve sonunda bir altın para bulabiliyorsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
4: Şuna bak, hem de altın plak.
2: Elvis Presley altın plak. Normalde birkaç bin dolara satılırdı ama tamamen mahvolmuş. Plağı belki kurtarabiliriz ama gerçekten çok üzücü. Bütün sabah madencilik yaptık. Bodrumun 3 metrelik kısmından yaklaşık 1 ton çöp çıkardık. Ciddi miktarda küf var. Son derece zorlu bir istif. Bunların hepsi çöp, çöp, çöp. Şuna bak, şuna bak, çöp. Her yer küf. Evet, çok küf. Kağıt ve dışkı. Şuradaki dışkılara bak. Daha önce görmemiştim bile.
4: Vay be. Ne tür bir hayvandı acaba?
2: Bodrumu temizlemek için yarım gün harcadık. Kobi topu hariç dişe dokunur hiçbir şey bulamadık. Her şey küp yüzünden mahvolmuş ve satacak bir şey bulamıyoruz. Evet, çöpleri atmak büyük para. Çöp masrafım arttıkça bir şeyler satıp kâr etme ihtimalim azalıyor. Kârımız azalırken masraflarımız da artıyor. Eminim. Şunu attılar mı, bunu attılar mı diye merak içindesin.
4: Merak ediyorum.
2: Tabii.
4: Gerçekten.
2: Gel gidip çöplere bakalım. Pekala, almak istediğin bir şey görürsen al. Evet.
4: Tamam.
2: Bu çok iyi örnek.
4: Bu mu?
2: Evet, üstü çok küflenmişti. Atmak evet. Zorunda kaldım.
4: Küflenmiş evet. Belki içindeki kurtarılabilirdi.
2: Profesyonel olarak buna karşıyım. Tamam
4: ama
2: mı?
4: Ama tercih senin.
2: Bunların hepsine atmak
4: poşetlerde
2: zorunda kaldım.
4: Poşetlerde neler var? Poşetlere bir bakayım.
2: Çoğu ıslanmış şeyler.
4: Bunun gibiyse kurtarılabilirler belki.
2: Paranı geri almak istiyor musun? Hı?
4: Evet, isterim. Ama satılık değil bu. Ben koleksiyonerim.
2: Bunlardan 20 tane var.
4: Çok güzel.
2: Peki.
4: İleride 1000 dolar olur bunlar. 1000 dolar.
2: Bunlar asla
4: bence
2: 1000
4: olur.
2: Dolar olmaz.
4: Bence olur.
2: Hayır, asla olmaz.
4: Peki. 750 olur o zaman.
2: 750 de olmaz. Belki 50. Howard hayal görüyor. Küf içinde kalmış 5 dolarlık bir oyuncağın ileride 1000 dolar edeceğini sanıyor. Fiziken bu mümkün değil. En iyi Yankilerden, en iyi beyzbol oyuncularından biri olarak görüyor. New York'tayken en sevdiği oyuncuymuş. Duygusal bağ kuvvetlendikçe fiyat da giderek artıyor. Bu çöplerin hepsini attırayım, sen keyfine bak.
4: Şu poşetlerin birazına baksam.
2: Ben gerçekten olsam çok bakmam. Yani işimiz çok zor. Daha çok işimiz var. Umarım Mike ve Chris yukarıda daha çok şanslıdır.
0: Ve işte kapı.
1: Evet. Oh be, güzel. Görev tamamlandı. Ön kapıyı açtık. Sonunda ön kapıdan işleyebileceğiz. Bu çok önemli. Yine de bu durum kar marjımızı pek arttırmıyor. Bir an önce değerli parçalar bulmamız lazım.
0: Bu da ne? Yaşasın.
3: What you got, Chris?
0: Bir saniye gelsene.
1: Tamam. Vay be. Hey Matt.
0: Galiba bir yazı görüyorum. Evet.
1: Vay canına. Bakar mısın?
2: Şuna bak.
1: İmzalı Michael Jordan forması. 423 tanenin 56.sı. Jordan'ın imzaladığı her şey para eder. Buna alıcı bulmakta zorlanmayız.
2: İşte şimdi evet. Heyecanlandım.
0: Evet.
2: Evet vay canına. Kobe topu Jordan forması derken değerli parçalar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Harika iş çocuklar gerçekten.
1: Merhaba ben Mike.
5: Ben de Ryan. Memnun oldum.
1: Memnun oldum Ryan.
5: Sıkı bir Kobe hayranıyım ve elinizde ne var diye bakmaya geldim.
1: Bakalım nelerimiz varmış. İmzalı bir Kobe Bryant basketbol topumuz var. 2000 yılı All-Star maçına özel sınırlı üretim. Tamam mı?
5: Hadi canım. İnanılmaz bir şey.
6: This is crazy.
5: Çok güzel. $1000 versem?
1: Şöyle bir durum var. Topun durumu malum. Kusursuz değil. Öyle olsaydı $5000'a giderdi. Yine de sahibi $1500'dan aşağı inmez.
5: Tamam kabul.
1: Güzel.
5: Çok iyi.
1: Tebrikler Ryan.
5: Teşekkür ederim.
1: Bu topun daha iyi durumda olmaması çok kötü ama en azından sifte ettik. Geldiğin için sağ ol Tyvon. Mesajda bahsettiğim kartlar bunlar. Tam takım Tiger Woods kartları. Her birinde kazandığı şampiyonlukların ikonik görüntüleri var. Şu Jack Nicklaus turnuvasından. Britanya Açık ustalar.
7: Tiger Woods hayranı biri bunlara bayılır. Hepsini kaçtan verirsin?
1: Takımın tamamı $7000.
7: Ben biraz daha düşük bir şey düşünmüştüm.
1: Bu kartlar için benden haber bekleyen başkaları da var. En son 5000'e inebilirim. En iyi teklifim bu. Ne dersin?
7: Pekala. Tamam.
1: Güzel. Teşekkür ederim. Nasıl ödersin?
7: Nakit ödeyeceğim.
1: Güzel. Sevindim.
2: Bu dışkıları saklıyor muyuz, atıyor muyuz?
0: Karar senin dışkıcı Paxton.
2: O zaman atıyorum. Bütün gün bu bodrumu darmadağın ettik. Kobe topuyla çok iyi başlamıştık ama sonra işler tıkandı. Bodrum kötüden daha kötüye gitti. Ha, şuna bak artık elimize ne olduğunu biliyoruz bak. Bunların hepsi karabibere benzeyen
4: evet,
2: fare pisti.
4: Evet, bunu bekliyordum.
2: Farelere bu kadar çok kağıt ve nem verirsen her şeyi paramparça ederler. Burası çok ağır su hasarı almış. Bu halı tamamen çiş içinde kalmış. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Her şey mahvolmuş. Umutsuzluğa kapılmaya başlıyorum. Böyle evlerin sorunu budur. Büyük iş büyük kanyonda yürüyüş yapmaya benzer. Aşağıya indiğinizi sanırsınız ama kenardan aşağıya bakınca önünüzde bir günlük yol olduğunu görürsünüz. Bu evde de daha gidecek çok yolumuz var. Bütün eşyalar mahvolmuş.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
14: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank
17: kartıma din. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: İkinci gün.
12: Bodrum'u temizlemek tam bir günümüzü aldı ama artık temizlendiğine göre küf sorununa odaklanabiliriz. Devasa bir sorun. Küf burada en az 10 yıldır büyüyor ve her şeyi ele geçirmiş, köşe bucak kaplanmış durumda ve bu tam bir kabus.
20: Gelmene sevindim.
12: Hı-hı.
20: Aşağısı küf içinde kalmış dostum. Nasıl kurtulacağız?
12: Uzman çağırmak zorunda kaldım. Neyse ki burası benim eski çöplüğüm. Maliyeti yaklaşık 3000 dolara indirmeyi başardım.
21: Evet, her yer küf. Burayı ilaçlayacağım.
12: Küfün üzerine Concorobium adı verilen toksik olmayan kimyasal bir çözelti püskürtecek. Sporları yok ederek küfün yayılmasını kökten çözer. Concorobium kullanmalarını istiyoruz. Çünkü biz hala buralarda temizlik yaptığımız için bu çok daha güvendi.
21: Siz gidip duvarı yıkmaya başlayabilirsiniz.
20: Tamam.
12: Bodrum ilaçlandığına göre çalışmayı bırakıp kurumasını bekleyeceğiz. Aşağı inmemiz güvenli olduğunda duvarları yıktıracağız. Üstlerine yama yapamayız.
0: Hot Wheels. Hey Mike, bir saniye gelsene.
1: Ne oldu?
0: Bunu bir kutuda buldum.
1: Oho. Aslında bunları daha önce de görmüştüm. Elinde tuttuğun öğütülmüş para dedikleri şey. Tamam mı? Birleşik Devletler banknotları tedavülden kaldırıldığında hazine yeniden kullanılmalarını önlemek için kırpar, ıslatır ve hamur haline getirir. Sonra sanatçılar bu hamuru satın alıp böyle heykeller yapar. İnanmazsın ama bunlardan 15'e 10 santimetrelik bir tane yapmak için 15 bin dolarlık öğütülmüş banknot gerekir. Aslında çok nadirdirler. Daha önce bir tane satmıştım. $2,000-$3,000 arası alıcısı var.
0: Ne?
1: Çok iyi buldun. Harika bir şey bu. Washington DC'deyiz. Böyle nadir siyasi eşya bulacağımız en uygun yerde. Bak ne diyeceğim. Ben oturma odası ve yemek odasındaki işi bitireyim. Sen böyle başka şeyler bulursan beni çağırırsın. Olur mu?
0: Anlaştık mı?
2: Bodrum kururken Mike ve Chris oturma odasında eşya yıklayacak. Ben de üst kattaki yatak odalarına çıkmaya çalışacağım.
1: Pekala. Bu kutunun üstünde ıslak mendil yazıyor. Ama bu şimdiye kadar bulduğum en muhteşem ıslak mendil kutusu. Çünkü içi spor kartlarıyla dolu. İşte imzalı bir Bryce Harper kartı. Her adımda daha fazla spor hatırası buluyoruz. Çok sevindirici. Aman tanrım, bu da Bryce Harper maç günü programı. Paha biçilmez şeyler. Oo, vay be. Bu çok ilginç. JFK hatıra eşyası. JFK koleksiyonu en çok yapılan başkanlardan biridir.
5: Ülkem benim için ne yapabilir diye değil. Ben ülkem için ne yapabilirim diye sormalısınız.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı. Gençlik iyimserliği ve yarım kalmış vaatleriyle hatırlanır. JFK 43 yaşında göreve gelerek şimdiye kadar başkan seçilen en genç kişi olmaya devam ediyor.
5: Bu antlaşmayla özgürlük savunmasındaki nöbetimizi sürdürebiliriz ve sürdürmeliyiz de.
1: Şimdiye kadar satılan en pahalı JFK hatırası nükleer test yasağı anlaşmasını imzaladığı meşhur 16. Louis masasıdır. Masa 1996'da $1.4 milyon satıldı. Bu kutunun tamamı efemera sınıfına giren belgelerle dolu. Bakalım, elimizde bir kitap var. Cesaret profilleri, Başkan John F. Kennedy, Warren raporu, bu JFK suikastına ilişkin resmi rapordur. Üçte birini gözden geçirdim ve şu ana kadar yüzlerce dolarlık malzeme gördüm. Aradığımız siyasi hatıra eşyaları bunlardı ve harika durumdalar. Çok büyük kazançlar değil ama burada hala bir değer var.
2: Geldiğin için teşekkürler.
7: Tanıştığımıza
2: demek
7: sevindim.
2: Demek Jordan için geldin.
7: Evet efendim.
2: Ha, bu da var, başlangıç
7: evet
2: kadrosu.
7: Efendim, bu benim oğlum. Sıkı bir tamam. Jordan hayranı.
2: Oğluna mı alıyorsun?
7: Evet efendim.
2: 4000 verirsen bütün orijinal Jordan kartlarını da üstüne eklerim. Ne dersin?
7: 3250 olur mu?
2: 3500 yapsan.
7: 3350.
2: 3400'e anlaşalım.
7: 3375.
2: Anlaştık. 3375. Peki dijital. Nakit mi?
7: Anlaştık. Tamam.
2: Tamam.
7: Güzel.
2: Spor hatıra eşyalarından bazılarını satabildik ama satışlarda hala çok gerideyiz. Umarım bir yerlerde hala büyük para getirecek eşyalar vardır.
19: Üçüncü gün.
2: Bodrum'u havalandırdık. Küf önleme spreyi de aldı. Şimdi aşağı inip duvarların durumuna bakacağım ve sonraki adımlarımızı belirleyeceğim.
20: Yıkımı biz yaparak paradan tasarruf edebiliriz. Duvarları tekrar örmesi için de birini tutarım.
2: Tamam. Küf sorunu masrafları çok arttırdı. İlaçlanması $3000 tuttu. Duvarları örmek için $10000 daha gerekiyor. Bu iş başımıza dert
1: oldu. Bana bir balyoz ver.
2: Küf problemi kar marjımızı etkileyecek kadar büyük bir sorun. Yıkımı kendimiz yaparak birkaç dolar bile olsa tasarruf etmek zorundayız. Çünkü şu anda her bir dolar önemli.
1: Dikkatli ol. Borular var. Bu duvarı yıkıyorum Sayın Gorbaçov.
2: Bodrum'daki yıkımı bitirdik. Daha çok eşya bulmak zorundayız çünkü henüz masraflarımızı karşılayacak kadar kazanamadık. Şimdi arka merdivenlerden yukarıdaki yatak odalarına doğru ilerleyeceğim.
1: Elimizde eski dergiler var. Time ve Life. En havalı parçalardan biri de bu flama.
22: Çok hoş.
1: Hepsini 600'den verebilirim.
22: Ben daha çok 350 düşünmüştüm.
1: 500 dersek kendimi çok daha rahat hissederim.
22: Tamam, anlaştık. Yanımda biraz nakit var.
1: Teşekkür ederim. Vay canına. Bir bıçak buldum.
20: Hayır ben buldum. Hadi ama dostum.
2: Ah, bu basamaklarda felaket. Pekala. Bu köşede nereden başlayacağımı biliyorum. Kızılcık suyu mu? Evet. Ama bunun kızılcık suyu olduğunu sanmıyorum. Şişenin üzerinde yazdığı gibi 2024'ten kalma idrarı. Vay canına. Ah be dostum, alet kutusuna neden asma kilit takarsın ki? İçinde ne olduğunu çok merak ettim. Çekip koparacağım. Tam isabet.
0: Ciddi misin?
2: Evet. Şuna bak dostum.
0: Sabırsızlanıyorum.
2: Bakma bakma. Sen bulamadığın için kıskanırsın.
0: Hayır. Bu bir takım işi.
2: Aradığımız buydu işte. Hepsine bir bak. Bir dakika. Burada madeni paralardan ve yabancı paralardan kesinlikle daha fazlası var. Evet, bir sürü gümüş. Şu gümüş külçelere bak. 999 artı. Bak şurada yazıyor. Eski 100 dolarlık Amerika Birleşik Devletleri banknotları, inanılmaz bir şey. Şu kıpkırmızı banknotların tanesi 20 dolar. Evet. Suudi Arabistan riyali. Bunların hiçbiri artık tedavülde değil. Evet. Lütfen bunun altın olduğunu söyle. Evet, altın bulduk. Evet, bu işi seviyorum. Evet. Bir kavanoz idrarın hemen yanında bir sürü altın buldum. Aradığımız şey buydu işte. Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonu. Evet, şimdi anladım. Bir istifçi gibi düşünürsen hazineyi bulursun. Amaç başkalarının o hazineyi bulmasını engellemek. Eve girenleri caydırmak. Bodrum, giriş katı, her yer çöp. Bütün hazine yukarıdaydı ve bulduk. Bütün ikramiye de yatak odalarında olmalı. Bu işi çok seviyorum. Ama derdimiz henüz bitmedi. Daha çok şey satmalıyız. Şansımıza Mike siyasi eşyaları isteyen bir yerel alıcıyla görüşüyor.
1: Bu parçayı gördüm ve tam sana göre olduğunu anladım. Öğütülmüş paradan yapılmış George Washington büstü. Bunlar 1800'lerin sonlarından 1940'lara kadar olan döneme ait.
4: Bir dükkanda buna benzer bir şey görmüş ama satıcıyla anlaşamamıştım. Beni aramana çok sevindim. Üstündeki detayları çok sevdim.
1: George Washington'ı 2200'den verebilirim.
4: Peki. Ben 1500 gibi bir şey düşünmüştüm.
1: Verebileceğim en iyi fiyat 2000 dolar.
4: Sanırım ödeyebilirim.
1: Harika.
4: Teşekkür ederim Mike.
1: Tebrik ederim.
4: Teşekkür ederim.
1: Şahane. Evet.
4: Değil mi?
1: Siyasi parçaların çok daha fazlasına satılacağını umuyorduk. Özellikle de Washington DC'nin hemen dışındayken. JFK eşyaları ve öğütülmüş paradan yapılma George Washington büstüyle 3000 doları bile geçemedik. Hemen daha çok değerli parçalar bulmamız gerekecek.
8: Dördüncü gün.
2: Washington'da dördüncü günümüz ve temizliğin üçte ikisindeyiz. Ama hesapladığımız karın üçte ikisine yaklaşamadık bile. O yüzden yukarıdaki yatak odalarında elimizi çabuk tutmalı ve değerli parçaları bir an önce bulmalıyız. Bu katın tamamını temizleyelim. Siz kızının odasına geçecekseniz ben de Howard'ın eski yatak odasından başlayayım, tamam mı? Kapıyı açmaya çalıştım da ancak o kadar açılıyor. Yani kapıyı bile açamıyorum. İşte başlıyoruz.
1: Kirli kağıtları nereye atıyorsunuz?
0: Şuraya.
1: Tamam.
2: İşte bu kadar. Bir iyi bir de kötü haberim var. Sanırım artık bu kapıyı açabilirim.
0: Tamam, iyi haber ne?
2: İyi haber buydu. Kötü haberse şuna bakın.
13: Hadi oradan sen de.
2: Yığınlar yaklaşık 1 metre 20 santim yüksekliğinde. Ortada küçük bir alan var. Adeta büyük bir girdap. Neredeyse kara delik gibi. Sadece kutular ve poşetler görüyorum.
13: Şuna baksana. Bu çılgınca.
2: Burası Howard'ın kokpitiydi. Ev onu yutana ve Steve evi ele geçirene kadar yaşadığı son odaydı. Aradığımız oda burası. Buraya gelmemiz 4 günümüzü aldı. Burada bir hazine varsa bu odanın dibinde olmalı. Aman tanrım, umarım ona ulaşabiliriz. Ah vay canına. Çocuklar, orijinal Upper Deck kartları burada. LeBron James 10 numara, lise dönemi.
1: 10 tam puan hepsi almış olmaları harika.
2: Bunların tanesinin 50 dolar olduğunu varsayayım. Şu yığın şimdiden 350 dolar eder. 700 dolar bile olabilir. Bunu bulduğumuz iyi oldu, hem de çok iyi. Yavaş yavaş para kazanıyoruz beyler.
1: Bunları araştırmaya ve alıcıları ayarlamaya başlayayım.
2: Tamam, teşekkürler dostum. Üst kattaki eşyaların kalitesi tek kelimeyle hayranlık uyandırıcı.
1: Som gümüş yüzük. Taşları kontrol ettirmem gerek.
2: Şu an zarardayım. Biz bu işi kâr etmek için yapıyoruz. Nakit istiyoruz. Bu saat hiç fena değil. Küf yüzünden dünyanın parasını kaybettik. Bir ton para kazanmayı umuyordum ama şu an sırf başa baş gelmemiz bile benim için kazanç olur. Zaman hızla azalıyor. Mike ve çocuklar yatak odasındaki işi bitirirken Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonuyla ilgilenen bir alıcım var. Kar hedeflerimizden hala çok uzaktayız. Bu paraları satabildiğim kadar yüksek fiyata satmalıyım. Sandra, geldiğin için teşekkür ederim. Burada pek çok madeni para var.
6: Evet.
2: Aşağıda da bunlardan daha çok var. Son 3 günümü madeni para toplayarak geçirdim. Burada neleri sevdin?
6: Beni asıl heyecanlandıran şu yabancı madeni paralar. Yabancı tamam. Madeni paraları seviyorum. Geçmişteki evet. Siyasete açılan pencere gibiler. Meksikalı Jose Maria...
2: Odasındaki işi bitirirken Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonuyla ilgilenen bir alıcım var. Kar hedeflerimizden hala çok uzaktayız. Bu paraları satabildiğim kadar yüksek fiyata satmalıyım. Sandra, geldiğin için teşekkür ederim. Burada pek çok madeni para var.
6: Evet.
2: Aşağıda da bunlardan daha çok var. Son 3 günümü madeni para toplayarak geçirdim. Burada neleri sevdin?
6: Beni asıl heyecanlandıran...

0: yapılmış ilk madeni para.
1: Yani bir hikayeleri var.
0: Hikayeleri var, evet.
1: Çok müthiş şeyler.
0: Evet, hepsini almak isterim.
1: Bütün bu gördüklerini 15 bin dolardan veririm sana.
0: Evet. Evet.
1: Ne dersin buna?

0: yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Gel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Gel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Gel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Gel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu'nda sizleri bekliyor.
12: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
13: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
13: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Final günü.
15: Buradaki son günümüz. Evi hazır hale getireceğimiz süre azalıyor ve hala çok işimiz var. Bodrum'da çalışmaya devam ediyoruz. Mike da yapabildiği kadar son dakika satışı yapıyor.
16: Memnun oldum. Geldiğin için sağ ol. Bu LeBron James eşyalarında ilgini çeken nedir?
17: Oğlum sıkı bir basketbol hayranı. LeBron James'i sevdiğini biliyorum. En sevdiği basketbolcu.
16: Tamam. Pazarlığa başlamadan önce buradaki her şeyi satmak istediğimizi söylemeliyim. Tamam mı? Burada imzalı bir LeBron James kartımız var. Kariyeri boyunca basılmış diğer LeBron James kartları da var.
17: Tamam.
16: Bazıları lise döneminden. 3 madeni paralı bir setimiz var. Masadaki her şeye 3200 istiyorum.
17: Ben belki 3 verebilirim.
16: Tebrik ederim.
17: Tamam, teşekkür ederim.
15: Bütün değerli eşyaların satılması ve çöplerin sonuncusunun dağıtılmasıyla bu iş son dakikaya kadar sürdü. Güneş batmadan hemen önce bitirdik. Şimdi Howard'la kızına neler başardığımızı gösterme zamanı. Evet dostlar.
18: Evet efendim.
15: Burada çok uzun bir hafta oldu. Çok şey yaptık.
18: Minnettar.
15: Artık

0: Ön kapıdan girebiliyoruz, gördünüz mü?
1: Güzel.
2: Gerçekten mi?
0: Ön kapıdan giremiyorduk bile.
1: Giremiyorduk, doğru.
0: Arkaya dolanıyorduk. Kalmıştınız ve artık tamam. Öyle tamam. Değil. Bu harika. Bu konuda çok heyecanlı.
1: Ben de.
0: Tamam,
1: açın. Gözler kapalı, tamam, gözler kapalı.
0: Açın gözünüzü.
1: Mantarım, içeri yürüyebiliyorum.
2: Harika. Çok güzel olmuş.
0: Beğendiniz mi?
1: Eşyam nerede? Harika.
2: İnanamıyorum.
0: Boyanmaya ve yeni bir zemine ihtiyacı var ama artık odaya girebilir ve o işleri yaptırabilirsiniz.
2: İstediğim dönüşüm buydu. Hatırlıyorum. Bütün anılar geri geliyor. Dan'ın gelip bana evlilik teklif etmesini de hatırlıyorum.
1: Hı hı.
2: Ve
1: tam burada, masada.
2: Bu masada. İnanılmaz, inanılmaz bir şey.
1: Vay canına. Ön kapıdan en son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman olmuş ki. Benim evim olduğuna inanamıyorum.
2: İnanamıyorum.
1: Önümde bir patika olmadan net bir şekilde yürüyebiliyorum.
2: Yürüyerek geçebiliyoruz.
0: Şuna bakın.
2: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
0: Tavanda bir şey fark ettiniz mi?
1: Ah.
0: Tavanı tamir ettik.
2: Vay canına. Çöküyordu ve şimdi ise...
1: Yeniden başlıyor.
2: Evet.
0: Bana ailene tekrar burada toplamak istediğini söylemiştin. Daha iyi bir yaşama, doğru, sahip olmak için.
1: Kesinlikle.
0: Alana sahip oldunuz.
1: Evet efendim.
0: Üst katta yaptıklarımızı da göstereyim, tamam mı? Bu konuda çok, tamam, heyecanlıyım. Basamaklardan yukarı çıkabildiğinize dikkatinizi,
2: evet,
0: çekelim.
2: Evet, doğru. Aman tanrım.
1: Artık engel yok.
0: Artık çıkabiliyoruz.
2: Patikalar yok. Ne kadar çok anım var. Adeta sel gibi akıp geliyorlar. Çok duygulandım ama tanrım.
1: Yan tırmanmak zorunda değilim. Odayı daha önce böyle gördüm. Hiç hatırlamıyorum.
2: Bizim için, senin için isteyebileceğim her şey,
1: evet,
2: buydu.
1: Teşekkür ederim. Bu büyük bir dönüşüm.
2: Muazzam bir şey.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, sanırım şurası büyüdüğün odaydı değil mi?
2: Evet.
0: Tamam, gidip,
2: evet,
0: ona da bakalım.
1: Çok duygulandırıyor.
2: Tamam, vay canına. Aman tanrım.
1: Bu bir mucize.
2: Burası benim lise odam. Halamla, kız kardeşimle kaldığımız oda.
1: Anılar.
2: Çok duygulandım, teşekkür ederim.
0: Rica ederim, siz aradınız. Yapmanız gereken tek şey istemekti. Göreceğimiz bir oda daha var. Bodruma inelim.
2: Aman tanrım.
1: Gitmiş.
2: Bu da ne böyle?
1: İnanamıyorum. Neredeyse takla atabilirim.
0: Görebildiğiniz ve kokusunu alabildiğiniz gibi küf kalmadı. Kontrol altına aldık. Duvarları yıktık çünkü çok fazla yıpranmışlardı. Sizin için kendimiz yaptık. Bir müteahhit gelip yeni alçıpanları monte etti. Bodrum yepyeni oldu. Yaşanabilir, kullanılabilir,
1: i̇şte
0: bir
1: budur.
0: Alan.
2: Buna ihtiyacımız vardı. Gerçekten teşekkür ihtiyacımız
1: teşekkür
2: vardı.
1: Teşekkür ederim. Daha kaç kez teşekkür edebilirim ki?
0: Temizlik masraflarımız 22 bin dolardı. Buna her iki katın tavanı da dahil. Toplam, tamam, satışlarımıza gelelim. Siyasi eşyalar pek yüksek fiyata satılmadı. Spor hatıraları epey iyiydi. Evde bulduğumuz madeni paralar ve yabancı paralar çok ama çok büyük bir başarı oldu. Sonuçta bu koleksiyon için harika bir alıcı bulduk. Sanırım 15 bin diyeceğim.
3: 14.250 yapar mısın acaba?
0: Hmm, tamam, anlaştık.
3: Çok güzel,
0: evet,
3: teşekkür ederim.
0: Sonuçta toplam satış 44 bin dolar.
2: 44 bin mi?
1: 44 bin.
0: Temizlik ve diğer işler için harcanan 22 bini çıkarttığımızda size 22 bin kaldı.
2: Vay canına.
0: Bunu da yarı yarıya paylaşıyoruz. 11 bin benim ekibim için, 11 bin senin için.
1: Teşekkür
2: Vay
1: ederim.
2: Canına.
1: Minnettarım.
2: Matt, sana ve ekibine minnettarım. Gerçekten onur duydum. Bu adeta Tanrı'nın bir lütfu.
1: Ah dostum, yaptığınız işe minnettarım. Ailemi geri toparlayabilirim. Teşekkür, evet, ederim bebeğim.
0: Eve döneceğin için heyecanlı mısın?
1: Bu süreci hızlandırdı.
2: Evet.
1: Evet, büyük bir yük kalktı.
0: Yeniden başlayabilirsin.
1: Yeniden başlayabilirim.
2: Artık nefes alabiliriz. Evet.
0: Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey buldum. Bunu sana okutayım.
1: Aa, var canına.
2: Biricik babacığım, sen dünyadaki en iyi babasın. Seni seviyorum babacığım. Kötü günlerde bile seni sevdiğimi ve her zaman seveceğimi bilmeni isterim. Seni çok seviyorum.
0: Bir sürü şey saklamışsın ya. Asıl önemli olan bunlar işte.
1: Öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Seni seviyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum.
1: Teşekkür ederim bari.
0: Çok sevindim. Seninle gurur duyuyorum. Gerçekten. Evet efendim. Size sarılmak istiyorum. Hadi bakalım. Bu işe başlarken büyük bir risk aldığımızı biliyorduk. Howard'la stratejimiz net olmalıydı. Her köşede değerli bir şey bulmak ve temizlik maliyetini kontrol altında tutmak zorundaydık. Ama sonunda her şeye değdi. Güzel bir kazanç elde ettik. Howard evini ve hayatını geri kazandı. Benim kitabımda buna tam sayı denir.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
13: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
19: hesap basit. Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde dolmuş bu dostum. Kontrolden çıkmış eşya yığınları içinde. Ah yok artık.
2: Hadi canım. Heymet.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var.
3: Aman tanrım.
1: Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizleyerek bir pislik götürüyorum. Hazine arıyoruz.
4: Tanrım,
3: öylesi yoktur.
1: Müşterimize de kendimize de altın bulduk. Hislerim beni yanıltmazsa, bence bu gerçek. Herkes kazanacak. 82 bin.
5: Tek söyleyebileceğim marjanına.
6: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
7: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
8: Tozlu servet.
1: Evet beyler, Ohio'dayız.
3: Vay canına.
1: Şöhretler Müzesi'ne bir saatlik mesafedeyiz. Şirin bir taşra kasabası. Şimdi karşımızda gerçek bir beyaz balina var. Bu aileyle görüşmek, eve girebilmek için tam 5 yıldır uğraşıyorum.
3: Peki.
1: Sonunda teklifimizi değerlendirmeye karar verdiler. Duyduğuma göre her yer koleksiyonlarla doluymuş. Potansiyel müşterimizin adı Jamie. Burası amcasının evi. Adamın bazı sağlık sorunları var. Bu yüzden her kuruşa ihtiyacı var. Bu adam bildiğimiz ATM ve self servis ödeme makinelerinin mucidi.
3: Vay be.
1: Yani bu adam tam bir çılgın profesör, bir mucit. Adeta Dr. Brown gibi. İçeride her şey bulabiliriz.
5: Gerçekten çok kötü kokuyor. Bunların üstüne basmaya korkuyorum çünkü bir şeyi kırmaktan çekiniyorum. Şimdiden vazgeçmek istiyorum. Merhaba, ben James Strayer. Tom amcam benim için amcadan öte biri. Benim en iyi dostum ve akıl hocam. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en üretken kurumsal mucitlerindendir. ATM cihazlarının, akaryakıt pompası ödeme sistemlerinin ve marketlerdeki self servis kasaların patentleri ona ait. Burası çılgın bir bilim insanının evi.
3: Dinledikçe iyice heyecanlanıyorum, biliyor musun?
1: Evet.
5: Bu evdeki hazineler nesiller boyu süre gelen koleksiyonların bir senfonisi gibi. Amcam tilt makineleri, müzik kutuları ve slot makineleri alırdı.
3: Birkaç yıl öncesine kadar 1000-2000 dolara satılan tilt makineleri şimdilerde 5000, 6000 hatta 10 bin dolara alıcı bulabiliyor. Nostaljik oyunlara dönüş akımı ve yeni nesil koleksiyoncuların ilgisi sağ olsun.
1: Umarım bu makineler yağmalanmamıştır.
3: Evet.
5: Efsaneye göre bu kutu yığınlarının altında bir yerlerde marka saatler varmış.
4: Böyle bir evde bir kutu dolusu marka saat bile kaybolur.
5: 3 yıl önce kendisine Alzheimer teşhisi kondu. Bu yüzden nihai planımız evi satmak. Buradan gelecek para ailemiz için büyük bir destek olacak. Amcamın ihtiyacı olan bakımı sağlamamıza ve hak ettiği hayatı ona sunmamıza yardım edecek. Matt, lütfen Bolivar'a gel. Senin yardımına gerçekten çok ihtiyacım var.
3: Heyecanlıyım.
1: Marka saatler... Müzik kutuları. Evet.
3: Tilt makinesi.
1: Ben çok beğendim bunu.
9: Cumartesi gecesi güzel olacak.
1: Hem de çok güzel olacak. Tamamca sanki dünyanın en ilginç adamı. İnşaatçı, patentleri var. Tam bir mucit. İçeride harika şeyler olduğunu biliyorum. Ama bizim için asıl büyük ganimetler müzik kutusu, tilt makineleri ve saat koleksiyonu. Şuna bak dostum. Vay canına, gerçekten havalıymış.
5: Merhaba Matt.
1: Seni görmek ne güzel.
5: Ben de seni gördüğüme sevindim.
1: Tamamdır, bütün ekip burada.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Merhaba beyler.
1: Videoyu izledik. Durum bayağı ciddi görünüyor. Bence hemen işe koyulalım. Biz seninle evi bir turlayalım.
5: Olur.
1: Çocukları da arka tarafa yönlendireyim. Ne dersin, sonra buluşuruz.
3: Tamamdır. Şuna bak.
1: Evet, görüşürüz. Tamamdır.
5: Amcamın mütevazı sarayına hoş geldin Matt.
1: Vay canına. Jamie'nin amcası tam bir mucit. Bu yüzden her şeyde bir fırsat görmüş. Bir nesneye baktığında sadece dışını görmez, potansiyelini de görürdü. Ama benim işim gerçekleri görmek. Bu bir hurda mı yoksa para eder mi? Bir dakika. Bu bir su yatağı mı?
5: Evet. Şuna bak. Şuna.
1: Adam hayatını yaşıyormuş. Çok eski bir şey.
5: Evet, haklısın, öyle.
1: Bunlardan epeydir görmemiştim.
5: Öyle.
1: Evet, 80'ler.
5: 70'lerden veya 80'lerden kalma.
1: Evet, 80'ler. Su yatakları gerçekten can sıkıcıdır. Çünkü müşterilerin onlarla ilgili hep tatlı anılar olur. Oysa o yataklarda tatlı hiçbir şey yok. Benim için evin ortasında içi su dolu bir arabayı dışarı taşımaya çalışmaktan farkı yok. Tamam, bakmaya devam edelim. Başka neler varmış?
5: Amcamın en sevdiği parçalardan bazıları
1: yani,
5: burada.
1: Yani burası kokpit mi?
5: Evet.
1: İşin biz de tam olarak öyle adlandırıyoruz.
5: Gerçekten de bir kokpite benziyor.
1: Demek ki her işini tam burada, bu noktada hallediyordu. Kokpit bir istifçinin o gün için en çok ihtiyaç duyduğu eşyaların bulunduğu yerdir. Hazinenin olduğu yer orası değildir. Haritadaki X işareti burayı göstermez. Aslında bir istifçinin kokpitinde hiç hazine bulamadım. Sadece cep telefonları, şarj cihazları, ilaçlar ve anahtarlar olur. Yani günlük hayata devam edebilmek için gereken şeyler. Ama bu bize ipucu verir ve bu ipuçları bizi hazinelere götürür.
5: Eski havalı ışıklara çok meraklıdır. En sevdiği vitray parçalarından bazıları da burada.
1: Vitray birçok nedenden dolayı değerlidir. Birincisi artık kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. El yapımıdır, seri üretim değildir. Her geçen yıl daha da nadirleşiyor ve bu yüzden de değeri sürekli artıyor. Üstelik satması da son derece kolay. Yani bu gerçekten şahane. Tamamdır. Tilt makineleri. Hadi canım. Bu 80'lerden kalma.
0: Bir sonraki görevine hazır mısın? Orbitor 1 ile yüzleşme zamanı.
3: Orbitor 1, 1982 yılında CERN Elektronik tarafından piyasaya sürüldü ve bugüne kadar yapılmış en sıra dışı, en deneysel tilt makinelerinden biriydi. Konsepti NASA geçmişi olan tasarımcılar tarafından geliştirilen bu makine, topun tahmin edilemez şekilde yörüngede dönmesini sağlayan 3 boyutlu bir ay yüzeyi tasarımına sahipti. Bu makinenin tasarımı ve oynanışı o kadar nadir ve benzersizdir ki ciddi koleksiyonerler ve tarihçiler onları bulma şansını asla kaçırmaz. 2022 yılında orijinal bir Orbitor 1 açık artırmada yaklaşık 13 bin dolara alıcı buldu. Dostum, bu hiç iyi görünmüyor.
8: Evet, kesinlikle görmek istediğimiz manzara bu değil.
3: Mucitler eşyaları parçalarına ayırmaya bayılır. Jamie'nin amcası da farklı değildi. Ancak bu tilt makineleri tıpkı klasik arabalar gibidir. Kusursuz çalışır durumdayken çok daha değerlidirler. Elbette herkes restorasyon projelerini sever ama hepimiz biliyoruz ki asıl değer mükemmel çalışan bir makinededir. Açıkçası bunlar sadece yedek parça niyetine kullanılabilir. Ama öyle bile olsa hala para eder. Yine de tüm parçalar buradaysa ve hepsini tekrar bir araya getirebilirsek çok daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Pekala, güzel.
4: Oo, ömrümde bu kadar çok havai gömleğini bir arada görmedim. Bunları giymek için nasıl bir ortamın olmalı acaba? Adamdaki gömlek miktarı saçmalık boyutunda. Hiç durmadan 3 yıl tatile çıksa aynı gömleği ikinci kez giymez. Mike, bunları satarken bol şans.
1: Üzerinde toksik yazıyor.
5: Evet.
1: Açmayın demiş. İçinde ne olduğunu biliyor muyuz?
5: Hayır.
1: Yani bilimsel olarak zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Zehirli buzdolabıymış. Hadi ama. Ben neler neler gördüm. Pek endişelenmiyorum, merak etmeyin.
5: Maske takmadan açmazdım.
1: Tamam.
5: Bence bu ciddi bir sorun olabilir.
1: Ama adam bilim insanıydı. Belki de biraz kulak vermeliyiz. Benim sezgim bunun bir şaşırtmaca olduğu yönünde. Yani buraya bakma, başka yere bak diyor. Peki ben ne yapmak istiyorum? Tabii ki içine bakmak. Tüm bunları bir kenara bırakırsak, burası o kadar da korkunç değilmiş. Buradan daha kötü bir yer var mı peki?
5: En kötü yer çalışma odası.
1: Pekala, gidip oraya bakalım.
5: Burası amcamın o çılgın mucit ofisi olarak çocukluğumdan pek çok tatlının olduğu oda.
1: Evet, vay canına. Tamam, şunun hakkında konuşalım. Bu bildiğimiz Happy Days dizisindeki müzik
5: evet,
1: kutusu.
5: Evet, aynen o.
1: Ah, şuna bak, tek kelimeyle harika.
10: Pekala, hadi ama dostum, bu dans benden.
1: Happy Days dizisindeki Fonz, partiyi nasıl başlatacağını her zaman bilirdi ve her şey o müzik kutusuyla başlardı. Bu makineler 1940'lardan 1960'lara kadar popülerlik patlaması yaşadı. Bütün ülkede lokantaların, kafelerin ve dans salonlarının odak noktası haline geldi. Vintage Amerikan kültürü tutkunları ve koleksiyoncular arasında Wurlitzer müzik kutuları altın standart kabul edilir. Bunun sebebi içindeki o mekanik büyüyü izlemenize olanak tanıyan ikonik açık kabin tasarımıdır. Mühendislik ve görsel şovun bu eşsiz birleşimi bunların bugün hala çok yüksek fiyatlara alıcı bulmasını sağlıyor. Yakın zamanda 1942 modeli 22 bin dolardan fazla bir fiyata satıldı. Bu gerçekten muazzam bir parça. Beni çok heyecanlandırdı burada gerçekten. Çok değerli parçalar var dostum, vay canına. Aa, harika.
5: Bir yerlerde mutlaka bir kutu dolusu marka saat de vardır.
1: Tamam, o zaman bana bir özet geç. Bu ev için nihai hedefimiz nedir? Ne olmasını istiyoruz?
5: Evi tamamen boşaltmak. Böylece burayı tamam. Kiralayabilir ya da satabilirim.
1: Anladım.
5: Eşyanın satışından elde edeceğimiz evet. Her kuruşa ihtiyacım var amcamın uzun dönemli bakım masrafları için.
1: Hı-hı, anladım, yani evi tamamen boşaltmamızı istiyorsun değil mi?
5: Kesinlikle.
1: Pekala. Amcanın gerçekten iyi eşyaları var. Ben çocukları bulayım, sonra seninle oturma odasına buluşup anlaşalım, tamam?
5: Teşekkür ederim.
1: Pekala, teşekkürler. Gerçekten büyüleyici bir istif. Müzik kutusu çok iyi. Açıkçası vitraylarının da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de marka saatler ve gümüş takılar olduğuna dair söylentiler var. Gerçekten çok şey var. Epey iş var bu evde.
3: Benim hoşuma gitmeye başladı bile.
1: Evet, pekala. Arka tarafta neler gördünüz?
4: Bir yığın havai gömleği ama tonlarca. Binlerce var.
3: Benim asıl endişem tilt makineleri ve müzik kutuları. Yani çalışıyorlar mı? Sadece yedek parça niyetine gideceklerse çalışıyor olmalarına kıyasla arada dağlar kadar fiyat farkı olur.
1: Jamie evi satabilmeleri için evin tamamen boşaltılmasını istiyor.
8: Ama içeride çok fazla çöp var. Bunu 3 günde bitiremeyiz. O su yatağından kurtulmak bile başlı başına bir günümüzü alır. Şu toksik buzdolabını nasıl elden çıkaracağız bilmiyorum. Daha fazla zaman yani, olur. En azından 2 gün.
1: Toplam 5 gün. Peki bu maliyeti nasıl etkiler?
8: 15 civarı.
1: Anladım. Biliyorsunuz tur sırasında hedeflediğimiz parçaların çoğunu gördük tabii beklediğimizden. Biraz daha hırpalanmış durumdalar. Umduğumuz değerde değiller. Ama şunu söyleyeyim. Etrafa baktıkça içimden bir ses bu evde çok ciddi bir değer bulacağımızı söylüyor. Yani ATM'yi icat eden adamın evinde para kaybetmek benim için utanç verici olur. Pekala, ben gidip hepimiz için mantıklı olacak bir anlaşma yapabilecek miyiz bakayım.
4: Tamamdır.
1: Hoşçakalın. Evet, burada yapılacak çok iş var.
5: Evet.
1: Burayı tamamen temizlemenin maliyeti bize yaklaşık 15 bin dolara patlayacak. Bütün mülkü boşaltmamız için 5 gün çalışmamız gerekecek. İş yükü çok fazla olduğu için karı yarı yarıya, yani %50'ye 50 paylaşmayı teklif ediyoruz.
5: Aslında biraz daha fazlasını umuyordum çünkü amcamın uzun süreli sağlık masraflarını karşılamalıyım. %60'a 40 olur mu?
1: %60'a 40 mu? Anlaştık o zaman.
5: Teşekkür ederim.
1: Şu işi bitirelim. Ben gidip çocukları getireyim. Hemen başlayalım. Teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
1: Pekala. Geldiğiniz için teşekkürler beyler. Bu evi didik didik edeceğim için heyecanlıyım. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağız. Chris ve ben kokpit dediğimiz o merkez bölgeye odaklanmak ve Jamie'nin bahsettiği o kayıp madeni paralarla marka saatleri bulup bulamayacağımıza bakmak için oturma odasına geçiyoruz. Bu sırada Mike ve Kaylin da tilt makinesi odasında iş sürecekler.
3: Pekala Kaylin, tilt makinesiyle ilgili her şeye bakıyoruz. Yedek paletler, tamponlar, kullanım kılavuzları, hatta belki bir ses kartı bile olabilir.
8: Tamam, anlaşıldı.
3: Tamam. Ooo, şuna bakar mısın? Bu oyuncağı daha önce kanlı canlı hiç görmemiştim. Bildiğimiz çakmak taşlar bu.
8: Hı hı.
3: Yaba daba duu.
8: Sakin ol.
3: Tamam. Kay, şuna bir baksana. Çok ilginç gerçekten. Sanırım bunlar zamanlama kodları. Bak mesela burada yeşil kuşaklı Delta Ru demiş. Şurada vakumlu toplayıcı hareketi yazıyor. Adam resmen her adımı test etmiş. Hatta bak para kanalını bile not düşmüş. Bulduğumuz şeyler beni gerçekten heyecanlandırıyor. Ama Jamie'nin amcasının her yere yayılmış bir sürü farklı koleksiyonu var. Bu karmaşanın içinde o küçük ve hassas tilt makinesi parçalarını bulmaya çalışmak gerçekten hiç de kolay bir iş değil. Bu yüzden acele etmemek ve ekstra titiz davranmak önceliğimiz.
8: Tilt makinesi camı buldum.
3: Ha, demek buymuş. Harika. Makinenin üzerine takılan o üst camı buldum. Çok iyi oldu. Hadi bakalım.
8: Evet, harika.
3: Evet.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Bu otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
18: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
19: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
20: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
21: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Benim bankam iş bankası.
24: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
25: Ben mi?
24: Evet.
25: Ne sunacaktım?
24: Sence?
25: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
24: Ve?
25: Ben isterim, iş cebim yapar.
24: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam iş
26: bankası. Ama ne otel?
27: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
26: Trivago'ya bakmadın mı?
28: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
26: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
29: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
30: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
29: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
31: Ben Chris.
32: Ben Max.
31: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
32: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
31: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
32: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
31: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
33: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
34: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
33: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
35: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
33: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: İçeride iyi şeyler bulduklarını buradan duyabiliyorum. Buraları kesinlikle fare basmış. Sen orada ne buldun Chris? Durum ne?
4: Her yer fare pisliği.
1: Ha, kokusunu alabiliyorum. Tamam, burada da bir sürü eşya var. Çok değerli şey ilgi çekicidir ama her ilgi çekici şey mutlaka değerli olacak diye bir kural yok. Şu ana kadar bu ev pek de para etmeyen ama ilginç olan eşyalarla dolu.
4: Evet dostum, şuna bak.
1: Ve benim buradaki işim eşyaları satarak evi boşaltmak. Şu ana kadar satabileceğim hiçbir şey bulamadım. Bu da maliyetlerin artması, karınsa dibe düşmesi demek. Cepleri kontrol ediyorum. Hadi şu işi biraz daha... Hadi canım. Ha, bir dakika. Bu ne böyle? Bunlar ne? Hisse senedi dostum. Bu senetler Diebold şirketine ait. Banka ATM'leri ve kasalarıyla ünlü bir firmadır. Amcası Diebold için çalışmış. Hatta ATM'yi de orada çalışırken icat etmiş. O dönemde kendisine bu hisselerin verilmiş olması çok mantıklı. 80'lerin başına kadar bir şirketten hisse aldığınızda size fiziksel bir hisse senedi belgesi verilirdi. Artık her şey dijital. Ama bunlar hala geçerli, hala gerçekler. Bu resmen nakit para demek. Yapmamız gereken gidip bozdurmak. Beni acayip heyecanlandırıyor. Şu elimde gördüğün kağıt parçası tam 4400 dolar ediyor.
4: Vay canına.
1: 4400 dolar. İşte buna ihtiyacımız vardı. Harika oldu. İyi çıkardın. Ne ararsam var burada. Şimdiye kadar yanıp kül olmamış olması mucize. Evimizde ikinci günümüz ve bu devasa yığını kazmaya daha yeni başlıyoruz. Tilt makineleri ve müzik kutusu çalışıyor mu hala bilmiyoruz. Bu yüzden kayıp marka saatlerde dahil olmak üzere gizli hazineleri bulmamız hayati önem taşıyor. Her yerde ağzına kadar kutu dolu. Bak şuna. Hepsi fare pisliği içinde. Dün gece Chris'le oturma odasındaki aramamızı bitirdik. Şimdi gözümüzü çalışma odasına diktik. Burası Star Wars'taki o çöp sıkıştırma odası gibi, eşyalar üzerimize geliyor sanki. Burası gerçekten zor bir oda, yalan yok. Evet. Şunu bir test edelim. Bu gördüğünüz Şuna bakar mısınız? Orijinal hula lambası. İki yana hareket edenlerden değil. Öyle olsaydı daha çok para ederdi. Evet, aman tanrım. Ah, şuna bakın. Dünya Fuarı Hatıra Yüzüğü 1833. Evet, harika. Çok ilginç şeyler bulmaya başladık. Şunu test etmeye geri dönelim. Bu gördüğünüz şey orijinal bir abajur. Orijinal hula eteği de uyumlu. Çok güzelmiş. Biraz eğilince püsküllü eteğini görebilirsiniz. Evet, ışık çalışmıyorsa $200 eder ama eğer çalışırsa $500 eder. İnanamıyorum. Bakar mısınız şuna? Tamamen orijinal. Harika. Biraz tamir lazım ama... bunu temizletmem gerekiyor. Vay canına. Gerçekten inanılmaz. İşte bu. Ronald Reagan. Çok havalıymış. Şişirilebilen. Uzaktan kumandalı bir zeplin. Şuna bak. Para. Seni bilmem ama benim taraf iyice iğrençleşmeye başladı. Ciddi ciddi idrar kokusu alıyorum. Neyi kurtarabilirim emin değilim. Evet, buradaki her şey kemirilmiş. Her yerim fare pisliği oldu. Burnumun direği sızlıyor resmen. Sen de alıyor musun kokuyu? Ah dostum, burası leş gibi kokuyor. Oh tamam. Bak, buralar hep kemirilmiş. İşte bak, gördün mü? Burada bazı saatler var. Hadi ama dostum, lütfen bir marka olsun. Evet evet, bunun markası neymiş bakayım. Maalesef bunlar herkesin taktığı günlük saatler. Kötü saatler değil ama marka da değiller.
4: Burada biraz daha saat var.
1: Bu işte şu ana kadar maliyetimiz sürekli artıyor ama karımız tam tersi yönde ilerliyor. Eğer daha yolun başında çok geriye düşersek işin geri kalanında sürekli savunmada oynamak zorunda kalacağız.
0: Üç parça için toplu bir fiyatta el sıkışalım mı? Ne dersiniz?
2: Tamam, $275 bırakır mısın?
0: Pekala dostum, anlaştık
2: harika,
0: o zaman.
2: Harika, harika.
0: Teşekkür ederim.
2: Nakit param vardı şurada, evet.
0: Evet, bir bakalım. Şunun üzerinde etiket yokmuş.
3: Bu bana Saved by the Bell dizisinin bir bölümünü hatırlattı.
0: Bil bakalım bana neyi hatırlattı. The Brady Bunch dizisini.
3: Aa, yani sen de çok eskiye gittin ama. Evet. Yalnız ne kadar çok gömlek var. Bizimkilerde daha...
0: Düğmeler plastik de olabilir. Hindistan cevizi kabuğu da.
3: Tamam, anladım.
0: Onlar kesinlikle plastikten çok daha değerlidir. Hawaii gömlekleri ilk olarak 1930'larda Hawaii'li terzilerin parlak renkli Japon kimono kumaşları ve iddialı tropikal desenlerle deneyler yapmasıyla ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hawaii'den dönen askerler bu modayı ana karaya taşıdı ve gömleklerin popülaritesi bir anda patlamış oldu. Yıllar geçtikçe Hawaii gömlekleri sayısız eğlence programında boy gösterdi ve koleksiyoncular şimdi en nadide parçaları bulmak için birbirleriyle yarışıyor. Açık arttırmada Tom Selleck'in Magnum P.I. dizisinde giydiği o meşhur orijinal kırmızı orman kuşu gömleği tam $7,200 alıcı buldu. Bu işten iyi para çıkabilir. O yüzden bunları bir kenara ayıralım. Hawaii tarzı olanlarla olmayanları ayıralım. Evde bulduğumuz gömleklerin üstüne Tilt oyunu salonundan çıkan onlarca gömlek de eklenince bu Hawaii gömleği koleksiyonu gerçekten muazzam bir hale aldı. Rahat bir $5,000 veya daha fazla edebilir. Umarım sadece buzdağının görünen kısmıdır bu.
1: Bunlar ATM'lerin para kasaları. Hadi canım. Olamaz. İçinde para yok. İşini eve taşıyan adam dediğin böyle olur işte. Bizim bu işin içinde kendi ATM'mizi çıkarmamız gerekiyor. Bunlar çöp. Tamam, bir dakika, şuna bak. Küçücük bir şey ama altın. İster inan, ister inanma, rahat $1,500 eder. Burada bir sürü gümüş de var. Girdiğim bir odadan hiçbir zaman zararla çıkmak istemem. Evin her bölümünde ya başa baş gelmeyi ya da kâr etmeyi severim. Neyse ki bu odada altın ve gümüş paralar bulduk da sonunda rahat bir nefes alabildik. Daha fazla altın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gram altın. Aradığımız marka saatleri bulamadık belki ama yine de bu odadan iyi kötü nakit çıkarabildik. İşte genel hedefimize ulaşmak için ihtiyacımız olan bu. Yalnız bu paralar çok iyiymiş. Bayıldım.
0: Koleksiyonda tam 87 tane saatimiz var. Ben 1500 dolar diyorum.
5: Bence gayet uygun, anlaştık.
0: Harika. Teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Bu iş çok eğlenceli olacak. Hem de çok.
1: İkinci günün de sonuna geliyoruz ve hala 50 bin dolarlık hedefimizin yanından bile geçemedik. Ama henüz havlu atmış değiliz.
4: Son kullanma tarihi 27 Mart 2013. Hiç açılmamış ama içi tamamen boş.
1: Ben ofisi alt üst etmeye devam ederken Chris'in de mutfağa el atmasını söyleyeceğim.
4: Niye bu, öyle bir fare mi? Eminim bu ıvır zıvırın altında daha bir sürü vardır bunlardan.
1: Evet, bu buzdolabını çekmemiz gerekiyor. Zaten her şey ortada.
3: Yalnız üzerinde tehlikeli ve zehirli yazıyor.
1: Sadece hedef şaşırtmak için şey diyorlar yani. Buraya bakın, oraya bakmayın.
3: İçeride şaşırtmaca değil gibi ama.
1: Söylüyorum, içinde bir şey yok. Artık Chris mutfağın çoğunu temizlediğine göre geriye yapılacak tek bir şey kaldı. Şu zehirli buzdolabını boşaltmak. Ben bu iş için biraz heyecanlıyım. Ha, bir, iki, üç, başla. Fena kokuyor.
4: Gözünü seveyim, çabuk ol.
1: Çok kötü. Ha, bakın, pastırma buldum. Bu çok garip bir iş. Kendinize ufacık da olsa neşe kaynağı yaratacak anlar bulmanız gerekiyor. Benim için de bizim çocukların böyle çıldırıp midelerinin bulanması tam bir neşe kaynağı. Ama tanrım, şu yumurtaya bakın.
4: Oldu resmen.
3: Şunların haline bakın.
4: Oh, tanrım, lütfen bitsin artık.
3: Ben ne demiştim ama?
4: Bu maske hiçbir işe yaramıyor.
1: İnanamıyorum.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu Salı Bim'de Torku Kakaolu Fındık Kreması 255 lira. Tadelle Çikolatalı Gofret 9 lira 75 kuruş.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Gün boyu çamaşırını koru.
14: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
15: Mol Ped'den kız sözü.
17: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
18: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
23: Benim bankam iş bankası.
19: İş bankası Murat'la sunar.
20: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka, başka bankalardaki diğer hesap, bütün hesapların topluyorum.
19: Tamam. Topla bakalım.
20: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
19: Güzel topladın.
20: Yani bir kıvanç değilim ama.
19: Aa, hayır. İyisin.
20: Ben isterim. İş cebim yapar.
23: Benim bankam iş bankası.
22: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank kartıma
0: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Ah inanamıyorum. Bakalım içinde ne varmış. Aman şuna canım. Bakın altın bulduk.
4: Yok artık.
1: Altın i̇şte bulduk bu. Arkadaşlar. Bu bizim için mükemmel bir zafer oldu. Yani gerçekten Tom amca sanki bizim için bir cesaret testi hazırlamış gibi hissettim. Ben bu zorlu testi seve seve kabul ederim. Yani bunları çalmak istiyorsanız gerçekten canınızı dişinize takmanız gerekir. Evet. Burada tam 3 ons var.
24: Altının onsu yaklaşık evet. 5000 dolar.
1: Ama toplamda 15000 dolar eder.
4: Aman tanrım lütfen bitsin.
1: Bu kötü kokuya rağmen altını bulduk buna değdi.
4: Hayır hiç de değmedi. Ölüyorum burada.
24: Hadi bakalım.
4: Metin haklı çıkmasından nefret ediyor. Buzdolabından gerçekten çok fazla altın çıktı. Olan bana oldu. Değerli eşyalarını akıl almaz yerlere saklıyorlar. Buzdolabı bitti ama.
1: Onlara gerçekten çok iyi para kazandırdınız. Şu zehirli buzdolabı meselesini hallettiğimize göre mutfaktan resmen çıkabiliriz. Karşılaşacağımız bir sonraki zorluk yatak odasındaki şu su yatağı olacak. Ama onu da başka gün hallederiz. Galiba bu sefer parayı sonuna kadar hak ettik.
4: Galiba mı?
24: Hayır, şuna bakar mısınız? Fişe takalım da çalışıp çalışmadığını görelim. Harika. İki taraftaki dönen ışıklar da çalışıyor gibi görünüyor. Bu çok iyi. Bu müzik kutusu sadece 78'lik plak çalıyor. Plaklar dönüş hızlarına göre kategorilere ayrılır. Bu hız dakikadaki devir sayısı yani RPM'le ölçülür. Çoğu insanın bildiği plak türü 33'lüktür. Oldukça büyüktürler ve genellikle tam albümler için kullanılırlar. 45'liklerse her iki yüzünde sadece bir veya iki şarkı barındıran eski usul tekliler gibi olan 7 inçlik küçük plaklardır. 78'liklerse modern vinil plaklardan öncesine ait çok eski ve ağır olanlar. Çeşitli boyutlarda üretilmiş olsalar da en yaygın olanı 10 inç boyutundaydı. Evet, amfisi eksik. Etrafa bakıp bulabilecek miyiz diye kontrol etmeliyiz. Çünkü şu haliyle bu alet plak çalıp ses çıkaramaz. Yani sadece ışıkları yanıyor. Şu an yapabileceği tek şey bu. Işıklar yanıyor, plak çerçevesi dönüyor. Şu anda sadece bunlar çalışıyor.
25: Tamam.
24: Bir test edebilir misin? Sorun neymiş bakalım.
25: Tabii. Bir bakalım o zaman.
24: Çünkü biliyorsun bu makine çalışırsa satışlara büyük bir katkısı olur.
25: O zaman geçmiş olsun. Bundan hiç elektrik almıyorum.
24: Yani bazı şeylere elektrik gidiyor, bazılarına evet. Gitmiyor mu? Tamam. Şu amfiyle bir dene istersen. Düzelir belki.
25: Hiçbir şey yok.
24: Hiç hoş değil. Amfisi çalışmıyor. Onu değiştirmek lazım. Bu da olmayan zamanımızı ve paramızı evet. Harcamak demek.
25: Evet.
24: Aynı fikirdeysek o zaman bunu ancak restorasyon için falan satabiliriz. Değil mi?
25: Evet maalesef.
1: Gümüş işinden anlayan sensin.
26: Alışverişle uğraşıyorum. Eski paralara hiç girmedim.
1: Gayet güzel bir set. Bence senin için asıl özel olan şey koleksiyon değeri çok yüksek olan yaklaşık 20 tane madeni paranın bulunması.
26: Şurada birkaç tane bufalo nikeli bozuk paranız vardı.
1: Bunlar %90 oranında gümüş içeriyor.
26: %90 gümüş anladım. Hepsini alırsam fiyatı ne olur o zaman?
1: Tamamı için beklentim 2500 dolar civarında. Tamam.
26: Pekala harika anlaştık o zaman.
1: Oldu
26: tamam, harika,
1: harika.
26: Teşekkür ederim.
24: Evet, buyurun gelin. Eksik pimpon makinesi parçalarını bulma konusunda şansımız yaver gitmedi. Ben de tamir etme şansımız olup olmadığını öğrenmek için yerel uzmanları çağırdım. Bu adamlar neredeyse 50 yıldır bu sektörün içindeler ve alanlarındaki en iyi uzmanlardan. İlk sırada Star Wars makinemiz var.
27: Şuna bakın. Parçaların çoğu yanlış yerlere takılmış. Ama asıl ses kartı eksik.
3: Yine de fırlatıcı kollar çalışıyor gibi.
26: Size tahmini bir fiyat vereyim. Bu haliyle muhtemelen yaklaşık 3000 dolar eder. Çalışır durumda olsaydı 6000 dolar ederdi.
24: Peki ya şu yanındaki kara şövalye ne diyorsunuz?
26: Oo, bunun da arka camı kırılmış.
24: Evet,
26: bunların
24: öyle.
26: Durumu epey kötüymüş. Bir tilt makinesini maalesef yenilemek 40 saatten fazla zamanımızı alır. Yani çok zahmetli bir iş. Bayağı uzun bir süreç bu.
24: Bu tilt makinelerini yenilemenin ne kadar büyük bir iş olacağını duymak hevesimi kırdı. Bunları bitirmek haftalar alır. Ama biz 5 günlük bir projenin zaten 3. günündeyiz. Yani hiç vaktimiz yok. Peki bunun değeri nedir?
26: Bu durumda bu makine için muhtemelen 1500 dolar civarı
24: anladım
26: diyebiliriz.
24: Peki diğer makineler için ne yapabileceğimize bir baksak?
6: Güç kaynağı bağlı olmadığı için bunun ışıkları hiç yanmayacaktır.
3: Şu soketin ne kadar yandığını görebiliyor musunuz?
6: Evet şu parça, yani bu haliyle
24: tamam,
6: hayatta çalışmaz.
24: Sence değeri ne kadar?
26: Bu haliyle mi? Muhtemelen 800 dolar civarı derim.
24: Anladım. Peki ya şuna ne dersiniz? Bakalım bu durum değeri değiştirecek. Yepyeni bir arka cam.
3: Bu harika bir şey. Evet, bu arka cam gerçekten şahaneymiş.
24: Peki bu durum fiyatı nasıl etkiler?
26: Bir 300 dolar daha ekleyin. Yani yaklaşık 1100 dolar eder.
24: Gitmeden önce şurada bakmamız gereken bir makine daha var. Neyse ki bu aralarında durumu en iyi olanı. Bu makine hakkında ne biliyorsunuz?
26: Bu Sten firmasının ürettiği son tilt makinesidir. Bu işi yaptığımdan beri elimden sadece bir tane geçti. Satılması gerçekten zor bir tilt makinasıdır. Çünkü evine almak isteyen bir aile normal bir tilt makinası tercih eder. Bu ise çok sıra dışı bir parça.
24: Peki bunun değeri ne kadar?
26: Bizim için pek bir şey etmez.
24: Yenileyecek vaktimiz olsaydı bu tilt makinelerinin ne kadar değerli olacağını bilmek insana gerçekten çok ağır geliyor. Buradan hala kazanılacak bir para var ama bunları yenilemek için zaman ve para harcayacak o doğru alıcıyı bulmak epey zor bir iş olacak.
1: Şuna bakın. Tam bir popüler kültür ürünü. Bunlar reklam amaçlı popüler kültür ışıkları. Muhtemelen 150 dolar civarı eder. Bu gerçekten harika bir şey. Tamamdır. Ha, şurada bir şey vardı. Şunun ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Aa, içinden bir ses geliyor. Ha, bir bakalım, içinden ne çıkacağını biliyorum sanki. Aman tanrım, şunun güzelliğine bakın. Ha. Bir neon test kiti bu. Evet, çalışma sesini duyabiliyorum. Muhtemelen 60'lardan ya da 70'lerden kalma. Bu neon tabela satan gezgin bir pazarlamacının çantası. Yani size neon tabela satacağı zaman bunu açıp nasıl göründüğünü gösteriyordu. Siz de hangi rengi istiyorsanız onu seçiyordunuz. Bu gerçekten harika bir şey. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmemiştim. Şuradaki arkada duran fişe bakarsanız bunun 50'li yıllardan öncesine ait olduğunu anlarsınız. Evet, çok havalı bir parça. Jamie'nin amcasını biraz tanıdıktan sonra bu parçayı neden bu kadar çok sevdiğini anlıyorum.
24: Burada 3 tane tilt makinemiz var. Future Spa, Star Wars ve Black Knight. Hemen şurada da Orbiter 1 duruyor.
7: Küçüklüğümden beri Bodrum katımızda bunlardan birkaç tane vardı. Babamla ortak hobilerimizden biri diyebilirim. Ben dış görünüşlerini güzelleştiriyorum. O da elektrik aksamındaki işlere yardım ediyor.
24: Şahane bir hobiniz var.
7: Evet, öyle.
24: Aklımdaki fiyat hepsi için 7000 dolar.
7: Benim de başlangıç rakamım 4000 dolardı aslında.
24: Tamam,
7: evet.
24: Ben de biraz esneme payı bırakabilirim. Senin için de uygunsa fiyatı 6400'e çekeyim, bu iş bitsin.
7: Anlaştık. Bence bu fiyat bana uygun.
24: Harika.
7: Teşekkürler.
24: Tebrik ederim.
7: Teşekkürler.
24: Bu makineleri ilk duyduğumda onlardan 20 ila 30 bin dolar kazanabileceğimizi umuyordum. Ama hiçbiri çalışmıyor. Bunları tamir edecek vaktimiz yok. Elimizden ne geliyorsa çıkarmak için sadece 3 günümüz kaldı. Sonuçta iyi kötü bir para kazandık ve onları evden çıkardık. Nihayetinde bir şekilde herkes kazanıyor.
1: Bu eşya yığınları arasında vaktimiz su gibi akıp geçti. Son 2 günümüz kaldı ve 50 bin dolarlık kâr hedefimize ulaşmak için hala yapacak çok iş var. Pekala, senin için harika bir şey buldum. Gerçekten çok havalı bir parça. Peki bunu kendi koleksiyonun için mi alıyorsun?
8: Kendi kişisel koleksiyonum için olacak.
1: İster inan, ister inanma, bunun için 1000 dolar düşünüyorum.
8: 1000 dolar mı?
1: Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ama daha önce hiç böylesini görmedim.
8: 800 olur mu?
1: Sanmıyorum. $1000 da kararlıyım. Yani elbet bir yerde alıcısını bulacaktır. Ama bak, şunu da yanında hediye veririm. Betty Bob'a bayılırım.
8: Tamam.
1: O zaman bu üçünü birden $1100 bırakırım.
8: Anlaştık. Alıyorum.
1: Anlaştık mı?
8: Tamam.
1: Ha, güzel iş oldu. Evet, harika. Bu işte tam bir baş belası. Tamam, hortum nerede? Evet, dışarıya kadar uzaması gerekiyor. Diğer alıcıların gelmesini beklerken ekiple birlikte şu yatak odasındaki devasa su yatağını dışarı çıkarmaya çalışacağız. Hadi uzatın. İçinden çok kötü bir su çıkacak. Pis olacak. Evet, pis. Boşalıyor mu?
4: Bütün günümüzü alır bu.
1: Bu su yatağını taşımak kabus gibi. Ah, çok ağır. Muhtemelen şu an tonlarca ağırlıkta bir su torbasıyla uğraşıyoruz. Sanki karaya vurmuş bir balinayı taşıyoruz.
24: Hiçbir şey gelmiyor. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Bu işi yaparken saatte $500 havaya uçuyor.
25: Doğrudan iskeleti sökmeye başlasak iyi olur, yoksa bu iş bütün günümüzü alacak.
1: Öyle yapalım. Haklısın dostum.
24: Hay aksi.
1: Parçalarını ayırmak imkansız gibi. Ahşap kısmı 100 tane farklı vidayla 10 ayrı yerden güçlendirilmiş. Yatağı delmek istemiyorum. Evet, bu yüzden bunu parçalamak için bildiğin kaba kuvvet kullanmak zorunda kaldık.
4: Öyle olsun oyun bozan.
1: Aşağı indiriyorum o zaman. Artık su yatağı kullanılmamasının bir sebebi var. 70'lerden kalanlar patlamaya başlayınca kimse bir daha bunları taşımak istemedi tabii ki. Yandık dostum. Bazen sadece canavar modunu açmak gerekiyor.
24: Geldiğin için sağ ol Jesse.
9: Ben teşekkür ederim, beni aradığın için sağ ol.
24: Hawaii gömlekleri senden sorulur. Jamie'nin amcasının Hawaii gömlekleri koleksiyonu bitmek bilmiyor. Ben de lüks mağaza zinciri olan bir alıcı ayarladım. Bu kadar çok parça olunca hepsini birden elden çıkarmak için en iyi şansım o. Bu arada Ohio'da kar fırtınası varken bizim burada Hawaii gömleklerine bakıyor oluşumuza ne diyeceksin?
9: Evet.
24: İnanılmaz değil mi?
9: Evet. Alışkınım.
24: Bugün bunu yapacağımı söyleseler hayatta inanmazdım. Senin de gördüğün gibi içeride 800 evet. parça var. Tamam, 100 kadar da dışarıda. Bu gömleklerin hepsi için toplu bir anlaşma yapalım derim.
9: Daha önce hiç böyle bir koleksiyon gördüğümü sanmam. Bunların kapış kapış gideceğine eminim.
24: Aklımdaki rakamı bilmen için söylüyorum. Hawaii gömlekleri için $13,000 istiyorum.

0: always, it stays with me.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
6: Her kullanımda ilk ülke tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Servis geldi, çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
14: tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Merhaba Mike, seni görmek güzel.
20: Seni görmek de öyle. Ne zaman havalı bir müzik kutusu bulsam aklıma gelen ilk isim
19: teşekkür
20: sensin.
19: Teşekkür ederim.
20: Şimdi elimizdeki parça sanırım 1946 model bir Wurlitzer.
19: Müzik kutusu denince muhtemelen herkesin aklına gelen en meşhurlardan biri bu. Ama ne yazık ki artık pek bir maddi değeri kalmadı. O zamanlar bunlarda 78'lik plaklar çalınıyordu. 78'liklerde de pek öyle kaliteli müzikler bulunmaz bilirsin. 1952 civarında 45'likler... Merhaba Mike, seni görmek güzel.
20: Seni görmek de öyle. Ne zaman havalı bir müzik kutusu bulsam aklıma gelen ilk isim
19: teşekkür
20: sensin.
19: Teşekkür ederim.
20: Şimdi elimizdeki parça sanırım 1946 model bir Wurlitzer.
19: Müzik kutusu denince muhtemelen herkesin aklına gelen en meşhurlardan biri bu. Ama ne yazık ki artık...

0: bugün bunu satmayı çok isterim. Çöpe gitsin istemiyoruz. Yani birinin işini görsün istiyoruz. Ben 1200 dolara anlaşırım. Ne dersin buna?
1: Yedek parça niyetine alınacak bir makine için biraz yüksek bir fiyat. 800 dolara daha mutlu olurum.
0: Ortada buluşup düz 1000 dolar yapmaya ne dersin?
1: Tamam.
0: Anlaştık mı?
1: Olur, alıyorum.
0: Harika.
2: İş iyice ciddileşmeye başladı. Zamanımız daralıyor. Baskı giderek artıyor. Henüz pek para kazanamadık. Bulabildiğimiz her bir parçayı satmak zorundayız. Jamie'nin amcasına yardım edecek parayı çıkarmaya çalışıyorum ama şu an sadece maliyetini kurtarabilmenin derdindeyim. Geriye sadece ofis kaldı. Zamanımız tükeniyor. Arayacak yerimiz kalmadı. Acilen para edecek bir şeyler bulmalıyız.
0: Merhaba, ben Mike.
3: Ben de Jason. Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Gerçekten çok güzel lambalar. 3 tane hareketli lamba var. Bir de kız figürü var. Bu lambaları almak istemenin sebebi nedir?
3: Doğrusu çocukken ben bunları çok gördüğümü hatırlıyorum. Bunlardan dedemde de vardı. O zamanlar çok modaydı. Ben de bunları tekrar görmek ve tabii o günleri yad etmek istedim. Şu kız figürü olan da çok güzel görünüyor. Benim bir barım var. İçecek şişelerinin yanına çok yakışır diye düşünüyorum. Ayrıca gelen müşterilerin de ilgisini çekecektir.
0: Anladım. Çok güzel. Emin olmak istiyorum. Bunların hepsini birlikte satmak istiyorum. Tamam mı?
3: Evet. Çok iyi olur. Evet.
0: Evet. Bu 4 lamba için 7000 dolar düşünüyorum. Ne diyorsun buna?
3: 7000 dolar biraz çok bence. Ben 5000 dolar diyorum.
0: Pekala, tamam bak. Ben 7 diyorum, sen 5 diyorsun. Ortada buluşup 6000'de anlaşalım, herkes mutlu olsun.
3: Ne diyebilirim? Bence gayet uygun. Anlaştık. Teşekkürler Mike.
0: Evet Jason, evet. Ben teşekkür ederim.
2: Tamam, şunu gördüm. Gerçekten çok merak ettim. Bu ne acaba? Fuar kitabı. Chicago'daki 1893 Dünya Fuarı'nda ne olduysa hepsi burada yazıyor. Bu kitap fuarda neler döndüğünü ve geleceğin nasıl olacağını anlatmak için basılmış. Şuna baksana. Buz yapımı ve soğutma. Bir soğutma makinesi. Bu ilk buzdolabı işte. Ne kadar havalı değil mi? Evet, bu gümüş. Gümüşü şuraya koyayım. Burada bir sürü ıvır zıvır takı var. Pek bir şey edeceğini sanmıyorum. Çok heyecan verici değil. Şuna bakın. Arkadaşlar, bunların hepsi hurda altın. Tamam, 14 ayar, 24 ayar ve 12 ayar. Evet, hepsi bu kadar. Evet. Burada muhtemelen 10.000 dolarlık altın var. İnanılmaz bir şey bu çocuklar. Altın her zaman günü kurtarır.
4: Tamamdır dostum. En iyisi yuvarlayarak çıkarmak. Yuvarla gitsin. Devam et hadi. Yuvarla, yuvarla. Evet.
5: Bu su yatağı meselesi beni deli edecek. Bundan ne kadar nefret ettiğimi anlatamam. Üstelik sıfır kazanç için saatlerimizi heba ettik. Ama yine de şu yatağı buradan çıkarmak zorundayım.
0: 30 yıllık su yatağı suyu. Tamamdır. Eline sağlık dostum. Bunların hepsi çöp.
2: Birkaç saatimiz kaldı. Zamanımız tükeniyor ve ne yazık ki Jamie'nin amcasının aksine satmak için durup dururken yeni bir şeyler icat edemem. Elimizde ne varsa o malzememiz azalıyor.
0: Günlerdir bu evi didik didik ediyoruz ve sonuçta 8 parça vitray cam çıkardık.
6: Bu eski şeyleri üzerindeki o üçlüyü çok seviyorum ve bunlarla ilgileniyorum. Bir anlaşma yapalım.
0: Harika. Hepsi için 2300 dolar olur.
6: Ben bunları çok beğendim. Peki 2000 olamaz mı?
0: Bence gayet uygun.
6: Tamam, teşekkür
0: ederim. Tebrik ederim Keith.
6: Çok teşekkür ederim.
2: Pekala Jamie, beni ilk aradığında Tom amcanın şahsına münhasır biri olduğunu ve biriktirdiği eşyalarında onun gibi devasa olduğunu söylemiştin. Epey bir uğraştık sanırım. Artık sonucu görmeye hazırsın.
7: Görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Hadi bakalım, başlayalım. Şöyle geç. Tom amcanın odasına bir bakalım. İnansan yere düşmezdi burada.
7: Burada yürüyemiyordum bile. Bütün duvar havai gömlekleriyle doluydu. Binanın ne kadar güzel olduğunu unutmuşum. Gerçekten harika.
2: Görecek çok yer var. Burası onun kokpiti, yani bir nevi kendi krallığıydı. Vaktini burada geçirirdi. Televizyonu buradaydı, koltuğu buradaydı. Bildiğim kadarıyla şömine de çalışıyordu. Kesinlikle çok güzel.

0: Buranın bir hafta önceki evle aynı yer olduğuna inanamıyorum. Kesinlikle o eve hiç benzemiyor. Sanki bir iyilik perisi gelmiş de hayalimi gerçekleştirmiş gibi.
1: Hadi gidip bir de mutfağa bakalım.
0: Yok artık.
1: Evet, çok büyük bir oda değil belki ama burası çöplük gibiydi.
0: Kesinlikle öyle. Bu odaya her girdiğimde midem bulanıyordu. Berbat kokuyordu çünkü.
1: Evet. O zehirli buzdolabı. Gerçi tam olarak zehirli değildi ama yani o dereceye yakındı diyebilirim. Bizi bayağı zorladı. Ama oraya daha sonra geleceğiz. Pekala. Hadi şimdi ofise geçelim. Muhtemelen benim favori odam burası. Büyük bir odaydı. Üstelik ağzına kadar doluydu.
0: Aman Tanrım Matt.
1: Eski hali nasıldı buranın?
0: Lise yıllarımda amcamın bana rehberlik ve hocalık ettiği dönemde onunla burada çok zaman geçirdik. O günlerin heyecanıyla doldum yine. Mutluluk gözyaşı bunlar. Odanın çöpten arındığını, böyle olduğunu görmek çok güzel.
1: Bazen bu tür istifler asıl güzel anıların üzerine örtebilir. Umarım buranın temizlenmesi onu hatırlayabilmen için sana bir alan açmıştır. Son odayı görmeye hazır mısın? Oyun odası.
0: Aman Tanrım.
1: Şuraya baksana.
0: Vay canına, şaka yapıyor olmalısın. Odanın bu kadar büyük olduğuna inanamıyorum.
1: Gerçekten büyük. Bizi neden çağırdığını şimdi daha iyi anlıyorum. Görünce biz de afalladık. Çok fazla iş olduğundan ilave 2 gün eklemek zorunda kaldık.
0: Omzumdan büyük bir yük kalktı Matt. Ekibiniz olmasaydı asla başaramazdım. Odanın ne kadar büyük olduğunu göremiyordum.
1: Tamam, bizden 2 şey istemiştin. Burayı boşaltmak ve biraz para kazanmak. Bu para ne için kullanılacak?
0: Amcama bakmam gerekiyor.
1: Satışlardan 50 bin ile 60 bin dolar arasında bir şey kazanmayı umuyorduk. Ancak müzik kutusu ve oyun makineleri beklediğimiz etkiyi yaratmadı. Asıl parayı getiren şey ise bol miktarda altın ve mücevher bulmak oldu. Buna o zehirli buzdolabına çıkan 15 bin dolar ve ofisinde gizlenmiş olan diğer 10 bin dolar da dahil. Aman Tanrım. Ama bizim için en büyük sürpriz satış şu orijinal Hawaii gömleği koleksiyonu oldu.
2: 12 bin dolara kadar inerim.
3: Pekala 12 bin olur.
2: Harika.
3: Süper.
1: Yani toplam kazanç satışlardan 52 bin dolar. Temizlik masrafları için ayrılan 15 bin dolardan sonra geriye bize 37 bin dolar kaldı. Bunun 22.200 doları senin, 14.800 doları ise bizim payımız. Bu nakit parayı sana takdim etmekten büyük bir mutluluk duyuyum. İşte.
0: Parayı çaldırmayayım da.
1: Ha, evet, iyi para.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Çok iyi para.
0: Vay canına. İlk defa bu kadar çok 100 dolarlık nakit parayı bir arada görüyorum.
1: Artık bu parayla amcanın bakımını karşılayabilirsin.
0: Hepsini bunun için kullanacağım. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Gerçekten çok ağır bir yük senin için.
0: Şu an sadece büyük bir rahatlama hissediyorum. Omuzlarımdaki yükü artık kaldıramıyordum. Ama Matt her şeyi halletti. Bana gerçekten büyük bir mutluluk ve huzur veriyor. Minnettarım.
1: Aramana çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Tom'un bir sürü farklı koleksiyonu vardı. Çok uzun zamandır bu istifle mücadele etmek istiyordum ve sonunda fırsat buldum. Yine de Jamie'ye yardım edebildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ona güzel bir para kazandırdık. Ayrıca evi tamamen boşalttık. Böylece evi satabilir ve Tom'un bakım masraflarını karşılar.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
16: Milo Check, Milo C.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık... Bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: Abi!
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Çizmelerimin nesi var?
1: Yani bak, bana her zaman öğretildi
0: işte başlıyoruz.
1: Ki eğer devam bir et. İş anlaşması yapacaksan karşındaki kişiyi değerlendirmek için 30 saniyen varsa saatine ve ayakkabılarına bak. Güzel bir çizmeymiş, o yüzden sorun yok ama bak,
0: eğer ayak işi yapıyorsam ne önemi
1: yani
0: var?
1: Yani eğer onu görseydim ve 2 dakikada bir karar vermem gerekseydi hemen onu kapıdan dışarı atardım.
0: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Fuzz Thousand'la birlikteyim. İşte başlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak, daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Winchester'daki Ross'u görmek için yoldayız. Pekala. Nereye gidiyoruz?
2: Hampshire'da Henry adında bir adamla görüşmeye gidiyoruz.
0: Hampshire'le Henry mi?
2: Evet, bu bir iki Henry.
0: Tamam. Duble. Bir dakika. Her şeye sahip olma potansiyeli olan adam mı bu?
2: Yani adamın çok fazla motosikleti var. Yaptığı şey birkaç tane alıp birkaç tane satmak ve sonra çoğunu da saklamak. Bunu biliyor muydun?
0: Pekala, böyle birini tanıyorum. Çok şey alıp satıyor ama en iyilerini kendine saklıyor.
2: Evet, kesinlikle o. Yani istemediği her şeyi bize satmaya çok istekli.
0: Kim bilir Henry'nin gözden çıkardıkları bizim favorilerimiz olacak mı? Bekle bizi Hampshire, geliyoruz. Bana bu yerden bahsetsene.
3: Aslında kontrolden çıkmış bir koleksiyon gibi. Motosikletlerle oynamayı seviyoruz ve işte buradayız.
0: Tüm bu eşyaları nasıl biriktirdin?
3: Japonya'dan, İtalya'dan, bazen de Amerika'dan ithalat yapıyoruz.
0: Tamam.
3: Satın almak için dünyanın dört bir yanını geziyoruz.
2: Buna dayanarak her şey satılık mı peki, yoksa...
3: Doğru fiyat karşılığında her şey satılık.
0: Tamam, dostum, tamam. Doğru.
3: Evet.
0: Diyelim ki biraz karıştıracağız. Sanırım biraz zaman alacak. Sonra umarım Henry sonunda pazarlık yapacağız. Yani şurayı, serayı yeşillendirmeye başlayacağız.
3: Evet evet, sorun yok. Devam et. İyi eğlenceler.
2: Birazdan görüşürüz. Eğlenceler. Kendine iyi bak. Gir içeri hadi.
0: Bu karşılaştığım en büyük koleksiyonlardan ve en tuhaf mekanlardan biri.
2: Gövdeler var, tam bisikletler var, birçok...
0: Bu sadece bir sera, dostum.
2: Bunu biliyorum.
0: Neden şuradan başlamıyoruz? Sadece kapıya en yakın olduğu bu olduğu için. İnsanlar bana ne diyor biliyor musun? Henry, koleksiyonundaki her şey yanarken hangi motosikleti kurtarırdın? Ben de diyorum ki kapıya en yakın olan.
2: Bu doğru, evet. Bence bu oldukça hoş. Yani bilirsin, artık yaşlandıkları için böyle görünüyorlar.
0: 1975 yılında piyasaya sürülen bu motor, bu markanın bakımı kolaylığı ve düşük maliyet düşünülerek geliştirdiği küçük bir şehir içi motosikleti, milyonlarca satılarak dünyanın en çok satan motosikletlerinden biri haline gelmiştir. Bir işe gidip gelme bisikleti olarak küçük bir motor. Mutlu günler dostum. Bilirsin, çok istenirler. Aman tanrım. Tamam, az önce en sevdiğim şeylerden birini gördüm. Kare gözlü raflar. Şuna bak. Bak şuna. Biraz böyle böyle vurup dövmek gerekiyor.
2: Evet.
0: Dostum.
2: Çok hoş. Bence harika ve bununla ilgili sevdiğim şey, küçük karton etiketler için küçük ek parçalarının olması. Böylece onları içine koyuyorsun. Bence bu çok
0: umarım
2: hoş
0: Henry
2: bir şey.
0: Birkaç küçük kare gözlü rafı satmaya heveslidir. Pekala, şimdi motosikletlerden konuşalım. Seçenek olarak gerçekten onlarca motosiklet var. Peki Fuzz neden öncelikle bu motosiklete yöneliyor? Tanrı bilir.
2: Skid'in bunu sürdüğünü...
0: Evet.
2: Hayal edebiliyor musun?
0: Sanki gerçeğe çağrı gibi bir bilim kurgu filminden fırlamış. Şuna bak.
2: Yani bu gerçek bir şey.
0: Evet, gerçek. Ama sana bir şey söyleyeyim Ahva, bu çok rahat. İki kişilik bir gezi mobilyatı olarak tanıtılan bu çağ ötesi araç 2006 yılından kalma. Şık ve kentsel mobilet pazarına hitap ediyordu.
2: Bu aslında kılık değiştirmiş bir alçak motosiklet. Arkana yaslan. İşte böyle, işte bu kadar basit. Harika. Bu alçak motosikletin tüm özelliklerine sahip. Ancak ninenin oturma odasındaki koltuk görünümünde.
0: Arkada birisi için
2: beni
0: yer var mı?
2: Beni de istiyor musun?
0: Hadi dene bakalım. Aa,
2: ah, evet. Peki böyle mi?
0: Aslında epey tamam. Rahat. Evet.
2: Evet. Şimdi yaslanabildiğin evet, uçak bir şey var mi? Öyle değil mi?
0: Tamam evet. Artık inelim. Yani şimdi bu markanın modeli bu mu?
2: Evet.
0: Biliyor musun? O kadar kötü ki aslında çok iyi olabilir. Devam edersek mobiletler buradaki tek ağır toplar değil. Bu motosikletlerin, bu kadronun, bu alçak motosikletlerin harika evet. Yanı 2000'li yıllarda Amerikan alçak motosiklet ve kendi motosikletini yap gibi akımların çok popüler olmasıydı. İşte evet. Bundan türedi. Şimdi bakınca aman tanrım çatallara, boyun duruklara ve bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
2: Üzerinde biraz? Çok fazla demir var. Sanırım bu muhtemelen bazı arabalardan daha ağır, öyle değil mi? Ne dersin?
0: Evet. Biraz daha küçük bir şey için. Vay canına, bunlardan hiç görmedim.
2: Sence büyük şehirlere gittiğinde o gördüğün elektrikli bisikletlere evet. Benzemiyorlar mı? Sanki öyle bir şeymiş gibi görünüyorlar.
0: Elektrikli değiller değil mi?
2: Hayır, bunların benzinli motorları var.
0: Japon malı güç çevrimi.
2: Evet.
0: Adı Hulk, yani sanırım Hulk için, Hulk tarafından inşa evet. Edilmiş.
2: Evet, ama herkesin sigara içtiği ve bisikletlerin de duman çıkardığı günlerden kaldı.
0: Henry, gel buraya bak. Birkaç tane benzinli bisiklet evet. Bulduk. Seran'da gizleniyormuş ha.
3: Temelde üstünde motosiklet motoru olan bir bisiklet. 25 cc, Japon malı, iki zamanlı.
0: 25 cc mi?
3: Evet.
2: Yani
3: evet.
2: Bir nevi destekli bisiklet
3: etkili
2: gibi
3: bir, şekilde.
2: Bir mopedden daha fazlası.
0: Sinyalleri var. Bu kullanılıyor mu?
3: Evet.
0: Belki.
3: Her ikisi de kullanılır.
0: Tamam
3: evet.
0: Hayır, belki sadece bir tanesi.
2: Bence bu hoş bir şey.
0: Tamam hayır hayır, ona bunu söyleme. Aa,
2: hayır,
0: bu korkunç.
2: Kusura bakma.
0: Henüz pazarlık
2: keşke
0: yapmadım.
2: Keşke rengi farklı olsaydı. Pekala, onu diyecektim.
0: Devam edelim mi? Teşekkür ederim.
3: Tabii ki.
0: Henry'nin ikinci deposu onun vitrini. Burada en iyi makinelerinin tamamını saklıyor. Çok erken dönemlerden kalma düşük kapasiteli Moto Guzzi'si var.
2: Harika olmak için motosikletlerin devasa güçlü motorlara sahip olması gerekmiyor.
0: Hayır.
2: Öyle değil mi? Yani bu motosikletle yavaş gittikçe daha iyi görünürsün.
0: Nadir bir Meksika arazi motosikleti ve kusursuz görünüyor.
2: Motosikletlerin havalı olabileceği fikri işte buradan doğdu aslında.
0: Ancak beni en çok cezbeden şey sıra dışı bir benzin pompası. Buna bir bakacak mısın?
2: Biliyorum. Peki bu iki zamanlı bir pompa mı diyorum, doğru mu acaba?
0: Yani bence öyle aslında.
2: Peki o zaman.
0: Burada...
2: Yakıt ve yağ karışımını mı ayarlıyorsun burada?
0: Evet.
2: Sonra da doğrudan depoya boşaltıyorsun, öyle mi?
0: Evet, tam olarak öyle. Çok sevimli bir şey değil mi?
2: Hakikaten harika bir fikir, öyle değil mi?
0: Seçenek çok ama neye yöneleceğiz? Hey tamam bak, sadece ikisi, yani beynim durdu
2: evet.
0: Artık. Bak, iki zamanlı bir benzin pompamız
2: i̇ki
0: var.
2: İki zamanlı Japon malı bir motosiklet var.
0: Evet var, ya da iki tane. Başka evet. Neyimiz var?
2: Aa, küçük küpler var. Küp kutular
0: kare gözlü
2: var.
0: Raflar. Şu
2: evet.
0: Uzayda gezinen galaksiler arası mobiletimiz var. Değil mi?
2: Doğru doğru.
0: Aman tanrım, çok fazla şey var. Pekala evet. Henry'yi görmeye gidelim mi? Henry bak şimdi, bakmak için bir tur atabildik.
3: Tamam.
0: Tamam mı? Sadece fiyatlara dair.
2: Peki sadece annesinin sevebileceği tamam. Bir şeyle başlamak istiyorum. Hani şu görmüş olduğumuz Maxxam motosiklet var ya, onunla başlayalım.
0: Evet, onu bana anlat.
3: Çalışmak için elektriğe ihtiyacı
0: öyle
3: var.
0: Mi?
2: Tamam.
3: Elektrikten anlayan biri yapar.
0: Kaç cc o?
3: 250 cc.
0: Oo pekala.
2: Senin için çok rahat tabii.
0: Ha cidden evet. Epey sevdim onu. Kare gözlü raflar var.
3: Evet.
0: Ne kadar istiyorsun onun için?
3: 50 sterlin olur mu?
0: Bu cidden adil.
3: Tamam.
0: Pekala ahbap, bu işte var.
2: Evet.
3: Anlaştık.
0: Tamam. Evet. Üzgünüm faz.
2: Evet.
0: Buna ara sıcak denir. İki tane var. Ne denir onlara, şu Japon malı
3: motorlu bisikletler? Evet, onlar ucuz değil. 1200 sterlin.
0: Çifti mi?
3: Tanesi.
0: Evet. Evet. İki zamanlı bir...
3: İki zamanlı pompa evet. Onun için 1000 sterlin alırım.
0: Uzanmam gerekiyor mu? İyiyim, iyiyim, iyiyim, iyiyim, iyiyim.
2: Tamam.
0: Tamam. Bu galaksiler arası uzay gemisi gibi olan motor, onunla benzin pomposu için 1400 sterline ne dersin?
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
1: Şeftali. Budur. Boşver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
8: Hep ucuz. Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Hampshire'da arkadaşım Henry ile birlikteyiz. Halihazırda 50 sterline bir kare gözlü raf satın aldım ve bir pompayla bir motosiklet için 1400 sterlin teklif ettim.
22: 1600 olur mu?
23: 1500.
22: Ortada buluşalım, 1550.
21: Mükemmel.
23: Tamam, işte bu.
22: Teşekkür ederim.
21: Peki sana söylemeliyim. Tekrar gelebilir miyiz?
22: Elbette gelebilirsiniz, her zaman.
21: Müthiş. Yarın olur mu?
22: Evet, evet kesinlikle.
21: Ertesi gün aldığımız motor ve arkadaşları bahçemize iniyor. Kare gözlü raflar ve pompa temizlik işleri. Motor biraz daha zorlayıcı olacak. Burada galaksiler arası bir mobilet fırlatıcı var. Çok sevdim bunu.
23: Bir motosiklette olmaması gereken her şey tek pakette. Yakıt enjeksiyonlu, su soğutmalı,
21: evet.
23: Küçük tekerlekleri var. Bagajında da bir motoru var. İlginç değil mi?
21: Doğru. Bak sana şunu söyleyeyim. Eğer bu işi gerçekten başarabilirsek o zaman biraz eğlenebiliriz diye düşünüyorum. Hiç şüphem yok ki işimiz çok zor. Öyleyse bunu akılda tutarak çit direği hakkında bir adamla görüşmem gerekiyor. Tamam mı? Geç kalmam. Çay getireceğim. Yarın. Son zamanlarda restore ettiğimiz motosikletlerin çoğunun aksine bu motor elektronik aksamla dolu ve British Telecom'dan biraz daha fazla kablo içeriyor.
24: Burada şu kabloyu buldum.
23: Ha, tamam.
24: Kırmızı bir telebağlı gibi. Pil kullanmamız gerekebilir.
21: Karbüratör yerine elektrikli bir yakıt pompası var. ve bir yakıt enjeksiyon sistemi var. Sorun şu ki bunlar çalışmıyor gibi görünüyor. Bence bu motoru sosyal medyada aramalıyız. Kolay başlatmayla çalışıyor. Yani neredeyse. Evet, çalışıyor.
24: Çalışıyor.
21: Aman tanrım, çalışıyor.
24: Çalışıyor.
21: Ne? Peki neden çalışmıyordu? Nesi varmış?
24: Hala biraz sorunu var değil mi?
21: Sonraki bir saat boyunca çalışıyor. Ve tekrar tekrar duruyor.
24: Şu kırmızı mı? Pozitif mi?
0: Pozitif kırmızı olan.
21: Boşta, çalışmıyor.
0: Bence yapmamız gereken şey LKO.
23: O da ne demek?
0: Lanet kılavuzu ha.
21: Neyse ki Faz telefonuna kılavuzu indirebiliyor ve ekranında çıkan hata kodlarını kontrol edebiliyor.
24: Evet, 41.
0: 41. Yatış açısı sensörü.
24: Yatış açısı sensörü.
0: Evet, evet, evet bu.
24: Motosiklet yan yatarsa,
23: evet.
24: Salınım sensörünün içindeki sarkaç sallanır, telleri kısa devre yapar ve motor.
23: Evet, yani eğer yan yatarsa motor yanmaz değil
24: ya
23: mi?
24: Ya da tekerlek dönüp tehlike oluşturur.
23: Evet, evet,
24: evet.
21: Yatış açısı sensörü önemli bir güvenlik özelliğidir. Ancak arızalıysa motosiklet hiç çalışmaz. Mekanizmayı serbest bırakmak için ısı tabancasıyla ısıtmaya ve söküp takmaya çalışıyorlar ama çalışmak istemiyor.
0: İşte senin için modern araç elektroniği
21: artık
0: bu.
21: Yeter, neden onları oraya koyduk?
0: İhtiyacımız
21: neden her şeyi satın
0: olan.
21: Aldım ki?
0: Evet, kesinlikle.
21: Ertesi sabah Alan ve Faz yeniden mücadeleye koyuluyor.
0: Elektronik kontrol ünitesi olduğunu sandığımız şeyin aslında ABS sensörü olduğunu fark ettik.
21: Skid ise raflara sıvı sabunla saldırıyor.
23: Sadece dışını yapacağım.
21: Aa bak.
23: Bir şeyin yok. Eski montun ol. Montundan dolayı kıyameti koparma.
21: Elektronik kontrol ünitesine ulaşmak gerçek bir mücadele olacak.
0: Burada daha birçok vida buldum. Gördün mü?
24: Neredeler?
0: Vida cennetindeyiz.
21: Basınçlı suyla yıkama da aynı derecede rahatsız edici. Öğleden sonra plajda güneşlenenlerden daha fazla insanı soyup Faz'ın şapkasını süslemek için fare yuvalarını ve her türlü pisliği buluyorlar. Ancak sonunda elektronik kontrol ünitesine ulaştıklarında belirgin bir gevşek tel veya bozuk temas noktası yok.
0: Sanırım sorunumuzun kaynağı yatış açısı sensörü. Sipariş verdim ama ikinci el bir parça. Ancak umarım aynıdır. Bilmiyorum, uyar mı?
21: Bu sırada biz de pompaya geçtik. Çok iyi gidiyor. Motosikletle ne yapacağız?
23: Bence kesinlikle bir bilene danışmalıyız. Bak, biz karbüratörlerle, iğnelerle dolu
21: evet,
23: bir kulübedeki
21: doğru.
23: yaşlı adamlarız. Çocuklar programı sıfırlamakta zorlanıyorsa,
21: evet.
23: eminim o dönemin bir bayisi için bu muhtemelen oldukça basit bir iştir.
21: Bu notu dikkate alarak yorgun bir şekilde telefona yöneliyorum. Ancak ertesi gün bir gelişme oluyor. Dikkatinizi çekebilir miyim?
24: Yeniden bir araya gelmiş.
0: Dur bir dakika.
24: Çalışıyor.
0: Pompa çalışıyor.
24: Evet, çalışıyor.
0: Bunu sen mi
21: yani
0: yaptın?
21: Yani ben sadece bilirsin. Geç vakte kadar çalışıyordum. Bayiden onu geri getiriyordum.
0: Aa, o halde başlayalım.
23: Şimdi işte oldu.
0: İşte buradayız.
21: Bu arada sizlerin kat ettiği ilerlemeden gerçekten etkilendiler.
0: Evet.
21: Ancak sadece bayinin özel dizüstü bilgisayarına ihtiyacımız vardı değil mi?
24: Programlayıcı.
21: Bilgisayara takıp programdan kurtulmak için. Ancak sana şunu söylememi söylediler. Bu noktaya kadar geldiğin için tebrik ettiler. Çalışacağı için galaksiler arası motosikletimize uygulayacağımız çok özel bir test var aklımda.
23: Evet. Evet.
21: Bir şey önerebilir miyim? Uzun bir araç bu. Plakası
23: doğru,
21: da yok.
23: Yok.
21: Bu yüzden aklıma şu geliyor. Benim garaj yoluma kaç tane sığabilir?
0: Yani oldukça geniş, öyle değil mi? Bir uçak gemisine
21: benziyor. Daha da önemlisi uzun.
0: Evet.
23: Dördümüzün birden binebileceğini
21: yani,
23: düşünüyor musun?
21: Yani bunu anlamanın tek bir yolu var. Bilimsel araştırma ruhuyla garaj yoluma geçtik. Ancak şimdiden şüphelerim var. Bu işin çok kötüye gideceği üstüne kapıldım.
24: Bence yeterince uzun ve dengeli olacaktır.
0: Orada dur bakalım. Sence hangi sırayla biniyorsun?
23: Önde sen, ortada Faz. Çünkü en ağır o. Kilolu olduğu için değil, daha uzun olduğu için.
0: Şuna bak, şuna
23: sonra
0: bak.
23: Sonra fasulye sırığı da arkada oturuyor.
0: Önce
23: hepsi
0: sen
23: bu kadar basit işte.
0: Önce motosikleti ayaklıktan indir,
21: evet,
0: tamam
21: evet,
0: mı?
21: Tamam, tamam.
0: Dikkat et, kendini
21: tamam,
0: yaralama.
21: Çalıştıracağım.
0: Evet, tamam.
21: Bir saniye,
0: tamam,
21: çalıştırmam
0: evet,
21: gerekiyor. Biraz bekleyin. Hayır, hayır sanmıyorum.
0: Evet,
21: yapabileceğimi
0: evet,
21: sanmıyorum.
0: Hadi. Başlayalım.
21: Şimdi motorumuzu sonuna kadar zorlamak belki de benim şimdiye kadarki en iyi fikrim olmayabilir. İzleyiciler bunu evde denemeyin. Ancak inanılmaz bir şekilde gidiyor. Yalpalıyoruz.
0: Ağaçlara dikkat et. Devam et ve rahatla Henry.
21: Bu motor iki kişiyi taşıyacak şekilde özel olarak tasarlandı. Ancak dört kişiyi taşıması hiçbir zaman amaçlanmadı. Sanırım bu deneyi hızlı bir şekilde sonlandırmanın zamanı geldi. Bu en zorlu sürüşlerden biriydi. Öleceğimi ve hepimizi yanında götüreceğimi sandım. Muhtemelen evet, yol boyunca 8 kez.
24: Ortada bükülmüş gibi
21: çok dengesiz
23: çok
21: olduğunu
23: dengesiz
21: hissettim.
23: Olduğunu hissettim.
0: Evet öyleydi.
23: Arkada her sersemliği iyi hissedebiliyorum.
21: Ancak size şunu söylemeliyim ki tek başına sorun olmayacağından
23: evet, ya da muhtemelen
21: eminim,
23: iki kişi.
21: Değil mi? Pekala bakalım bildiğim tek şey bu satışa
23: evet, evet,
21: hazır. Aklımda potansiyel bir düzenli müşteri var gibi. Ertesi gün tuhaf ve harika her şeyin hayranı olan Kozmo'yu beklerken iki zamanlı pompamıza son rötuşları ekliyoruz. Ana çıkartma yapıştırılıyor.
0: Vay canına.
21: Sol taraf biraz yukarı çıkabilir. İşte bu kadar. Daha yukarıya bir ayrıntı daha var. Ne düşünüyorsun?
0: Bence bu harika. Evet. Sadece uzakta durup hayran
21: evet,
0: hayran izlemek
21: istiyorum.
0: Öyle değil mi?
23: Makul.
21: Ancak pompa için bir alıcı bulmadan önce Kozmo motora bir göz atmak için burada. Pekala ön kapağı eksik ama yarın gelecek. Evet dostum ne düşünüyorsun?
1: Bu oldukça iyi bir motor.
21: Öyle mi?
1: Çok
0: i̇şte
1: havalı.
0: Oldu evet, evet çok doğru. Dikkat çekici. Bununla fark edileceksin.
1: Evet.
21: Kayıt işlemlerini hallediyoruz. Böylece her şey hallolacak. Evet çalışıyor ve yol alıyor. 1500. Ah işte başlıyoruz. Hadi bakalım. Verebileceğinin en iyisini ver.
1: Yani
21: bize.
1: İlgileniyorum ama yani daha çok 1200 civarında bir şey yapabilir misiniz?
21: Tanrım.
23: Bir karşı teklif yap
1: hatta
23: o zaman.
1: Hatta 1000
21: tamam,
1: olsun.
21: Tamam tamam biliyorum, biliyorum.
23: Hadi hadi.
21: Bu
23: kabaca
21: işin inceliklerini yolda. Biliyorum.
23: Evet.
21: 1400.
1: Ortada buluşalım.
21: Ne ortası bu?
1: 1300.
21: Aa, hadi bakalım.
1: 1300.
21: Pekala.
1: Mükemmel.
0: Tamam.
1: Pekala. Teşekkür ederim.
23: İkiniz de bundan evet, mutlusunuz değil
21: mi? İyi bir anlaşma, adil bir anlaşmadır.
23: Sen ucuz bir alışveriş yaptın, bizim de hoşumuza gitti.
21: Açıkçası
23: evet,
21: bu motoru şu an evet, alamazsın. Evet. Çünkü bununla ilgili halletmemiz gereken şeyler var ama hallettiğimizde tamamen senin olacak. Şimdi bakın 100 sterlinlik ek masraf var.
0: Tamam yani.
21: Fırsat masrafı. Ve ayrıca o müzayede
23: evet,
21: sitesinden aldığımız
23: evet,
21: ikinci
23: evet,
21: el kapak.
0: Yani bunun için 1200'e düşüyor öyle
21: tamam,
0: değil mi?
21: Yani onu 1200'e sattık.
0: Evet.
21: Kare gözlü raflar, benzin pompası ve motosikletin toplam fiyatı
23: rafları
21: 1550 oldu.
23: Bu yüzden onu sayma.
0: Evet.
21: Tamam onu boş
23: yakıt
21: ver.
23: Pompası.
21: Yani bu şu demek. Pompayı karşılamak için 350 sterline ihtiyacımız var. Yaklaşık 20 sterlin değerinde çıkartmalarımız var.
0: Evet.
21: Tamam diyelim ki bu 370 değil mi?
0: Tamam. Bence bu satılacak. Gerçekten iyi satılacak. Tahminimce
21: bence
0: 1250
21: eder.
0: 1250.
21: Dur bir dakika yani muhtemelen 880 yapabiliriz demek oluyor bu.
23: Evet.
0: Evet. Kara gözlü rafların da var.
21: Kutlama yapmak istesek Milliard ne?
23: Ben biliyorum.
21: Öyle mi?
23: Evet.
21: Sanırım bir yerlerde cips
23: evet,
21: yiyor.
0: Mutlu günler.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırıları nedeniyle bazı röportajlar görüntülü arama yoluyla kaydedilmiştir.
1: Gece saat 1.40 sularında alarm sesiyle uyandım.
2: Duydun mu? Santral patlıyor dediler. Dördüncü reaktör ünitesinden bir şey kalmamış.
0: Bu ifadelerin bir kısmı ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
3: KGB onların deyimiyle Çernobil nükleer güç santralindeki kazanın gerçek nedenleri hakkında konuşmamızı yasaklamıştı.
4: Reaktör çekirdeğindeki sıcaklık o kadar yüksekti ki yakıt eriyebilirdi. Tıpkı lav gibi. Ama radyoaktif lav.
5: Birçok insan akut radyasyon yüzünden hayatını kaybetti.
6: Lahit, yıkılan reaktörün üzerine inşa edilmişti ama aslında iskambil kağıtlarından yapılmış bir ev gibi ayakta duruyordu. Bir gün çökeceğini herkes biliyordu.
7: O cesur işçilerin bu yapıyı nasıl bir araya getirdiğini gördük. Ayrıca çelik kalkanı da neredeyse tamamlanmış haliyle gördük.
5: Binlerce insanın bunca emeğini yok etmek için tek bir drone yetti.
8: Yeni bir Çernobil yaşanmasından korkuldu. Sadece adını anmak bile yetiyor. Bu olursa bundan biz de etkileneceğiz.

0: 26 Nisan 1986'daki Çernobil felaketi, tarihin en kötü nükleer kazasıydı. Yerde kalan enkaz 20 bin yılı boyunca radyoaktif kalmaya devam edecek. Gökyüzüne ise radyoaktif toz bulutları yükseliyor.
1: Sadece ilk günlerde ya da haftalarda değil, ilk yıllarda bile nükleer santralden yüzlerce kilometre uzaktaki bölgelerde meydana gelen radyoaktif serpintinin boyutunun ne kadar ciddi olduğu pek de anlaşılamamıştı.
0: Çernobil, tarihin en kötü nükleer kazası olmayı sürdürüyor. Ancak o dönemde Sovyet devleti tehlikeyi kasıtlı olarak gizlemişti.
1: Bu noktada halka hiçbir şey söylememe yönünde kesin bir karar alınmıştı.
0: Alla Kravchuk, santralin yakınlarında büyümüştü ve kriz patlak verdiğinde Kiev'de müzik eğitimi alıyordu.
2: Kaza olduğunda hiç kimseye haber verilmedi. Birkaç gün sonrasına kadar durumdan haberimiz bile yoktu. Yıl sonu sınavına hazırlanıyorduk. Ben bir şarkıcıyım. Onun için de boğazımdaki o kuruluğa karşı aşırı derecede hassastım. Ama tabii bunun fiziksel durumumla bir ilgisi yoktu. Görünmeyen bir şeydi bu ama herkes hissediyordu.
0: Ala olanları resmi bir kaynaktan değil, eski memleketi Pripyat'tan tahliye edilen kişilerden öğrendi.
2: Ancak o zaman Pripyat'taki okul arkadaşlarımdan öğrenebildim. Biri aceleyle yanlarına gelmiş, ne yapıyorsunuz? Kazayı duymadınız mı? Otobüsler varmak üzere, hemen gitmeliyiz demiş.
0: Çernobil çalışanları için inşa edilen 50 bin nüfuslu bu kasaba artık tehlikeli derecede radyoaktifti.
1: Karşı karşıya olduğumuz seviyeler, taşıdığı yüksek kanser riski nedeniyle insanların kesinlikle adım bile atmaması gereken düzeydeydi.
0: Yine de reaktör operatörü Oleksiy Breus gibi kritik personel, Çernobil'in diğer 3 reaktöründe yeni bir krizi önlemek için kalmayı kabul etti.
3: 26 Nisan'dan sonra 3. reaktörde 2 gün daha çalıştım. İşimiz 3 numaralı reaktörü soğutmaktı. Patlamadan hemen sonra kapatılmıştı zaten. Ama sıcaklığı kademeli olarak düşürmek için yakıtın uzun süre soğutulması gerekiyordu. Vardiyan bittiğinde Pripyat'a döndüm. Şehirde neredeyse hiç kimse kalmamıştı. Sadece santral çalışanları, itfaiyeciler ve polisler vardı. Sonunda operatörleri de tahliye etmeye karar verdiler.
4: 2 Mayıs 1986, kazadan bir hafta sonra.
0: Günler içinde 30 kilometrelik yasak bölgede sadece tasfiye görevlileri olarak bilinen temizlik ekipleri kaldı. Onlar çalışırken 4 numaralı reaktörün enkazından radyoaktif dumanlar yükselmeye devam ediyordu. Kimyager Valeri Sulimov patlamadan kısa süre sonra tahliye edilmişti.
5: Mayıs sonuna doğru Sovyet hükümeti harekete geçti. Yıkılan alanın üzerini kapatacak bir tür kubbe için çelik yapılar inşa etmeye karar verdi. Lahit adı verilen bir tür korunak.
0: Çernobil'in yapımında da çalışan Alla'nın babası Volodymyr, lahitin ya da resmi adıyla koruma yapısının tasarım ekibinde yer aldı.
2: Babam güncel durumu raporlaması için özel olarak bu işle görevlendirilmişti. Reaktör şu an ne durumdaydı? Parametreleri neydi? Mevcut durum neyi gösteriyordu? Orijinal çizimlere ulaşmak son derece zordu çünkü çoğu santralde kalmıştı. Ya radyoaktif olarak kirlenmişlerdi ya da artık yoklardı. Şu an babamın üzerinde çalıştığı çizimlere bakıyoruz. Tüm ölçümlerin kılı kırk yararak onaylanması gerekmişti. Sonra da patlamanın ardından meydana gelen değişiklikleri görüyorsunuz. Burada patlayan reaktöre bakıyoruz. Kapatılması gereken yer tam olarak burasıydı. Çünkü reaktör kapağı uçmuş ve çok tuhaf bir pozisyonda kalmıştı. Babam oraya bizzat gitmesi ve hasarı kendi gözleriyle görmesi gerektiğinin çok net farkındaydı.
1: İlk aşama binanın etrafına devasa beton bloklar yerleştirmekti. Yani üzeri bir çatıyla kapatılacak beton bir kabuk inşa ediyordunuz. Bu yapı toz ve gazları içeride tutmak için makul bir koruma sağlayacaktı.
5: Bu inşaat sürecinde 90 binden fazla insan görev aldı. Bunlar santral personeli değildi. Sovyetler Birliği'nin dört bir yanından gelen inşaat işçileriydi.
4: Ekim 1986, kazadan 6 ay sonra.
5: Yani bu korunağın yapılmasına karar verilmesiyle tamamlanması arasında yaklaşık 200 gün geçti. Bu çok ama çok hızlı yapılması anlamına geliyor. İnanılmaz derecede hızlı.
0: Bu sırada yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için Çernobil'in diğer 3 reaktörünün yeniden çalıştırılmasına karar verildi. Böylece nükleer kimyagerler Valeri ve eşi Halina da dahil olmak üzere santral çalışanları yasak bölgeye geri döndü.
5: Yöneticilerimiz bize Çernobil'e gidebileceğimizi söylediler. Bu hasar gören reaktörle hiçbir ilgimiz yoktu. 1, 2 ve 3 numaralı ünitelerde kazadan önce yaptığımız normal işimize devam ettik.
6: Evet, bir görev bilinci vardı. Biz yapmazsak kim yapacaktı ki? Yapılması gerekiyordu.
5: O dönemde 4 numaralı reaktör bu koruma kubbesiyle kapatılmıştı. Biz 4 numaralı reaktörle ilgili hiçbir şey yapmadık.
0: Fakat Oleksi gibi 4 numaralı ünite patladıktan sonra ön saflarda yer alan çalışanlar için artık Çernobil'de bir yer yoktu.
3: Mayıs ortasında maruz kaldığım radyasyon yüzünden nükleer enerji sektöründe ve radyasyonlu işlerde çalışmamın yasaklandığı söylendi. Gözümün altında küçük bir radyasyon yanığı vardı. Tiroid, kalp ve eklemlerimde bazı sorunlar çıktı. Ama resmi olarak bende radyasyon hastalığı yok.
0: İlk başlarda patlamada hayatını kaybedenlerin resmi sayısı sadece 2'ydi. Fakat kısa süre sonra Doktor Alexander Bugar ağır radyasyon yanıkları olan diğer hastaları tedavi etmeye başladı.
7: O dönemde radyasyon hastalığı diye bir şey yoktu. Radyasyon hastalığı Komünist Parti tarafından yasaklanmıştı. İşin aslı ben neyin ne olduğunu biliyordum. Çünkü klinikte kalan meslektaşlarımı aradım. Bana Mayıs ayı boyunca itfaiyecilerin ve santral personelinin çoğunun öldüğünü söylediler.
0: Doktor Bugar artık Çernobil'den uzak olsa da kurbanların pek çoğuyla yakın temas halindeydi.
7: Bana Doktor Çernobil diyorlardı. Bir süre çalıştım ama yine kendimi kötü hissetmeye başladım. Baş ağrıları, halsizlik, ara ara gelen mide bulantıları ve kan değerlerimin çok kötü çıkması gibi. Sürekli damardan tedavi görüyordum.
0: Resmi ölü sayısı daha sonra 30 olarak güncellendi. Fakat bazı uzmanlar radyasyona maruz kaldığı için binlerce insanın öldüğüne, binlercesinin de hastalandığına inanıyor.
8: Tüm hastalıklar kronik olarak kabul ediliyordu ve hepsinin radyofobiden kaynaklandığı söyleniyordu. Yani güya hepimiz çok korkmuşuz, endişelenmişiz ve bu duygusal stres yüzünden zaten sahip olduğumuz kronik hastalık bozuklukları tetiklenmiş. Bende de sorunlar baş göstermeye başladı. Karın ağrıları, baş ağrıları. Annem neredeyse bilincimi kaybedecek duruma geldiğimi, onun üzerine beni muayeneye götürdüğünü söyledi. Tedavi için sevk edildim. Eğer çocukluk medikal kartımı alıp bakarsanız herhalde Savaş ve Barış romanından daha uzundur. Görürsünüz.
0: Giderek yayılan bu sağlık sorunları Sovyetlerin o devasa gizleme operasyonunun sadece bir boyutuydu.
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
10: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatil. herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
13: gazoz. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Bu Salı binde Güven Asa Riviera Zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 495 lira.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
21: hesap basit. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Çernobil'den sonraki haftalarda gizli servis, felaketin arkasındaki kanıtları gizlemek için harekete geçti.
5: KGB devreye girdi ve tüm bilim insanlarına bu bilgilerin kesinlikle sızdırılmaması, konunun tartışılmaması gerektiğini söyledi.
6: Kazadan sonra ben ve Çernobil'de çalışan diğer mühendisler, suçu üstlendiğimizi kabul ettiğimize dair bir belgeyi imzalamaya KGB tarafından zorlandık. Ve onların deyimiyle Çernobil nükleer santralindeki kazanın gerçek nedenleri hakkında konuşmamız yasaklanmıştı.
4: 3 ay sonra Sovyet müfettişler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bilgi verdi ve suçu açıkça başkalarına attı.
6: Yaşanan olaydan sonra bütün dünyaya sunulan bir raporda Sovyetler Birliği, kazanın başlıca nedeninin personelin yaptığı hatalardan kaynaklanan ihlaller ve kusurlar olduğunu söyledi. Resmi propagandanın suçlu olarak operatörleri göstermesi, herkes gibi beni de fazlasıyla öfkelendirmişti.
4: Raporda operatör hatalarının yanı sıra reaktör tasarımındaki problemlere de üstü kapalı değiniliyordu.
5: Bu gerçekten de Sovyetlere özgü çok spesifik bir reaktör tipiydi. Hafif su soğutmalı, grafit moderatörlü reaktör yani RBMK tipi.
4: Tüm reaktörlerde nötronlar yakıt çubuklarındaki atomları parçalayarak ısı açığa çıkarır. Bu ısı suyu kaynatır ve bir jeneratörü döndürecek buharı üretir. Çoğu tasarımdanın yanı sıra reaktör tasarımındaki problemlere de üstü kapalı değiniliyordu.
5: Bu gerçekten de Sovyetlere özgü çok spesifik bir reaktör tipiydi. Hafif su soğutmalı, grafit moderatörlü reaktör yani RBMK tipi.
4: Tüm reaktörlerde

0: Hatırlıyorum. Sıklıkla bir çaydanlığı kaynatma prensibiyle kıyaslanırdı. Bir çaydanlığa en fazla ne olabilirdi ki? Suyu tükenene kadar kaynar.
1: Tüm reaktörler nötronları soğurmak ve böylece reaksiyonu yavaşlatmak için kontrol çubukları kullanır.
2: Kontrol çubuklarını dışarı çıkarırsanız güç yükselir. İçeri iterseniz azalması gerekir. Tıpkı araba kullanmak gibidir. Küçük ince ayarlar yaparsınız. Biraz sola kırar, biraz gaza basar, biraz da frene dokunursunuz.
1: Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan RBMK, nötron akışını yönetmeye yardımcı olması için yakıt çubuklarını çevreleyen bloklarda ve her kontrol çubuğunun ucunda grafit bulunuyordu.
2: Hem suyun hem de grafitin bu şekilde bir arada kullanılması gerçekten benzersizdi. Batı'da incelenmişti ve 1986 yılına gelindiğinde potansiyel olarak oldukça tehlikeli çalışma koşullarına yol açabileceği kesin olarak biliniyordu. Kontrol çubukları bazen öyle pozisyonda kalıyorlardı ki reaksiyonu yavaşlatmak imkansız oluyordu.
1: Asıl endişe verici olansa bu durum acil durdurma butonuna basıldığı anı da kapsıyordu.
3: Bazı durumlarda operatör kırmızı butona, yani reaktörün acil durdurma düğmesine bastığında reaktörün gücü düşmek yerine aşağı inmeden önce daha da yükseliyordu. Bu kabul edilemez. Kesinlikle hiç iyi bir şey değil. Kesinlikle.
1: Fakat reaktör tasarımları devlet sırrıydı. Bu yüzden Çernobil'deki personelin çoğuna bu ciddi kusur hakkında hiçbir şey söylenmemişti.
2: Elbette Sovyetler Birliği bu sorunu işte kural kitabı, reaktörü bu koşullarda çalıştırmayın diyerek geçiştirmişti. Çünkü kurallara asla karşı gelinemeyeceği düşünülüyordu.
1: 25 Nisan günü planlı bir bakımdan hemen önce beklenmedik gelişmeler tüm kural kitabını alt üst etti.
2: Nisan sonlarında Çernobil reaktöründe bir deney yapılmasına karar verilmişti. Bu deney dışarıda olası bir elektrik kesintisi yaşandığında reaktörün kontrolünün nasıl yeniden sağlanacağı ile ilgiliydi.
4: Böylece 26'sında gücü 3200 megawatttan yarıya düşürmeye başladılar. Tam o sırada Kiev'deki elektrik idaresinden bir telefon geldi. Nükleer olmayan normal bir elektrik santralinin arızalandığını fark etmişlerdi. Bu yüzden lütfen durabilir misiniz dediler.
1: Bu duraklama planın bir parçası değildi. Takip edilecek hiçbir kural yoktu. Buna rağmen elektrik sıkıntısı geçtikten sonra test kaldığı yerden devam etti.
2: Yani deneyi gerçekleştirebilmek adına reaktörün iç konfigürasyonu sürekli değiştiriliyor ve ayarlanıyordu. Ama bu durum felakete yol açacak koşulların oluşmasına neden oluyordu.
4: Reaktivite artışı başladı ve bu durum reaktörün gücünün sürekli durmaksızın yükselmesine neden oldu.
1: Reaktörün kontrolden çıktığını fark eden operatör Leonid Toptunov, acil durdurma butonuna basarak o ölümcül tasarım kusurunu tetiklemiş oldu.
5: Acil durdurma butonuna basıldığında kontrol çubukları aşağı düşecekti. Normalde bu çubukların tüm nötronları soğutması gerekirdi. Tek sorun reaktöre ilk giren uç kısımlarında grafit vardı. İçeri giren o grafit aslında çekirdekteki nöron miktarını daha da arttırdı.
2: Böylece kontrolden çıkan termal bir döngüye girilmiş oldu. Çok fazla buhar, muazzam miktarda bir buhar açığa çıktı. Devasa bir genleşme yaşandı. Bu durum reaktörün kapağını uçuracak kadar bir güç üretti. Yakıt çubuklarının içindeki bütün malzemeler, radyoaktivite artık gökyüzündeydi.
1: Toptunov 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Radyasyondan öldüğü resmi olarak kayıtlara geçen az sayıdaki kişiden biriydi.
2: Reaktör operatörleri son nefeslerine kadar ne olduğunu anlayamadıklarını söylediler. Her şeyi prosedürlere uygun olarak yaptıklarını düşünüyorlardı.
1: Yeni bilgiler ışığında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı revize edilmiş bir rapor yayımladı.

0: Orada Sovyet yetkililerin reaktör tasarımındaki sorunları kasıtlı olarak önemsiz gibi gösterdiği öne sürülüyordu.
1: Çernobil'de yaşananlarda insan hatasının payı vardı. Evet, ama aynı zamanda bir tasarım hatası da vardı.
2: Patlama, reaktörü acil durum butonuyla durdurma girişimi yüzünden meydana geldi. Ancak reaktörün başarısız tasarımı nedeniyle durmadığını, aksine patladığını söyleyebilirim.
1: Elbette o sırada kontrol odasında bulunanlar, işler gerçekten kötü gittiğinde tek bir kesin çözüm olduğunu düşünüyorlardı. O da acil durdurma butonuydu.
2: Bilim insanları bu durumu biliyordu ama talimatlarda hiçbir değişiklik yapılmadı. Operatörlere hiçbir resmi bilgi verilmedi.
1: O kontrol odasında bulunmuştum. Üzerimde koruyucu giysiler, maskem falan vardı. Elimi o acil durdurma butonunun olduğu yerin üzerinde tuttum. Bu benim için bambaşka bir perspektifti. O an o durdurma butonuna basmanın bu felakete yol açacağını gerçekten bilmiyorlardı.
2: Patlamanın operatörlerin hatalarından kaynaklanmadığını hepimiz çok iyi biliyorduk. Sovyetler Birliği'nin resmi olarak açıkladığı gerekçelerin yalan olduğu çok açıktı. Gerçek sebeplerse hakkında sessiz kalmamız gerekenlerdi.
0: Sovyetler bilgi saklayıp Çernobil'in suçunu başkalarından yıkmaya çalışırken, rüzgarlar radyoaktif tozu tüm Avrupa'ya çoktan yaymıştı. Bu örtbas etme girişiminin haberleri yayıldıkça nükleer enerjiye olan güven yerle bir oldu.
1: Çernobil nükleer teknoloji açısından bakıldığında bir nevi devasa bir halkla ilişkiler felaketidir.
3: O kadar çok etkisi oldu ki bazı ülkeler nükleer enerji programlarını durdurdu. Yeni bir Çernobil yaşanmasından korkuldu. Sadece bu kelimeyi söylemek bile yetiyor. Bu olursa biz de etkileneceğiz. Bize de radyoaktivite bulaşacak, kanser olacağız anlamına geliyor.
0: Kendi topraklarında ise bu kriz tüm Sovyet sistemine duyulan güvensizliği daha da derinleştirdi.
4: Böyle bir şeyin yaşanabileceğini, bunun bir şekilde tehlikeli olabileceğini hayal bile edemezdik. O dönemde radyasyonun ne olduğunu bile bilmiyordum.
3: Çernobil kazası özellikle Ukrayna ve Belarus'ta kendi cumhuriyetlerinin Moskova'dan yönetilme biçimine dair pek çok endişe ve şüpheye yol açtı. Çernobil kazasının nasıl idare edildiğini anladıklarında ise bağımsızlık çağrıları çok daha güçlü bir şekilde yükseldi.
1: Çernobil felaketi konu Sovyetler Birliği'nin çöküşüne geldiğinde adeta bardağı taşıran son damla oldu.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
7: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Bu var ya bu.
4: Yok, dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bakın.
9: Tam da leslik.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
13: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama sarı kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
13: Hastasıyım bu sarı kolanın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
13: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
13: Başka lezzet yok.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Ağustos 1991. Kazadan 5 yıl sonra.
21: Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra felaketin gerçek boyutunu öğrenmek isteyen eski cumhuriyetler kapılarını yabancı bilim insanlarına açtı.
22: O dönemde uluslararası gözlemcilerin içeri girmesi çok önemliydi. Çünkü artık halk kendilerine yalan söylenmesinden ya da eksik bilgi almaktan bıkmıştı.
23: 1991 yılında bir araştırma projesi kapsamında Çernobil'e gitme şansı yakaladım. Amacımız çevredeki radyasyonu ölçmek ve Pripyat'taki binaların zırhlama, yani radyasyon kalkanı etkilerini incelemekti.
22: Bölgeye ilk girişimi yaptım ve bazı numuneler topladım. Genellikle terk edilmiş evlerle karşılaştık. İşçiler orada yaşamıyordu. Çünkü orada yaşarsanız günde 24 saat radyasyona maruz kalırsınız. Ama eğer günde sadece birkaç saat yine içeri girerseniz işinizi yapar, tolere edilebilir, düşük seviyelerde radyasyon alırsınız.
23: Karmaşık duygular hissettiren bir deneyimdi diyebilirim. Çünkü apartman dairelerine giriyordunuz ve aniden oradan uzaklaştırılan çocuklara ait oyuncak, bebekler, eşyalar görüyordunuz. O bomboş şehri görmek çok tuhaf bir histi.
21: 1992 yılında gazetecilik eğitimi alan Oleksandr Surota, felaketten sonra ilk kez Pripyat'a geri döndü.
24: Şehirde benim için hatırası olan ve önem taşıyan yerlerde yürüyüşe çıktım. Aslında tam o sırada içimde çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Oraya bir daha asla geri dönmeyeceğimizi ancak o an anladım. Oraya dönemeyecektik.
0: 1993 yılında Çernobil'e düzenlenen bir keşif gezisine katıldım. Gördüğünüz gibi bu kasaba, yani Pripyat kasabası tamamen çökmüş durumda. Çünkü artık burada kimse yaşamıyor. Çernobil reaktörünün etrafındaki 30 kilometrelik bölgede havadaki radyoaktiviteyi ölçtük. Amacımız durumun ne kadar tehlikeli olduğunu görmekti. Stockholm'dan Kiev'e yaptığım uçuş sırasında maruz kaldığım doz oranı 30 kilometrelik bölgede çalışırken maruz kaldığımdan daha yüksekti. Ancak Lahit'i ziyaret ettiğimde doz oranı bir anda 10 katına fırladı.
21: 4 numaralı reaktörün radyoaktif enkazını örtmek için inşa edilen beton ve çelik koruma yapısı artık iflas etmeye, çökmeye başlıyordu. Çernobil'in 30 yıl dayanması beklenen Lahit'i daha 10. yılında paramparça oluyordu.
1: Lahit esasen birbirine zar zor tutturulmuştu. Yani adeta bir İskambil kulesi gibiydi. Üzerinde delikler vardı ve zamanla daha da kötüleşti. Giderek kötüye gitti ve bir gün çökeceği kabul edilen bir durumdu.
21: Olası bir çöküş, radyoaktif enkazdan yeni bir bulutun yükselmesine ve bir kez daha tüm Avrupa'ya yayılmasına neden olabilirdi.
4: Koruma yapısının fiziksel olarak yıpranması, bozulması nedeniyle atmosfere kontrolsüz bir kirlilik salınmasını önlemek amacıyla üzerini tamamen kapatmaya karar verdiler.
1: Uluslararası toplum Ukrayna'nın 90'ların ortalarından sonlarına kadar son derece savunmasız bir durumda olduğunu ve kazanın sonuçlarıyla tek başına mücadele etmeye çalıştığını fark etti. Onlara destek olmak, yanınızda durmak ve uzun vadeli bir çözüm üretmek istiyoruz demek Ukrayna ile kurulan büyük bir dayanışma örneğiydi.
21: Bu çözüm 1 milyar 700 milyon dolara mal olan yeni güvenli teçhit yapısı adındaki devasa bir kemerdi. Simon Evans, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası adına bu projenin yönetilmesinde yardımcı oldu.
1: Bu kemerin iki temel görevi vardı. Birincisi yıkılan 4 numaralı ünite kalıntılarını tamamen hapsetmek ve tecrit etmekti. İkincisi ise reaktörden geriye kalan eski kalıntıların sökülmesi ve devreden çıkarılması için gerekli ekipman ve tesisleri sağlamaktı.
20: Eylül 2010, kazadan 24 yıl sonra.
4: Simon Evans'la projenin en başında tanıştım. O, banka adına denetçilik yapıyordu. Ben yüklenici firma tarafındaydım. Benim görevim tasarımcıları koordine etmekti. Tasarım belgelerini Simon Evans'la beraber hazırladık.
1: İnşaat boyunca işçilerin radyasyondan korunması ve güvenliği en temel önceliğimizdi. Öyle bir bölge vardı ki oradaki radyasyon seviyeleri nedeniyle işçiler günde sadece yaklaşık 4 dakika çalışabiliyordu. Bu yüzden kemer eski Lahit'e yaklaştıkça artan radyasyon etkilerinden işçileri korumak amacıyla 400 metre uzakta inşa edildi.
5: 2015 yılında Pripyat'a geri dönmüştüm ve yeni tecrit yapısı neredeyse tamamlanmak üzereydi. Olağanüstü derecede heyecan verici bir zamandı. Onu kendi gözlerimizle görmek istedik. Bizi güvenli bir şekilde Çernobil bölgesine götürdüler. O inşaatı bir araya getiren iskelelerdeki o cesur işçileri kendi gözlerimizle gördük.
21: Onlarca yıl sonra ilk kez Çernobil yeniden hayatla dolup taşıyordu. Terk edilmiş Pripyat kasabasına yeni bir hayat gelmişti.
5: Arabayla geçip evimi görüp göremeyeceğimi sormadan edemedim. Evimizin olduğu bölgenin artık bir ormana döndüğünü, onun içinde oraya girilemeyeceğini söylediler ama beni yaklaşabildiğimiz kadar yakına götüreceklerine söz verdiler. Eskiden sık sık konserlere gittiğim o merkez konser salonunun kalıntılarını gördüm. Güzel mozaiği hala yerinde duruyordu ama bütün camlar kırılmıştı.
8: Karantina bölgeleri zombi filmleri gibi ama zombiler olmadan. Tabiat çok ama çok hızlı bir şekilde her şeyi ele geçiriyor.
5: İnsan böyle bir şeyi kendi gözleriyle görünce içinde bir şeyler kopuyor. Eskiden güllerin açtığı o harika geniş caddelerde yürüyorsunuz ve bakıyorsunuz ki asfalttan ağaçlar fışkırmış. Doğa kendine ait olanı geri alıyordu.
8: İnsan toplumunun aslında ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatan sert bir gerçek bu.
5: Hayalet bir şehir gibiydi. Bir zamanlar bildiğim o güzel yerden eser kalmamıştı.
20: 14 Kasım 2016. Kazadan 30 yıl sonra.
21: Yeni güvenli tecrit yapısının inşasına başlanmasından 6 yıl sonra kemer tamamlanmıştı. Ancak radyoaktif enkazın üzerini kapatması için kaydırılarak yerine oturtulması gerekiyordu. Bu 2 haftalık bir işti.
1: Mühendisler bize sürekli şunu söylüyordu. Sakın bunu hızlı yapmamız için üzerimizde baskı kurmaya kalkmayın. Biz de onlara bu hakkı tanıdık. Açıkçası muazzam bir şeydi. Çünkü dünyanın bu en büyük hareketli yapısı milim milim tam bir senkronizasyonla ilerliyordu. Gerçekten görülmeye değer muhteşem bir manzaraydı.
4: Başardılar. Bu devasa yapı nihayet tam yerine oturdu ve sabitlendi. Bu heyecan verici bir andı. Gerçekten herkesi heyecanlandırdı.
1: Aşırı derecede karmaşıktı ama sonunda oldu. Eski reaktörün üzerine kaydırıldığı o anı birçok insan bir yarayı sarmak gibi nitelendirdi. Bu sayede Ukrayna geleceğe güvenle bakabildi çünkü Çernobil'in ölümcül mirasıyla başa çıkabilecek bir altyapıya artık sahiptiler.
21: Kemer 100 yıl dayanacak şekilde tasarlandı. Bu süre içerideki kontamine olmuş kalıntıları yavaşça ve çok dikkatli bir şekilde sökmek için yeterli bir zamandı.
8: Çernobil'i devreden çıkarma zorunluluğunu bir mamutu yemeye benzetebilirsiniz. Bir mamutu yemenizin tek yolu onu küçük lokmalara bölmektir. Buradaki fikir temel olarak yukarıdan sarkan robotik sistemler kullanmaktı. Aşağı uzanıp lahitin üst kısmını fiziksel olarak sökmeye başlayacak, ardından çekirdeğe ulaşıp kalan grafit ve yakıt malzemelerini parça parça dışarı çıkaracaktı. Bu koruma yapısına sahip olmazsanız çalışma sırasında oluşacak aerosoller havaya karışır, rüzgarla taşınır ve o maddelerin nereye gittiğini kontrol edemezsiniz.
21: Bir yıl sonra Tom Scott temizlik çalışmalarına destek olmak için son teknoloji ekipman getirdi.
8: İşte bu Spot, 4 bacaklı robot dostumuz. Spot robotunu alıp bir nükleer tesiste görevlendiren ilk insanlar biz olduk. Bu tesisin dünyadaki en kötü şöhretli yer olan Çernobil olması da işin tuzu biberi oldu. Aslında yaptığımız işin temel amacı insan göndermek istemeyeceğiniz kadar tehlikeli olan yerlere bizim yerimize robotların girmesini sağlamak. Lahitin etrafındaki alana girdik. Böylece hem Spot'u kontrol edebiliyorduk hem de onun kaydettiği verileri okuyabiliyorduk. Benim için muazzam bir deneyimdi. Oraya her girdiğimde beni en çok etkileyen şey, içerinin adeta bir katedrali andırması oldu. O kadar devasa ve o kadar sessiz ki. Burası gerçekten tarihi bir yer. Burada insanlar öldü. Ama o büyüklük ve içindeki o derin sessizlik insanı çarpıyor.
21: Burada ancak Spot gibi bir robotun güvenle inceleyebileceği enkaz altında kalmış bir nesne var.
8: Reaktör içindeki sıcaklık o kadar yüksekti ki yakıt erimeye başladı. Bu malzeme akar. Lav gibidir. Ama radyoaktif lav. Biz buna koryum diyoruz. Çünkü erimiş çekirdek malzemesinden oluşuyor. Bu lav bodrum katına kadar aktı. Orada fil ayağı adı verilen çok meşhur bir yapı oluşturdu. Yüksek radyasyon yayan bir yapı. O kadar yüksek ki gidip yanında dursanız orada birkaç dakika geçirseniz radyasyon hastalığına yakalanma ihtimaliniz yüksek. Bizim asıl amacımız malzemenin nasıl bozunduğunu daha iyi anlamak ve hatta tesisi kapatma sürecinin bir parçası olarak bu maddeyi oradan çıkarıp riskleri çok daha iyi kontrol altına alabilmekti.
21: Reaktör eninde sonunda temizlenmesi gereken o yoğun radyasyon kaynaklarından sadece biri. Tom ve ekibi karantina bölgesi genelindeki diğer birkaç kaynağı daha inceledi.
8: Tasfiye görevlileri tüm çalışmalarını bitirdikten sonra kullanılan bütün araçlar, helikopterler hepsi bu hurdalıkta bir araya toplandı. Bugün hala orada öylece duruyorlar. Tankların içinde hala radyoaktif atık barındıran bazı tankerler var. Aslında bunlar tesisteki en yüksek radyasyona sahip şeylerden birkaçı. Orada tamamlanması onlarca yıl alacak devasa bir temizlik işi var.
21: Kemerin montajı ve uluslararası uzmanların temizlik için işbirliği yapmasıyla Çernobil, korkunun değil, umudun simgesi haline gelmişti.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
26: Otel mi? Trivago.
27: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
28: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
29: Bakın

0: en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. 25 yıldır hep yemek sepeti
2: seninle. 25 yıldır hep.
3: Yıldır hep seninle.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma din.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
5: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: 24 Şubat 2022. Kazadan 36 yıl sonra.
13: Rus olan bir arkadaşımın telefonuyla uyandım. Gerçekten çok üzgünüm demek için aramıştı. O an ne demek istediğini, ne kastettiğini anlamadım. Eminim geçecek ve her şey yoluna girecek. Lütfen bizi affet dedi. Ben de ne demek istiyorsun dedim. İşte o sabah Rus askerlerinin Ukrayna'ya saldırdığı sabahtı.
14: Şubat 2022'de Rus ordusu Ukrayna'ya girdi ve hızla Çernobil'e doğru ilerledi.
15: Kanada'daki oğlumdan bir ileti geldi. Günaydın, uyuyor musun diye soruyordu. Sabah saat 6 civarıydı. Evet, uyuyorum dedim. Savaş başladı, biliyor musun dedi. Çernobil santralindeki tanıdığım bana idari binanın ana girişindeki kameranın fotoğrafını gösterdi. Meydanda Rus tankları görülüyordu. İdari binanın hemen önündeydiler. Evet, Rus tankları dolaşıyordu.
16: Çernobil işgal sonucunda ele geçirilen ilk yerdi. Çünkü Belarus üzerinden aşağı indiler ve bu sayede Kiev'e doğrudan ulaşma imkanı buldular. Nükleer altyapının büyük kısmına zarar gelmedi. Ancak nükleer olmayan altyapıda, örneğin yollarda ve köprülerde muazzam bir hasar vardı. Sahaya erişim tamamen kesilmişti. Bilgisayarlar, yangın ekipmanları gibi birçok şey yağmalanmış ve zarar görmüştü. Bu da tesisi son derece kırılgan bir durumda bıraktı.
14: Ruslar Valeri ve Halina Sulimov da dahil olmak üzere Çernobil çalışanlarının çoğunun yaşadığı Slavutich kentini de kuşattı.
17: Çernobil nükleer santrali ele geçirildiğinde Slavutich'e giden hattı kestiler. 5 gün boyunca elektriksiz kaldık. Bir süre suyumuz ve ısınmamız da yoktu. Hava soğuktu, her yer karanlıktı ve çok korkutucuydu. 25 Mart'ta Rus birlikleri zırhlı personel taşıyıcılar ve birkaç araçla geçiş yaptı. Arkadaşlarımız sosyal medyadan yazıştılar ve birbirlerine meydanda protesto için toplanalım demeye başladılar.
15: Halk meydanda toplanmaya başladı. Büyük bir kalabalık oluşturduk. Sonra devasa bir Ukrayna bayrağı açtık. Rus askerlerine doğru yürüdük. Silah sesleri, makinalı tüfek sesleri duyduk. Ardından el bombalarını çıkardılar.
17: Subaylar dışarı çıktı. Biz ayaktaydık. Onlara doğru ilerliyorduk ve defol, defol, defol diye bağırıyorduk. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atmaya, başımızın üstünden ateş etmeye başladılar. Hatta iki kişi yaralandı. Ama biz defol diye bağırarak yürümeye devam ettik. Üç ya da dört gün sonra da gittiler.
14: Geri çekilen Ruslar Çernobil'i yağmaladı.
3: Su ısıtıcımı bile çalmışlar. Beni masamdan, bilgisayarımdan bu şekilde özgürleştirmişler işte. Geriye sadece evden girdiğim eski bir telefonu bırakmışlar. Gerçekten inanamıyorum. Yüce kurtarıcılar.
14: Kubbeye ve içindeki ölümcül maddelere zarar vermeden bıraktılar ancak savaş uzadıkça taktikler değişti.
12: 14 Şubat 2025. Kazadan 39 yıl sonra.
16: ...14 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde bir Rus drone'u koruma yapısının kuzey tarafına çarptı.
15: Bu drone saldırısıyla ben tamamen yıkılmıştım.
16: Dehşete düşmüştüm. Drone tesise çarptı ve kaplamadaki yalıtım tabakasında yangına yol açtı. Bu yangın kubbenin kuzey tarafının tamamına ardından güneye de yayılarak tavandaki yalıtım tabakasına zarar verdi. Kubbenin altındaki ana hacim alçak basınçta tutuluyor. Böylece havanın dışarı çıkması engelleniyor ve eski tesislerden kaynaklanan radyoaktif kirliliğin yayılması en aza indiriliyor.
9: Yan tarafta bir delik açıp yangın başlatırsanız yangın yapının içine doğru emilir. Bu yüzden içeride çok ama çok ciddi bir yangın hasarı var.
16: Sorun sadece drone'un çarptığı yer değildi. İtfaiyenin yangını söndürmek için kubbenin çelik yapısında yaklaşık 300 delik açması gerekti.
9: Bu durum bazı radyoaktif maddelerin havaya sızmasına neden olabilirdi.
16: Kubbenin iki temel tasarım işlevi ciddi şekilde zarar gördü ve kubbenin 100 yıllık tasarım ömrü de esasen yok oldu.
15: Dün bir değişik duygu hissediyordum. Öfkeliydim, şoke olmuştum. Ne yapacağımı, ne yapabileceğimi ve sonuçlarının ne olacağını hiç bilemiyordum.
17: Bunu inşa etmek için binlerce insan çalıştı. Binlerce insanın bunca yıllık emeğini yok etmek için tek bir drone yetti.
15: Tasarlanan tam kapasiteye yeniden ulaşabileceğimizi hiç sanmıyorum ama buna mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışacağız.
17: Rusların şu an yaptığı her şey sadece bir aptallık değil. Bu bir barbarlık, bir şiddet eylemi, acımasızlık. Bu kubbe onların Ukrayna'da şimdiden yerle bir ettiği şeylerin yanında sadece küçücük bir parça. Bu yüzden bunu konuşmak, tartışmak ya da kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansız.
14: Drone saldırısı ve savaş hem Çernobil için hem de 40 yıldır onun mirasıyla yaşayan insanlar için belirsiz bir gelecek bıraktı.
15: Çernobil felaketinin yaşandığı yıl bugünkünden çok daha genç insanlardık ve bu bizim için bir tür macera gibiydi. O gençlik heyecanıyla hiçbir korku hissetmiyorduk.
17: Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çalışmalarımız sayesinde orada yaşananların üstesinden gelinmesine yardım etmiş olmamız harika bir şey.
10: Çernobil olaylarında patlamadan sonraki ilk saatlerden itibaren o kritik aşamada yer almayı, hayatımın trajik ama çok önemli bir dönemi olarak gördüğümü itiraf etmeliyim. Kutsal kitaplardaki gibi muazzam bir olayın içinde bulundum desem abartmış olmam. Bir bakıma bence bu kaderin bir lütfuydu.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Gül gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 5000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
12: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendi başınıza denemeyiniz. Bence doğanın hayal gücü insanınkinden çok daha büyüktür. Asla rahat nefes almamıza izin vermez. Richard Feynman.
13: Kurmayı düşündüğüm tuzak aslında buz gibi suda yüzmeyi gerektiriyor. Şişme yelek kendi kendine açıldı. Ve 35 dakikadır sudaydım. İyi miyim? Emin değilim.
14: Ateş için taş taşımak istiyorum. Ah, lanet olsun. Ah, bileğime çok dikkat etmem lazım. Beni oyun dışı bırakacak tek şey o olabilir.
15: Kötü haber, gece 10-15 santim kar yağmış. Artık harekete geçip barınağımı biraz ısıtmamın vakti geldi. Lanet olsun.
16: Kalan geyik eti beni uzun süre idare etmeye yetmez.
15: Burada ayı izleri var, sesleri geliyor.
16: Eti korumak için bir ayıyla kapışmaya hazır olmak zorundayım.
17: İşte tam şurada. Lanet olsun. Yalnızım ve beni avlayan bir boz ayıyla baş başayım. Git!
12: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç bölgesinde 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
17: İşte tam şurada.
18: Boz ayılar.
15: Merhaba ayı.
18: Çok ayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
19: Defol git.
20: Burada olduğumuz her saniye av durumundayız.
16: Olamaz, bu bir dağ aslanı.
1: Barınağın etrafında geziyor.
12: Kan donduran bir soğuk.
14: Kış geliyor.
20: Rüzgarı yağmurla ve soğukla birleştirince burası kuzey kutbundan bile zor olabilir.
14: Ah, lanet olsun.
12: Gerçek anlamda bir yalnızlık.
1: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçamazsın. Gidecek hiçbir yer yok.
15: Yalnızlık çekiyorum.
12: Kim hayatta kalacak?
15: Evet, evet.
0: Evet.
15: Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
16: Başarmadan önce acı çekmek zorundasınız.
12: Son ayakta kalan kazanır.
17: Ne zaman düğmeye basmalıyım?
19: Otuz ikinci gün. Sabah 8:27. 5 kişi kaldı.

0: Fareler diyarına hoş geldiniz. Dün gece bir fare ziyaretime geldi. Onu birkaç kez kovalamak zorunda kaldım. Fare dün gece giysilerimi dermiş. Ne zamandan beri yün yiyorlar? Tuniğimde dev bir delik açılmış. Hatta iki tane. Buna çok kızdım. Bu tuniği yıllardır giyiyorum. Ne istiyorsanız alın fareler. Yeter ki kıyafetlerime dokunmayın. Troll mağarasında günler böyle geçiyor işte. Bedenim çökse de zihnim ayakta kalmak zorunda. Gerçekten ihtiyacım olan tek şey balık yağı. Omega lazım. Beyin için iyi. Mideme bir şey girmesini çok istiyorum. Her adımda dikkatli olmalıyım. Bak işte. Bahsettiğim şey bu. Kaygan zeminde kolayca sakatlanıyorum. Bileğimi yine incittim. Çok dikkatli davranmam gerekiyor. Balık yakalamak istiyorum. Vücudum ve zayıf ayak bileğim için yapabileceğim en akıllıca şey dikkatli davranmaya devam etmek. Fırsat buldukça balık tutmak, su içmek ve kalorilerimi olabildiğince korumak. Çok güzel. Keşke karnımı doyursa.
1: Why, oh why, Chilco Lake, are you so rude? Why do you make me wish and dream in my bed at night of food?
0: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Vücuduma ciddi bir zarar vermeden güvenli bir şekilde yaklaşık 50 kilo verebileceğimi biliyorum. Buraya gelmeye hazırlanırken birkaç ay boyunca başka işim yokmuş gibi yemek yedim. 2-3 ayda yaklaşık 20 kilo aldım. 130 kilonun üzerine çıktım. Bu şimdiye kadar ulaştığım en yüksek kilo. Aldığım kilolar zayıf bileğime daha fazla baskı yapacak. Daha hafif olmak bileğim için çok daha iyi bir seçenek olurdu. Ama en kötü senaryoda işler yolunda gitmezse o aldığım fazla kilolar sayesinde daha uzun süre dayanabilirim. Bu yüzden kilo aldım. Üşüyorum, içeri gireceğim.

İyi akşamlar küçük efendiler. Soğuk ve fırtınalı bir gece. Ve fırtına devam ederken bir troll adam fırtınaya göğüs gerebileceğini bilerek dayanıyor. Çünkü güçlü bir troll mağarası inşa etti. Ve bu karanlık, soğuk, uğultulu gecede binlerce kilometre uzaktaki karnında yavrularını taşıyan uzun süredir görmediği sevgilisini hayal ediyor. Biliyor ki bir gün dondurucu dağlardaki ıstırabı sona erecek ve ona geri dönecek. Ama o gün gelene kadar metanetini koruması gerektiğini biliyor. Çünkü sonunda sadece ben kalacağım. Umarım.

0: Lanet olası fare. Bir hayvanın bir şeyleri kemirme sesine uyandım. O küçük lanet fare benim malzemelerimi yiyordu. Bu yüzden artık bunun meşru müdafaa olduğuna karar verdim. Önemli ekipmanımı mahvediyor. O yüzden onu pusuda bekleyeceğim. Troll sopasını hazır tutacağım. Tekrar çıkmasını bekleyeceğim. Bu sefer çıktığında hızlı bir sopa darbesi yiyecek. Eğer kedilerim yanımda olsaydı burada eşyamı yiyen hiçbir fare kalmazdı.
1: Gün sabah 8:32.
2: Bakalım geyik derisini gerebilecek miyim? Bu geyik kafası şimdiden fazla kurumuş olabilir ya da donmuştur. Belki de her ikisi birden. Senin o tarafı göstermemen gerekiyordu. Ben burada geyik derisinden konuşurken sen kafatasına bakıyorsun. Bugün güzel bir gün olacak. Bunu kutlamak için balık tutabilecek miyiz? Bir bakacağız. Yiyecek stoklamam gerekiyor çünkü bu geyik önümüzdeki 2 ay için yeterli olmayacaktır. Kış hızla yaklaşıyor. Yemişler azalıyor, mantarlar azalıyor. Bunlar geçici şeyler. Yapılması gereken işler için enerji versin diye balık yakalayıp tütsülemem gerekiyor. Ama neredeyse 1 aydır bir balık yakalayamadım. Keşke bir balığım olsa. Ne güzel olurdu aslında. Ama bu bir hayal olarak kalacak galiba. Şair olmalıymışım. Joe'yu ilk kez körfeze balığa çıkardığımda büyük levrekler yakalıyorduk. Finn'i henüz körfeze götüremedim. Araba midesini bulandırıyor. O yüzden büyük ihtimalle onu denizde tutar. Ama İki oğlum da balık tutmayı seviyor.

Bu da ne böyle? Sahilde yürüyen bir bozayı var. Şuraya bakın. Yaklaşık 300 kilo civarındadır. Çok da havalı. Ayı bölgesindeyseniz farkındalık seviyeniz yüksektir. Çünkü her an bir ayı ile karşılaşabilirsiniz. Ama bu ayıdan çok da fazla korkmuyorum diyebilirim. Biraz saldırganlık göstermesi gerekir. Burada olmanın birçok berbat yanı var. Günlerce burada donarak beklemek ve hiç balık yakalayamamak gibi mesela. Ama böyle anlar her şeye değer. Burada olmadığınız sürece bunu anlayamayacaksınız. Şimdiye kadarki deneyimimi düşününce burada beni daha nelerin beklediğini merak ediyorum. Ailemin kıymetini daha önce hiç olmadığı kadar derinden anladım. Elbette onları her zaman seveceğim. Ama bu tarz şeyler yaparken onlardan ayrı çok fazla zaman geçirdim. Buradan bu kadarıyla ayrılsam bile benim için buna değmiş olacak.

Şuraya bak. Bizim müdavim geri gelmiş. Evet, bu ayı bana doğru geliyor. Şu an oldukça yakın.

0: balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol Ped'den kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
15: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
16: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
17: Abi, ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
19: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
9: tak. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
9: tak. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Nerede bu, göremiyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Şaka mı bu? Aynı bozayı sahilde yürüyor. Şuraya bak. Tam şuradaydı. Benden 30-40 metre kadar ötedeydi. Başta tam buradan çekim yapıyordum. Onu görmüştüm. Gidip bir bakalım. Nereye gitmiş bir görelim. Boz ayılara büyük bir saygım var. Yanlış bir ayıya denk gelirseniz kendinizi gerçek bir tehlikenin içinde bulursunuz. Sahilde geziniyor gibi, karaya bir şey vurmuş olabilir diye bakıyor işte. Eski bir balık falan. Bilmiyorum. Şurada bir iz var. Evet. Tam kampın yanından geçecek. Çoğu sorundan kurtulabilirsiniz ama geldiklerinde bir şey bulurlarsa, yani bir ödül alırlarsa, o zaman o ayıya geri gelmeyi öğretmiş olursunuz. Önüne geçmek istediğim şey buydu işte. O yüzden gidip kampımı kontrol etmek istiyorum. Tam şu dereye doğru iniyor. Geri dönüp ayının nereden geçtiğini bulmaya çalışalım. İşte ayak izleri burada. Kamptan çok da uzakta değilmiş. Evet, bakalım buradan nereye gitmiş. Şuna bakın, aman tanrım. Lanet olsun. Kulübe tam şurada. Ayak izi, kulübe, ayak izi. Bu herif beni ziyarete geliyormuş adamım. Tam yemiş zulamın yanından geçmiş. Acaba onu buldu mu? Umarım bulmamıştır, üstüne basmış. Yemişlerim oraya gömülü, resmen üstüne basmış. Bu bana istediğimden fazla yakın. Bu ayıdan ne beklemem gerektiğini bilemiyorum.
3: Otuz üçüncü gün. Sabah 11:21.

Feyt. Kesinlikle yakmışım. Sorun değil. Kabarcıklar patladı. Biraz iğrenç ama olsun. Sağ dizimi yaktım ve iki uyluğumun iç kısmında da hafif yanıklar var. Yüzme olayından sonra kendimi ısıtmak için ateş başında çömelince dizimde kabarcıklar oluştu. Ve o bölgedeki içliği yamamam gerekecek. İçlik de yanmış. Bu benim iğnem. Balık kancasından yaptım. Tüm bu olay biraz tuhaf, ilginç bir rüya gibi geliyor. Kendimde değildim. Gerçekten oradasınız, bedenen varsınız. Ama zihniniz hiç yerinde değil. Ve tada! Göremiyorsunuz bir de. Neredeyse düzelmiş. Oltaya bakmaya, çaparıyı kontrol etmeye gidiyorum. Hala burada olduğuna sevindim. Buzlanma olta üzerinde ilginç bir sorun oldu.

0: Sıcak. Özellikle de burası donmaya başladığında. Vay canına. Oltam donmuş. Bu kesinlikle potansiyel bir sorun. Aslında yeri çok iyi. Büyük yeşil kayanın üzerinde. Sanırım olta orada birbirine karışmış. Her şey karma karışıktı çünkü. Ah, ben bu projeye çok emek vermiştim. Günümü kurtaracak bir olta düzeneği kurmak için hayatımı riske attım ve neredeyse ölüyordum. Bu işi nasıl başaracağız diye merak ediyorum. Çok yorgunum, çok zayıfım ve artık hiçbir eğlencesi kalmadı. Sadece eve gitmek istiyorum.
1: ...33. gün... öğleden sonra 13.32.
2: Vay canına. Vay canına. Hiç... oturma odanıza... tuvaletinizi yaptınız mı? Hiç yaptınız mı? Çünkü ben... yaptım ve harikaydı. Bayıldım. Yeni favori noktam. Bir anda geldi. Küçüğü geldi sanmıştım ama sonra fark ettim ki hayır değilmiş. Büyük tuvaletim gelmiş. Her neyse. O an yapabileceğim bir şey yoktu. Muhteşem hissettirdi. Sadece... yiyeceğim olmasını dilerdim. 3 gündür et yemedim. Biraz balık tuzağını kontrol edelim bakalım. Evet. Kilo verdiğimi zaten biliyorum. Ama artık hissediyorum. Her hareketimde ne kadar güçsüz ve yorgun olduğumu, kas rezervimin ne kadar tükendiğini hissediyorum. Şunu çevirelim. Balık tuzağı bana balık getirmiyor. Oldukça büyük bir yatırımdı ve işe yaramasını umuyorum. Buranın balık tuzağı bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ürün verecektir. Hadi bakalım. Ah, tamam. Güzel. Bu sefer olacak mı? Şu tuzağı alalım. İşe yaraması gerekiyor. Hiç etim yok. Önceki sezonlarda birinin ben vejeteryanım dediğini duymuştum. Britti galiba. Kendi isteğimle değil, mecburiyetten vejeteryanım. Balık tuzağımı yaklaşık 10. kez çekmek üzereyim. Hiç balık yakalamadı. Yine de kontrol edeceğiz. Bugün o gün olabilir arkadaşlar. Hadi balık tuzağı. Hadi bakalım. Ah, bugün balık var mı? Eyvah. Bu şey sanki takılmış gibi. Bu hiç iyi değil. Lanet olsun. Balık tuzağa sıkışmış. Ah. Sol isteyeceğim şey düşmek. Ah, tanrım. Ah.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Gün boyu çamaşırını koru.
15: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
16: Mol Ped'den kız sözü.
17: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
18: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Servis geldi. Çanta hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
23: hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
24: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
25: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
26: Bu hem bir macera hem de bir dizi. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
27: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Lanet olsun. Kahretsin. Ya tuzak ya da fazla ip bir yere sıkıştı. Ah, bütün günüm böyle mi geçecek? Lanet olsun. Bugün hiçbir şey yolunda gitmiyor. Tamam, balık tuzağını ve mümkün olduğunca çok ipi kurtarma operasyonu şimdi başlıyor.

0: Pekala, kesiyorum. Gitti. Tekneyi yerine koyup eve dönelim. Geliyorum. Lanet olsun. Onu çok sert çektim. O tuzağı çok sert çekiyordum. Enerjimden fazlasını harcadım. Gülümde değilim. Hiçbir şekilde gülümde değilim. Balık tuzağa takılınca ipi kesmek zorunda kaldım. Rezalet bir performans. Hadi eve dönelim de bir ateş yakalım.
1: Otuz dördüncü gün. Sabah 8:11.

kirli, kokmuş ve bakımsız olmaktan bıktım artık. Sakalımı düzeltmekten de çok sıkıldım. Öleceğim ve muhtemelen buradan çıkıp duş alana kadar da öyle kalacak. Lise 2 veya lise 3'ten beri sinek kaydı tıraş olduğumu hatırlamıyorum. Kendimi kısa saçlı ve sakalsız hayal edemiyorum bile. Nasıl göründüğü umurumda değil. İşim kolaylaşsa bana yeter. Bir dakika. Saçımı da örgüye katmışım. Saçım benim bir parçam dostum. Gücümün bir parçası. Saçlarım keçeleşmek üzere. Umarım kazımak zorunda kalmam da dev bir saç kremi şişesiyle ağlaya ağlaya onları açabilirim. Uzun saçın olmadan nasıl kafa sallarsın ki? Gitaristler solo atarken ne yapacak? Öyle duracak mı? Tamam. Sakal işi tamamdır. Bu şekilde kalacak.

0: Şuradan bir ses geldi. Sanki bir şey koşturuyormuş gibi.
1: Burada
0: sana uygun bir şey yok fare. Hepsini sakladım. Seni küçük pislik, küçük aşağılık herif. Seni perişan edeceğim. O lanet fare sonunda geri döndü. Ve bu sefer ne yaptı biliyor musunuz? 120 dolarlık ayak desteğimin bacaklarını kemirmiş. Hatta üstüne güzelce fare dışkısı bile bırakmış. Yani şimdi de ayak desteğimi mahvetti. Lanet olası fare. Her tarafını kemirmiş. Bağcıkları iki farklı yerden kemirmiş. Üst kısmı tamamen parçalanmış. Lanet olsun. Bu hiç iyi olmadı. Artık bir ayak desteğim yok. Daha dikkatli olmam gerektiği anlamına geliyor. Şu an gerçekten çok sinirliyim. Sırf şu lanet haşereleri barınağımdan uzak tutmak için gidip bir vaşa evcilleştirebilir ve onunla yaşayabilirim. Havalı korna çalacağım. Fareler defolup gider belki.

0: 35. gün, sabah 8.02.
1: Günaydın. Yine saatlerdir ayaktayım. Sanırım benim uyanma vaktim bu. Evde de 4.30 gibi kalkarım. Bu sabah iyi hissediyorum, açım. Bu normal. Umarım bugün tuzaklarımda bir şey vardır.
0: Sıcaklık -9.
1: Burnum şimdiden dondu. Ensem çok üşüdü. Dışarısı acımasız bir güzellikte. Hem de çok. Balık tutmada başarılı olamadım. Bu yüzden tavşanlar burada kalmam için çok önemli. Tavşan yakalayabildiğimi gördük. Bir tane yakaladım. Onu idareli kullanıyorum. Bu iz de ne? Vaşak bu. O taraftan gelmiş. Peki oradan nereye gitmiş? İzler tam benimkinden geçiyor. Ve aşağı doğru gidiyor. Tuzağımın olduğu yere. Oraya inip tuzaklarımdaki tavşanları yemiş mi emin olmalıyım. Yaptığım her şeye yırtıcılar dahil oluyor. Şu bozulmuş. Baksana. Vaşak tam tuzağımın olduğu yerin altından geçmiş. Tuzağımı yolun dışına itmiş. Şuradakini de. Bu inanılmaz. Ayak parmaklarım üşüyor. İşte burada, bölgemde geziniyor. Bu vaşak izleri tam burada tavşan avlamış. Benim avladığım tavşanların peşinde. Kokumu mu takip ediyor? Aman tanrım. Ayağa kalktığımda biraz başım dönüyor. Belki mantıklı bir denge vardır ama yırtıcıların sayısı diğer hayvanlardan çok daha fazlaymış gibi geliyor. Burada yaşadığım her gün zorlayıcı, her gün yorucu, her gün açım. Ama çocukluğum da kolay geçmemişti. Alışık olduğum şey bu. Sadece devam edeceğim. Vay canına. Ayak parmaklarım acıyor. Dikkat etmem gerekiyor. Ayak parmaklarım, özellikle şu ortadaki, çok ağrıyor ve morarmış. Diğerlerinin hepsi beyaz ama bu içeriden morarmaya başlamış. Yan tarafı çok ağrıyor. Sanırım bu bir dolaşım sorunu çünkü ayak parmağımın içinden geliyor. -50 dereceye dayanıklı bot giyiyorum. Çoraplarım kalın yün ve alpakadan. Hiç ıslanmadılar. Bu uzun süre dışarıda kalma kapasitemi etkileyecek. Bu yüzden yaptıklarımda pek verimli olamayacağım. Ayaklarımı birkaç saatte bir ısıttığımdan emin olmam gerekiyor. Boz ayılarla başa çıkabilirim. Onu atlatabilirim ama ayaklarımda ciddi bir sorun varsa işte o pek de çözebileceğim bir şey değil. Umarım öyle değildir.
0: 35. gün, sabah 10.52.

Vay be. Burası çok güzelmiş. Bu geyik derisiyle bir şey yapmayabilirim. Böyle kalsın. Kendime küçük bir koltuk yaparım. Şimdi niye böyle yaptın sen? Çayımın içine kar düşürdün. Bu yaptığın hoş değil. O da neydi öyle? O ne? Az önce sahilde yürüyen bir ayı gördüm. Gidip onu tekrar görebilecek miyim bakacağım. Artık ne olduğunu merak ediyorum. Bu ayı tam da yapmasını istemediğim şeyi yapıyor. Kampı gözetliyor. Geri dönüp ne olduğunu görmek için yiyecek deposunun arkasına doğru yürüyebilecek miyiz bir bakalım.

0: one, Tandrum. Lanet olsun.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
14: Bingo Jet Gel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Gel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Gel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Gel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

tanrım, aman tanrım. O resmen kocaman bir ayıydı. Aman tanrım, bu harikaydı. Spreyi sıktığımda gerçekten çok yakındı, durdu ve aramızda 10 metre bile yoktu. Tam burada duruyordum ve ayı da tam şuradaydı. 8 metre falan vardı aramızda. Bu asla unutamayacağınız bir an. Bana neden bir boz ayının izini sürmeye çalıştığımı sormayın. Ama yaptım işte. Bu ormanda başıma gelen en havalı şeylerden biriydi. Yürüdüğümü duydu ve beni yemek istediği bir geyik falan sandı galiba, bilmiyorum. Bu yüzden beni yakalamak için geri geliyordu bence. Evet, artık sanırım benim ne olduğumu iyi biliyor. Bana doğru koşmaya başladığında eyvah dedim. Boz ayılara daha önce yaklaştım ama hiçbiri üzerime doğru koşmamıştı. Müthişti ama hiç tavsiye etmem. İyi bir hayatta kalma taktiği değil. Koşarken kampın tam içinden geçti. Hey ayı! Hey! Hey ya! Defol git buradan! Ve sakın geri gelme. Muhtemelen yukarıda bir yerde beni bekliyor. Ne demeye bunun iyi bir fikir olduğunu düşündüm ki. Evet, muhtemelen yaptığım en akıllıca işlerden değildi. Liz bu duruma pek sevinmeyecektir. Sen ne alt yediğini sanıyorsun diyecek. Ben de bilmiyorum hayatım. Bir boz ayıyı yakından görmek istiyordum ve kesinlikle gördüm. İstediğimi aldım. Sonunda. 13 yıldır batıdayım. Boz ayı bölgesindeyim. Aslan bölgesindeyim. Dağların her yerindeyim ama hiç vahşi bir kedi beni gizlice takip etmedi veya bir boz ayı üzerime saldırmadı. Demek ki burası kadar vahşi değilmiş. Evet, benim için yeterince yakındı. Tatmin oldum. Bir daha gidip hiç sürmem.

şunları deneyelim. Aa, ilginç. Daha önce denememiştim. İşte oldu. Tamam, sıra sende. Evet, görüntü şimdi daha mı iyi? Evet, muhtemelen. Evet, görüntü o kadar iyi ki saçlarımı güzel gösteriyor. Kesin öyledir. Tamam, şimdi toplamaya gitmeye hazırız. Daha fazla kalori almam gerektiğini biliyorum. İşin özü bu. Daha fazla yemem gerekiyor. İhtiyacı karşılayacak kadar bitkisel kalori toplamak çok zor. Ve bu programa gelip bir vegan olacağımı hiç düşünmemiştim doğrusu. Oldukça iyi tuzak kurma ve avlanma becerilerim var. Her şeyim tam ama tuzakla yakalanacak hiçbir şey yok. Yani ortada tavşan yok. Neden tavşan yakalamak için vakit harcıyorsunuz ki? Orada bir hattım var ama o hattın kullanılamayacak kadar feci şekilde birbirine karışıp karışmadığı hakkında bir fikrim yok. Öyle bir noktadayım ki bitkisel gıdalarımı işlemenin vaktimi daha iyi değerlendirmek olduğunu hissediyorum. Ve eğer yapabilirsem, vay canına. Bu çok tuhaf. Burası dün tamamen suyla kaplıydı. Vay canına. Gölün şu an daha çekilmiş olduğunu hissediyorum. Bu biraz tuhaf. Şuradaki de ne? Aman tanrım. Pekala. Sahil balığına hayır demem, sahil balığına varım. Teşekkürler göl. Aman tanrım, bu konuda çok ama çok heyecanlıyım. Bu balık çok besleyici. Mantarlar dışında gördüğüm en önemli protein bu. Bu harika oldu. Olağanüstü iyi. Kokusu normal, hava soğuk. Endişelenmiyorum. Bunlar pençe izi mi? Bir kartal düşürmüş olabilir mi bunu? Eğer öyleyse teşekkürler Bay Kartal. Pekala, yolda görüşürüz çocuklar. Teşekkürler Kartal kardeş. Bu beklenmedik hediyeyi geri çevirmeyeceğim. Belki de bu yüzden ayılar da sahilde dolaşıyor. Belki de sahil balıkları için rekabet ediyoruzdur. Sudan bir balık daha istiyorum. Vay canına. Bu inanılmaz. Bir balık daha bulduk. Sahil balığı, bu çok muhteşem. İnanılmaz. Bir büyük, bir de küçük balık bulduk. Koskoca balığı kesmek için dünyadaki en rahat yer olmasa da... evet, kanlı. Kanlı, kaygan bir balık. Birkaç kalori alacağım gerçeği beni heyecanlandırsa da... bu zorla yutacağım bir öğün olacak. Balık yemeyi sevmiyorum. Balık yiyeceğim ama kamerada türlü türlü suratlar yaptığımı göreceksiniz. Şunu bir yıkayalım, olur mu? Tamam, sabaha beklenmedik bir başlangıç. Çok heyecan verici. Balık bulduk. Muhtemelen 1,5 kilo geliyor. Yani 3,5-4 pound civarında. Yenilebilir kısımlarının 1 kilo olduğunu varsaysak bile bu 3000 kalori eder. Yani bu Meret, buraya geldiğimden beri tek seferde topladığım en yüksek kalori olacak.
Balığı gerçekten sevmiyorum ve et istiyorum. Aman Tanrım, ama bunu yiyeceğiz. Mesele o değil aslında. Mesele bunu öğürerek mi yemek zorunda kalacağım o. Derisi mukus yumağı gibi görünüyor. Oh.

Ah, başardım. Aşağı indi. Bu balık birkaç öğün ve birkaç gün yetecek kalori demek. İstediğim şeyi bana sağladığı için yeryüzüne minnettarım ve böyle bir durumdayken beleş bulduğum balığın osuna busuna bakmazsınız. 3 gün boyunca yağ ve proteinim var. Hayatta olduğum, burada olduğum ve tam olarak bunu yaptığım için gerçekten minnettarım. Şu an harika hissediyorum. Sonsuza kadar burada kalabilirim. Balık için teşekkürler göl.

0: 37. gün. Sabah 8.41. Sıcaklık -14.
1: Ateş yakacağım. Sıcak iyi geliyor. Dün gece hayatımda geçirdiğim en kötü gecelerden biriydi. Keşke pozitif olup uyku tulumumda her şey harikaydı diyebilsem ama diyemem çünkü sol ayağım bütün gece ölü gibiydi. Donmuştu. Şu parmak acayip mor. Evet. Fena. Buruşuk ve mor. Küçük bir kuru üzüm gibi görünüyor. Üstünde tuhaf mor lekeler var ve şu parmağın altında yara var. Daha fazla parmak. Bu kesinlikle dolaşım sorunu gibi. Bacağıma doğru ilerliyor. Hava gerçekten çok soğuk. Yukarı çıktıkça daha da soğuyor. Bugün gün boyu ateşi canlı tutacağım. Bugün sağlık kontrolüm var. Gidip çaydanlığımı alayım. Şu buzu eritmem gerekiyor. Bir şeyler yemeliyim. Vay canına. Çok yorgunum. Buna inanamıyorum. Daha önce hiç bu kadar halsiz hissetmemiştim. Yemek yemem gerektiğini biliyorum. Başka yolu yok. Tavşan yahnim barınağımdan 15-20 metre ötede asılı duruyor. Gidip onu alacağım. Yürümek bile acı veriyor. Aman Tanrım. Kalbim sanki maraton koşmuşum gibi çok sert çarpıyor. Deli gibi. Tamam. Kamerayı daha fazla taşıyamayacağım. Sanırım başım dertte. Bir problem var. Duyamıyor gibi hissediyorum. Ve kafam karışık. İyi hissetmiyorum. Karnım çok kötü ağrıyor. Bayılacak gibi hissediyorum. Haberleşme çantamı unuttum. Barınağıma geri dönmem gerekiyor ama dönemiyorum. Ayağa kalkmam gerek. Tamam. Tamam. Çok sıcağım ama çok üşüyorum. Evet. Pekala, hadi gidelim. Göremiyorum. Her şey odak dışı. Aman Tanrım.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali
2: budur.
1: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali
2: budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz eşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
5: ...37. gün. Öğleden sonra 12-13. 5 kişi kaldı. Sıcaklık -14.
6: Aman Tanrım.
7: Hey, eğer Rose'dan bir haber alırsan beni bilgilendir.

0: Rose?
1: Karda dışarıdayken ayaklarım acıdı. Haberleşme çantamı unuttum ve ormanda bayıldım. Her yer parıl parıldı, siyah ve ışıltılıydı.
0: Burada günlük ne tür yiyecekler yiyorsun?
1: Et suyu, çünkü elimde sadece o kaldı. Ayaklarım çok ağrıyınca ona ulaşamıyorum. Dün gece sol ayağım çok kötüydü. Ayak bileğime kadar çıktı. Buz gibi soğuktu. Ayak parmaklarım bir türlü ısınmıyor.
0: Bana ayaklarını hızlıca gösterir misin?
1: Tabii. Uf, çok soğuk.
0: Tamam.
1: Şişmiş gibi hissediyorum. Sanki patlayacaklarmış gibi.
0: Tamam, botunu giyebilirsin.
1: Çok soğuk.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Tamam.

0: Merhaba Roz.
1: Merhaba.
0: Bazı endişelerimiz var. Ayakların ve bugün yaşadığın sorunlar bir araya geldiğinde sistemik bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Çok soğuksun. Kan basıncın çok düşük. Kendini iyi durumda tutacak kadar yemek yiyemiyorsun. Sanırım bu noktada maalesef seni tıbbi nedenlerle alandan tahliye etmeliyim.
1: Muhtemelen en iyisi bu. Biliyorum ama henüz gitmeye hazır değilim. Isınmıyorlar diye bütün gün bunlarla sarılı halde burada kalamam. Sorunun ne olduğunu çözebilsem belki düzeltebilirdim.
0: Gözlemlediğimiz şey ayaklarında orta seviyede soğuk yaralanması oldu. Geri dönülemez bir hasar almadığından emin olmalıyız. Yani bu aslında doku hasarına neden olabilir ve eğer alanda kalırsan da bunun olmayacağından şu an emin olamayız.
1: Tamam.
2: Üzgünüm Rose.
1: Sorun yok. Ayaklarımı tehlikeye atmak istemiyorum. Hayatımda yapmam gereken çok şey var. Tüm bunları ayak parmaklarımla bitirmek önemli. 37 gün çok çabuk geçmiş gibi hissediyorum. Yapmak istediğim çok şey vardı. Avlamak istediğim çok hayvan vardı. Bu kadar erken ayrılmayı gerçekten istemiyordum.
2: Tamam, dikkatli, böyle gel. Dikkatli. Bu şekilde gel. Devam et. Evet, dikkatli
0: çok
2: ol.
0: Çok iyi gidiyorsun.
1: Göremiyorum.
2: İyi gidiyorsun, iyisin. Hadi bana yaslan, bir adım daha at.
0: Düşmene izin vermeyiz. Öne bir adım at.
1: Her şey çok bulanık. Bekleyin.
0: Tamam. Hadi taşıyalım. Bacaklarından tut.
2: Hadi.
1: Tamam.
0: Evet.
2: Tamam. Dikkat et, burası kaygan.
0: Tamam, tamam, ayaklarından tut.
1: Tamam.
0: Teknedesin, tamam.
1: Kazanamadım ama umarım insanlar buradan her şeyi kendi başıma yaptığım mesajını alır. Kimse bana neyin nasıl yapılacağını göstermedi. Bu çalışmam gereken bir şey de değildi. Ben sadece bir şeyler tecrübe etmek ve öğrenmek isteyen bir kızım. Bunu ben yapabiliyorsam herkes yapabilir.
3: Elemeden 5 gün sonra. Rose, bize katıldığın için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Burada olmak harika.
3: Senin gibi ben de programdan çekilmenin ne kadar travmatik olduğunu biliyorum. Bu deneyim senin için nasıldı?
1: Gerçekten çok zordu. Hala yapmak istediğim çok şey vardı ve kalıp kalmama seçimim atlatması en zor şey olduğunu söyleyebilirim. Buna karar vermek gerçekten zordu. Ayaklarımın sorun olacağını beklemiyordum. -50 derecelik botlarım var. Böyle olmamalıydı. Neden böyle olduğunu bilmiyorum.
3: Bu duyguyu çok iyi biliyorum. Sanki hikayemizi bitiremiyormuşuz gibi bir his, öyle değil mi?
1: Evet, çünkü ben hep hayatımda ne yapmak istesem onu yaparım. Evet, bazen sınırlarımı zorlarım, aslında bazen değil, her zaman zorlarım. O yüzden bu durumda seçimin elimden alınmış olması muhtemelen iyi bir şeydi.
2: İstersen...
0: Güvendesin.
1: Hayır, yapamam, her yer başım dönüyor.
0: Güvendesin, güvendesin Rose.
3: Soğukta senin için işler gerçekten zorlaştı. Başının dertte olduğunu ne zaman anladın?
1: Yiyecek bulmak, barınak inşa etmek ve ateş yakacak bir yer bulmak arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve zamanım tükendi. Ayak parmaklarım çok fazla acımaya başladığında ve içeride ateşim olmadığı için onları ısıtmamın hiçbir yolu kalmadığında başımın dertte olduğunu anladım. Zavallı parmaklarım.
3: Bulunduğun yerde, barınağın yanında, sahilde çok fazla ayı vardı.
1: İşte tam şurada. Hadi. Git. Git buradan.
3: Orada kalıp devam edebilmek için korkularının üstesinden nasıl geldin?
1: Çok fazla ayı vardı. Bu kadar çok ayı olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben büyük hayvan avcısıyım. Yani normalde avcı benim ama bu durumda avlanan bendim. Bu yüzden benim için farklı bir histi. Aynı anda üzerime gelen bir sürü duygu oldu ve onlarla nasıl başa çıkacağımı tam olarak bilemedim ama kendimi toplayıp yeniden dengeleyebildim. Sadece birkaç dakika sürdü. Sakinleşme ve yeniden odaklanma konusunda her zaman çok iyi olmuşumdur. Tamam, sadece kendimi toparlamam gerek.
3: Bu programda insanları genellikle yıkan şey duygularının bu kadar çıplak bir hale gelmesi. Doğa sanki duygularınızı yüzeye çıkarıyor ve birçok insan ortaya çıkanlarla başa çıkmakta sorun yaşıyor. Ama sen bu konuda hiç sorun yaşıyor gibi görünmüyordun.
1: Düşüncelerim ve duygularım üzerinde tamamen kontrolüm olduğu düşüncesiyle oraya gittim. Bu yüzden üzerinde fazla durmadım. Orası duygusal bir hız treni gibi.
4: Bazen tüm bunlar çok fazla geliyor.
1: Bir an burası çok güzel diyorsunuz. Bir saniye sonra çocukluğunuzdan bir şeyi düşünüyorsunuz. Küçükken bir çiftlikte çalışıyordum. Bana $70 verdiler. Tüm yaz için. Sadece bu şeyleri düşünmeme izin verdim. Hızlıca sindirdim ve sonra yoluma devam ettim. Gerçek hayatta bunu yapacak vaktim olmuyor çünkü hayatım çok hızlı akıyor. Bu yüzden yalnız kalıp bu duyguları yaşama sürecinden aslında keyif aldım.
3: Her zaman kendi başının çaresine bakabilen biri olmana rağmen yemek ve ısınma konusunda zorluk çektin.
1: Bu başa çıkmakta en zorlandığım şeylerden biriydi çünkü her zaman kendime ve çocuklarıma ben baktım ve burada yemeğimin nereden geleceğini bilmiyorum. Karnım çok aç.
3: Neredeyse 30 günü etsiz geçirmiştin.
1: Evet.
3: O senin için inanılmaz bir andı. Yani o ilk tavşan. Nasıl bir histi?
4: Bir tavşan yakaladım, aman tanrım, bu harika. Tada! Bak tavşan.
1: Bu hissi, o rahatlamayı ve onu hazırlayıp tadına bakmanın heyecanını anlatmanın bir yolu yok. O etin ilk tadım anı. Aman tanrım. Sürekli bu hayatımda yediğim en iyi tavşan diyordum. Bu

0: yer bu kadar lezzetli gelmemişti. Harikaydı.
1: Rose, seninle konuşmak çok güzeldi. Bizim gibi ormanı seven genç kızlar için, harika bir rol modeli olduğun için teşekkür ederim.
0: Harikaydı ve senin gibi bana bu kadar benzeyen biriyle tanışmak da harikaydı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bana verilen bu fırsat inanılmazdı ve bu deneyim için her zaman minnettar olacağım.
2: Balık av eti gibi yüksek kalorili ürünler olmadan pek işe yaramıyor. Bu sadece açlığa doğru bir gidiş.
3: Lanet olsun. Yok artık. Şu an benden 10 metre ötede ayılar var.
4: Şu lanet ağ birbirine dolanmış halde. Toplayıp göle fırlatmak üzereyim. Tamam, bu şeyle işim bitti artık.
5: İçimde kötü bir his var. Sanki teknenin ilgilenilmesi gerekiyor. İyi durumda olduğundan emin olmalıyım. Saçma bir fikir. Hey ayı!
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
20: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
21: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
22: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
23: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. yeni Cornetto aşkınayla aşk kendi.

0: Alaska.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
3: Bellona, Bellona. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Irak'tan gelen yolcunun sesi yükseliyor ve ortam geriliyor.
1: Ya yapın, ne yapıyorsunuz, yapın be. Onun için.
2: Bu hareketi yapma ya.
3: Gel buraya, gel.
1: Kaçakçı muamelesi yapıyorsun.
2: Evet, şu an yaptığın kaçakçılık. Ya. Bu dört telefonu sen bir kutuda getiriyorsan bu kaçakçılıktır, bu zuladır. Biz kolluk kuvvetiyiz, biz savcılığa bağlıyız, tamam.
0: Çin'den gelen konteyner risk analizi kapsamında inceleme altına alınıyor.
4: Bir de ayağının altından kessene.
5: Vergisel anlamda daha yüksek bir eşya var mı yok mu o açıyla kontrol etmemizi istediler.
0: Yolcunun çantasından çıkmayan kalmıyor.
6: Valizin altına saklanmış sigaralar. İlaçları kime getirdin bunları?
1: Çok yok mu abi?
0: Dubai'den gelen iki yolcu kaçakçılık ve istihbarat sivil ekipleri tarafından göz hapsine alınıyor.
7: Arkadaşlar beyana girmedi.
1: Bazıları da dönmüş. Mesela ses gördüm. Geri kalan da dönmüş. Net paramız çıksın. Ben onun kurbanı oldum.
0: Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Zorro gemisinden inen tırlar tek tek kontrol ediliyor.
8: Ne bu işe?
9: İndirelim. Gözüken kısımları bir görelim.
10: 400 litre.
9: Fazla mı? Eşyaların altını, üstünü kontrolümüzü sağlıyoruz.
0: Dubai'den gelen yolcuların getirdiği elektronik cihazlar oldukça pahalı çıkıyor.
11: Niye bu kadar fazla geçiyor?
1: Bak karışık.
11: İlere fazla değil mi?
1: İnsan cebindeki parayı sırf leybeye ortalığa atar.
12: Geçirme ihtimaline karşı atabilirsin.
13: Sinir fiyatı yüksek çıkıyor. Nasıl olacak?
0: Irak'tan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir yolcunun valizinde çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit ediliyor. Ve yolcunun valizi açılıyor.
14: Başka valizin var mıydı?
1: Başka valizin yok. Yok, kişisel eşyaların olduğu çantam var. Bir topçu.
14: Bunu niye almadınız? Geldim.
0: Yolcunun valizindeki elektronik eşyalar muafiyet sınırları içinde kalırken cep telefonları dikkat çekiyor.
14: Başka telefon getirdiniz mi?
1: Telefon var, evet.
14: Kaç tane?
1: Benim içinde 3 tane var.
14: 3 tane var.
1: Hayır, alı cepte o şekilde 3 tane. Hatta 4 tane var, pardon. İçi
14: böyle telefon attınız var.
1: $50 diye yani şey, fazla bir şey olmaz diye.
14: Mesela bir şey işte bir limit var yani.
0: Ve yolcu beraberinde 4 adet telefon getirdiğini söylüyor. Ki bu miktar fazla.
14: Bunun içine 4 taneyi orada ne yaptınız? Sardırdınız mı?
1: Evet, orada kendi dükkan mekanları sardırmışım.
14: Burada 4 tane telefon varmış. Böyle sardırmış yani dükkanda.
15: Bunun içine 4 tane telefonları da olsa. Onun direkt... Aslında videosunu da çekmek lazım.
0: Ve yolcunun beyan ettiği gibi cep telefonu kutusundan 4 adet cep telefonu çıkıyor. Ki bu normal bir durum değil. Bir kutu içinden 4 telefon çıkması şüpheli bir durum olduğu için memurlar valizdeki tüm kutuları açmaya karar veriyor ve kutu içeriklerini kontrol ediyor. Ve yolcu memurlara verdiği cevaplarla ortamın gerilmesine neden oluyor.
15: Bu da bizim
13: için olmasın da açın.
1: Her şeyse ekstra yapın bak.
13: Açın. Şu mevzudan sonra zaten mahkemeye verilme ihtimali çok yüksek.
0: Yolcu sakinliğini korumakta zorlanırken gümrüklü yer ve sahalarda tek yetkili olan gümrük muhafaza memurları yolcu hakkında yasal işlemleri başlatıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner Ambarlı Limanı'na giriş yapıyor. Risk analizi kapsamında konteyner içinde vergisel olarak değerli eşya olduğunu ve beyannamesiyle uyuşmadığını düşünen gümrük muhafaza ekipleri konteynerin açılmasına karar veriyor.
13: Nerede gümrükçü?
15: Gümrükçü orada.
13: Ne var abi eşyada?
0: Eşyanın gümrük işlemlerini yapan gümrükçü aramaya dahil ediliyor ve eşya hakkındaki bilgileri soruluyor.
13: Tek modelde aramız var.
15: Evet,
0: yer operasyon ekiplerinin konteynerden çıkardığı koliler açılıyor ve içerikleri beyanname ile karşılaştırılıyor.
13: Ha, yedeklerken ekstra
15: bir şey yapalım.
13: Portun 252 kilo.
4: Kıymetler nasıl bunların?
0: Konteyner içinde sadece su matarası olmadığı, aynı zamanda mataraların aksesuarlarının da olduğu saptanıyor.
14: Set olarak
13: şey, tamam,
14: değil mi? Bir aynen, tane tamam. Üçlü bir set. Sadece üçlü bir
13: model olarak aynen. 24.0.
15: Kilosu kaça geliyor?
13: Baktın mı?
4: Kilosu...
14: 3 dolar gibi şey yapıyor kilosu.
4: Tam 3 dolar gibi. 8.340.
0: Beyannameyi detaylıca inceleyen memurlar, buldukları aksesuarların da beyannamede belirtildiğini tespit ediyor.
14: Yani beyan doğru görmüş. Full şey, konteyner 9 ton. Bakalım beyanname.
0: Yükün beyannamesini doğru ve eksiksiz bulan memurlar sondajlama yöntemiyle konteynerin içindeki bazı kolileri de açmaya karar veriyor.
4: Şu bir de ayağının altından kessene.
14: Burada bir şey yok. Peki, gerek
15: yok. Onun yanından çıkar.
13: Arayayım mı?
15: Çıkar çıkar bir tane. Üçünü daha
4: alırsın.
0: Yapılan incelemede konteynerin arka bölümündeki bir dizi kolinin diğer kolilerden farklı boyda olduğu belirleniyor ve bu kolilerden bir tanesi hemen açılıyor.
15: Arkadaki şeyler tutuyor.
4: Farklı bir
15: koli içerikleri de aynı. Farklı. Son dibe kadar indim neredeyse. Son bir sıra kalmıştı. Bir şey yok.
0: Risk analizi kapsamında yapılan bu çalışma sonucunda konteyner içindeki yükün beyannamesiyle uyuştuğu tespit ediliyor ve yük temiz olarak işaretleniyor.
5: Risk analizi çalışmaları kapsamında arkadaşlarımız bunu risk olarak değerlendirip vergisel anlamda daha yüksek bir eşya var mı yok mu o açıyla kontrol etmemizi istediler. Şüphelendiğimiz gibi değil, eşyası yani düzgün doğru çıktı. Şu anlık bir beyannamede bir sıkıntı yok.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
1: Zaten onları söyledim. Hepsini açsanız da ekstradan başka bir şey çıkmayacak.
2: İyi kardeşim. Söylemeseniz de zaten X-ray'i
1: tamam mı? X-ray'i de tamam da yani bakacaksınız ama yani komple de hepsini açtırdınız. Yani şey değil ki.
2: Açtırabilirim.
1: Yok, sıkıntı o değil. Yani ben size zaten
15: Viktor'un tutu verdiniz ya.
1: Ben size olanı söyledim. Yani arkadaşa da söyledim. İçinde 4 tane telefonum var.
15: Onu söyle.
1: Benim üstüne herhangi bir şey falan.
15: Onu söylemeniz
1: ekstradan bana. Ekstradan bana kaçakçı muamelesi yapıp
2: kan. Kaçakçılık.
1: Tamam, arkadaşım. Ya yapın, ne yapıyorsunuz yapın ya.
13: Olmayacak. Kol hareketi yapma
2: ya.
13: Gel buraya, gel. Buraya gel, eşyaların başına.
1: Eşyalarını zaten kontrol ediyorsunuz. Başında
3: duracaksın.
1: Bak başındayım ben. Ben
2: başında duracaksın. Burada başında duracaksın.
3: Şimdi bir de mukavemetten işlem yaptırma kendine.
1: Yok mu abi ya? Vallahi bir ay yok.
2: Bekleyeceksin ya. Ne gerekiyorsa yapılacak zaten.
3: Pasaportunu versene bana.
1: Pasaport.
2: Diyorsun ki söyledim. Zaten biz seni almışız. X-ray'e atmışız. Görmüşüz. Sen bana burada söylesen ne olur? He şöyle olsa sen valiziyle gelen bir yolcu olsan, buradan beyanda bulunsan eyvallah. Burada bak yeşil hat, kırmızı hat var. Valizini almamışsın. Yer hizmetleri refakatinde X-ray'e getirmişsin. Ben seni X-ray'de arkadaşım görmüş, açtırmışım. Sen bana burada söylesen de bir önemi yok. Ama sen burada bana yaptın. Bu kaçakçılıktır, bu zuladır. Biz kolluk kuvvetiyiz, biz savcılığa bağlıyız, tamam?
1: Tamam, savcılığa
8: bağlıyız. Talimatı savcı bey verdi. O zaman bir sakin olun.
2: Bir sakin olun. Ne yaparsanız yapın diyorsun, çekiyorsun, gidiyorsun. Böyle bir şey yok.
1: Tamam,
2: başında duracaksın. Başında duracaksın. Birinden dört tane çıkmış, tabii ki hepsini tek tek bakarım. Tamam. Niye? Ambalajlı çünkü. Ambalajı bozulmamış şeye dört tane konuluyorsa, bunun içine de atıyorum bir telefon ya da başka bir şey konulabilir. İhtimal dahilinde midir? Buna bakıyoruz ya. Sanki
1: ya bir... yok benim demek istediğim şu yani ekstradan gidip yani X'ye tekrar atabilirsiniz şeydir ya. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Güzel
1: ben size ya şey
2: yok. Dediğin zaten beş parça eşya.
1: Ya tamam.
2: Tamam.
3: Gerek var ki yapılıyor.
2: Beş parça eşya. Çok yoğun olur bizim hani çok uğraştırıcı bir şey olur. Biz sana da sormayız X'ye tekrar atarız bunu. Tamam
14: mı? Tamam. Ben ya.
1: Valla kusura bakmayın bayağı yorgunum.
3: İki defa kontrolüm bitti. Sen oraya otur.
0: Yolcu hakkında yasal işlem başlatıldığını öğrendiği anda tüm gücünü kaybediyor ve direnmeyi bırakıyor. Yolcu hakkında yasal işlem yapılacak. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Yolcular gümrük kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Yolcu gümrük arama noktasına alınarak valizleri açılıyor.
10: Nereden geliyorsunuz?
0: Yolcunun ilk çantası açıldığında hiç kullanılmadığı anlaşılan ayakkabılar ortaya çıkıyor.
10: O ayakkabıları kime getirdin?
0: Yolcu sorulan sorulara cevap vermekten kaçınırken eşyaları emanet olarak aldığını söylüyor.
10: Başkentten mi aldın ayakkabıları?
3: Tamam.
10: Kime emanet?
0: Bu cevap yolcunun kurye olabileceği yönündeki şüpheyi arttırıyor.
10: Bekle, sen bekle.
0: Çantadan çıkan kadın çantaları arama masasına dizilirken yolcunun eşyaları ticaret amacıyla getirdiği yönündeki kuşku artıyor.
10: Kimin emaneti? Sen kargoculuk mu yapıyorsun?
0: Yolcu tekstil ürünlerini Türkiye'den aldığını söylüyor ama buna ilişkin bir fatura gösteremiyor.
10: Bu kıyafetleri nereden aldın? Şu çantalarını aşağı indir. Sen bunları Türkiye'den mi aldın?
1: Mazrat.
10: Türkiye'den aldın.
1: Türkiye'den aldım.
10: Niye geri getirdin?
1: Mazrat.
10: Değiştirmeye. Var mı burada faturası aldığına dair? Türkiye'de nereden aldın bunları?
1: Laleli'den
10: aldın. Oraya götürdün satmaya. Satamadın geri mi getiriyorsun?
0: Valizde şüpheli bir kutu bulan memur kutuyu açarken yolcuya içinde ne olduğunu soruyor.
10: Ne var bunda?
1: Saat.
10: Sigara sakladın mı içinde?
0: Yolcunun elektronik sigara tütünü de getirdiğinden şüphelenen memur, yolcuyu sorgularken valizin tabanını kontrol etmek istiyor.
10: Üzümlerin içinde sigara var mı? Ama valizin altında var değil mi?
0: Ve tam da beklenildiği gibi elektronik sigara tütünleri ortaya çıkıyor.
10: İndir valizini. Üzümü niye bu kadar fazla getirdin?
1: Fazla?
10: Evet.
1: 5 kilo abi.
10: Hakkın kaç kilo biliyor musun? İndir bunları. Bunlara dokunma, bırak. İndir onu. Bunların faturasını göstermen lazım bana burada aldığına dair.
0: Yolcunun diğer valizinin tabanına yönelen memur, saklanan diğer elektronik sigara tütünlerini de buluyor.
10: Saatin içinde sigara var mı diye baktık ama yoktu. Valizin altına saklanmış sigaralar.
0: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Dubai'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken risk analizi kapsamında iki yolcuyu şüpheli bulan kaçakçılık ve istihbarat sivil ekipleri yolcuları göz hapsine alıyor ve valizlerini X-ray cihazına koymalarını izliyor. İki yolcu da getirdikleri valizleri açıyor ve X-ray'de görünen elektronik cihazlar ortaya çıkıyor. Valizde hiç kişisel eşya olmadığını gözlemleyen memur yolcuyu sorgulamaya başlıyor.

0: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'u hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.
3: Nerede? Dubai'den geliyorum. Nereden geliyorsunuz?
4: Beraber mi?
2: Yolcu ilk ifadesinde Dubai'den geldiğini ve yanındaki yolcuyu tanımadığını beyan ediyor. Ama valizlerden çıkanların benzerliği dikkat çekici. Sivil memurlar iki yolcunun valizlerini ararken buldukları tüm elektronik cihazları bir araya topluyor ve yolcuların tanıştıklarından şüphelenmeye başlıyor.
3: İsmi tanım mı?
2: Her iki yolcunun valizinden de aynı sayıda oyun konsolu ve kolu çıkarken getirdikleri elektronik cihazların pahalı olduğu da tespit ediliyor.
3: Hangi uçuşta geldiniz? Saat kaçtaydı uçuşunuz? Sabah uçuşu.
5: Geldik aktarmalı mı? Uçamadık.
3: Sonra?
5: Bir geldik, kulaklarımızı aldık.
3: Doğru eskiden adına mı kaydı? Birlikte geliyorsunuz
5: değil mi? Birlikte yukarıda karşılaştık, beraber geldik.
3: Ha, yolla kaldı. Daha önceden tanıştıklarınız var mı?
5: Yok, tanıştığımız var ama arkadaşlar samimiyet değil.
3: Tabii.
5: Ben de tanıyordum. Aynı köylüyüz.
2: Yolcu beyanını değiştirerek diğer yolcuyu tanıdığını ama samimi olmadığını söylüyor. Haliyle de bu şüpheli bir durum.
3: Arkadaşlarımız bir kanalımızı yapmışsa ondan sonra iki tane arkadaş Dubai'den geldiği görülmüş yapılan analizlerde. Daha sonra takibi yapılarak gümrük noktasında şu an kontrolünü yapıyoruz. Arkadaşlar beyana girmedi. Şu an bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra değerlendirme sonucunda gerekli işlemleri yapacağız.
2: Yeşil hattı kullanarak gümrüğe tabi eşyası olmadığını belirten yolcuların valizinden elektronik eşyaların yanı sıra motosiklet kaskı da çıkıyor. Yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor.
6: İlaçları kime getirdin?
2: Açılan her çantada gümrük kurallarına uymayan eşya bulan memur son olarak yolcunun sırt çantasını da aramak istiyor. Ve sırt çantasına konulmuş ilaçları ortaya çıkartıyor.
6: O sırt çantasını ver. İlaçları kime getirdin bunları?
5: Abin
6: hasta mı?
5: Ha?
6: Abin hasta mı? Ne hastası?
2: Yolcu sorgu sırasında ilaçların reçetesinin olmadığını beyan ediyor.
6: Duymuyor mu abi?
2: Aramayı tamamlayan memur yolcuya tüm eşyalarına el konulduğunun bilgisini veriyor.
6: Tam bunlar yasak. Reçetesiz ilaç getiremez. Var mı doktor reçetesi bunların?
5: Reçetesi yok.
6: Nereden aldın bunları?
2: Yolcunun valizinden çıkan ayakkabılara, reçetesiz ilaçlara, kadın çantalarına, tekstil ürünlerine ve elektronik sigara tütünlerine el konuluyor.
6: Tamam. Faturasını göster bana burada aldığına dair. Sigaraların, ilaçların burada imha edilecek.
5: Yok abi, tanto abi. Hatayım. Çok yok abi.
6: Üzerinde bir şey var mı?
3: Tamam.
6: Ceketi ver bana. Ceketini ver bana.
5: Ceket?
2: Yolcunun üzerinde de eşya sakladığından şüphelenen memur, yolcudan ceketini çıkarmasını istiyor.
6: Niye sakladın bunları? Niye gülüyorsun?
2: Ve cekete saklanmış sigara tütünleri de ortaya çıkıyor.
6: Üzerimde bir şey yok diyorsun, ceplerinde sigara çıkıyor.
2: El konulan eşyalar gümrük ambarına kaldırılırken, yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor.
6: Al.
2: Yolcu, savcılıktan gelen talimatla adliyeye sevk edilirken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Sorgu sırasında yolcu elektronik eşyaların bazılarını sipariş üzerine getirdiğini beyan ediyor ve eşyaların kendisine ait olmadığını da kabul etmiş oluyor.
3: İri çıkışlarınız mı?
5: Bizim burada oturum var. Ben arkadaşın yanında kozmetik işi yapıyorum. Evet.
3: Kozmetik
5: işi. Ben de oturumu canlandırmak için gidip geliyorum sürekli. Burada bazıları da arkadaşlar söylüyor. Bu sipariş de mesela. Bir şey prestajı olmak. Bunlar sıkıntı şeydi. Geri kalan da bir net paramız çıksın.
3: Elektrik
5: şeklinde
3: getiriyor musun böyle?
5: Yok. Sonra böyle tamakalık. İnan bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Yok dedim arkadaş, hadi dedi, bir şey olmaz falan dedi. Dedi ne? 4-5 parça getirdi. Yok. İçeri etmiş yaptın.
3: Söyledim.
5: Ben onun kurbanı oldum.
3: Bunu biz tablayız. Herhalde yolcu beraberinde getirmeniz gereken eşyaları biliyor musunuz? Hiç baktınız mı?
5: Hangisi kullanıyor Emre?
3: Beraberinde getirebileceğiniz muhabbetiniz olan eşyalardan haberiniz var mı? Ne kadar eşya getirmiştiğinize dair?
5: Sürekli şey değişiyor da bilmiyoruz şu anda nasıl.
3: O değişmiyor gayet.
5: Bu kaskındır. Kaskındır kulaklığı.
2: Erkek yolcu Dubai'ye sık sık gidip geldiğini söylerken sipariş üzerine getirdiği eşyalarla da yol parasını çıkardığını itiraf ediyor.
5: Bu bilet ucuz diye aktarma kitabımızın amacı bilet ucuz gelsin diye şey yapıyoruz.
3: Efendim kolları kaldırabilir miyim?
2: Valizdeki tüm boşlukları kontrol eden memurlar şimdi de yolcuların üstlerini arıyor. Yolcuların üstleri arandıktan sonra üzerlerinde herhangi bir ibare bulunmayan kutular açılıyor ve içlerinden kamera objektifleri çıkıyor.
3: Neyse oğlum bana diyor. Sen biraz geliyorsun.
5: Kameraya gitmeyeceğim. Ben şu ayda...
3: Bu lens bu kameraya mı ait diyorsun?
5: Yok.
3: Değil zaten. Farklı.
2: Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen havalimanına iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun eşyaları arasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Memurlar yolcudan valizlerini açmasını istiyor ve valizdeki aramaya başlıyor. Kısa süre içinde yolcunun valizindeki drone ortaya çıkıyor. Arama genişletildikçe valizden başka elektronik eşyalar da çıkmaya başlıyor.
3: Boş kutu var abi. Bir de ne işi var ya?
2: Elektronik eşyalar kenara ayrılırken drone bulunmasıyla başlayan aramada hiç kullanılmamış cep telefonları da ortaya çıkıyor. X-ray taramasından yeni çıkan başka bir yolcu arama noktasına yönlendiriliyor. Yolcu valizinde yapılan arama sırasında gerilirken Diğer memurun yaptığı aramada da yolcunun valizinden çok sayıda elektronik eşya çıkıyor ve sorgulama başlıyor.
4: Ne işle uğraşıyordunuz?
7: Ticaretle
4: uğraşıyordunuz.
5: Çeviri cihazı.
4: Siz ne işle uğraşıyordunuz?
5: Organizasyon.
4: Tamam. Siz de mi fuara gittiniz?
5: Tabii.
4: Tamam. Bu valizleri açalım. Hangileri sizin?
5: Hepsi bizim, bir arkadaşımız şeydi şu an.
4: Nerede?
2: Arama noktasına gelen diğer yolcular da valizlerini açıyor ve ortalık adeta elektronik mağazasına dönüyor. Çünkü valizlerden çıkan bütün eşyalar pahalı elektronik eşyalar. Memurlar valizlerden çıkan eşyaların çok benzer olduğunu belirleyince yolcuların birlikte hareket ettiğinden ve eşyaları sipariş üzerine getirdiklerinden şüphe duymaya başlıyor.
4: Sizin şimdi pasaportunuz yok mu? Buldunuz mu?
5: Benim pasaportum yok.
4: Tamam. Yeşil pasaport almadınız mı kamudan?
5: Yok, işte hapisim ya, bizde olur.
4: Öyle mi? He. Şunu bir açalım. Açın mı bu?
5: Hangisi?
4: Bu.
5: Ümit, sen şişes mi?
7: Yok, şu anda
4: bir tamam, dönüş. Şöyle koyun, bir açalım içerisini.
7: Tamam. Kolay mısın? Önümüzde konuşalım mı?
8: İçinde ne var?
5: Ben taşı, yüzük şey. Kaç sütik var, ne var?
8: Erkek mi? Nerede o? Şunu çıktı mı?
7: Burada
8: mı? Diğer arkadaşın çıktı mı?
7: Çıkmadı.
4: Yo, el piyanosu diyor.
2: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ciddi anlamda pahalı olan elektronik eşyaları ülkeye sokmaya çalışan yolcular, sorulan tüm sorulara kaçamak cevaplar vermeye başlıyor.
3: Listesi mi var?
9: Şu var.
3: Yani oyun konsolu zaten bir tane hakkın var. Bunların her birisi birer oyun konsolu iyi. Kıvısına hakkın yok. Drone yapıyoruz. Bunda sıkıntı yok. Bunda sıkıntı yok. Şu muhabbet kapsamı. Sanal gözlük. Tabii muhabbet kapsamı. Adli işlem.
2: Yolcular hakkında adli işlem yapmak isteyen memurlar durumu amirlerine bildiriyor ve valizden çıkanları tek tek söylüyor.
3: Biraz farklı. Lens yok mu senin?
9: Var.
3: Lensler farklı. 3 tane konsol var her birinde.
9: Konsol mu yap?
3: Her birinde 3'er tane oyun konsol var. 3-3 6 tane var. Her birinde birer tane drone var. Her birinde kamera var, bir tane. O da kamera değil mi Burak? O da kamera.
9: Tamam.
3: İki tane kamera var. Her birinde birer tane kamera merdiği var. Sanal gözlük var. Elektronik. İşte saç kurutma makinesi var. Ondan sonra bu şekilde.
9: Tartınma falan mı?
3: Bunlar var. Bir şey değil. Oyun konsolları.
9: Olmaz.
2: Yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki yolcu için de 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor. Yolcuların valizlerinden çıkan eşyalara el konuluyor ve yolcular alınan ifadelerinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor.
3: Anlaşıldı.
2: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
4: Niye böyle hepiniz aynı şeylerden aldınız? Sipariş mi getirdiniz?
5: Hayır. Hepimiz kendi ailemize, yakınlarımıza. Şurada ekranı.
2: Bir memur yolcuların pasaport hareketlerini incelemek için arama noktasından ayrılıyor.
4: Telefon. Ben şu şeylere bakacağım.
10: Kimler bakayım.
11: Daha önce telefon getirmiş miydiniz?
5: Yok.
11: İlk seferde. Bir pasaportunuzu da alalım.
2: Diğer memurlar da yolcuların üstlerini aramaya başlıyor.
12: Üst araması yapacağız
13: mı? Bakacağız.
12: Var mı üzerinizde
13: bir şey?
12: Var. Ne var?
5: Çevir şu an. O pahalı şu an. Şunu alalım.
12: Tamam, şimdi arkadaşlar
5: işte alalım.
12: Tamam.
5: Yok.
11: Bunda telefon var mı? Şimdi resim yok.
2: İlk yolcunun üzerinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor ve ikinci yolcu arama odasına alınıyor.
8: Siz gelin böyle.
5: Gelin kardeşim. Ben de bu arada sana dur hemen üstüne.
8: Toplayalım.
5: Yok. Allah Allah. Biz bunun için buraya geldik.
2: Yolcu uzun süre kamuda çalıştığını söylüyor ve yasalara uygun olmayan bir şey yapmadığını dile getiriyor. Ama valizlerden çıkanlar tam aksini gösteriyor.
5: Şey,
2: Arama odasından çıkan yolcunun üzerinden şüpheli bir şey çıkmıyor ve yolcu valizinin başına geliyor.
9: 1000 lira aldığını söyleyeyim.
3: Zaten 3 kişi mi? 4 kişiler galiba değil mi?
2: Kırmızı montlu yolcu tansiyon hastası olduğunu beyan ederken valizden kutu kutu cep telefonu çıkmaya başlıyor.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Şimdi ben tansiyon hastasıyım. Gözümü kaybetme. Şimdi kendimi aldım. İşim de şeker hastası.
21: Telefon.
5: Heh.
21: Bu ne?
5: Lan hayır. Yok, şey. Çevir.
21: Tamam.
5: Arap şeyle. Telefon koymak
21: için.
5: Hayır. Hoş geldik. Bir arkadaşımız değil mi? Şu an 3 kişiyiz.
3: Evet. Bunlar da galiba uzatma kavgaları. Evet.
21: Bir tane telefon getirirseniz
5: farkınız
21: yoksa.
5: Yok. Değil mi?
2: Yolcu elektronik eşyaların ülkeye yardım için getirildiğini ve bir organizasyon sırasında çocuklara dağıtılacağını söylüyor.
21: Neyi organize ediyorsunuz?
5: Açılış düğün organizasyon. Kurtalıkçısın.
2: Yolcu eşyaların çok olmasının sebebini ucuzluk olarak değerlendiriyor. Memurlarsa valizden daha fazla elektronik eşya çıkarmaya başlıyor.
5: Bunu ben şimdi şey için uygun bulduğum için. Devrem bence sıkıntı varsa yok.
21: Bence yaptan saçma oldu.
2: Valizlerden çıkan bazı eşyaları internet üzerinden araştıran memurlar elektronik eşyaların oldukça pahalı olduğunu tespit ediyor.
3: Niye bu kadar fazla geçtiniz? Bir tane fazla değil mi? Bir tane aktarıyor.
2: Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Ro-Ro gemisinden inen tırlar tek tek kontrol ediliyor. Türkiye'nin en büyük şehri, Avrupa'nın da en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da gün bitmek üzereyken Haydarpaşa gümrük sahasına Ro-Ro gemisi yanaşıyor. Gemi, yurt dışından aldığı tırları ve yüklerini gümrük alanına indiriyor ve gümrük muhafaza memurları için yoğunluk başlıyor. Gümrük muhafaza memurları gemiden inen tırların hem yüklerini hem de yakıt depolarını kontrole başlıyorlar. Ülkeye yurt dışından giriş yapan tırların yakıt depolarında 550 litreden fazla yakıt bulundurmaları yasak. Bakalım bu tırın deposunda ne kadar yakıt var?
0: 33 santim geldi. Şimdi bunun ne kadar totalde mazot olduğunu hesaplıyoruz hacim hesabıyla.
1: Çarpabilir miyiz?
22: Tabii.
2: Gümrük muhafaza memurları yakıt deposunun en, boy ve derinliğini ölçerek ne kadar yakıt taşıdığını hesaplıyor. Ve tırın ilk deposundaki yakıt miktarı 240 litre olarak hesaplanıyor. Ama daha diğer depo var.
0: Ne kadar geldi?
1: 240 litre.
2: Tırın dorse altı bölümleri kontrol edildikten sonra dorsenin arkasında bulunan saklama alanının kontrolü başlıyor. Dorsenin üzerindeki yük ve beyannamesi kontrol ediliyor ve dorsenin diğer kısımlarının aranması başlıyor. Gümrük muhafaza memurları dorsenin sağ tarafında yer alan gözlerin açılmasını istiyor. Ve tırın şoförü tüm saklama alanlarının kilitlerini açıyor. Şoförlerin sıklıkla mutfak olarak kullandıkları bu gözden yiyecekler çıkıyor.
0: Ne bu işe?
23: Yemek, balık.
2: Mutfak olarak kullanılan gözdeki yiyeceklerin muafiyet sınırları içinde olduğu belirleniyor ve sıradaki saklama alanına geçiliyor.
0: Bu nedir?
23: Ya, motor yeri.
2: Dorse altındaki aramalar devam ederken tırın sağ tarafında yer alan deponun içindeki yakıt miktarı ölçülüyor. Tırın sol tarafında bulunan depoda 240 litre yakıt tespit edilmişti. Muafiye sınırı düşünüldüğünde bu depodan en fazla 310 litre yakıt çıkması gerekiyor.
0: Bu da 30 santim.
22: Tamam,
0: geldi. Aynı şekilde yine hacim hesabı yaparak uzunluğunu
22: 63 45 63 30
0: 275 litre burada çıktı.
22: 275.
0: 240'da
22: diğer tarafta vardı.
0: Orada 500. 515 litre totali. Zaten muafiyeti 555 litre olduğu için herhangi bir vergilendirmeye gerek yok bu araçta.
22: Tutulmuyor.
2: Tır üzerinde muafiye sınırlarını aşan miktarda yakıt bulunmuyor. Tırın motor bölümünde şüpheli bir şeye rastlamayan gümrük muhafaza memurları tırın kabin altı bölümünde yer alan gözlerin aramasına başlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
24: Bu çanta sizin mi? Evet. Tamam, bunu o sırada
25: toprak mı?
24: Bunu orada.
25: Toprak mı? Çünkü
24: bu çanta gibi.
25: Ben
24: bilgisayarla
25: bağlı.
24: Aynen. Işık doğru. Bu da beyefendiymiş, aynı yerde dur.
2: Biraz önce kamuda çalıştığını beyan eden yolcu valizini tamamen boşaltıyor. Fakat sahibi olmayan bir valiz ortaya çıkıyor ve yolculardan hiçbiri valizi sahiplenmiyor.
26: Ustam bakar mısın? Bu hanginizi?
2: Ve yolculardan biri valize konulan eşyaların aslında 4 kişiye ait olduğunu söyleyerek eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.
26: Bu valiz benim, bu valiz benim değil diyor.
24: Tamam. Yani hepsi sizin
25: beraber, beraber.
26: Hepsine ne kadar harcadınız? Abi şimdi hepsini bir diyorsun, sonra diyorsun ki...
25: Hepimiz beraberiz diyorum ben. Herkes ayrı ayrı aldı, çantalarına koydu.
26: Ne kadar ödedin sen, tek başına harcadığın miktar ne?
25: 15 bin liraya geçmez.
26: İki tane sırf telefon var orada, nasıl 15 bin liraya geç?
2: Çıkan tüm eşyaların 4 kişiye bölünmesini istiyor. Ama gümrük kuralları yolcuların bildiği gibi değil.
26: Oradan eşya çıkar sen dersin benim.
25: Adamın böyle
26: ama o şöyle olmaz. Yeri gelirse etiket kimin adı, valizin üstünde etikette kimin adı varsa ona göre işlem yapılır.
25: Öyle yapmak.
26: Adamın şimdi valizinden çıkacak, 3 telefon buradaki adam çıkacak benim. Öyle olur mu ya?
27: Çanta öldüğü arkadaşı
25: yapmadık ki.
26: Ama o iş öyle olmaz.
27: O da yasak.
25: Beraber gittiğimiz için.
26: Ama o iş öyle olmaz.
25: O şekilde bilmediğim için nasıl?
2: Üst araması yapılmayan yolcu da arama odasına alınırken, yolcular birlikte seyahat ettiklerini kabul ediyor.
26: Zorlanmasınlar.
4: Sizin üst arabanız yapılmadı işte, herhalde.
6: Kurban hesabı gibi kemikle, kemiksiz de.
2: Yolcular valizden çıkan eşyaların değerlerini söylerken çok ucuz fiyatlar telaffuz etmeye başlıyor. Ve memurlar durumu iyice şüpheli buluyor.
26: Onu ne kadar aldın?
7: Siz ne arıyorsunuz? Aynısı. Ben bir telefonunuz mu? Çaldırsın arkadaşlarınızdan biri.
26: 500 TL.
25: Evet. Yoksa fazlasına gücümüz yetmez ki zaten hocam. Ben bunu.
26: Üstünde tamam dur. 150 lira tanımız.
25: Para da değil. 500 liraya, 1000 liraya aldığımız şeyler.
7: Sivas'ta mı ikamet ediyorsunuz siz?
2: Memurlar yolculara getirdikleri eşyaların hediyelik eşya limiti olan 430 euroyu geçeceğini söylüyor.
7: Sistem peki kuruyor. Bir hediyelik eşya bir miktarınızın olduğunu bilmiyor muydunuz?
25: Hayır. Yani, şimdi insan cebindeki parayı sırf hediye ortalığa atar.
7: Geçirme ihtimaline karşı atabilirsiniz.
25: Yani yok.
2: Daha sonra da arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor. Ve memur da cihazların fiyatlarını hesaplamaya başlıyor.
26: Bunlar oyuncak.
2: Kırmızı montlu yolcu eşyaların hepsini sıkı bir pazarlık yaparak aldıklarını ve sanıldığı kadar pahalı olmadıklarını söylüyor.
25: Bak şimdi şu bavula 900 yen şey verdi, fiyat verdi. Bavulu kaç aldık biliyor musun? 350.
4: Abi sen nasıl pazarlık yapıyorsun?
26: Şey, falan değil.
25: Yok, yok değil. İlk darbeyi yedikten sonra gözün fal taşı gibi açılıyor. Her şeyin bir tekniği var. Sistem bunun üzerine kuruyor.
26: 250 de hani onun faturası yok mu? 250
25: mi? Yok, yok. Yok, yok. Aynı hocam Rus pazarı gibi düşün. Hani eskiden Trabzon'da falan oluyor yani. Evet. Onun gibi oradan işte, oradan alıyoruz. Şimdi, biz de hani ucuz diye aldık ya, işin şeyi bu. Şimdi, ya biz... ticari
26: şimdi sana bir şey diyeyim.
25: Evet hocam.
26: Sen şunların faturasını bize gösteremezsen biz internetten bulduğumuz emsal fiyatlara göre işlem yaparız. Senin elinde de fatura yok.
25: Fatura yok.
26: Biz de emsal olsun diye internette arıyoruz. Hepsinin fiyatı yüksek çıkıyor. Nasıl olacak?
2: Ses sistemi, mini piyano, cep telefonları, elektrikli süpürgeler ve dronların fiyatları internet üzerinden tek tek bulunuyor. Ve yolcuların hediyelik eşya limitlerini bir hayli geçtiği tespit ediliyor.
26: Bunun tahmini ne kadar aldığını hatırlamıyor musun? Ne kadar verdiğini belki hatırlıyorsundur ya.
2: Haydarpaşa Limanı'na geri dönüyoruz.
0: İndirelim şu gözüken kısımları bir görelim.
2: Kabin altı bölümü temiz çıkan tırın iç mekanının aramasına geçiliyor. Kabin içinde yer alan yataklar ve yatak altındaki buzdolabı inceleniyor. Ve kabin üstündeki gözlerin aramasına başlanıyor.
0: Tamam. Şöyle. Dolapları.
2: Gümrük muhafaza memurları inceledikleri mavi tırda şüpheli bir şeye rastlamıyor. Mavi renkli tır ağırlığının ölçülmesi için kantara yönlendirilirken gemiden inen beyaz renkli tırın araması başlıyor.
0: İstop edelim. Şoför bak. Dolapları da açalım şoför bey.
2: İlk olarak tırın sağ tarafında yer alan kabin altı bölümleri inceleniyor. Ve yine tırın sağ tarafında yer alan deponun ölçümü başlıyor. Tırın sağ tarafında yer alan depoda 450 litre yakıt bulunduğu tespit ediliyor. Ve dorsenin altı kontrol ediliyor.
0: 450 litre.
2: Dorsenin sağ tarafında yer alan ve eşya yüklerken kullanılan aletlerin konulduğu saklama alanı açılıyor ve içindekiler tek tek inceleniyor. Tırın plakaları kontrol edildikten sonra sol tarafın aranmasına geçiliyor ve burada yer alan saklama alanlarının içi aranıyor. Tırın sol tarafında yer alan depo incelenmeden önce soğutucu özelliği olan dorsenin üzerindeki yakıt deposunun ölçümü başlıyor. Soğutucu özelliği olan dorseler çekicisinden bağımsız olarak çalışabilen ayrı bir yakıt deposu bulunduruyor. Ve bu deponun içindeki miktarın da muafiyet sınırları içinde kalması gerekiyor. Ve tırın sol tarafında yer alan depo ölçüldüğü anda tırın muafiye sınırları dışında 450 litre yakıt bulundurduğu tespit ediliyor.
8: Toplamı 550 litreyi geçmemesi lazım. Geçtiği takdirde geçen miktar vergilendirilir. Kaç?
9: 1.60, 63, 1.000 litre.
10: 1000 litre. Modosun var kaptan. 550-450 litre. Fazla mı?
2: Tırın yakıt depolarını ve dorse bölümlerini inceleyen gümrük muhafaza memurları kabin bölümünde yer alan diğer gözlerin aramasına geçiyor.
8: Şu an kapağı açalım, sonra kabine bakalım.
2: Tırın motor bölümünde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar tırın kabin içine girerek burada yer alan gözleri inceliyor.
8: Tamam. Gümrüğe tabi herhangi bir eşyan. Yok. Var mı kablo? Tamamdır, teşekkür ederiz.
2: İncelemeleri tamamlanan tır şoförü fazla yakıtın vergisini ödemek üzere giderken sıradaki tırın araması başlıyor. Tır ve şoförü hakkında bilgi toplayan gümrük muhafaza memurları hızlıca tırın yakıt depolarını kontrol ediyor. Şoförü hastalanan tırın sol tarafında yer alan depo dolu olarak tespit ediliyor ve dorse altı kısımlarının incelemesi başlıyor. Dorse altı bölümleri dikkatlice incelenirken tırın sağ tarafında yer alan deponun kapağı açılıyor ve ölçüm başlıyor.
8: 65. Evet. 1.45.
2: Ve tırın muafiye sınırlarının üzerinde 230 litre mazot taşıdığı tespit ediliyor.
8: 200 de falan var. 200. 780 litre. 500 litre muafiyetine düştükten sonra 230 litre fazla var kaptan.
2: Mazot miktarına itiraz eden tır şoförünün arkadaşı, gümrük muhafaza memurları tarafından ölçümün nasıl yapıldığı konusunda bilgilendiriliyor.
8: Tabii. Eni, boyu, yüksekliğini hepsini çarparsan içindeki
10: derinlik de var. Derinlik, boy ve en.
8: Hacim hesabı yani.
2: İtirazını geri çeken tır şoförünün arkadaşı, tırın motor bölümünü açıyor ve aramaya yardımcı olmaya başlıyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
11: Şu ne kadar? Vallahi evet. Geldim. Vallahi bilmiyorum ki ben, unuttum gitti şimdi.
12: En pahalı aldığınız eşya hangisiydi?
11: Vallahi bir elektrik şirinliğisi vardı.
12: Şu ne kadar aldınız, şunun altındaki sesli sistemini?
11: Şey mi?
12: Bak şu.
11: $100.
12: Şu mu?
11: Tabii. Söyle mi lan ya?
12: Eşte. Bunda. Sizlik bitti mi? Sizlik bir şey yok, doğru mu?
11: Oradan polis memuru bey onu aldı. Onu ifade vermen gerekiyor dedi. Buraya getirdi. Biz onu burada bekledik çıkacak.
2: Uzun süre kamuda çalıştığını söyleyen yolcu, eşyaların 4 kişiye ait olduğu konusunda ısrar ederken gümrük muayene memuru bazı eşyaların yolcu beraberi eşya sınıfına girmediği konusunda yolcuyu uyarıyor.
11: Şu anda biziz ya, beraberiz yani, beraber. Ha çantaları da şöyle karışık şöyle koyduk. Niye koyduk? Ağırlık, mübreşli olan falan olsak koşamam. Ya sen sizin adı. Ona göre.
12: Şey yok ya.
11: Burada işte hepsi burada.
8: Ne önemli ya?
12: 20-30 kaç gram? O
8: kaç gram?
12: Vallahi 5 kilo.
11: Var mı şu ya burada? Aynen
12: burada. Babamızın
11: çocuğu da
12: orada. Evet. Ya bu bir buçuk falan mı? Bir buçuk ya. Bu da bir şey. Bak oyuncu. Bir şey bizim. Şimdi 3 tane var bunun.
2: Yolcular şimdi de hediyelik eşyalarla kişisel eşyaların ayrı olduğunu söyleyerek bazı eşyalarını hediyelik eşya sınıfına sokmaya çalışıyor.

0: Fridays with me.
1: İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani bir kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır, iyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
11: Bakın.
12: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
11: Tam da leslik.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız?
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi

0: Oksijen. Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kirlendi. Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetrel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetrel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetrel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetrel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle
0: benim, BİM. Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Sadece değil mi? Mesela şunu. Şu, o hediyelik değil, bu hediyelik değil mi?
17: Organizasyonu şey yaptık.
16: Ya bak şu ufak tefekler hediye yani. Şunlar hediye.
17: Şu.
16: Ufak tefekler hediye, yoksa bir kullanacağım şey mi?
17: Bu da ses, mikrofon
16: var. Ya işte ucuz diye Rus pazarı oluyor hocam, gitmişiz etrafa. Aynı orada gibi işte, biz de ucuz diye aldık ya.
18: Nereden gittin?
16: Olay bu. Yoksa biz şöyle çözümüz.
17: Bu oldu.
16: Belli bir şey yeter ya, daha fazlasını yapacak. İnsan değil mi?
18: Bundan niye fazla yapayım?
16: Çek. Ya burada 50 aram diye. Yani 250 lira falan.
19: Çocuk çözeceğim mi?
16: Çocuklara hediye yeğenlerimize verelim diyelim.
8: Herkes kendi valizin başına geçsin.
7: Kapatayım. Kapatayım. Toparlayın arkadaşlar.
4: Yolcular hakkında yasal işlem yapılacak. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Motor bölümünde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar kabin içi aramasına geçiyor ve burada yer alan tüm gözleri yakından inceliyor.
3: Görecek şekilde eşyaların altını üstünü kontrolümüzü sağlıyoruz.
4: ...230 litre fazla yakıt taşıdığı tespit edilen tır hakkında ceza kararı yazılıyor ve sıradaki tırın araması başlıyor.
3: Toplamda 750 litre mazot getirmiş, 200 litre fazlası var, 550. Üstü 200 litre fazlasını vergilendirmek suretiyle yazdık.
4: Tırın sol tarafındaki kabin altı bölümlerinde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar yine bu tarafta yer alan deponun ölçümünü yapıyor.
16: Ayağımı sürdüm.
4: ve tırın ölçümü yapılan ilk deposunda 400 litre yakıt bulunduğu tespit ediliyor.

0: Eğer diğer depoda dolu çıkarsa bu tırın yüksek oranda vergi ödeyeceği anlamına geliyor.
1: Açalım.
0: Gümrük muhafaza memurları dorsenin sol tarafını aradıktan sonra dorse içinin kontrolünü gerçekleştiriyor ve beyannamede kayıtlı olan plakaları kontrol ediyor. Dorsenin altı sağ ve sol taraflardan arandıktan sonra dorsenin sağ tarafında yer alan saklama alanı açılıyor ve içindekiler inceleniyor. Dorse altında şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar tırın sağ tarafında yer alan deponun ölçümüne başlıyor. Ve deponun içinde 400 litre yakıt olduğu tespit ediliyor. Bu da tırın 250 litre muafiyet fazlası yakıt taşıdığı anlamına geliyor.
1: 800 litre mi kapın? Şöyle açalım.
0: Aramaya kabin altı bölümünde yer alan gözlerden devam eden memurlar şoförden motor kaputunu da açmasını istiyor.
1: Şu an kaputu açalım bakalım, sonra kabine bakalım.
0: Tırın motor bölümü temiz çıkarken kabin içi bölümünün çok dağınık olduğu görülüyor ve arama derinleşiyor. Kabin içinde yer alan yatak bölmesi ve buzdolapları temiz çıkıyor ve arama tamamlanıyor.
1: Bu aracında yine fiziki kontrolleri ve akaryakıt ölçümleri sonuçlandı. Muafiyet fazlasındaki rakam yine vergilendirilmek üzere sistemden sevk edilecek. Kontrolleri bitti, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Akabinde kantara sevk edildi. 250 litre muafiyet fazlası var.
0: 250 litre fazla mazot taşıdığı tespit edilen tır şoförü cezasını ödemek üzere giderken gemiden inen diğer tırın araması başlıyor. Aramaya motor bölümünden başlayan gümrük muhafaza memurları tırın dorse altı bölümlerini hızlıca kontrol ediyor ve tırın deposunu ölçmeye başlıyor. Bir memur tırın sağ tarafında yer alan gözleri ve dorse altı bölümlerini incelerken diğer memur da sol tarafta yer alan deponun ölçümüne başlıyor.
1: Boyu 2 metre. Evet.
0: Ve tırın ikinci deposundaki yakıt 450 litre olarak hesaplanıyor.
1: Tamam, o da 40 litre falan herhalde. Şöyle.
0: İlk depodaki 300 litre yakıt da hesaplandığında tırın 200 litre fazla mazot bulundurduğu anlaşılıyor.
1: Bu aracın da yine gerekli giriş kontrolleri tamamlandı.
2: 750 litre.
1: 750 litre akaryakıt tespit edildi. 550'nin üstü tek ve matbu şekilde vergilendirilecek. Akabinde kontrolleri biten ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan araç kantar ve giriş tescil işlemleri yapılmak üzere sevk edildi.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu salı binde Torku kakaolu fındık kreması 255 lira. Tadelle çikolatalı gofret 9 lira 75 kuruş.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi kız
10: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
11: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
10: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Her kullanımda ilk yüklü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım net, sigortam net.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
17: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
16: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Bakın.
8: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
19: Tam da leyslik.
20: Sevince. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Wow, baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
20: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bu salı binde Güven Asa Riviera zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 495 lira.
11: Bim bim bim, kalbimle benim bim bim.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
24: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
25: Kim var? Kim var? Kim var?
1: tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Usterhonk.
1: İp Usta. Kadim çağlardan beri her dövüş sanatları okulu kendine kurallarını koymuştur. Hong Kong'daki dövüş sanatları kurallarına göre sınavı geçmen gerekir.
0: Ayrıntılar nedir?
1: 3 aşama. Geçersen Wing Chun okulunun ustası olarak tanınırsın. Geçemezsen Fosan'a dönersin.

0: Işık insanların kalbine parlar. Biraz hoşgörü gösterirsen ben de kalbinde parlarım. Kandil sönmemeli, yağ dökülmemeli. Lütfen usta.
1: İyi bir kural bu. Işık sönerse, yağ dökülürse haysiyetini yitirirsin.

0: İyiliğine karşılık.
1: İyi dövüş sanatları sadece gözlerinle görebilmekle ilgili değildir. Kung Fu izlemekle değil, pratikle öğrenilir. Göz bağı takınca kimse mazeret uyduramaz.

Tütsü çizgiyi belirler. Ateş sınırı koyar. Tütsü miras kurallar sınırıdır. Bu mirası sürdürmek için bir dövüş sanatları okula açıyorsunuz. Ama sınırlara saygı göstermeden miras alınmaz. Bir tütsü çubuğu süresince gözleri noktalamayı başaramazsan mücadeleye katılma. Beni size şans vermemekle suçlamayın.

0: binadan bile daha eskidir.
1: Hepiniz çıkın.
2: İt usta.
1: Sen artık geri dön.
2: Okulun açılışını başka bir gün konuşuruz.
1: Hoşça kalın.
0: Üstad Hong Zongkua binasının arazisi Batı Boks Salonum için Hong Kong hükümeti tarafından verildi. 3 gün içinde hepiniz buradan taşınır mısınız?
2: Arsa konusunu size anlatmıştım. Zongkua binası dövüş sanatlarının köküdür. Yıkılırsa nereye gideriz?
0: Guangzhou hükümdarlığının 27. yılında büyük babamız Hong Kong hükümetinden 3000 tael borç aldı. Ve limandaki 20 mu arazi ipotek ettirdi. Borca bileşik faiz eklenerek şu an 30.000 tael oldu.
2: O senet geçersiz. Zongkua binası, dövüş sanatları dünyasının atalardan kalma mülküdür. Hem de sonsuza kadar.
0: Sonsuza kadar. Lei Yuhu annesinin hastanede olduğunu ve tedavi masraflarının 50 gümüş dolar olduğunu söyledi. Topluluğunun hesabında ne kadar para kaldı? Öyle değil mi Lei Yuhu?

0: İmzala. Tüm borçlar silinsin. Zonkua binası sende kalacak. Dövüş sanatları topluluğunun başkanı olarak kalacaksın ve öğrencilerin de karnını doyurabilecek. Reddedersen günaha batarsın. Sadece rıhtım arazisini alacağım. 3 gün içinde rıhtımın tamamen boşaltılmasını istiyorum. Tam 3 gün.
1: Gidebilirsin.
2: Usta, yabancının söylediklerini kabul etmeyecek misin? Tek istedikleri sadece Yu Jingsong'un rıhtımıymış. Sadece başını sallaman yeterli. Bina bize kalacak.
1: Diz çök. Çin'in 25. yılında bir kıtlık yaşandı. Tahıl ambarlarını açıp sakladığı tahılı dağıtan Jingsong'un babasıydı. Buradakilerin ve işçilerin, Çin halkımızın kökleri olduğunu söylemişti. Rıhtımı çoktan Jingsong'a devrettim. Şimdi de onu geri almamı mı istiyorsun?
2: Usta, burada yiyecek neredeyse tükendi. Ve annemi kurtarmak için para gerekiyor.
1: Yeter. Biz camia olarak gökyüzüne, toprağa ve atalarımıza diz çökeriz. Zorluğa boyun eğmeyiz.
2: Usta, o kuralların bizi boğmasına izin veremeyiz. Şu an bizi sadece yabancılar kurtarabilir. Onların bol parası var. Onlarla işbirliği yapmakla bir şey kaybetmeyiz.
1: Yabancılar, yabancılar. Tek konuştuğun şey bu. Sen bir Çinlisin. Onların kalpleri mürekkepten bile karanlık. Zonghua binasını yabancı tarzı konağa çevirebilirler. Yarın da kendi uşaklarına çevirirler.
2: Usta, ama anne...
1: İyi dinle. Zonghua binası yıkılamaz. Rıhtım satılamaz. İşçiler buradan ayrılamaz. Aksi iğrenç bir suç işlemek olur.
2: Evet. Çok haklısın tabii. İğrenç suç mu?
3: Annemin gözümün önünde ölmesini izlemek asıl iğrenç suç bu.

0: Usta, Dövüş Sanatları Birliği'nin faturası.
1: Hesaptaki tüm parayı hemen çekin. Değerli eşyaları da satın. Önce Lei Yihun'un annesini tedavi ettirelim.
2: Sakin olun.
3: Tamam efendim.
2: Acele et. Kıza yardım etsene. Tamam. Sakin olun. Dikkatli. Bence şu. Bir grup mülteci daha geldi.
4: Ben de olabilir miyim?
5: Al bakalım.
4: Teşekkür ederim.
5: Al şunu. Hadi. Bunları paylaşalım. Herkes bir parça alsın. Bugün elimizdeki tüm yiyecek bu kadar. Ama yarın yine buluruz.
4: Sen de oldun mu?
2: Müdeşo. Burada çok fazla mülteci var. Rıhtımdaki tahıl sadece 3 gün yeter. Ne yapacağız?
5: Biraz dayanalım. Sonra yabancı firmadan yardım isteyeceğim. Her zaman bir yol bulunur. Onları yerleştirelim.
2: Tamam. Hadi hepiniz içeri geçin. Ben de yardım edeyim. İp usta. İp usta geldi. İp usta.
5: İp usta. İş halloldu mu?
6: 3 sınavı geçtim. Sorun çıkmaz artık.
7: Tabii ki sorun çıkmaz.
2: Kesinlikle sorun çıkmaz.
6: Bu arada Jinsong. Bunu al. Kiram için. Ve yemek masrafları.
5: İp usta. Durumu anlıyorum. Böyle zamanlar kimse için kolay değil. Parayı kendine sakla. Dövüş sanatları okuluna yer bulacağım. Para konusunu merak etme.
2: Evet, yardım edeceğiz.
6: Zahmetler verdim, teşekkürler.
5: Babamın mallarını koruduğun için bugün o sayede rıhtımdayız.
2: Bu harika. Artık İp Usta'dan boks öğrenebiliriz. Yaşa İp Usta.
8: İp Usta.
9: İp Usta, çok teşekkürler.
2: İp Usta, sağ ol.
6: Teşekkür ederim. Ajun.

0: Bugün tahıl dükkanına gittim. Patron Van Peres'i ipini veremeyeceğini söyledi. Bu öğleden sonra birinin kıyafetlerini tamir ettim. 2 bakır kazandım. Yarım torba pirinç alır.
1: Dur. Ver onu bana. Bugün Jinsong kira parasını almadı. Yarın biraz pirinç alabilirsin.
0: Hı hı.
1: Okulumuz açıldığında her şey daha iyi olacak.

0: Anne, ilaç hazır. Gel.
1: Oğlum, hastalığımın tedavisi yok. Artık buna para harcama.
0: Anne, doktor dedi ki ameliyattan sonra hastalığın iyileşecekmiş. Parayı bir şekilde hallederim ama önce ilacı içelim, tamam mı? Hadi, hadi. Hmm.
2: Üstadın aptalca davranıyor. Dövüş Sanatları Birliği öğrencileri açlıktan ölüyor. Benim çekimi kabul etmek yerine Zhu Jingsong'un babasının bıraktığı eski borca takılmış. Boş boş bakıyorlar. Senin onun gibi değil, mantıklı biri olduğunu biliyorum.
0: Ne yapmamı istiyorsun?
2: Çok basit. Hong Senan harekete geçmeyi reddediyor. Sen ona yardım et. Kulübelerini yak ve işçileri kov. O yaşlanıyor. Artık genç nesil öne çıkmalı. Ve Zhonghua binasının yeni üstadı sen olacaksın. Bunu unutma.
0: Zhonghua binasını yıkacak mısın?
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Orayı yeni dövüş sanatları dünyasının bir sembolüne dönüştüreceğim. Gelecekte. Hong Kong'daki tüm dövüş sanatları okulları sana Liu Yihu'ya saygılarını sunmak için gelecek. Bu çek Hong Zhenan'dan çok sana lazım. Üzerini boş bıraktım. İstediğin rakamı yazabilirsin. Tamam mı?

0: Qu'est-ce que tu veux ?
1: İpusta.
2: Ne oldu?
1: Acil bir durum var. Müdür şu, müdürümüz kaçırıldı.
2: Kim yaptı?
1: Dövüş sanatları çetesi.
2: Emin misin?
1: Eminim tabii. Kendi gözlerimle gördüm. İpusta, hemen benimle gelin.
2: Tamam.
3: Aben.
2: Ha?
3: Kendine dikkat et.
2: Sağ ol. Ajuna iyi bak.
3: Hı hı.
2: Hadi.
1: Tamam.
2: Hadi. Hongusta, Zhu Jinzong kaçırılmış. Onay sizdenmiş.
4: Jinzong kaçırılmış mı?
1: Kendi gözlerimle gördüm. Hacutlar Dövüş Sanatları Birliği üniforması giyiyorlardı.
4: Ben Hong Zhen. İşlerim her zaman açık ve dürüst şekilde yürütürüm. Böyle bir şey yapmam.
5: Usta! Usta, kıdemli kardeş birkaç adamı rıhtıma götürüyor.

0: Geri alınamaz David. Devredenin imzası. Buraya imzala. Bu 100 tonel senin. Bundan böyle yeni bölgelerde aç kalmamanı sağlayacağım.
1: Burası babamın zamanında tahıl karşılığı aldığı arazi. Şimdi de tüm işçilerim için hayati önemi var. Çin Cumhuriyeti'nin 25. yılında bir kıtlık yaşandı. Usta Hong söz verdi. Dövüş sanatları oldukça bu fabrika ayakta kalacak. Kendini ne sanıyorsun?
0: Seni buraya çağırdım. Sana saygı gösteriyorum işte.
2: Bey Yehu. Hemen kes şunu.
0: Usta. Tam zamanında geldin. Sana söylemem gereken bir şey var.
2: Seni 10 yıl boyunca yetiştirdim. En çok yabancılardan nefret ettiğimi biliyorsun. Yine de onların köpeği gibi oldun. Seni değersiz.
0: On yıl boyunca seninle yorulmadan çalıştım. Karşılığında ne aldım? Başkan yardımcılığı ticaret odası başkanının damadına, usta yardımcılığı da Yao denen adama verildi. Annemin hayatını kurtaracak parayı bile alamıyorum bunca yıl sonra. Beni bir kez övdün mü? Hiç övmedin. Nasıl hissettiğimi hiç düşündün mü? Nasıl hissettiğimi hiç düşündün mü? Ha? Yabancılarla sadece birkaç gündür işbirliği yapıyorum. Ama şimdiden seninle eşit düzeye geldim işte. Bak. He? Dövüş Sanatları Birliği'ne bir daha bak. Ne hale geldiğine. Yemek alacak paramız bile yok. Dün başka bir kardeşimiz yabancılardan ekmek çaldı. Onu kurtaran bendim. Ve şu Zhu Jingsong'un fabrikası. Açıkça Dövüş Sanatları Birliği'nin arazisi üzerinde. Pipe bunu söyledi. Bize de para verecek.
3: Biz de...
0: Usta Pike dedi ki... Eğer bunu imzalarsan... Dövüş sanatlarının tüm borçları silinecek.
2: Ha? Seni alçak. Dövüş sanatlarını mahvedeceksin.
0: Usta... Ben Dövüş Sanatları Birliği'ni... kurtarmaya çalışıyorum. Senin yöntemlerin... işe yaramıyor artık. İşi ben devralacağım. Sen huzur içinde altın yıllarının tadını çıkar.
2: Hain. Şerefsiz herif. Tamam. Bugün Hong klanı adına hareket edip safları temizleyeceğim.
3: Usta Hong.
0: Hong Chen'nan. Beni sen zorladın. Kapatın. İmzalamayı reddedersen kimse buradan canlı çıkmayacak.
2: Usta Naipi, bu veletle ben ilgilenirim. Sen müdürü kurtar.
3: Tamam. Usta Hong, dikkatli ol.
0: Saldırın!

Ha ha ha!

0: Hadi saldır.
1: İyisin değil mi?
2: İyiyim.
0: Sen saldır.

0: Augusto.
1: Çekil şuradan, çekil.
0: İpusta.
2: Duydum ki biri ortalığı karıştırıyormuş.
3: Bayan May. Sadece ustayla eski günleri yad etmek için geldim. Sakıncası yok değil mi?
2: Polis. Silahlarınızı indirin.
3: Arkamda kim olduğunu biliyor musunuz? Bana gücünüz yeter mi?
2: Ne? Gücün bana yeter mi? İster inan ister inanma seni öldürürüm. Boşa öleceksin.
3: Hadi. Uyum refah getirir. Yeter. Bu kadar ciddiye almaya gerek.
2: Kıpırdama. Leyyum. Seni haksız alıkoyma ve kasten saldırı suçlarından tutukluyorum. Götürün.
4: Emredersiniz. Yürü.
2: Müdür şu, Usta Hong. İyi misiniz?
5: Sağ olun efendim.
6: İlk usta.
7: Silahını indir. Tamam, tamam.
2: Benimle karakola gelin.
7: Memu Mei. Bu Hong Kong klanının iç meselesi.
6: İp ustayla bir ilgisi yok.
7: Gördüğünüz gibi.
2: Usta Hong, sadece görevimi yapıyorum. Acaba şimdi kendi isteğinize gelir misiniz? Yoksa size eşlik mi edeyim?
8: Yaz ETS fırsatlarıyla düzenlenir.

0: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
9: Sarı kola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
13: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
14: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
16: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Evet.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
19: Kredi. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
20: Budur.
21: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
20: Şeftali.
21: Budur.
20: Boş ver sen bu reklamı.
21: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
20: Füsti.
22: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
23: 1-7 Ağustos arasında Bilde, efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Ey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası Elif'le sunar.
7: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
6: Yani.
7: Sunalım.
6: Tabii tabii buyurun.
7: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
6: O zaman ne diyoruz?
7: Ben isterim, İşcep'im yapar.
6: Harika.
5: İş Bankası.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu'nda sizleri bekliyor. Sana yakışanı
8: tak. Kowloon Polis Merkezi, Hong Kong.
9: İp usta çok sevdi.
10: İyi misin?
11: Hong usta, yaralısınız usta, sanırım.
10: Gördüğümü sevindim.
12: Memur Mey'nin sezgileri sayesinde adlarınızı temize çıkardınız.
9: Ben de çıktım.
13: Kardeşim!
11: Hong usta.

0: Jo Jingsong, dün gece şanslıydın. Orası her ya da geç benim olacak. Ölümünü beklesen. Bir de Dövüş Sanatları Birliği'ndeki o koltuk. Er ya da geç benim olacak. O zaman hepiniz bana yalvaracaksınız.
1: Kardeş o karşılama ziyafeti hazır. Devam et. Yürü.
2: Bakmayın kes. Bu vali tarafından şahsen verilen serbest bırakma emri. Baykın adamları dokunulmaz.
3: Dokunulmaz mı? Depodaki kan müdür Şu'nun yaraları. Hepsini onlar yapmadı mı? Arkalarında yabancıların desteği var.
4: Kardeş İp, bu seni güldürdü.
5: Hayır hayır. Yine de bizi kurtardığın için teşekkürler.
4: Benimle birlikte müdürü kurtarmak için yardım elini uzattın. Ben sana teşekkür ederim. Ne yazık ki aslan töreni sırasında sana kasten zorluk çıkardım. Hong Kong'da dövüş sanatları çok zor durumda. Bir okul daha açmalıyız. Umarım beni anlarsın.
5: Angusta, çok iyi anlıyorum.
4: Dövüş sanatları okulunu artık açabilirsin. 3 gün sonra Zongua binasında ziyafet olacak. Tüm okulların ustaları da burada olacak.
6: Kesinlikle çok iyi.
7: Çok iyi bir karar.
2: Hong Kong'da işler böyle yürür. Geçen ay müfettişlerimizden biri olan yaşlı Lee Park'ın korumalarından birini tutukladı. Sonra ne oldu? 3 gün sonra çöp sahası koruma görevine atandı. Sen ilk kadın polissin, bunu mahvetme.
3: Polis olma nedenim? Yabancılara boyun eğmemek.
2: Bir şey sorayım. Hiç aklına geliyor mu? Bu karakolda senin bu davayı takip etmeni asla istemeyen insanlar oldu. Mesela sadece davanın arkasındaki bağlantılarla ilgili değil, aynı zamanda bir kadın olmanla da ilgili. Onlar kadınların polis olmayıp evde çocuklarıyla kalmalarını istiyor. Yani senin asıl baş etmen gereken şey bu.
3: Liu'ya gelince, bir daha kanunu çiğnerse peşini asla bırakmayacağım. Onlara kadınların polis olabileceğini, bu işte onlardan daha sert ve dürüst olabileceğini de göstermek istiyorum.
2: Ne? Alo. Ne? Ne? Park'ın avukatıydı. Yarın bize karşı şikayette bulunacakmış. Yasa dışı gözaltı nedeniyle.
3: öyle mi? Bırak uğraşsın. Ben Meilua sonuna kadar gideceğim.
2: Kadınlar asla pes etmez.
8: Eğer burayı aşarsak 10 yıl içinde burası Doğu'nun Oxford Caddesi olacak.
9: Sağlığınıza. Bu hamle Bay Pike parlak ve acımasız.
10: Günümüzde Londra'nın ticari haritası doğuya kaymalı.
8: Evet.
9: Benim Pike çok hoşuma gitti.
8: Affedersiniz beyler.
9: Sorun değil, rahatınıza bakın.
11: Haritaya baksanız.
12: İşler nasıl gidiyor?
9: Fena değil. Evet. İdare işte, ederiz.
11: Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru yayılmalı.
9: Evet, evet.
0: Hong Chen'an şu anda Zhu Jingsong'u koruyor. Harika. Ve hatta Ip Man bile olaya karıştı. Gözle öldürme. Tekniğiyle Hong Chen'an ortadan kaldırıp suçu Ip Man'ın üstüne atalım.
8: Bir taşla iki kuş, limandaki yangında şiddetlensin.

0: Oven.
1: Neden Fosan'a dönmüyoruz?
2: Müdür Zu'yu kaçırdılar. Ve ben onu ölüme terk edemem.
1: Sadece ailemizin sağ salim kalmasını istiyorum.

0: Memur Bey, ne oluyor burada?
1: İp usta, Hong öldü. Bir tanık var. Onu siz öldürmüşsünüz. Lütfen benimle gelin ve işbirliği yapın. Götürün.
2: Herkes dikkatli olsun.
3: Müdür şu. Müdür şu, acil durum. Müdür şu.
4: Bu ne silah? Ne oldu?
3: Ben tutuklandım.
5: Ne çıktı?

0: İp usta, avukat tutacak mısınız yoksa karakol mu atasın?
1: Ben kimseyi öldürmedim.
0: Bayan Hong kendi gözleriyle görmüş.
2: İp usta.
0: Katilin siyah uzun cübbesi varmış. Ve kelebek bıçağı. Olay yerini dikkatlice inceledim. Cinayet silahı, sizin kullandığınız kelebek bıçak.
3: Dolaba da bakın.
1: Aramızda bir kin yok ki, ben neden...
0: Size inanıyorum. Ama kanıtlar var.
1: Eğer katil ben olsaydım, cinayet silahını olay yerinde bırakacak kadar aptallık eder miydim? Biri tuzak kurmuş olmalı. Neye inanıyorsunuz? Kanıtlara mı? Yoksa adalete mi?
0: İp usta. Ben polis memuruyum. Sadece kanıtlara güvenirim.

0: Bu o. Kesin o.
1: Bayan Hong, yüzünü gördüğünüz emin misiniz?
0: Sayılır. Hayır.
1: Çavuş,

0: Dava çok kolay çözülmüş gibi. Bayan Hong'un ifade vermesinden olay yerindeki kelebek bıçağı kadar her şey sanki Ip Man onu öldüren benim, gelin beni tutuklayın diyor gibi.
1: Senin çıkarımın ne?
0: Bayan Hong katilin yüzünü net olarak görememiş. Elbette Ip Man kesinlikle bir şüpheli. Yine de tuzak ihtimalini göz ardı edemeyiz.
1: Soruşturmaya devam et. Artık üst düzey yetkililer bu davayı yakından takip ediyor. Ip Man'a haksızlık etmemeliyiz. Daha da önemlisi katilin kaçmasına izin vermeyin.
0: Emredersiniz.
2: Gözle göz, dişe diş, gözle göz, dişe diş, gözle göz.
3: Yukarıda.
2: Dişe diş.
3: Hadi.
2: Gözle
3: hadi
2: göz, dişe diş.
3: Efendim, bir dakikalığına içeri gireceğiz. Lütfen bir iyilik yapın.
4: Memur bey, bir istisna yapabilir misiniz? Bırakın da girelim.
5: Yarım saat sonra tekrar gelin.
3: Buyurun, sadece bir iyilik.
5: Anlıyorum. Sizi şimdi içeri göndermenin bir anlamı yok. İçeride zaten bir ziyaretçi var.
3: Ziyaretçi mi?
6: Büyük İp Usta.
7: Leyhu, burada ne işin var?
6: Seni görmeye geldim İp Usta.
7: Usta Hong. Onu sen mi öldürdün? Usta Hong'u sen öldürdün.
6: Doğru. Onu ben öldürdüm.

0: Ama Hong Kong kanunlara uyar. Kanıtın yoksa bu iftira olur.
1: Seni alacak.
0: Şu haline bak. Artık kendini bile kurtaramıyorsun. Bana yalvar. Yalvarırsan yabancıları ikna edip seni serbest bırakırım. Okul açarsın, bolca para ve kadın sunarım. Ne dersin?
1: Hapislerde çürürüm de. Senin gibi pisliklerle iş yapmam ben. Alçak.
0: İp usta. Artık karını ve oğlunu umursamıyor musun? Duyduğuma göre oğlun tahta mankeni çok seviyormuş.
1: Sakın ha!
0: Neden yapmayacakmışım? İp usta, sana bir şans verdim.
2: Leyhu.
1: Leyhu. Leyhu.

0: Müsaadenizle.
1: Acele et. Hadi.
0: Hadi. Gidelim.
2: Gardiyan. Gardiyan. Neler oluyor?

0: Herkes kendi işine baksın.
1: Hiçbir şey yapmana gerek yok. Görmezden gelmen yeterli. Tanrı der ki, benimle olmayanların hepsi bana karşıdır.

0: Biri ölmeni istiyor. Üstad İp. Saldırın.
1: Ah!

Yeah.

0: Efendim, bu iş için size ne kadar ödeyecekler? İpmanın canına karşılık bu kadar para. Bir servet kazanacaksın.
1: Tek yapman gereken raporda şunu yazmak. İpman isyanda öldü. Başka bir şey için endişelenmene gerek yok.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti,

0: Tescilciler geldi.
1: Bu cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino
0: lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
1: Festi.
2: En festi.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Anadolu'nun hatırı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
6: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
7: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: 果て。
1: Come on!

0: İpusta, iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim.
0: Onu revire götürün.
2: Emredersiniz.
0: Şunları da hücrelerine.
3: Ne kadar çok para. Hayatım boyunca bu kadar para kazanamam. Bu parayla çok şey satın alınır. Pek çok şey. Yine de biz şimdiden satın alamaz. Ben bir polisim. Köpek değil. Tamam. Defol.
4: Sanırım Çinli baş müfettişlik görevinde değişiklik zamanı.

Ah, j'ai oublié.

0: 아벤.
1: 난.
0: 아벤. 족 인드실 란드.
1: 나 썼어. 이 인반.

0: Çavuşum, İbman gerçekten Kennedy hapishanesine mi nakledilecek? Bu çok hızlı oldu. Mantıklı. Pike açıkça öldürmeye kalktığına göre hazırlıklı gelmiş olmalı. Korkarım şartlar İbman'ın aleyhine.
1: Şu an onu hayatta tutabilecek tek şey kararı tersine çevirmek. Yeni bir ipucu var mı?
0: Ama olay zaten açık. İbman Pike'ın rıhtım fabrikasını yıkmasını engelledi. Pike de intikam alıyor. Ama biz Pike'ı soruşturabilir miyiz?
1: Pike'ı soruşturmak mı? Elinde kanıt mı var? Üstelik o valiliğin onur konuğu. İngilizler de onu destekliyor. Onu soruşturamayız. Lee Yihu'ya bile dokunamayız biz.
0: İstediği gibi masum insanları keyfi öldürmesini izleyecek miyiz?
1: Şu anki durumumuzu anlamamız gerekiyor. Geçici olarak izin alıp bu soruşturmanın dışında kalmanı öneririm. Yoksa sen de kendini koruyamazsın.
0: Bu üniformayı giydiğime göre kendi canımı önemseyemem. Bir polisin görevi haksızlığa uğrayanların sesi olmak, masumlar için adalet mücadelesi vermektir. Eylemlerimizle onlara adaletin kazanacağını göstermeliyiz. Ölümden korksam bu üniformayı asla giymezdim.

0: Rıhtım yok oldu. Geçimimizi nasıl sağlayacağız?
1: Yabancılar nasıl fabrikamızı keyfi yakıp yıkabiliyor?
2: Öyle. Kimse bir şey yapmıyor. Hukuk bile onları dizginleyemiyor mu?
3: Hukuk mu? Hükümet seçimler için Pike'ın parasını bekliyor. Sıradan insanların hayatlarını neden umursasınlar?
2: Korkakça, diz çökmektense savaşırız.
3: Bir düşün. Bir şey söyle.
4: Yabancılar çok güçlü. Korkmuyor musunuz?
0: Neden korkalım ki? Hapse girmek aç kalmaktan iyidir.
2: Fabrikayı alamasak da adalet aramalıyız.
1: Evet, adalet aramalıyız.
2: Adalet için.
0: Adalet için.
2: Adalet için.
1: Adalet aramalıyız.
3: Bir de şu. Neden hiçbir şey söylemiyorsun?
1: Evet, bir şey söyle.
4: Cennet insanları terk etmez. Birlik olabildiğimiz sürece bir yol bulunur. Keyfi olarak zorbalığa izin vermeyeceğiz.
3: Doğru. Keyfi zorbalığa izin veremeyiz. Savaşacağız.
5: Savaşacağız. Savaşalım.
6: Fabrikamızı geri verin.
5: Fabrikamızı geri verin.
6: Adaletsizliği kaldırın.
5: Adaletsizliği kaldırın.
6: Haydutları cezalandırın.
5: Haydutları cezalandırın.
6: Fabrikamızı geri verin.
5: Fabrikamızı geri verin.
6: Adaletsizliği kaldırın.
7: Acele et, kovala şunları.
5: Adaleti sağlayın.
6: Haydutları cezalandırın.
5: Haydutları cezalandırın.
6: Fabrikamızı geri verin.
5: Fabrikamızı geri verin.
6: Adaletsizliği kaldırın.
5: Adaletsizliği kaldırın.
6: Adaleti sağlayın.
5: Adaleti sağlayın.
6: Haydutları cezalandırın.
8: Ne diye bağırıyorsunuz? Jujing Song. Galiba yaşamaktan bıkmışsın.
4: O adam sensin. Adın Lei Yihu. Haydutlarla işbirliği yaptın. Rıhtımımıza göz diktin. İşte o adam bu.
0: Bu işte. Bunu ödeteceğiz.
9: Bunlar doğru mu?
8: Hadi beni yakışıklı çekin. Kim gerçekten yaşamaktan bıkmış görmeliyim. Alın elindeki makineyi.
10: Bırakın.
8: Peki sizin derdiniz ne? Derdiniz ne?
9: Bana neler olduğunu söyler misiniz?
11: Bay Pike, çetelerle işbirliği yaptığınız ve rıhtımı ele geçirdiğiniz söyleniyor. Bu ne demek oluyor?
9: Hepsi saçmalık.
11: Peki az önce kaçan haydutları nasıl açıklayacaksınız?
9: Haydutlar? Ne haydutu?
4: Yabancı şeytan. Oyunu kes. Emri veren sensin. Rıhtımımızı yaktırdın sen. İp ustayı hapse attırdın. Hemen serbest bırakın. Rıhtımımızı geri verin.
5: Rıhtımımızı geri verin.
9: Neden bahsettiğini bilmiyorum. Eğer sorun varsa avukatımla görüşün.
8: Gitme! Gel buraya! Patla! Geri gel! Geri gel! İp ustayı serbest bırakın!
11: İp usta, rıhtım fabrikası yok oldu. Üzgünüm. Yardım edemedim.
9: Yine Lei Yihu olmalı. Usta Hong'u da o öldürmüş.
11: Usta Hong'u o mu öldürmüş?
9: Hı-hı. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenlere bağışladığımız gibi. Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme.
8: Bay bay.
9: Bizi kötü olanlardan kurtar.
8: Merak etme.
9: Çünkü egemen
8: tüm o gazetecilerin icabına bakacağım. Yarın gazetelerde bu konuyla ilgili tek yerim olmayacak.
9: Tanrım. Lütfen bağışla. Birini öldürmek üzereyim. Yapmak zorundayım. Amin. Lei Yihu. Sen devam et. Hadi.
8: Tanrı bizi korusun.

0: nasıl kaçabildi? Neden onu öldürmedin?
1: Verdiğin para İpman'ı öldürmek içindi. Onun için daha çok vermelisin.
0: Canın cehenneme.
2: Arabadan in. Acele et.
3: Acele edin. Hadi. Çabuk olun. Hadi.
4: Ustayıp, Meydiva sana göz kulak olmamı istedi. Uslu durduğun sürece sana zorluk çıkarmayacağım.
3: Gidelim.

0: Aju, dilek tut. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar.
1: Söylesene, ne dilek tuttun?
2: Babamın yakında dönüp doğum günümü benimle kutlamasını diledim.
0: Baban şu an burada değil. Amcanla kutlasan nasıl olur?
3: Amca, bugün benim doğum günüm. Ben bir pasta alabilir miyim?
0: Elbette. Hepinize vereceğim.
4: Şu amca, ben acıktım. Pastayı şimdi yiyelim mi?
1: Elbette tabii. Çocuklar, önce siz yiyin. Evet, al bakalım.
3: Hadi dışarı çıkıp oynayalım.
0: Yavaş tamam, olun hadi. Çocuklar. Bayani, ip ustayı ben bulaştırdım. Ama merak etme, son nefesime kadar onu kurtarmaya çalışacağım.
5: Hayır, galiba biri kaybolmuş. Acun gitmiş.
1: Eysa! Ehsan gitmiş.
6: Sadece 5 dakika.
0: Teşekkür ederim. İp usta, yaraların nasıl?
7: İyiyim, çok daha iyiyim. Bayağı geciktin. Bir şey mi oldu?
0: İp usta, beni affet. Ajun, Ajun kayıp. Acun.

0: Edip Usta, sen... Onu hala bulamadık.
1: Yongchang.

0: Ist der Typ. Uzun zamandır peşindeyim.
1: Rezon.
2: Müdür Bey!

0: Kuzu'yu hastaneye götürün. Hemen! Gel.
1: Müdür Bey, olamaz.

0: Ya fabrika müdürüne? Bir şey olursa ne yaparız?
1: Amca. Müdürümüz bunu da atlatır.
2: Baba! Anne!
3: İnanamıyorum. Nerelerdeydin? Beni çok korkuttun. Seni çok merak ettim.
1: İpusta. Liu yakalandı.

0: Leo, kaçamazsın.
1: Beni yakalamak kolay ama Pike'ın devirleri sadece bende.
0: Neden inanayım? Hasun.
1: Beni tutuklamazsan çocuğu da delilleri de size veririm. Bunlarla onu ömür boyu içeri tıkarsınız.
0: Burada Pike'ın tüm delilleri var.
2: Doktor, durumu nasıl?

0: Herkes için zor olduğunu biliyorum. Hiç pirinç kalmadı. Çocuklar acıkınca ailelerine sesleniyor. Ama bugün söylemek istediğim şey şu. Çalışmaya istekli olduğumuz sürece her zaman umut vardır. Umarım bir gün her işçi karnını doyurabilir. Kimsenin geçim için endişelenmesi gerekmez. Gelecek için endişelenmek zorunda kalmaz. Başkaları için değil, ailelerimiz için yaşıyoruz. Bir gün atalarımızla karşılaştığımızda onlara verecek iyi bir cevabımız var.
1: Hapse attırır mı?
2: Kanunlar ona ağır bir ceza verecektir.
1: Ağır bir ceza. Jojin Song'un ölmeden önce tek istediği bu işçilerin karnını doyurmaktı. Artık aramızda değil. Pike ağır bir ceza alır mı? Eskiden Japonlar bizi eziyordu.
3: Şimdi yine yabancılar eziyor.
1: Bu saçmalık. Ne zaman bitecek bu?
4: Ustayıp kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Pike'a karşı hayatımız ortada.
5: Gerekirse ölürüz! Gerekirse ölürüz! Gerekirse ölürüz! Gerekirse ölürüz! Gerekirse ölürüz!
6: Gerekirse ölürüz!
5: Gerekirse ölürüz!
1: Jin Song, Çinlilerin ezilmediğini görmek istediğini söylemiştim. Bunu ben göreceğim. Ama bekleyerek değil, savaşarak. Yasanın vermediği adaleti yumruklarımla geri alacağım.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
9: Oh Milo Puff, sil ağzını bu.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat... Tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma
4: ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Zamanı bilen adam bilge biridir. Üstad Hong bu gerçeği anlamış olsaydı sonu hiç de böyle olmazdı. Öyle değil mi Üstad Zhao? İmzalayın. Bu dövüş sanatları camiası için tek çıkış yolu.
1: Ama imzalayın.
0: İşsiz kalmaktan korkuyorsanız buraya gelip temizlik yapabilirsiniz. Hatta bu arada boks temizlik antrenmanı da yapabilirsiniz.
2: Seni yabancı şeytan mı?
0: Batı boksu gerçek bir dövüş sanatıdır. Durun.
3: Hong usta öldü. Birliğimiz bu hallere geldi işte. Hiç istemedim. Birliğin bu şekilde parçalanmasını hiç istemedim.
0: Güzel.
4: Efendim imzalayamaz.
5: Hayır kardeşim.
4: Bu imzalayamaz. Lütfen efendim.
5: İmzalayamaz.
3: Usta sağ ol.

0: Nüfusta. İpma. Hala yaşıyorsun.
1: Sayende. Usta Zal, kararını verdin mi?
0: İpusta. Sabredersen her şey sakinleşecek. Bir adım geri at. Karşına gökyüzü açılacak.
1: Sabretmek. Ne kadar sabrederiz? Ailelerimiz yok olana kadar mı? Usta Zal, adalet sabretmekle gelmez. Dövüş sanatçıları yumruklarını kaldırdığında işi bitirmiş olursun.
0: Yumruklar mı? Yumruklar işe yarar mı ki?
1: Yumruklar en azından bizi beslerler. Dünya adaletsizse adalet yumruklardır.
2: İpustan'ın söylediği doğru. Eğer dünya adaletsizse yumruklar adalettir.
3: Yumruklar adalettir.
2: Yumruklar adalettir. Yumruklar adalettir. Yumruklar adalettir.
1: Beni dinle. Rıhtımı ele geçiremedin. Ama şimdi Zonkoa binasını ele geçirmek istiyorsun.
0: Sıradan bir limandan bahsediyorsun.
4: Tüm Hong Kong Britanya İmparatorluğu'na ait. Her şeyi yıkarım. Ne zaman istersem.
1: Britanya hükümeti sana insanları öldürmeni, halkı ezmeni mi söyledi?
4: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Rıhtımı ele geçiremedin. Bu yüzden Li Yuhu'ya Usta Hong'u öldürmesini ve sırlarını ifşa edeceğimden korktuğun için suçu bana atmasını söyledin. Bu kadar da değil. Kulübeleri ateşe verdin ve Müdür Zhu'yu öldürdün. Ama şimdi ölülerimizin adaleti için buradayım.
4: Sence adalet nedir? Bak şimdi. Adalet kazanmaktır, tamam mı? Anladın mı? Sen de yumrukların adalet olduğunu söylüyorsun. Sana şans vermediğimi söyleme. Batı boksörlerimizi yenebilen kim olursa olsun gelip bu tapuyu alabilir. James, buraya gel.

0: Her şey yolunda mı?
1: Ne yapman gerekiyorsa yap.
0: Kiminle başlayalım?
1: İp usta. İlk ben.
2: Usta sağ ol.
1: Merak etme.

0: İyiyim.
1: Hey, kimsin sen?
0: Bengçün, İpman.

0: İp usta.
1: İpman, sen bu kadar çık mıydın? Güç karşısında savunduğun adalet şakadan ibaretmiş.
0: İp usta.
2: İp usta,
3: kalk.
2: Ayağa kalk.
4: Hadi.
5: Yapabilirsin.

0: Yarın sabah gazete manşetleri. İpman İngiliz topraklarına izinsiz girişi öncülük etti. İngilizler karşılık vermek zorundaydı. İpman öldürüldü.
1: İpusta!
2: İpusta!
3: Ölümden korkmuyor musunuz?
4: Çinliler korkmaz.
5: Korkutamazsın bizi.
0: Evet. Çinliler ölümden korkmaz.
5: Ölümden korkmuyor.
4: Korkutamazsın.
3: Pekala.
4: Korkmaz. Ateş etmeye cüret eden de kim ha?
6: Bay Pike, iyi misiniz?
0: Tam zamanında geldiniz. Çabuk bu kaçak mahkumu tutuklayın.
6: Götürün.
7: Emredersiniz. Emredersiniz.
0: Hayır, hayır. Yanlış kişi yakaladınız. Ben değilim.
6: Bay Pike, sizi çok sayıda yasa dışı yıkım, şiddet içeren eylemler, ölüme sebebiyet vermek ve memura rüşvetten tutukluyoruz. Götürün.
0: Beni tutuklama hakkınız yok. Valiyi görmek istiyorum.
8: Vali mi? İyi bakın. Bu bizzat kendisi tarafından imzalanmış bir tutuklama emri. Üstelik Liu her şeyi itiraf etti. Şimdi itiraf edersen cezanın indirimini isteyebilirsin. Direnirsen durumun daha da kötüleşecek. Götürün.
9: Gidelim.
10: Beni tutuklamaya hakkınız yok. Buna pişman olacaksınız. Sizi öldüreceğim.

0: katili yakalandı. Yabancı iş adamı hak ettiğini buldu. Usta Ongun gerçek katili yakalandı. Yabancı iş adamı hak ettiğini buldu. Tüm detaylar burada.
1: İp usta geldi. İp usta geldi. İp ustaya selam durun.
2: İp usta!
3: Teşekkürler, teşekkürler.
4: İp usta, bunu konuştuk. Birlik başkanlığı sizin, başkası olmaz.
2: Evet, tam size göre.
3: Böylesine bir sorumluluğu ben nasıl üstlenirim?
5: İp usta, alçak gönüllülüğü bırak. Bu sefer burası çöküşün eşiğinden kurtarıldı. Hepsi sizin sayenizde. Buna en derin şekilde inanıyoruz. Öyle değil mi?
2: Evet, inanıyoruz.
4: Sizin rehberliğinize çok ihtiyacımız var. Onlara kuralları öğretin. Savaşçı erdemlerini koruyun. Leyihu gibi yoldan sapmayın.
5: İp usta, lütfen reddetmeyi bırakın.
3: Tamam, kabul ediyorum, tamam.
5: Tamam.
6: Aslanlar gelsin.

0: Lütfen usta. Gözleri noktala.
1: Yine mi?
0: Ne? Bu sefer sınav değil. Samimi bir istek. Lütfen üstad. Altın hastanın gözlerini noktalayın.
1: Buyurun. Lütfen. Tamam. Dövüş sanatları yedi erdemin aslında somutlaşmış halidir. İlki şiddet ve savaş yasağı. İkincisi kamu yararını korumak. Üçüncüsü halkı birleştirmek. Dördüncüsü adaleti savunmak.
0: Harika. Adalet ve taraflılık mükemmel.
2: Harikasınız.
3: Harika.
2: Bravo. Harikasınız.
1: Hepinize teşekkür ederim.
4: Yiğit amca, ben de dövüş sanatları öğrenmek istiyorum. Sevdiklerimizi yumruklarımızla koruruz demiştim.
1: O zaman zorluklara hazır ol.
4: Annem der ki tatlılık ancak zorlukların ardından gelir.
0: Lütfen üstad, yerinize oturun. Lütfen.
5: Buyurun.
0: Aslanı kaldırın.
1: Zaha üstad, lütfen oturun. Lütfen, buyurun.
3: Muhteşem. Ne kadar güzel dans ediyorlar.
2: Okşa hadi, iyi şans getirir. Okşa tatlı. Hadi.
0: Harika. Yeni lider mührünü devralıyor. Görkemli aslan, erdemli kahramanı kutluyor.
6: Kutlu olsun.
3: Muhteşem oldu, evet. Sınavı harika. Hala devam ediyorlar.

0: İndir İnegelo. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
4: Ne sildi festi?
2: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
5: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola.
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
19: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar.

0: Avukatlar, Atasay Fırlanta ve Ayla Has kataloğunda sizleri bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Uyandıralım çıtır külahten.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar... Tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartım hadi.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali.
5: Budur, boş ver sen bu reklamı.
6: Kendin nereye uzadı, ilk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... ...5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gustav Hunk.
1: İp Usta. Kadim çağlardan beri her dövüş sanatları okulu kendine kurallarını koymuştur. Hong Kong'daki dövüş sanatları kurallarına göre sınavı geçmen gerekir.
0: Ayrıntılar nedir?
1: 3 aşama. Geçersen Wing Chun okulunun ustası olarak tanınırsın. Geçemezsen Fosan'a dönersin.

0: Işık insanların kalbine parlar. Biraz hoşgörü gösterirsen ben de kalbinde parlarım. Kandil sönmemeli, yağ dökülmemeli. Lütfen usta.
1: İyi bir kural bu. Işık sönerse, yağ dökülürse haysiyetini yitirirsin.

İyi dövüş sanatları sadece gözlerinle görebilmekle ilgili değildir. Kung Fu izlemekle değil, pratikle öğrenilir. Göz bağı takınca kimse mazeret uyduramaz.

Tütsü çizgiyi belirler. Ateş sınırı koyar. Tütsü miras kurallar sınırıdır. Bu mirası sürdürmek için bir dövüş sanatları okula açıyorsunuz. Ama sınırlara saygı göstermeden miras alınmaz. Bir tütsü çubuğu süresince gözleri noktalamayı başaramazsan mücadeleye katılma. Beni size şans vermemekle suçlamayın.

0: kuralları bu binadan bile daha eskidir.
1: Hepiniz çıkın.
2: İp Usta.
3: Sen artık geri dön.
2: Okulun açılışını başka bir gün konuşuruz.
3: Hoşça kalın.
0: Üstad Hong Zonghua binasının arazisi Batı Boks Salonum için Hong Kong hükümeti tarafından verildi. 3 gün içinde hepiniz buradan taşınır mısınız?
2: Arsa konusunu size anlatmıştım. Zonghua binası dövüş sanatlarının köküdür. Yıkılırsa nereye gideriz?
0: Guangzhou hükümdarlığının 27. yılında büyük babamız Hong Kong hükümetinden 3000 tael borç aldı. Ve limandaki 20 mu araziyi ipotek ettirdi. Borca bileşik faiz eklenerek şu an 30.000 tael oldu.
2: O senet geçersiz. Zonghua binası, dövüş sanatları dünyasının atalardan kalma mülküdür. Hem de sonsuza kadar.
0: Sonsuza kadar. Lei Yuhu annesinin hastanede olduğunu ve tedavi masraflarının 50 gümüş dolar olduğunu söyledi. Topluluğunun hesabında ne kadar para kaldı? Öyle değil mi Lei Yuhu?

0: İmzala. Tüm borçlar silinsin. Zonkua binası sende kalacak. Dövüş sanatları topluluğunun başkanı olarak kalacaksın ve öğrencilerin de karnını doyurabilecek. Reddedersen günaha batarsın. Sadece rıhtım arazisini alacağım. 3 gün içinde rıhtımın tamamen boşaltılmasını istiyorum. Tam 3 gün.
1: Gidebilirsin.
2: Usta, yabancının söylediklerini kabul etmeyecek misin? Tek istedikleri sadece Yu Jingsong'un rıhtımıymış. Sadece başını sallaman yeterli. Bina bize kalacak.
1: Diz çök. Çin'in 25. yılında bir kıtlık yaşandı. Tahıl ambarlarını açıp sakladığı tahılı dağıtan Jingsong'un babasıydı. Buradakilerin ve işçilerin, Çin halkımızın kökleri olduğunu söylemişti. Rıhtımı çoktan Jingsong'a devrettim. Şimdi de onu geri almamı mı istiyorsun?
2: Usta, burada yiyecek neredeyse tükendi. Ve annemi kurtarmak için para gerekiyor.
1: Yeter. Biz camia olarak gökyüzüne, toprağa ve atalarımıza diz çökeriz. Zorluğa boyun eğmeyiz.
2: Usta, o kuralların bizi boğmasına izin veremeyiz. Şu an bizi sadece yabancılar kurtarabilir. Onların bol parası var. Onlarla işbirliği yapmakla bir şey kaybetmeyiz.
1: Yabancılar, yabancılar. Tek konuştuğun şey bu. Sen bir Çinlisin. Onların kalpleri mürekkepten bile karanlık. Zonghua binasını yabancı tarzı konağa çevirebilirler. Yarın da kendi uşaklarına çevirirler.
2: Usta, ama anne...
1: İyi dinle. Zonghua binası yıkılamaz. Rıhtım satılamaz. İşçiler buradan ayrılamaz. Aksi iğrenç bir suç işlemek olur.
2: Evet. Çok haklısın tabii. İğrenç suç mu?
3: Annemin gözümün önünde ölmesini izlemek asıl iğrenç suç bu.

0: Usta, Dövüş Sanatları Birliği'nin faturası.
1: Hesaptaki tüm parayı hemen çek. Değerli eşyaları da satın. Önce Lei Yihun'un annesini tedavi ettirelim.
2: Sakin olun.
3: Tamam efendim.
2: Acele et. Kıza yardım etsene. Tamam. Sakin olun. Dikkatli. Bildir şu. Bir grup mülteci daha geldi.
4: Ben de olabilir miyim?
5: Al bakalım.
4: Teşekkür ederim.
5: Al şunu. Hadi. Bunları paylaşalım. Herkes bir parça alsın. Bugün elimizdeki tüm yiyecek bu kadar. Ama yarın yine buluruz.
4: Sen de oldun mu?
2: Müdeşo. Burada çok fazla mülteci var. Rıhtımdaki tahıl sadece 3 gün yeter. Ne yapacağız?
5: Biraz dayanalım. Sonra yabancı firmadan yardım isteyeceğim. Her zaman bir yol bulunur. Onları yerleştirelim.
2: Tamam. Hadi hepiniz içeri geçin. Ben de yardım edeyim. İp usta. İp usta geldi. İp usta.
5: İp usta. İş halloldu mu?
6: 3 sınavı geçtim. Sorun çıkmaz artık.
7: Tabii ki sorun çıkmaz.
2: Kesinlikle sorun çıkmaz.
6: Bu arada Jinsong. Bunu al. Kiram için. Ve yemek masrafları.
5: İp usta. Durumu anlıyorum. Böyle zamanlar kimse için kolay değil. Parayı kendine sakla. Dövüş sanatları okuluna yer bulacağım. Para konusunu merak etme.
2: Evet, yardım edeceğiz.
6: Zahmetler verdim, teşekkürler.
5: Babamın mallarını koruduğun için bugün o sayede rıhtımdayız.
2: Bu harika. Artık İp Usta'dan boks öğrenebiliriz. Yaşa İp Usta.
8: İp Usta. İp Usta, çok teşekkürler.
2: İp Usta, sağ ol.
6: Teşekkür ederim. Ajun.
7: Baba. Hı. Hadi kim daha hızlı monte edecek diye yarış.

0: Bugün tahıl dükkanına gittim. Patron Bank Beresi'ye pirinç veremeyeceğini söyledi. Bu öğleden sonra birinin kıyafetlerini tamir ettim. 2 bakır kazandım. Yarım torba pirinç alır.
1: Dur. Ver onu bana. Bugün Jinsong kira parasını almadı. Yarın biraz pirinç alabilirsin.
0: Hı hı.
1: Okulumuz açıldığında her şey daha iyi olacak.

0: Anne, ilaç hazır. Gel.
1: Oğlum, hastalığımın tedavisi yok. Artık buna para harcama.
0: Anne, doktor dedi ki ameliyattan sonra hastalığın iyileşecekmiş. Parayı bir şekilde hallederim ama önce ilacı içelim, tamam mı? Hadi, hadi.
2: Üstadın aptalca davranıyor. Dövüş Sanatları Birliği öğrencileri açlıktan ölüyor. Benim çekimi kabul etmek yerine Zhu Jingsong'un babasının bıraktığı eski borca takılmış. Boş boş bakıyorlar. Senin onun gibi değil, mantıklı biri olduğunu biliyorum.
0: Ne yapmamı istiyorsun?
2: Çok basit. Hong Senan harekete geçmeyi reddediyor. Sen ona yardım et. Kulübelerini yak ve işçileri kov. O yaşlanıyor. Artık genç nesil öne çıkmalı. Ve Zhonghua binasının yeni üstadı sen olacaksın. Bunu unutma.
0: Zhonghua binasını yıkacak mısın?
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Orayı yeni dövüş sanatları dünyasının bir sembolüne dönüştüreceğim. Gelecekte. Hong Kong'daki tüm dövüş sanatları okulları sana Liu Yihu'ya saygılarını sunmak için gelecek. Bu çek Hong Zhenan'dan çok sana lazım. Üzerini boş bıraktım. İstediğin rakamı yazabilirsin. Tamam mı?

0: qu'est-ce que tu veux ?
1: Épouse-toi ! Épouse-toi ! Épouse-toi ! Épouse-toi une fois ! Épouse-toi !
2: Ne oldu ?
1: Acil bir durum var. Müdür şu, müdürümüz kaçırıldı.
2: Kim yaptı?
1: Dövüş sanatları çetesi.
2: Emin misin?
1: Eminim tabii. Kendi gözlerimle gördüm. İpusta, hemen benimle gelin.
2: Tamam.
3: Aben.
2: Ha?
3: Kendine dikkat et.
2: Sağ ol. Ajuna iyi bak.
3: Hı hı.
2: Hadi.
1: Tamam.
2: Hadi. Angusta, Zhu Jinzong kaçırılmış. Onay sizdenmiş.
4: Jinzong kaçırılmış mı?
1: Kendi gözlerimle gördüm. Hacutlar dövüş sanatları birliği üniforması giyiyorlardı.
4: Ben Hong Zhen'im. İşlerim her zaman açık ve dürüst şekilde yürütürüm. Böyle bir şey yapmam.
5: Usta! Usta, kıdemli kardeş birkaç adamı rıhtıma götürüyor.

0: Geri alınamaz devir. Devredenin imzası. Burayı imzala. Bu 100 tayel senin. Bundan böyle yeni bölgelerde aç kalmamanı sağlayacağım.
1: Burası babamın zamanında tahıl karşılığı aldığı arazi. Şimdi de tüm işçilerim için hayati önemi var. Çin Cumhuriyeti'nin 25. yılında bir kıtlık yaşandı. Usta Hong söz verdi. Dövüş sanatları oldukça bu fabrika ayakta kalacak. Kendini ne sanıyorsun?
0: Seni buraya çağırdım. Sana saygı gösteriyorum işte.
2: Ve yuhu. Hemen kes şunu.
0: Usta. Tam zamanında geldin. Sana söylemem gereken bir şey var.
2: Seni 10 yıl boyunca yetiştirdim. En çok yabancılardan nefret ettiğimi biliyorsun. Yine de onların köpeği gibi oldun. Seni değersiz.
0: On yıl boyunca seninle yorulmadan çalıştım. Karşılığında ne aldım? Başkan yardımcılığı ticaret odası başkanının damadına, usta yardımcılığı da Yao denen adama verildi. Annemin hayatını kurtaracak parayı bile alamıyorum bunca yıl sonra. Beni bir kez övdün mü? Hiç övmedin. Nasıl hissettiğimi hiç düşündün mü? Nasıl hissettiğimi hiç düşündün mü? Ha? Yabancılarla sadece birkaç gündür işbirliği yapıyorum. Ama şimdiden seninle eşit düzeye geldim işte. Bak. He? Dövüş Sanatları Birliği'ne bir daha bak. Ne hale geldiğine. Yemek alacak paramız bile yok. Dün başka bir kardeşimiz yabancılardan ekmek çaldı. Onu kurtaran bendim. Ve şu Zhu Jingsong'un fabrikası. Açıkça Dövüş Sanatları Birliği'nin arazisi üzerinde. Pipe bunu söyledi. Bize de para verecek. Biz de... Usta Pike dedi ki, eğer bunu imzalarsan dövüş sanatlarının tüm borçları silinecek.
2: Ha? Seni alçak. Dövüş sanatlarını mahvedeceksin.
0: Usta, ben Dövüş Sanatları Birliği'ni kurtarmaya çalışıyorum. Senin yöntemlerin işe yaramıyor artık. İşi ben devralacağım. Sen huzur içinde altın yıllarının tadını çıkar.
2: Hain. Şerefsiz herif. Tamam. Bugün Hong klanı adına hareket edip safları temizleyeceğim. Usta Hong.
0: Hong Chen'nan. Beni sen zorladın. Kapatın. İmzalamayı reddedersen kimse buradan canlı çıkmayacak.
2: Ustan Haypi, bu veletle ben ilgilenirim. Sen müdürü kurtar.
3: Tamam. Ustan, dikkatli ol.
0: Saldırın!

Ah!

0: Hadi saldır.
1: İyisin değil mi?
2: İyiyim.
0: Sen saldır.

Bongustan.

0: geldi. Çekil şuradan, çekil.
1: Bir pusula.
2: Duydum ki biri ortalığı karıştırıyormuş.
3: Bayan Bey. Sadece ustayla eski günleri yad etmek için geldim. Sakıncası yok değil mi?
2: Polis, silahlarınızı indirin.
3: Arkamda kim olduğunu biliyor musunuz? Bana gücünüz yeter mi?
2: Ne? Gücün bana yeter mi? İster inan ister inanma seni öldürürüm. Boşa öleceksin.
3: Hadi. Uyum refah getirir. Yeter. Bu kadar ciddiye almaya gerek.
2: Kıpırdama. Beyim, seni haksız alıkoyma ve kasten saldırı suçlarından tutukluyorum. Götürün.
4: Emredersiniz. Yürü.
2: Müdür şu, Usta Hong. İyi misiniz?
5: Sağ olun efendim.
6: İlk usta.
7: Silahını indir. Tamam.
2: Benimle karakola gelin.
7: Memur Bey, bu Hong Kong klanının iç meselesi.
6: İp ustayla bir ilgisi yok.
7: Gördüğünüz gibi.
2: Usta Hong, sadece görevimi yapıyorum. Acaba şimdi kendi isteğinize gelir misiniz? Yoksa size eşlik mi edeyim?

0: oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
18: Kalsın mı?
20: Kalsın mı?
18: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Ta-ta.
17: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
24: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
6: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
10: Kowloon Polis Merkezi, Hong Kong.
11: İpus da çok sevdi.
12: İyi misin?
13: Hong usta, yaralısın sanırım.
12: Gördüğümü sevindim.
14: Memur Mei'nin sezgileri sayesinde adlarınızı temize çıkardınız.
11: Ben de çıktım.
15: Kardeşim!
13: Hong usta.

0: Jo Jin-sung, dün gece şanslıydın. Orası ya da geç benim olacak. Ölümünü beklesen. Bir de Dövüş Sanatları Birliği'ndeki o koltuk er ya da geç benim olacak. O zaman hepiniz bana yalvaracaksınız.
1: Kardeş ol, karşılama ziyafeti hazır. Devam et. Yürü.
2: Bakmayın kes. Bu vali tarafından şahsen verilen serbest bırakma emri. Baykın adamları dokunulmaz.
3: Dokunulmaz mı? Depodaki kan, müdür Şu'nun yaraları. Hepsini onlar yapmadı mı? Arkalarında yabancıların desteği var.
4: Kardeş İb, bu seni güldürdü.
5: Hayır, hayır. Yine de bizi kurtardığın için teşekkürler.
4: Benimle birlikte müdürü kurtarmak için yardım elini uzattın. Ben sana teşekkür ederim. Ne yazık ki aslan töreni sırasında sana kasten zorluk çıkardım. Hong Kong'da dövüş sanatları çok zor durumda. Bir okul daha açmalıyız. Umarım beni anlarsın.
5: Angusta, çok iyi anlarım.
4: Dövüş sanatları okulunu artık açabilirsin. 3 gün sonra Zongua binasında ziyafet olacak. Tüm okulların ustaları da burada olacak.
6: Kesinlikle çok iyi.
7: Çok iyi bir karar.
2: Hong Kong'da işler böyle yürür. Geçen ay müfettişlerimizden biri olan yaşlı Lee Park'ın korumalarından birini tutukladı. Sonra ne oldu? 3 gün sonra çöp sahası koruma görevine atandı. Sen ilk kadın polissin, bunu mahvetme.
3: Polis olma nedenim? Yabancılara boyun eğmemek.
2: Bir şey sorayım. Hiç aklına geliyor mu? Bu karakolda senin bu davayı takip etmeni asla istemeyen insanlar oldu. Mesela sadece davanın arkasındaki bağlantılarla ilgili değil, aynı zamanda bir kadın olmanla da ilgili. Onlar kadınların polis olmayıp evde çocuklarıyla kalmalarını istiyor. Yani senin asıl baş etmen gereken şey bu.
3: Liu'ya gelince, bir daha kanunu çiğnerse peşini asla bırakmayacağım. Onlara kadınların polis olabileceğini, bu işte onlardan daha sert ve dürüst olabileceğini de göstermek istiyorum.
2: Ne? Alo. Ne? Ne? Park'ın avukatıydı. Yarın bize karşı şikayette bulunacakmış. Yasa dışı gözaltı nedeniyle.
3: Ha öyle mi? Bırak uğraşsın. Ben Meilua sonuna kadar gideceğim.
2: Kadınlar asla pes etmez.
8: Eğer burayı aşarsak 10 yıl içinde burası Doğu'nun Oxford Caddesi olacak.
9: Evet. Bu hamle Bay Pike parlak ve acımasız.
10: Günümüzde Londra'nın ticari haritası doğuya kaymalı.
8: Evet.
9: Benim çok hoşuma gitti.
8: Affedersiniz beyler.
9: Sorun değil, rahatınıza bakın.
11: Haritaya baksanız.
12: İşler nasıl gidiyor?
9: Fena değil. İdare işte, ederiz.
11: Gördüğünüz
9: işte.
11: Gibi bu tarafa doğru yayılmalı.
9: Evet.
0: Hong Chen'an şu anda Zhu Jingsong'u koruyor. Harika. Ve hatta Ip Man bile olaya karıştı. Gözde öldürme. Tekniğiyle Hong Chen'an ortadan kaldırıp suçu Ip Man'ın üstüne atalım.
8: Bir taşla iki kuş, limandaki yangında şiddetlensin.

0: 뭐.
1: 매물매. 네, 너도 열불다.
0: 이 부사. 벙 열드. 미처는 그 말. Onu siz öldürmüşsünüz. Lütfen benimle gelin ve işbirliği yapın. Götürün.
2: Herkes dikkatli olsun.
3: Müdür şu. Müdür şu, acil durum. Müdür şu.
4: Bu ne telaş? Ne oldu?
3: Ben tutuklandım.
5: Buraya mı çıkmıyor?

0: İp usta, avukat tutacak mısınız yoksa karakol mu atasın?
1: Ben kimseyi öldürmedim.
0: Bayan Hong kendi gözleriyle görmüş.
2: İp usta.
0: Katilin siyah uzun cübbesi varmış. Ve kelebek bıçağı. Olay yerini dikkatlice inceledim. Cinayet silahı, sizin kullandığınız kelebek bıçak.
3: Dolaba da bakın.
1: Aramızda bir kin yok ki, ben neden...
0: Size inanıyorum. Ama kanıtlar var.
1: Eğer katil ben olsaydım, cinayet silahını olay yerinde bırakacak kadar aptallık eder miydi? Biri tuzak kurmuş olmalı. Neye inanıyorsunuz? Kanıtlara mı? Yoksa adalete mi?
0: İp usta. Ben polis memuruyum. Sadece kanıtlara güvenirim.

0: Bu o. Kesin o.
1: Bayan Hong. Yüzünü gördüğünüz emin misiniz?
0: Sayılır. Hayır.
1: Çavuş, bu davada her zaman başka bir şey olduğunu düşünüyorum. İp ustanın Hong'u koruduğunu gördüm. Aralarında derin bir kin yok gibi görünüyor. Ama... Çavuş, lütfen ama. Bu olay yerine bir daha bakın. Dava çok kolay çözülmüş gibi. Bayan Hong'un ifade vermesinden, olay yerindeki kelebek bıçağı kadar. Her şey sanki Ip Man onu öldüren benim. Gelin beni tutuklayın diyor gibi.
2: Senin çıkarımın ne?
1: Bayan Hong katilin yüzünü net olarak görememiş. Elbette Ip Man kesinlikle bir şüpheli. Yine de tuzak ihtimalini göz ardı edemeyiz.
2: Soruşturmaya devam et. Artık üst düzey yetkililer bu davayı yakından takip ediyor. Ip Man'a haksızlık etmemeliyiz. Daha da önemlisi katilin kaçmasına izin vermeyin.
1: Emret, onu öldüren benim. Gelin beni tutuklayın diyor gibi.
2: Senin çıkarımın ne?
1: Bayan Hong katilin yüzünü net olarak görememiş. Elbette Ip Man kesinlikle bir şüpheli. Yine de tuzak ihtimalini göz ardı edemeyiz.
2: Soruşturmaya devam et. Artık

0: efendim. Bir dakikalığına içeri gireceğiz. Lütfen bir iyilik yapın.
1: Memur bey, bir istisna yapabilir misiniz? Bırakın da girelim.
2: Yarım saat sonra tekrar gelin.
0: Buyurun. Sadece bir iyilik.
2: Anlıyorum. Sizi şimdi içeri göndermenin bir anlamı yok. İçeride zaten bir ziyaretçi var.
0: Ziyaretçi mi?
3: Büyük İp Usta.
4: Lehihu. Burada ne işin var?
3: Seni görmeye geldim İp Usta.
4: Usta Hong. Onu sen mi öldürdün? Usta Hong'u sen öldürdün.
3: Doğru. Onu ben öldürdüm.

0: Ama Hong Kong kanunlara uyar. Kanıtın yoksa bu iftira olur.
1: Seni alacak.
0: Şu haline bak. Artık kendini bile kurtaramıyorsun. Bana yalvar. Yalvarırsan yabancıları ikna edip seni serbest bırakırım. Okul açarsın, bolca para ve kadın sunarım. Ne dersin?
1: Hapislerde çürürüm de. Senin gibi pisliklerle iş yapmam ben. Alçak.
0: İp usta. Artık karını ve oğlunu umursamıyor musun? Duyduğuma göre oğlun tahta mankeni çok seviyormuş.
1: Sakın ha!
0: Neden yapmayacakmışım? İp usta, sana bir şans verdim.
1: Leyyuhu. Leyyuhu. Leyyuhu.

0: Müdür bey! Müdür!
1: Ha? Ne oldu?
0: Hemen gelip bakmalısınız.
1: Bir sorun mu var?
0: Rıhtımda biri sorun çıkarıyor.
1: Müsaadenizle.
2: Acele et. Hadi.
1: Hadi gidelim.
3: Gardiyan. Gardiyan! Neler oluyor?

0: Herkes kendi işine baksın.
1: Hiçbir şey yapmana gerek yok. Görmezden gelmen yeterli. Tanrı

Biri ölmeni istiyor. Üstad İp. Saldırın.

Ugh!

0: Efendim, bu iş için size ne kadar ödeyecekler? İpman'ın canına karşılık bu kadar para. Bir servet kazanacaksın.
1: Tek yapman gereken raporda şunu yazmak. İpman isyanda öldü. Başka bir şey için endişelenmene gerek yok.

Hmph!

Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet. Armut.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Tatlı yiyelim.
6: Tatlı konuşalım.
5: Nesil di festi?
7: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
10: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
11: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
12: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Gel.

0: 待て。
1: Yeah!

0: 그럼
1: Şunları da hücrelerine.
2: Ne kadar çok para. Hayatım boyunca bu kadar para kazanamam. Bu parayla çok şey satın alınır. Pek çok şey. Yine de biz şimdileri satın alamaz. Ben bir polisim. Köpek değil. Tamam. Defol.
3: Sanırım Çinli baş müfettişlik görevinde değişiklik zamanı.

Ocean.

0: Robin.
1: Nan.
0: Robin. Çok endişelendim.
1: Nasılsın? İyiyim ben.

0: Çavuşum, İbman gerçekten Kennedy hapishanesine mi nakledilecek? Bu çok hızlı oldu. Mantıklı. Pike açıkça öldürmeye kalktığına göre hazırlıklı gelmiş olmalı. Korkarım şartlar İbman'ın aleyhine.
1: Şu an onu hayatta tutabilecek tek şey kararı tersine çevirmek. Yeni bir ipucu var mı?
0: Ama olay zaten açık. İbman Pike'ın rıhtım fabrikasını yıkmasını engelledi. Pike de intikam alıyor. Ama biz Pike'ı soruşturabilir miyiz?
1: Pike'ı soruşturmak mı? Elinde kanıt mı var? Üstelik o valiliğin onur konuğu. İngilizler de onu destekliyor. Onu soruşturamayız. Lee Yihu'ya bile dokunamayız biz.
0: İstediği gibi masum insanları keyfi öldürmesini izleyecek miyiz?
1: Şu anki durumumuzu anlamamız gerekiyor. Geçici olarak izin alıp bu soruşturmanın dışında kalmanı öneririm. Yoksa sen de kendini koruyamazsın.
0: Bu üniformayı giydiğime göre kendi canımı önemseyemem. Bir polisin görevi, haksızlığa uğrayanların sesi olmak, masumlar için adalet mücadelesi vermektir. Eylemlerimizle onlara adaletin kazanacağını göstermeliyiz. Ölümden korksam, bu üniformayı asla giymezdim.

0: Rıhtım yok oldu. Geçimimizi nasıl sağlayacağız?
1: Yabancılar nasıl fabrikamızı keyfi yakıp yıkabiliyor?
2: Öyle. Kimse bir şey yapmıyor. Hukuk bile onları dizginleyemiyor mu?
3: Hukuk mu? Hükümet seçimler için paykın parasını bekliyor. Sıradan insanların hayatlarını neden umursasınlar?
2: Korkakça, diz çökmektense savaşırız.
3: Bir düşün. Bir şey söyle.
4: Yabancılar çok güçlü. Korkmuyor musunuz?
0: Neden korkalım ki? Hapse girmek aç kalmaktan iyidir.
2: Afrika'yı alamasak da adalet aramalıyız.
1: Evet, adalet aramalıyız.
2: Adalet için.
5: Adalet için.
1: Adalet için.
2: Adalet
1: aramalıyız.
3: Biliyor şu. Neden hiçbir şey söylemiyorsun?
1: Evet, bir şey söyle.
4: Cennet insanları terk etmez. Birlik olabildiğimiz sürece bir yol bulunur. Keyfi olarak zorbalığa izin vermeyeceğiz.
3: Doğru. Keyfi zorbalığa izin
5: savaşalım.
3: Veremeyiz.
5: Savaşacağız.
3: Savaşacağız.
5: Savaşalım.
6: Fabrikamızı geri verin.
5: Fabrikamızı geri verin.
6: Adaletsizliği kaldırın.
5: Adaletsizliği kaldırın.
6: Haydutları cezalandırın.
5: Haydutları cezalandırın.
6: Fabrikamızı geri verin.
5: Fabrikamızı geri verin.
6: Adaletsizliği kaldırın.
7: Acele et, kovala şunları.
6: Haydutları cezalandırın.
5: Haydutları cezalandırın.
6: Fabrikamızı geri verin.
5: Fabrikamızı geri verin.
6: Adaletsizliği kaldırın.
5: Adaletsizliği kaldırın.
6: Adaleti sağlayın.
5: Adaleti sağlayın.
6: Haydutları cezalandırın.
8: Neye bağırıyorsunuz? Zhu Jingsong. Galiba yaşamaktan bıkmışsın.
4: O adam sensin. Adın Li Yihu. Haydutlarla işbirliği yaptın. Rıhtımımıza göz diktin. İşte o adam bu.
0: Bu işte. Bunu ödeteceğiz.
9: Bunlar doğru mu?
8: Hadi beni yakışıklı çekin. Kim gerçekten yaşamaktan bıkmış görmeliyim. Alın elindeki makineyi. Peki sizin derdiniz ne? Derdiniz ne?
9: Bana neler olduğunu söyler misiniz?
10: Bay Pike, çetelerle işbirliği yaptığınız ve rıhtımı ele geçirdiğiniz söyleniyor. Bu ne demek oluyor?
9: Hepsi saçmalık.
10: Peki az önce kaçan haydutları nasıl açıklayacaksınız?
9: Haydutlar? Ne haydutu?
4: Yabancı şeytan. Oyunu kes. Emri veren sensin. Rıhtımımızı yaktırdın sen. İp ustayı hapse attırdın. Hemen serbest bırakın. Rıhtımımızı geri verin.
5: Rıhtımımızı geri verin.
9: Neden bahsettiğini bilmiyorum. Eğer sorun varsa avukatımla görüşün.
6: Gitme! Gel buraya! Atla! Geri gel! Geri gel! İp ustayı serbest bırakın!
10: İp usta, rıhtım fabrikası yok oldu. Üzgünüm. Yardım edemedim.
9: Yine Li Yihu olmalı. Usta Hong'u da o öldürmüş.
10: Usta Hong'u o mu öldürmüş?
9: Hı-hı. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi. Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme.
8: Bay bay.
9: Bizi kötü olanlardan kurtar.
8: Merak etme.
9: Çünkü egemen.
8: Tüm o gazetecilerin icabına bakacağım. Yarın gazetelerde bu konuyla ilgili tek yerim olmayacak.
9: Tanrım, lütfen bağışla. Birini öldürmek üzereyim. Yapmak zorundayım. Amin. Li Yihu, sen devam et. Hadi.
8: Tanrı bizi korusun.

0: nasıl kaçabildi? Neden onu öldürmedin?
1: Verdiğin para İpman'ı öldürmek içindi. Onun için daha çok vermelisin.
0: Canın cehenneme.
2: Arabadan in. Acele et.
3: Acele edin. Hadi. Çabuk olun. Hadi.
4: Ustayıp, Meydiva sana göz kulak olmamı istedi. Uslu durduğun sürece sana zorluk çıkarmayacağım.
3: Gidelim.

0: Ayşu, dilek tut. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar.
1: Söylesene, ne dilek tuttun?
2: Babamın yakında dönüp doğum günümü benimle kutlamasını diledim.
0: Baban şu an burada değil. Amcanla kutlasan nasıl olur?
3: Amca, bugün benim doğum günüm. Ben bir pasta alabilir miyim?
0: Elbette. Hepinize vereceğim.
4: Şu amca, ben acıktım. Pastayı şimdi yiyelim mi?
1: Elbette tabii. Çocuklar, önce siz yiyin. Evet, al bakalım.
3: Hadi dışarı çıkıp oynayalım.
0: Yavaş tamam, olun hadi. Çocuklar. Bayani, ip ustayı ben bulaştırdım. Ama merak etme, son nefesime kadar onu kurtarmaya çalışacağım.
5: Ah, hayır, galiba biri kaybolmuş. Açım gitmiş.
1: Eysa. Eysa. Ehsan gitmiş.
6: Sadece 5 dakika.
0: Teşekkür ederim. İp usta, yaraların nasıl?
7: İyiyim, çok daha iyiyim. Bayağı geciktin. Bir şey mi oldu?
0: İp usta, beni affet. Ajun, Ajun kayıp. Ajun.

0: Yusuf Usta, sen... Onu hala bulamadık.
1: Yongchang.

0: Ist der Typ. Uzun zamandır peşindeyim.
1: Jason.
2: Müdür Bey!
1: Oh.

0: hastaneye götürün. Hemen! Gel.
1: Müdür Bey, olamaz. Lütfen yardım edin. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Müdür Bey. Müdür Bey.

0: Ya fabrika müdürüne? Bir şey olursa ne yaparız?
1: Amca. Müdürümüz bunu da atlatır.
2: Baba! Anne!
3: İnanamıyorum. Nerelerdeydin? Beni çok korkuttun. Seni çok merak ettim.
4: İpusta. Liu yakalandı.

0: Geo, kaçamazsın.
1: Beni yakalamak kolay ama Pike'ın delilleri sadece bende.
0: Neden inanayım? Hazun.
1: Beni tutuklamazsan çocuğu da delilleri de size veririm. Bunlarla onu ömür boyu içeri tıkarsınız.
0: Burada Pike'ın tüm delilleri var.
2: Doktor, durumu nasıl?

0: Herkes için zor olduğunu biliyorum. Hiç pirinç kalmadı. Çocuklar acıkınca ailelerine sesleniyor. Ama bugün söylemek istediğim şey şu. Çalışmaya istekli olduğumu sürece her zaman umut vardır. Umarım bir gün her işçi karnını doyurabilir. Kimsenin geçim için endişelenmesi gerekmez. Gelecek için endişelenmek zorunda kalmaz. Başkaları için değil, ailelerimiz için yaşıyoruz. Bir gün atalarımızla karşılaştığımızda onlara verecek iyi bir cevabımız var.
1: Pike'ı hapse attırır mı?
2: Kanunlar ona ağır bir ceza verecektir.
1: Ağır bir ceza. Jojin Song'un ölmeden önce tek istediği bu işçilerin karnını doyurmaktı. Artık aramızda değil. Pike ağır bir ceza alır mı? Eskiden Japonlar bizi eziyordu.
3: Şimdi yine yabancılar eziyor.
1: Bu saçmalık. Ne zaman bitecek bu?
4: Ustayıp kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Pike'a karşı hayatımız ortada.
5: Gerekirse ölürüz! Gerekirse ölürüz! Gerekirse ölürüz! Gerekirse ölürüz! Gerekirse ölürüz!
6: Gerekirse... Amca!
5: Gerekirse ölürüz!
1: Jin Song, Çinlilerin ezilmediğini görmek istediğini söylemiştim. Bunu ben göreceğim. Ama bekleyerek değil, savaşarak. Yasanın vermediği adaleti yumruklarımla geri alacağım.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net!
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah! Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
11: Ama ne otel.
12: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
16: Servis geldi. Çanta hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
18: Hesap kurduk.
17: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
19: Bu salı binde Torku kakaolu fındık kreması 255 lira. Tadelle çikolatalı gofret 9 lira 75 kuruş.
2: Bim bim bim kalbimle benim bim bim.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Zamanı bilen adam bilge biridir. Üstad Hong bu gerçeği anlamış olsaydı sonu hiç de böyle olmazdı. Öyle değil mi Üstad Zhao? İmzalayın. Bu dövüş sanatları camiası için tek çıkış yolu.
1: Ama imzalayın.
0: İşsiz kalmaktan korkuyorsanız buraya gelip temizlik yapabilirsiniz. Hatta bu arada boks temizlik antrenmanı mi? Da yapabilirsiniz.
2: Seni yabancı şeytan!
0: Batı boksu gerçek bir dövüş sanatıdır. Durun!
3: Honkus da öldü. Birliğimiz bu hallere geldi işte. Hiç istemedim. Birliğin bu şekilde parçalanmasını hiç istemedim.
0: Güzel.
4: Efendim imzalayamaz.
5: Hayır.
4: Lütfen efendim.
5: İmzalayamaz.
4: Eski ustaları kim?
3: Usta sağ ol.

0: Nüfusta. İpma. Hala yaşıyorsun.
1: Sayende. Usta Zal, kararını verdin mi?
0: İpusta. Sabredersen her şey sakinleşecek. Bir adım geri at. Karşına gökyüzü açılacak.
1: Sabretmek. Ne kadar sabrederiz? Ailelerimiz yok olana kadar mı? Usta Zal, adalet sabretmekle gelmez. Dövüş sanatçıları yumruklarını kaldırdığında işi bitirmiş olursun.
0: Yumruklar mı? Yumruklar işe yarar mı ki?
1: Yumruklar en azından bizi beslerler. Dünya adaletsizse adalet yumruklardır.
2: İpusta'nın söylediği doğru. Eğer dünya adaletsizse yumruklar adalettir.
3: Yumruklar adalettir.
2: Yumruklar adalettir. Yumruklar adalettir. Yumruklar adalettir.
1: Beni dinle. Rıhtımı ele geçiremedin. Ama şimdi Zonkoa binasını ele geçirmek istiyorsun.
0: Sıradan bir limandan bahsediyorsun.
4: Tüm Hong Kong Britanya İmparatorluğu'na ait. Her şeyi yıkarım. Ne zaman istersem.
1: Britanya hükümeti sana insanları öldürmeni, halkı ezmeni mi söyledi?
4: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Rıhtımı ele geçiremedin. Bu yüzden Li Yu'ya Usta Hong'u öldürmesini ve sırlarını ifşa edeceğimden korktuğun için suçu bana atmasını söyledin. Bu kadar da değil. Kulübeleri ateşe verdin. Ve Müdür Zhu'yu öldürdün. Ama şimdi ölülerimizin adaleti için buradayım.
4: Sence adalet nedir? Bak şimdi. Adalet kazanmaktır, tamam mı? Anladın mı? Sen de yumrukların adalet olduğunu söylüyorsun. Sana şans vermediğimi söyleme. Batı boksörlerimizi yenebilen kim olursa olsun gelip bu tapuyu alabilir. James, buraya gel.

0: Her şey yolunda mı?
1: Ne yapman gerekiyorsa yap.
0: Kiminle başlayalım?
1: İp usta. İlk ben.
2: Usta sağ ol.
1: Merak etme.

0: Hey, Kimsen-san.
1: Beijing.

0: İp usta.
1: İpman, sen bu kadar çık mıydın? Güç karşısında savunduğun adalet şakadan ibaretmiş.
0: İp usta.
2: İp usta, kalkmalısın. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Kalkmalısın. Hadi. Kalk. Ayağa kalk. Sana güveniyoruz İp usta.
3: Kalk. Müdürümüzün İp usta.
2: Hadi İp usta.
0: Hadi.
2: Ayağa kalk.
3: Hadi.
2: Hadi usta. Hadi.
3: Hadi.
2: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
4: Yapabilirsin.

0: İposta kazandı.
1: İposta kazandı.
0: İposta kazandı.
1: İposta kazandı.
0: İposta kazandı.
2: Yarın sabah gazete manşetleri. İpman, İngiliz topraklarına izinsiz girişi öncülük etti. İngilizler karşılık vermek zorundaydı. İpman öldürüldü.
0: İposta!
3: İposta! İposta!
4: Ölümden korkmuyor musunuz?
5: Çinliler korkmaz.
3: Korkutamazsınız evet, bizi. Evet,
0: Çinliler ölümden korkmaz.
3: Ölümden korkmuyor. Korkutamazsınız.
4: Heykel.
5: Korkmaz. Ateş çekmeye cüret eden de kim ha?
6: Bay Pike, iyi misiniz?
2: Tam zamanında geldiniz. Çabuk bu kaçak mahkumu tutuklayın.
6: Götürün.
7: Emredersiniz.
2: Hayır, hayır. Yanlış kişiyi yakaladınız. Ben değilim.
6: Bay Pike, sizi çok sayıda yasa dışı yıkım, şiddet içeren eylemler, ölüme sebebiyet vermek ve memura rüşvetten tutukluyoruz. Götürün.
2: Beni tutuklama hakkınız yok. Valiyi görmek istiyorum.
8: Vali mi? İyi bakın. Bu bizzat kendisi tarafından imzalanmış bir tutuklama emri. Üstelik Liu her şeyi itiraf etti. Şimdi itiraf edersen cezanın indirimini isteyebilirsin. Direnirsen durumun daha da kötüleşecek. Götürün.
9: Gidelim.
6: Bunu
2: beni tutuklamaya hakkınız yok. Buna pişman olacaksınız. Sizi öldüreceğim.

0: Yabancı iş adamı hak ettiğini buldu. Usta Ongun gerçek katili yakalandı. Yabancı iş adamı hak ettiğini buldu. Tüm detaylar burada.
1: İp usta geldi. İp usta geldi. İp ustaya selam durun.
2: İp usta!
3: Teşekkürler, teşekkürler.
4: İp usta, bunu konuştuk. Melik başkanlığı sizin, başkası olmaz.
2: Evet, tam size göre.
3: Böylesine bir sorumluluğu ben nasıl üstlenirim?
1: İp usta, alçak gönüllülüğü bırak. Bu sefer burası çöküşün eşiğinden kurtarıldı. Hepsi sizin sayenizde. Buna en derin şekilde inanıyoruz. Öyle değil mi?
2: Evet, inanıyoruz.
4: Sizin rehberliğinize çok ihtiyacımız var. Onlara kuralları öğretin. Savaşçı erdemlerini koruyun. Leiyuhu gibi yoldan sapmayın.
1: İp usta, lütfen reddetmeyi bırakın.
2: İp usta, lütfen reddetmeyi bırakın.
3: Tamam, kabul ediyorum, tamam.
1: Tamam.
2: Aslanlar gelsin.

0: Lütfen usta. Gözleri noktala.
1: Yine mi?
0: Ne? Bu sefer sınav değil. Samimi bir istek. Lütfen üstad. Altın hastanın gözlerini noktalayın.
1: Buyurun. Lütfen. Tamam. Dövüş sanatları yedi erdemin aslında somutlaşmış halidir. İlki şiddet ve savaş yasağı. İkincisi kamu yararını korumak. Üçüncüsü halkı birleştirmek. Dördüncüsü adaleti savunmak.
0: Harika. Adalet ve tarafsızlık mükemmel.
2: Harikasın. Harikasınız.
1: Hepinize teşekkür ederim.
3: Yiğit amca, ben de dövüş sanatları öğrenmek istiyorum. Sevdiklerimizi yumruklarımızla koruruz demiştim.
1: O zaman zorluklara hazır ol.
3: Annem der ki tatlılık ancak zorlukların ardından gelir.
0: Lütfen üstad, yerinize oturun. Lütfen.
4: Buyurun.
0: Aslanı kaldırın.
1: Zaha üstad, lütfen oturun. Lütfen, buyurun.
5: Muhteşem. Ne kadar iyi dans ediyorlar.
2: Okşa hadi, iyi şans getirir. Okşa tatlı. Hadi.
0: Harika. Yeni lider mührünü devralıyor. Görkemli aslan, erdemli kahramanı kutluyor.
6: Kutlu olsun.
5: Muhteşem oldu, evet. Hala devam ediyorlar.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçe paracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam, iş
3: bankası. Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Profiller Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için
1: dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler.

0: Anadolu tarafından bak.
1: Ton Bank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank kartıma din.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
5: Bu salı binde ABC sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Pantene şampuan çeşitleri 179 lira.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik araç.
8: Tamam bak, çalışıyor mu?
7: Yeniden hayata dönmeyi
9: evet,
7: hak eder.
9: Evet.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Chef Duck'la birlikteyim.
11: Programa davet ettim. Bir kerelik ve sen
10: evet.
11: Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
12: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
13: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
12: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
11: Kemik iliği yedin mi?
10: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
11: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapmıştım.

0: Barbie ezmeye, tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler, bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir, değil mi?
1: Doğru.
0: Senin bununla yaptığınsa...
1: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
2: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
1: Ketçaptan nefret
2: neler
1: ederim.
2: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorum, biliyorsun dostum.
0: Olayım. Ketçap benim olayım. Sonra ketçap yemeği götürürüm. Tamam.
1: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
0: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
2: Çok güzel.
1: Biraz batır.
0: Lezzetli.
2: Evet, çok iyi.
1: Bizim çeşnimiz bu.
0: Kendime not. Anladım.
1: Evet, ketçap yerine.
0: Biraz sıkıştır. Soğutucu yağ, bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
1: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
0: Seninle bir konuşmalıyız.
2: Şef kavgası.
1: Taze patatesleri kesiyoruz.
0: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
2: Tamam.
0: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu görebilirsin değil mi?
2: Evet, bu inanılmaz.
0: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
1: Evet.
0: Otla beslenmiş burger.
1: Göğüs ve kol karışımı.
0: Olağanüstü.
1: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
2: Skopski patatesler.
1: Evet, biraz Skopski ilik.
2: Bu şakacıların oluyor, anlamazsın.
0: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor, inan bana.
1: Yaklaşık 225 gram.
0: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
1: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
0: Bu çok acayip olacak.
1: Evet dostum.
0: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
1: Raklet peyniri.
0: Şuna bakın.
2: Ah dostum.
0: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
2: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
0: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
2: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
0: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
2: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
0: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
2: Alabilir miyim?
0: Evet.
2: Hmm dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
0: İçindeki etin zenginliği.
2: Aa evet.
0: Bu arada ekmek de bomba
2: harika
0: gibi.
2: Harika.
1: Glutensiz ekmek.
0: Hayır değil.
1: Öyle.
0: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
3: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
4: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
3: Çok sulu.
5: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
6: Ekmek harika.
0: Glutensiz.
6: Vay.
0: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
6: Kesinlikle.
4: Yer burası.
0: Yo, harikaydın.
2: Beni ağırladığın için sağ ol.
0: İstersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
1: Teşekkür ederim.
2: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
0: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedim.

0: Bir şeyler olacak.
1: Olduğumuz yerde kalıyoruz ve bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. Polis olaya karışırsa bir telefonumla buraya 100 yolcu daha gelir.
0: Yetkililer her yıl izinsiz çingene ve gezgin kamplarıyla uğraşmak için yüz binlerce sterlin harcıyor. İzinsiz olarak buradasınız ve izinsiz girenlerin kalma hakları yok. İcra memurlarına yarın gelmeleri talimatı verildi. Önerilen yeni yasalar bu göçebe yaşam tarzına sonsuza kadar son verebilir.
2: Bebeklerimin bir yuvası olacak mı yoksa yollara mı döneceğim?
0: Yüzyıllardır var olan bir kültürü tehdit ediyor.
3: Bizi burada istemiyorlar. Ne diye gitmemiz gerekiyor?
4: Çocuklarımız büyüdüğünde bunların hiçbiri olmayacak.
0: Adım Ed Stafford. Emekli yüzbaşı ve kaşifim. Şu anda üzerimde 3 güvercin ve bir sincap var. Günümüz çingenesi olmanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için 60 gün boyunca onlarla yaşayacağım.
3: Hey! Aşağı in! Aşağı in!
0: Geleneğe dayalı, tavizi olmayan bir dünyaya giriyorum. Neden evde yaşamıyorsun?
5: Hayatımız boyunca bir karavanda yaşadık. Kimseyi istemediği bir yere koyamazsınız.
0: Güvensizlikle bakılan bir topluluk. Orada bir muşta var. Polis geldiğinde korkmuyor musun?
6: Ciddi misin?
0: Şimdi kamerayı indir dostum. Ve toplumun sınırındaki yaşam zorlaşıyor.
7: Bırakın beni! Bırakın!
0: Çingeneler için söylenecek tek şey var. Hayat asla sıkıcı değil.
8: Ed Stafford ile Çingenelerle 60 gün. Oxfordshire.
9: Seni görmek güzel.
0: Nasılsın?
9: Gel bakalım. Ne diyorsun?
0: Yeni evin bu mu?
9: Bu yeni evin yaklaşık 10 yıllık. Girip bir bak bakalım.
0: Gazeteci Jack Bowers, Roman Çingenesi ve ailesi nesiller boyu yollarda yaşamış.
9: Bu kapılar kapanınca bir yatak odan olacak. Yani burada iki yatak odası var.
0: Muhteşem, küçük, üç parçalı suitim var. Buzdolabı.
9: Buzdolabı. O buzdolabı gazla ve 240 volt elektrikle çalışıyor.
0: Evet. Hayatım boyunca şu ana dek çingenelerle neredeyse sıfır etkileşim yaşadım. Tek bildiğim çingeneler hakkında söylenenler. Köydeki insanların barakalarından bisikletleri çalındı. Bizim Land Rover'ımız çalındı. Köydekilerin ilk tepkisi kesin çingenelerdir oldu. Göçebe bir çingene yaşamı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu yüzden Jack bana ilk dersimi veriyor.
9: Sana Mokade'nin kurallarını öğretmem gerekiyor.
0: Mokade.
9: Mokade temiz veya kirli anlamına gelen Romanca bir kelime. Altın kurallardan biri tuvaletini asla karavanınıza yapmazsın.
0: Tamam.
9: İçinde tuvalet var ama hiç kullanılmadı.
0: Vay canına. 60 gün boyunca sokakta uyudum. Hayatta kalma programları yaptım ve Amazon boyunca yürüdüm. Ama çingeneleri düşündüğümde doğru ya da yanlış sebeplerden dolayı bir korku unsuru var. Çingeneler suçla bağlantılı ve yasa dışı faaliyetler gösteriyorlar. Ve bu dünyaya adım atmak korkutucu. Kesinlikle şimdiye kadar sürdüğüm en büyük karavan bu. Dua edin de kaza yapmayayım. Karavanım o bariyere çok yakındı. Çok geniş. Normal bir arabadan daha geniş. Ay ay ay ay. Birleşik Krallık'ta tahminen 300 bin çingene ve gezgin yaşıyor. Ve bir kısmı izinsiz kamplarda yaşıyor. Önerilen yeni yasa, polise kamp dağıtma konusunda yeni yetkiler verecek. Çingeneler ve gezginler 2500 sterline varan para cezaları, mülklere el konulması ve 3 aya kadar hapiste karşı karşıya kalacak.
10: Polis daha önce çingeneleri ve gezginleri yalnızca araziye zarar vermeleri, tehdit dili kullanmaları veya 5'ten fazla araç bulundurmaları durumunda uzaklaştırabiliyordu.
0: Yoldaki çingene yaşamını içeriden gözlemlemek ve bu yeni yasaların toplum için ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Bu konuya oldukça saf bir şekilde, belli bir önyargıyla ama açık fikirlilikle giriyorum.
8: Chichester.
0: Jack bana Batı Sussex'te A27'nin hemen dışında bir grup çingenenin toplandığını söyledi. Bunun yepyeni bir kamp yeri olduğuna inanıyorum. Çünkü son birkaç saat içinde orayı gerçekten işgal ettiler ve her şeyin nasıl gelişeceğini görmek çok ilginç olacak. Bakın orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karavan var. Yepyeni bir konut sitesi. Bir anda endişelenmeye başlıyorsunuz. Rahatla Stafford, rahatla. Her yerde köpekler var. Tavuklar. Aa, bu delilik. Merhaba. Park edecek bir yer bulmam gerek. Merhaba. Ama önce dost bir yüz bulup ne yaptığımı açıklamalıyım. Tamam, gidip merhaba diyeyim. Merhaba dostum.
6: Bize para verecek misin?
0: Verecek param yok. İyi misin? Nasılsın?
6: Kameraları bana çevirirsen onları parçalarım.
0: Tamam, tamam, tamam dostum.
6: Ailemi çevirirsen kameranızı kırarım.
0: Tamam.
6: Buraya park edemezsin.
0: Endişelenme dostum. Güzel. Soğuk karşılama. Tamam. Oraya çetin yanına park etmeye çalışacağım ve umarım mümkün olan en az gerginliğe neden olurum. Kimse kolay olacağını söylemedi zaten, değil mi? Tamam, girdim. Girmiş olabilirim ama karavanımda herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Nasılsın? Bu arada adım et. Şu anda bir kalor gazı ayarladım ama buzdolabı çalışmıyor. Bana biraz ipucu verebilir misin?
4: Evet.
0: Şans eseri annelerden biri Samantha bana acayip yardıma geldi.
4: Bunu içine sok.
0: Evet.
4: En üsttekine kadar çevir. Evet. Ve mavi ışık yanana kadar çakmaya devam et.
0: Tamam.
4: İşte çalışıyor.
0: Gerçekten?
4: Evet. İşte.
0: Soğuk biralarımız var. İçeride mi pişiriyoruz?
4: Bazen pişiriyoruz ama çoğunlukla dışarıda. Çamaşırlarda da böyle dışarıda yıkıyoruz. Portatif çamaşır makineleri aldık.
0: Gerçekten?
4: Evet. Bu çamaşır makinesi.
0: Jeneratöre bağlı.
4: Dişe takıyorsunuz. Evet. Ve çalışıyor.
0: Güzel. Çöpü nereye atıyorsun?
4: Oraya. Benimkiler orada.
0: Evet.
4: Gitmeden önce yığın halinde koyarız.
0: Evet.
4: Hepsi yığın olur.
0: Ve su var mı? Yani bu sitede musluk var mı?
4: Hayır. Kendi kutularını alıp doldurmalısın.
0: Tamam. Nereden alıyoruz?
4: Garajlardan, eğer verirlerse. Tamam.
0: Bazen vermiyorlar mı?
4: Onda dokuzu vermek istemiyor. Hayvanlar için dersin. Kediler, köpekler için dersen verirler. Yoksa vermiyorlar.
0: Kedilerin hayatlarını daha önemli görüyorlar.
4: Çingene çocuklarınınkinden daha önemli.
0: Peki. Samantha ile tanıştıktan sonra hayat çok zor görünüyor. Elektrik yok, su yok. Kendinize şunu sormalısınız. Neden böyle yaşamayı seçiyorlar? Bu kamp uzun süredir burada değil ama şimdiden yetkililerin dikkatini çekti. Buradaki evlerin hepsinin perdeleri oynuyor, cep telefonları ellerinde. İnsanlar açıkça mutlu değiller ve evimin yanındaki tarlaya bir çingene topluluğu taşınsa ben de mutlu olur muydum? Muhtemelen hayır. İzinsiz giriş Birleşik Krallık'ta sivil bir suçtur. Dolayısıyla polisin grubu uzaklaştırmak için mahkeme emrine ihtiyacı var.
11: Bu sivil bir mesele, bu sivil
12: evet,
11: bir tecavüz.
12: Teşekkür ederim.
11: Bizim işimiz değil. Sizi bırakalım.
3: Sonra görüşürüz.
11: Kendinize iyi bakın.
12: Sağ olun.
0: Ancak yeni polis tasarısı yasalaşırsa Samantha ve grubun kalanı burada kaldıkları için tutuklanabilir. Hatta hapsedilebilir. Saat 7:30. Ama kampta benden başka uyanan kimse yok. Dün gece bu kamp geç saatlere kadar dans müziğinin çalındığı büyük bir parti yeri gibiydi. Dün gece burada güzel bir parti verdiler. Etrafta içecek kutuları var. Kimse uyanık değil. Tam bir ölüm sessizliği. Bunu köpeklerin saldırısına uğradığı için söylüyor. Doğa çağırıyor ve karavandaki tuvaleti asla kullanma diyen çingene kanununa uyuyorum. Hamburgercinin tuvaletine gidiyorum. Yap yap yap yap yap yap yap yap. 60 gün boyunca uykusuz kaldığımdan beri ilk kez hamburgercide tuvalete girdim.
13: Bunu böyle yapmalısın. Eski tencere etrafındaki çingene hayat. Hadi ye dostum, utanma.
0: Eşimin hizmetinden daha iyi. Kampa döndüğümüzde yiyecekler hazır. Çok hoş, teşekkür ederim. Michael bir peyzaj bahçıvanı.
13: Tüm aletler burada. Her yaşta her ağacı ve çimeni kesiyoruz. İşi hallediyoruz.
0: Pek çok çingene erkeği gibi Michael da geçimini günlük kazanıyor. Ve bugün beni de davet etti.
13: Hazır mısın bakalım?
0: Evet, evet, evet. Günün nasıl olacağını kimse önceden bilemez. Hiç bir fikrim yok.
13: Merhaba, ağaç ve bahçe hizmeti.
14: Hayır, gerek yok kardeşim.
0: Yolda yaşam, iş bulmanın zor olduğu anlamına geliyor.
13: Ağaç bakımı yapıyorum.
3: Gerek yok, teşekkürler.
0: Çingeneler ve gezginler arasındaki işsizlik oranları ülkedeki en yüksek oranlar arasında.
13: Rahatsız ettiğim için üzgünüm.
12: Herhangi bir şeye ihtiyacım yok.
13: Tamam, teşekkür ederim.
0: Ve bugün Michael'ın şansı yok.
13: Bütün bu ağaçları senin için 40 sterline budayabilirim.
0: Özellikle bir müşteri çingeneler tarafından dolandırılan birini tanıdığını iddia ederek Michael'ın iş teklifine karşı çıkıyor.
13: Hayat hikayem işte hep böyle. Karşılaştığımız tavır bu.
0: Evet, ama her şeye rağmen bu tavırlar karşısında üzülmüyoruz.
13: Hayır hayır, onları üzüyoruz. Kimsenin meleği değilim. Tek başımayım. Hayatımda kimseyi dolandırmadım. Başkaları kötü şeyler yapar. Ben yapmam. Diğer çingenelerle kötü deneyimler yaşamışlardı. Sorun ben değilim. Ben devam edeceğim. Bir dakika içinde birkaç yüz sterlinlik bir iş bulacağım. Evet. İyi bir iş yapıp birini mutlu edeceğim. Anlıyor musun? Orası benim değil. Onun işin sonu. O yaşlı kadını görmek istemiyorum.
0: Michael'ı hala çözmeye çalışıyorum. O yaşlı kadına karşı gösterdiği ısrardan biraz rahatsız oluyorum. Demek istediğim, böyle bir müşteri ilişkisiyle yoluna devam etmesi şaşırtıcı değil mi? Ama görünüşe göre Michael'ı iş başında göremeyeceğim. Çünkü kampa dönmesi gerekiyor. Bilinmeyen kişilere bildirimde bulunun diyor. Ve ardından şu anda bulunduğumuz yerin adresi de var. Arazi boşaltma bildirimi. İcra memurları yarın sizi dışarı atmaya gelecek. Biraz daha uzun kalmayı mı bekliyordunuz?
13: Muhtemelen bir veya iki hafta.
0: Evet, evet.
13: Sonra devam ederdik.
0: Evet. İcra memurları yarın geliyor.
13: Evet.
0: Bu gece buradan ayrılacak mısın?
13: Ha? Henüz bilmiyorum.
4: Gidecek miyiz bilmiyorum. Ne yapacağımızı söyleyemem.
0: Şu anda çok fazla kafa karışıklığı var. Bazılarına eşyalarını toplamaları söylendi. Kimse nereye gittiklerini bilmiyor. Bir ara belirlediklerini düşünmüştüm ama öyle olduğunu sanmıyorum. Farklı söylentiler var. Herkes farklı konuşuyor. İcra memurları mahkeme emriyle kampları temizleyebilir. Ancak önerilen yeni yasaya göre polis yasaların çiğnenip çiğnenmediğine bakacak ve tutuklamaya karar verebilecek.
4: Bunu durdurmaya çalışıyorlar.
0: Evet, öyle görünüyor.
4: Çocuklarımız büyüdüğünde bunların hiçbiri olmayacak.
0: Sona mı erecek?
4: Umarım olmaz ama gidişata göre öyle olacak gibi.
0: Öyle görünüyor.
4: Bize böyle davranırlarsa olur.
0: İnanılmaz. 3 gündür buradalardı. Bu 3. günün sonu. İşgal bir tam gün, 2 gece ve 3. günün sonunda gidiyorlar. 1,5 saat içinde ben de aile herkes toplanıp dağıldı. Çoğu tekrar tekrar hareket edecekti. Gerçeğine tamamen teslim olmuş durumda. Ancak sonunda bu sizi yıpratır. Kolay bir hayat değil. Dün gece uyumakta zorlandım. Ben Ed Stafford ve 60 gün çingene gibi yaşayacağım. Günümüzün seyahat eden topluluğu için hayatın nasıl olduğunu görmek ve olası yeni yasaların etkisini anlamak istiyorum. Yol kenarında duruyorsunuz. Yola çıktığınız anda bir suç teşkil etmiyor. Ama şu anda teklif edilen para cezasına çarptırılabileceğiniz, hapse atılabileceğiniz ve karavanınıza el koyabilecekleri bir yasa tasarısı var. Çingene ya da gezginseniz tüm hayatınız suçla bağlantılı hale geliyor. İngiltere genelinde izin verilen bölgelerde yaklaşık 7500 çingene ve gezgin karavanı için yer var. Ancak bu hala park edecek yasal bir yer bulamayan 1800 karavan olduğunu gösteriyor.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
16: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
16: Trivago'ya bakmadım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
7: Festçiler geldi.
8: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
7: Lezzeti de.
8: Ha?
9: Bravo! Bravo!
7: Italiano.
10: Festi.
9: Enfesti.
11: Opette lezzetlerin enfesti, festi.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, sigortam Net.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
17: Bellona, Bellona.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira.
18: Ucuz hep ucuz.
19: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Sevin.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
5: Hansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı?
8: Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: Manchester.
12: 3 gün boyunca izinsiz park etmiş bir grupla birlikte yalnızca 300 izinli alanın bulunduğu kuzeybatıya doğru gidiyorum. Temel olarak arkadaş edinmem gerekiyor. Üzücü bir durum değil mi? Grubun 14 karavanı şu anda yerel bir parkta bulunuyor. Merhaba.
13: Seni daha önce gördün mü?
12: Belki televizyonda.
13: Sanırım öyle.
12: Evet.
13: Ne kadar kalmayı planlıyorsun?
12: Bu gerçekten size bağlı.
14: Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz.
12: Evet. Teşekkür ederim. Burada krikolarımı indirebileceğimi söylediler. Şu ana kadar iyi. Yerleştiğimde parkın diğer tarafında bir grup çocuk görüyorum. Sapanla güvercin ve sincap vuran genç çocuklar var. Pişirip yiyecek misin?
8: Evet.
12: Evet.
8: Sincap.
12: Şuna bak. Kendini böyle mi doyuruyorsun?
8: Bazen evet.
12: Evet, bazen.
8: Buldukça.
12: Kaç tane var?
8: Birkaç tane daha var. Birazdan gidip alacağız.
12: Tamam. Senin var mı? Şuna bakın. Muhteşem atışlar olmalı. Kafaya ve vücuda isabet etmiş. Buna rağmen onu öldürmüş.
8: Hiç öldürdün mü?
12: Sapanla değil, hayır. Öldürmedim.
8: Havalı tüfekle mi?
12: Normalde tuzak kurarım. Yine de nasıl hazırlayıp pişirdiğinizi görmek isterim.
8: Evet, önce sincabın bağırsaklarını çıkarırız. Evet. Sonra alttakileri çıkarırız.
12: Alt takımlar, tamam.
8: Ve sonra da bol miktarda baharat atarız.
12: Evet.
8: Evet ve bol bol yıkarız.
12: Evet.
8: Hey Bob, merhaba de.
15: Merhaba.
12: Hamburgerden iyi ya.
8: Evet.
12: Şu anda üzerimde 3 güvercin ve 1 sincap var. Biraz dikkat çekici olduğumu hissediyorum. Ben oradan geçemem.
15: Geçersin.
12: Hayır, buna imkan yok. Ağacı indirdik. Evet, ihtiyacım olan şey bu. Şimdi ateşe ihtiyacımız var. Yakacak odun aldım.
8: Biraz kör bir bıçak.
12: Hayır, kör değil.
8: Büyükannemin ayak tırnaklarından bile daha kör.
12: Kötü işçi daima aletlerini suçlar. Çocuklar kendi ortamlarında. Güzel et çıktı. Ancak parkta avlanmanın antisosyal mi, yasa dışı mı yoksa ergenlik töreni mi olduğuna karar veremiyorum. Bu tarafta güvercin, bu tarafta saksağan var.
16: Bundan keyif alıyor.
12: Sülüne benziyor değil mi?
16: Sülüne benziyor.
12: Sülüne benziyor, evet.
16: Sülünü pişirdiğinizde...
12: Hayır, bu iyi. Genç kuşak kamera karşısında olmaktan mutluyken yetişkinler çingene olarak tanımlanma konusunda isteksiz.
17: Çiftçiler bizi traktörlerle ezip geçiyor. Üzerimize dışkı püskürtüyorlar. Birisi arabamın camını sökmeye çalıştı. Bir arkadaşımızı bıçaklamaya çalıştı.
18: Sanki pencereyi söküp içeriye benzin bombası atmaya çalışıyordu.
17: Çocukların güvenliği önemli.
12: Adam karavanı ateşe mi verdi?
18: Evet, evet, yan tarafına.
12: İçinde çocuklar vardı.
18: Evet.
12: Yolda hayat yeterince zor görünüyor. Ama hükümetin planları başarıya ulaşırsa bu adamlar için durum daha da zorlaşacak.
18: Eğer bu yasayı kabul ederlerse göçmen değiliz ama yine de ülkemize seyahat edemeyeceğiz.
12: Okuduğum bazı şeylerden sonra antisosyal bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer şu anki gibi yaşarsanız o zaman hapis cezası, 2500 sterlin para cezası ve aracınıza el konulma riski olacak.
18: Ölmemizi istiyorlar öyle değil mi? Tek istedikleri bu.
17: Ama nereye gideceksin? Elin bu hayata mahkum. Gezginlerin girebileceği kadar ev yapılmadıysa ortalık karışmadan önce bir çözüm bulunması gerekiyordu.
12: Evet, aranızda evde yaşayan var mı?
18: Hayır.
12: Hayır mı? Hiç mi?
17: Büyük zorluk değil mi?
12: Evet. Aslında...
18: Bildiğin evde yaşamak. Yani...
17: Büyük bir özveri değil mi bu?
18: Seyahat etmeye alışkınsan bu çok fazla, evet.
12: Bu çok fazla.
18: Evet, öyle.
12: Tüm yıl boyunca karavanlarında dolaşıyorlar. Göçebeler, tamamen göçebeler. Ve eğer göçebe olmak cezai bir suç olursa ne yapacaklar? Ben de bilmiyorum. Ne olacağını hayal edemiyorum. Yine vakti geldi. Geleneksel çingene kanunları karavanınızdaki tuvaleti kullanmanızı yasaklıyor. Buraya gidersem orada bir patika var. Herkes beni görür. Bu sabah parkın sessiz bir köşesine ihtiyacım var. Burası biraz daha sık çalılarla çevrili. Ne yazık ki fazla zaman yok. Çabuk olmalıyım. Az önce bir araba geçti. İş tamam. Kampa dönerken adıma bir posta gördüm. Kanal 4'ü suçla. Ed Stafford'ı suçla. Sanırım gezginler burada olduğu için bizi suçluyor. Bu bile gösteriyor. Bunun gibi sitelere gelen gezginlerin çevresinde öyle bir duygu var ki insanlar suçlayacak birini arıyor. Bu ülkede roman yaşamının gerçek hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Buradaki hikayenin çingenelere değil, bana yönelmesinden endişeleniyorum. Bu insanları seviyorum. Kırıldığımı söylemeliyim ama ayrılmaya karar verdim ve ayrıldığım için üzgünüm. Veda edeceğim. Aslında veda etmeye geldik.
7: Gidiyor musunuz?
12: Evet, gidiyoruz. Her şey için
7: kendinize
12: teşekkür
7: ederim. Kendinize iyi bakın.
12: Ve seni tanımak güzeldi. Cornwall, Birleşik Krallık'ta en fazla çingene ve gezgin karavan yoğunluğuna sahip yerlerden biri. O yüzden oraya gideceğim.
9: Cuma gecesi çok sayıda yolcunun orada durmaya karar vermesinin ardından arabayla Truro'ya gitmeye çalışanları bir düşünün. Polis, belediye arazisinden insanları tahliyeye zorlamak için yetkilerini kullandı. Gezginlerin bıraktığı çöplerin toplanmasının ardından Tregurra Parkı'nda hayat normale dönecek.
12: Newquay. Kendilerine itibar kazandıran bir grup İrlandalı gezginle kalmayı umuyorum. Tamam, gidip göreceğim adamlar Newquay'ın tam merkezindeler. Bir otoparktalar. Polisle pek çok kez karşılaştılar. Birçok kez tahliye edildiler. Antisosyal davranışlarla ilgili suçlamalar var ve içeri girip arkadaş edinmeye çalışmam gerek. İyiyim, sen nasılsın? Grup Newquay'ın en yoğun otoparklarından birinde kıyıdan 10 dakika uzaklıkta kamp kurmuş. Burada hava çok güzel. Hemen sahilde.
19: Bir saattir çocuklarla birlikteyim.
12: Oraya park edebilir miyim?
7: Evet, edebilirsin.
12: Sorun olur mu? Benim adım Ed.
19: Nasılsın?
12: İyiyim dostum, evet. Şu ana kadar burada her şey yolunda görünüyor. Çoğunlukla İrlandalı gezginler ve bu adamlar her zaman nasıl yaşıyorlarsa öyle yaşıyorlar. Yani hep yoldalar.
20: Eller yukarıda. Vur ve elinin tersiyle. Aferin.
12: David bir... Eskiden bir boks salonuna sahipti ve o bir antrenör ve onlar da antrenman yapıyorlar.
20: Yani önce bu el, önce bu elle vuralım, tamam mı?
12: David'in en umut veren öğrencilerinden biri 11 yaşındaki oğlu John Francis. Bütün çocuklar bu kültürle büyümüş. Küçük bir çocuğa benziyor ama bahse girerim 5 yıldır boks yapıyordu. Ne zamandır yapıyorsun?
21: Ben 4 yaşımdan beri boks yapıyorum.
12: Amatör dövüşlere katıldın mı?
21: Bir dövüşte yetenek...
12: Öyle mi?
21: Kemeri kazandım. Dövüşü kazandım.
12: Öyle mi?
21: Evet.
12: Nakavtla mı?
21: Evet.
20: Evet, John Francis'te çok zaman geçiriyorum. Kendini savunması gerçekten çok önemli.
12: Evet.
20: Bu bir disiplin.
12: Evet.
20: Bence boksa başarılı olan her çocuğun görgü kuralları vardır.
12: Evet.
20: Ve o da boksu çok seviyor.
12: Seviyor musun? David 43 yaşında ve 5 çocuğu var. Hepsi boksör.
20: Tamam, vur bakalım. Ne düşünüyorsun?
21: İyi.
20: İyi mi? Son 10. Daha hızlı, daha sert. Hadi son 10. Tamam. Nasılsın?
12: Yorgunum. Polisle ve başkalarıyla çatışma olduğu için insanların kendi başlarının çaresine bakabilmelerinin de faydalı olduğunu düşünüyor musun?
20: Evet, yardımcı oluyor. Ama ringde harika olduğunu düşünüyorum.
12: Ama kaldığı yer burası.
20: Kalması gereken yer orası.
12: Evet, tamam. Çok mantıklı. Aile kuzeyde sabit bir sitede yaşıyor. Ancak yaz aylarında yollara düşüyorlar. Büyük bir evde yaşama fırsatınız olsa bile bunu yapar mıydınız?
20: Evet, çünkü bu tür şeyleri satın alamazsınız. Çocukların dostluğunu ve özgürlüğünü kesinlikle satın alamazsınız.
12: Neden ücretli kampa gitmiyorsunuz?
20: Dün ücretli bir kamp alanına gittik.
12: Evet.
20: Ve bir saat kalabildik.
12: Sizi kovdular mı?
20: Hayır, yüzme havuzundaydılar ve sürelerinin dolduğunu, dışarı çıkmaları gerektiğini söylüyorlardı. Ama bunu eğlenen bir çocuğa kesinlikle anlatamazsın.
12: Evet.
20: Yani dışarı çıkmadılar ve ayrılmak zorunda kaldık.
12: Yani burada tamamen özgürlük var. İstediğini yaparsın.
20: Evet, partiler, bir şeyler içebiliriz. İsterlerse evet. Yüksek sesle müzik açabiliriz.
12: Evet.
20: Biz kimseye zarar vermiyoruz. Kendi hayatımızı yaşıyoruz.
0: Neden 999'u aradın? Çünkü onlar... Tehlikede misin? Bir problem mi var?
12: Tamam, burada polis var.
2: Avukat bey yarın sabah icra memurlarının geleceğini söyledi.
12: Polis ailelerden otoparkı terk etmelerini istemek için bir belediye görevlisiyle birlikte geldi.
22: Cornwall Belediyesi'nin söylediği şu. Yarın sabah saat 9'a kadar.
2: Ancak belediyenin tahliye için mahkemeye gitmesi gerekiyor.
22: Onlar bunu yapabilecekler.
2: Bu şekilde tahliye edemezler.
22: Bakın,
2: bu kadar kısa sürede
22: söylüyorum.
2: Tahliye emri alamazlar.
12: Bu yetkili belediyeyi temsil eden adam icra memurlarının yarın sabah geleceğini söyledi. Bunun gibi kamu arazilerinde tahliye için mahkeme kararı gerekiyor.
2: Burası özel arazi değil. Kapıda belediye yazıyor.
8: Belediyenin kanunu belli.
22: Kalmak mı istiyorsunuz?
8: Adil davranılsını istiyoruz.
22: Hem de uzun süre.
8: Bizim gibi insanlar için bir süreç var. Üstünde isim yok. Buna kim imza attı?
22: Yasal olarak bağlayıcı bir belge
14: yarın
22: değil.
14: Yarın bizi başka bir yere
22: evet,
14: taşımak
22: evet, bu hiçbir istiyoruz. İşe yaramayacak.
14: Eğer hakim emretmiş olsaydı giderdik. Emir olması gerekiyor.
12: Henüz mahkemeye intikal etmedi. Dolayısıyla toplumun bundan pek de memnun olmadığı aşikar. Yarın sabah gitmeyi planlamıyorlar.
2: Artık buraya gelme zahmetine girme, tamam mı?
12: Mahkeme emri alınması, belediyenin aileleri birkaç gün içinde tahliye edebileceği anlamına geliyor. Ancak teklif edilen yeni yasaya göre bu, ailelerin derhal tutuklanmasıyla sonuçlanır. David, peki şu teklif edilen yasa tasarısı gelirse, hapis cezasıyla sonuçlanırsa?
20: Merak ediyorum, bir kural çıkarınca herkesin uyacağını falan mı sanıyorlar? Böyle bir şey olmayacak.
12: Ha, evet.
20: İmkansız, böyle bir şey olmaz.
12: David'in bakış açısına göre anlıyorum. Yazın arkadaşlarınızla ve ailenizle istediğinizi yapabilmek mantıklı. Ama sanırım beni rahatsız eden şey şu. Polis tarafından rahatsız edilmek istemiyorsanız o zaman motosikleti bir aşağı bir yukarı sürmek gibi antisosyal davranışları da düşünmelisiniz. Tabii ki yerel halkı da biraz dikkate almalısınız. Olması gereken bu.
23: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
24: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
25: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
26: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
27: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
28: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
26: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
29: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan.
5: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Bir haftadan fazladır yollardayım. Mermi atlayışı. İrlandalı gezgin David ve oğlu John Francis'le Newquay'de buluştum.
20: Gerçek dünyaya hazır.
12: 11 mi?
20: Evet, 11. Artık okulu bıraktı. 11 yaşında, yani evet. Okulu bitirdi.
12: Gerçekten?
20: Evet. Liseye gitmeyecek.
12: Peki.
20: Tam zamanı benimle çalışıyor.
12: Tamam.
20: Biz işteyken 11 yaşındaki haline bakılırsa 17 ya da 18 yaşındayken tam bir erkek haline gelecektir diye düşünüyorum.
12: Bu arada kendisi 12 yaşında.
20: Henüz 12 yaşında değil.
12: Bu sabah 12 yaşında
20: Hayır.
12: olduğunu söyledi.
20: Sana yalan söylüyorum.
12: Öyle mi?
20: 12 Aralık'ta. Henüz 12 yaşında değil.
12: Okulu bu kadar erken bıraktıklarını öğrenince şaşırdım.
10: Buradan defolup gidin.
12: Ama daha fazla şey öğrenecek kadar uzun süre burada kalamayabilirim. Kampın dışında toplanan bir grup polis ve birkaç güvenlik firması çalışanı görüyorum. Ve bir şeyler başlamak üzere.
11: Geliyor musun?
12: Kamptaki çocuklar dahil bütün hareketler onlarla yüzleşecek. Girmelerini beklemeyecekler. Gidip ne olacağını görelim. Gerginlik artıyor gibi. Kameramanımı geride bırakıp telefonumla çekim yapıyorum.
13: Burada neler oluyor?
15: Hukuka göre gitmeniz için bildirimde bulunduk.
13: Ama gitmemizi sen istedin.
15: Evet, yani hukuka göre. Bu özel arazi.
13: Özel arazi değil,
16: burası
13: belediyeye
16: belediyenin,
13: ait.
16: Belediye yazıyor. Sahibi yoksa belediye arazisidir. Yani birinin değil, belediyenin malı. Mahkemeye gidip karar aldırmalısınız.
13: Bunu doğru yaparsanız ve gitmek için zaman verirseniz gideriz.
15: Gitmen gerektiğini biliyorsun. Bunu sana zaten söyledim. Anlaşmazlık olduğunu biliyorum. Haklısın. Kendi fikrini savunma hakkın var.
13: Gerçekten bir şey yapabileceğine inanıyor musun? Polis olaya karışmak istiyorsa herkesin gelmesi gerekiyor. Çünkü bir telefonla 100 yolcu çağırabilirim. Burası iyice karışır. Sebebi sen olacaksın. Olduğumuz yerde kalacağız ve hiçbir şey yapamazsınız. Bunu kafanıza sokun ve aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın, tamam mı?
15: Tamam, şimdi beni dinle.
20: Bırakın adam konuşsun.
15: Evet, beni dinle. Durumu iyice anlatalım. Yoksa üyeleri çağırıp yaptırırız, anladın mı?
11: Belediye isterlerse eşyalarımızdan birine dokunmak için çok daha fazla polise ihtiyacınız olacak, tamam mı? Sorun değil, devam edin. Hadi çocuklar, hadi.
13: Tamam, hadi o zaman.
15: Hadi.
12: Göçebe oldukları için burayı kendi evleri olarak görüyorlar. Bu adamların hepsi oldukça çabuk sinirleniyor ama bunun nedeni defalarca yaşanmış olması. Ve hiç hoşlanmadıkları şey şu, saldırganlık gösterisi, büyük icra memurlarının ve polis tarafından desteklenip gönderilmesi bu olayların biraz daha tırmanmasına neden oluyor. Kaç tane sapanım var? 1, 2, 3, orada bir muşta var. Bunları bulundurmanın yasal olup olmadığından emin değilim ve çocuklar da habersiz görünüyorlar. Gezgin çocukların en kötü sağlık ve eğitim şartlarına sahip olduğu göz önüne alındığında yaşam tarzı için ne düşündüklerini merak ediyorum. Polis ya da icra memurları geldiğinde bu sizi korkutuyor mu? Endişelendiriyor mu? Öyle bir şey var mı?
0: Ciddi misin?
12: Evet. Polise ne diyorsun?
0: Boş ver. Umursama.
12: Umursama. Bu hayatı seviyor musun?
0: Evet. Daha iyi değil mi? Değil mi?
12: Evde yaşamaktan daha mı iyi?
0: Evet derdim. Çünkü bir evde sıkışıp kalıyorsunuz. Yıllarca aynı yerde kalıyorsunuz ama bizim gibi yaşadığınızda neredeyse her zaman yollardasınız. Bu iyi.
12: Peki ya okul?
0: Ben artık okula gitmiyorum. Gezginler gibi. Okula gitmiyoruz. Okul gibi 6. sınıfta.
12: Evet.
0: Muhtemelen 7. sınıfta ayrılıyorum.
12: Peki istediğin bu muydu?
0: Evet. Okuyup yazabildiğin sürece sorun yok. Evet.
12: Sen de mi okula gitmiyorsun?
2: Onun gibi. Babam bizi işe götürüyor.
0: Biz bilmemiz gerekenleri öğreniyoruz. Okula gittiğimizde ticaret yapmanıza izin vermiyorlar. Ben bu halimden mutluyum. Okulda para kazanamıyorsun.
12: Motor kaça mal oldu? Kendin aldın değil mi?
0: Evet. 1950 verdim. Ben biriktirdim.
12: 1950 sterlin?
0: Evet.
12: Sen 11 yaşındasın.
0: Evet.
12: O yaşta bu kadar paraya sahip olmak çok güzel değil mi?
0: Bazı insanlar buna sahip değil.
12: Küçük oğlum 11 yaşında okulu bıraksa mutlu olur muyum diye düşünmeye çalışıyorum. Olacağımı sanmıyorum. Küçük, daha çok küçük. John Francis çok hızlı büyüyor ama belki de icra memurlarını, polisi, yerel otoriteleri idare edebilmek açısından buna ihtiyacı var. Belki de hayatını yolda geçirmek için ihtiyaç duyduğu hazırlık budur. Hiç kolay bir şey değil. Burada insanlar erken kalkmıyor. Saat 9:30. Neredeyse herkes hala karavanda. Bu kamp artık idrar kokuyor. Sanırım adamlar kampın çevresine işiyor ve her yer sidik kokuyor. Evet. Bence bu dışkı ve bu dışkı köpek dışkısı. Ama tam emin değilim. Bazen çocukların aceleyle yaptıklarını düşünüyorum. Çöplerimi bırakmaya çöplüğe gidiyorum. Bazı belediyeler çöp kutuları sağlıyor ancak burada durum böyle değil. Merhaba.
7: Korkarım bahşiş veremeyeceksin. Bu tür bir araç izne tabi. Pick-up sınıfına giriyor.
12: Peki ya bir adresim yoksa?
7: Bilmiyorum. Onu ilçe binasından almanı istiyorlar. İzinsiz hiçbir şey yapamayız. Kusura bakmayın.
12: Atamaz mıyım? Sadece çöp torbaları var.
7: Hayır, izin sadece verilmiyor. Çöp... Kameralar da yasak. İzin yok, bahşiş de yok.
12: İlginç değil mi? Ön yargı size çingenelerin ve gezginlerin çöp bıraktığını söylüyor. Çöpümü çöplüğe bırakmaya çalışıyorum ama bırakamıyorum. Çünkü buranın sakini değilim ve dolayısıyla iznim de yok. Peki nereye bırakacağım? Parça parça o küçük çöp kutusuna atabilirim bence. Evet, bu kutu dolu. Orada bir şey kokuyor. Bu bir sorun. Daha önce hiç yaşamadığım bir sorun. Cornwall Otoparkı'nın işgalinden 7 gün sonra belediye temsilcisi bu kez elinde bir mahkeme kararıyla geri döndü.
8: İşte buyurun.
12: Tamam.
8: Yani araziyi terk etmeniz için Cornwall Belediyesi tarafından mahkemeden alınan bir emir var.
12: Evet.
8: Belediye ayrıca yarın saat 15'te bir duruşma ayarladı.
12: Tamam. Cornwall Belediyesi 1944 tarihli kamu düzeni yasasının 77. maddesinde yer alan yetkiler uyarınca ve bu yetkilere uygun olarak araziyi yarın yani çarşamba günü sabah saat 10'a kadar boşaltmanız yönünde talimat verilmektedir.
8: Yarın bir duruşma var. Eğer isterlerse Truro Sulh Ceza Mahkemesi'ne gidebilir ve burada kalabileceklerini söyleyebilirler.
12: Şu anda burada kimse yok. Herkes sahilde ve şimdi bu geliyor ve bunun geleceğini biliyorlar.
9: Genellikle icra memurları gelmeden gideriz.
12: Evet.
9: Onlarla uğraşmak istemeyiz.
12: Hayır.
9: Uygun evraklarla geldiklerinde polis bunu mutlaka uygulayacaktır.
12: Evet. Bugün geldiler ve evrak artık burada.
9: Evet, gitsek iyi olacak.
12: Evet. Yasal tahliye bildirimi var. Sulh mahkemesine çıkma emrimiz var. Eğer bu günlük hayatsa o zaman rahatsız edici. Ancak kanunların sınırında veya dışında yaşamadığınızda olan bu. Bununla defalarca kez uğraşmak zorundasınız. Bu sizin kaderiniz oluyor. Kaderleri mühürlenen grup yola devam etmeye karar verir. Adamlardan biriyle konuştum ve dediler ki biz bir sonraki yerin herkes tarafından bilinmesini istemiyoruz. Yani siz sağa biz sola gidiyorsunuz.
20: Seninle tanışmak güzeldi.
12: Harikaydı. Tüm boks tavsiyeleri için teşekkür ederim.
0: Evet.
12: Ve seni tanımak güzeldi. Bence David'in grubuna bakıp olumsuzlukları görmek çok kolay. Bence bunu bir dereceye kadar kendileri getirdiler. Ancak bu insanlar kurallara uymak isteseler bile, bence çöplerinizi bırakmaya çalışmak gibi şeyleri bile zorlaştıran toplum neredeyse her şeyi imkansız hale getiriyor. Şu ana kadar gördüğüm tek şey kamp kurduktan birkaç gün sonra çingenelerin ve gezginlerin tahliye edildiğiydi. Ama bu her yerde geçerli değil.
29: Matlock.
12: Bir grubun yoğun bir demir yolu hattının yakınında konakladığı Derbyshire'a gidiyorum. Pearl adında biriyle bağlantım var. Burada kalmamı sağlayacak. Merhaba Pearl.
14: Merhaba Ed. İyi bir temizliğe ihtiyacın var. İyi bir temizliğe ihtiyacın var.
12: Sence karavanın durumu nasıl?
14: İnanılmaz kirli.
12: Öyle mi?
14: Evet, çok kirli olduğunu söyleyebilirim.
12: Bak, bu sabah yatağımı yaptım.
14: Çok kirli. Seyahat eden insanlarla birlikteyseniz, ortalıkta kirli bir çorabınız varsa her şeyi iyice temizlemeniz gerekiyor.
12: Lanet olsun, evet. Üzgünüm.
14: Dolapta çöp kutusu var. Pis bir adamsın.
12: Çöp kutunuz nerede?
14: Dışarıda. Üniversiteye gittin mi?
12: 20 yaşıma kadar üniversiteye gittim.
14: Cahil değilim ama bir şey öğrenememişsin. Evin durumuna bak. Bir şey öğrenemedin değil mi?
12: Öğreniyorum.
14: Yavaş yavaş öğreneceksin.
12: Yıkanmaya gittiğinizde nereye gidersiniz?
14: Dışarıda bulaşık yıkarsınız ve yıkanmak istediğinde eğlence merkezinde duş alırsın.
12: Eğlence merkezi?
14: Evet.
12: Peki duşa girmek için para ödeniyor
14: mu? Evet, duş için para ödüyorsun. Bugün banyo yaptın mı?
12: Yaklaşık bir haftadır yıkanmadım.
14: Çok pissin.
12: Pearl ve akrabaları 6 ay önce yollarda yaşamaktan vazgeçtiler ve o zamandan beri buradalar. Diğer ilçe belediyeleriyle karşılaştırıldığında buraya geldiğimde adamlar sizi burada ciddiye alıyor gibi görünüyor. Çöp kutuları ve portatif tuvalet verildi. Öyle değil mi?
14: Evet, kutularımız var. Benim bakacak annem ve teyzem var. Kocam var.
12: Evet.
14: Elektrik ve su lazım. Yol kenarında yaşamaya devam edemeyiz.
12: Hayır.
14: Çok fazla şey istemiyoruz. Boş bir alan veya bahçe istiyoruz.
12: Neden gidip bir evde yaşamıyorsun diyenlere ne diyeceksiniz?
14: Yaşam tarzımıza aykırı. Hayatımız boyunca karavanda yaşadık.
12: Evet.
14: Yerel halkın karavanda yaşamasını istememizden farksız bu.
12: Evet.
14: Bunu yapmak istemiyorlar. Yaşamak istemediğimiz bir yerde yaşamamızı bekliyorlar.
12: Evet. Teşekkür ederim Paul. Görünüşte herkes neden evlere taşınmıyorlar diyor. Ama bu bir yaşam tarzı. Yani nesiller öncesine uzanan bir kültür. Peki neden çingeneler yaşam tarzları ideallerimize uymuyor diye tüm bunlardan vazgeçsin ki? Öyle değil mi? Grubun yaşlı sakinlerinin ev diyebilecekleri kalıcı bir siteye ihtiyaçları olduğu açık.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım net, sigortam net.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
22: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
21: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
22: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
26: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
28: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
26: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Budur.
25: Şeftali, budur. Boş ver sen bu reklamı.
27: Kendin nereye uzadın, ilk yılında sen de söyle.
25: Fuse,
1: Fisti.
3: Yeni Fisti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
29: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
5: Çamlıca Gazoz. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana
6: yakışanı tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Gece olduğunda bazı gençlerle tanışıyorum.
2: Geliyor musun?
15: Hey, bu gece mi?
2: Bir dakika.
15: Yarın yaparız.
2: Sağlam.
15: Tamam, şimdi beni dinle.
2: Nasılsın? Bu karavan çok sağlam.
15: Evet. Evet öyle.
12: Peki sağlam olmasaydı doğrudan yere düşer.
2: Araba atlı karınca gibi büküldü.
12: Bükülmez.
15: Sen de gitsene.
12: Hayır hayır, sorun değil. Sorun değil, tamam.
2: Bir dakika. Burasını da deneyelim.
15: Tamam.
12: Gerçekten Rob, bunu yapma. Tamam.
2: Bu çok hoş.
15: Ne sağlam bir karavan böyle.
2: Tekme atıp bir daha deneyelim. Sağlam.
12: Evet. Yapma yapma yapma. Düşecek. Düşecek. Sabah görüşürüz Rob. Tamam mı?
2: Sabah görüşürüz.
15: Rob. İyi geceler dostum.
12: Sabah görüşürüz. Herkes birbirine Rob diyor. Bu onların sinirlenmesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa Rob burada dostum demek mi oluyor bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Ama... Burada bazı savunmasız insanlar var. Daha derin bir hikaye var. Şimdilik geç oldu. Ve artık yatacağım. İyi geceler Rob. Kampa geri dönüyorum ve orada bir itfaiye aracı var. Neler oluyor? Ah lanet olsun. Sitede yangın çıktı ve itfaiye çağrılmış. Böyle neler oluyor?
14: Ateş oluştu. Eski çöpler yandı. Ateşi görünce itfaiye çağırdılar.
12: Adamlar arka tarafta çit keserken dikkatsizlik etmiş ve yangın çıkmış. İtfaiye çağrılmış. Burası tren hattına çok yakın ama yangın... Sitede yangın çıktı ve itfaiye çağrılmış. Böyle neler oluyor?
14: Ateş oluştu. Eski çöpler yandı. Ateşi görünce itfaiye çağırdılar.
12: Adamlar arka tarafta çit keserken dikkatsizlik etmiş ve yangın çıkmış.

0: Son 6 aydır Matlock tren istasyonunun otoparkında yaşayan Pearl ve ailesinin yanında kalıyorum. Hiç evde yaşamadın mı?
1: Evde yaşamadım. Hiçbirinde yaşamak istemezdim.
0: Sakinlerden biri de Pearl'ün 80'li yaşlarındaki teyzesi Anna.
1: Hayatımda hiçbirine girmedim ve girmeyeceğim de. At arabaları varken her yere çekebilirdin.
0: Çünkü o zamanlar kamu arazisiydi değil
1: evet.
0: mi? Ve artık kamu arazisi yok.
1: Hayır.
0: Bu site burada, istasyonun yakınında.
1: Aha.
0: Burada olmak ister misin?
1: Hayır. Üzerinde suyu, elektriği ve duşu olan bir yerde kalmak istiyorum.
0: Evet. Şu anda bunların hiçbirine sahip değilsin.
1: Hayır.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki. Teşekkür ederim. İstediğin zaman gelebilirsin.
0: Çok naziksiniz. Belediyenin arsası Pearl ve ailesi için potansiyel alan olarak tahsis edildi. Bu çok ama çok muhtaç bir durum. Yaşamak için Matlock ortasındaki istasyonun otoparkından daha uygun bir yere ihtiyaçları var.
2: Gerçekten göremeyeceğiniz kadar büyük bir alan çünkü son 18 ayda otlar çok büyümüş.
0: Çok güzel değil mi?
2: Evet.
0: Siobhan, Derbyshire Çingene İrtibat Grubu'ndan.
2: Görünüşe bakılırsa burada yapılacak çok iş var.
0: Pearl, burası evin olabilir mi?
3: Evet. Babam yıllar önce bu yollarda dolaşmış. Midillileri varken kiraladığı her tarla onundu. Buralarda tanınıyordu. Bu yüzden güzel olurdu.
2: Otoparkın ortasından daha sessiz.
3: Evet, çok daha iyi olabilir. Her şey yolunda gittiğinde harika bir site olur.
0: Tam ayrılmak üzereyken Pearl'ün potansiyel komşularıyla tanışıyoruz. Merhaba. Bu evde mi yaşıyorsunuz?
4: Bu evde yaşıyorum. Orada kendime ait küçük bir karavan alanım var. Ayrıca orada tatil evlerim de var. Burası bir karavan alanı ve buraya gelen birçok insan eğer böyle devam ederse korktukları için gelmeyeceğini söylüyor.
2: Mesele sadece onları korkutmak
4: olmamalı. Bana böyle söylüyorlar.
3: Kimseyi incitmiyoruz.
2: Korkularını
4: bana söyledikleri
3: kimseyi
4: bu.
3: Kimseyi incitmiyoruz.
2: Korkularını giderelim. Annesi artık 80'li yaşlarında gibi. Sadece
4: evet.
2: Annesi ve yaşlı teyzesi
4: evet.
2: Ve kendisi var.
4: Öyle olabilir ama normalde hayır. Başka insanlar da gelir değil mi?
2: Hayır gelmezler.
3: Daha fazla bilgi alamadığınızda nasıl ortaya çıkabilirler? Sanki daha
2: gerçek
3: çok insan evinizde yaşamak istiyor gibi konuşuyorsunuz. Burası uygun.
2: 4 parsel öyle yazıyor bu yüzden.
4: Bir yerde okumuştum. Sadece 4 taneyle başlıyorlar sonra daha da büyütüyorlar.
3: Eğer bilmiyorlarsa nasıl büyütebilirler?
4: Ayrıca sitenin bulunduğu yerin de size uygun olduğunu düşünmüyorum. Sokak aydınlatması yok, siteye giden patika yok.
2: Durum şöyle, belediye de bunu biliyor. Belediye hiç hazırlık yapmadı. Tek bir alanları yok, tek bir arsaları var.
4: Ne diyebilirim ki? Sen çok iyi bir üne sahip değilsin, sorun bu. Nereye gidersen git, insanlar harekete geçecek.
0: Onun bakış açısına göre karavan sitesine daha az insan rezervasyon yaptıracağı için işini kaybedecek ve bu da onu... ekonomik olarak etkileyecek. Bunu tamamen anlıyorum. İnsanların çoğunluğu bir gezginin sitesinin hemen yanında. Tatile gitmek istemeyeceği için mali sıkıntı yaşayacak. Umarım siteyi alırlar. Matlock dışında değilse umarım kendilerine uygun bir tane daha alırlar. Statik bir site bile mükemmel değil ama göçebe olmanın artık adeta suç sayıldığı bir dünyada başka ne seçenekleri var ki? Çingenelere ve gezginlere yer vermemiz gerektiği gerçeğini anlamadığımız sürece sonsuza kadar toplumun dışında kalacaklar ve davranışlarının da hep aynı kalacağını düşünmeliyiz. Burada hoş karşılanmadım, kamp sessizleştiğine göre gitme zamanım geldi. Kapımın kilidi kilitlenmiyor. Kilidin plastik kısmı çatlamış. Ve bu eksikti. Biri içeri girmeye çalışmış. Kapının hemen yanında. Belli ki kapıyı zorlamışlar ve açmaya çalışmışlar. 60 günü birinin karavanıma girmeye çalışmadan geçirebileceğimi düşünmüş müydüm hiç gerçekçi değil. Gruptan ayrılmak için arabaya bindim ve ön camdaki dışkıyı gördüm. Göçüğü görebiliyorsunuz. Yani biri arabanın üstüne çıkarak zıplamış. Kaportanın üstünde durmuş ve ön cama dışkı bırakmış. İnanılmaz bir şey. Bir kaşif olarak düşmanca ortamlara

0: çalışığım. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ama kızgınım. Öyle değilmişim gibi davranamayacağım. Böyle bir tacizle karşılaşacağımı hiç beklemiyordum. Çok sallanıyor. Lastiğin hava kaçırdığını düşünüyorum. Hava basmalıyım. Vay canına. Arabanın çamurluğu düştü. Peki iyi bir gün geçirmiyorum. İyi bir gün değil. Şuna bakın. Artık net olan bir şey var. Yollarda hayat tahminimden daha zorlu. Lanet olsun. Gelecek bölümde Birleşik Krallık'taki en büyük çingene ve gezgin toplantısındayım. Eğlence yerleri gün boyu açık, gerilim yüksek. Yollardaki hayat için çözüm aranırken...
1: Toplum benim evlerde yaşamamı tercih eder ama evde baskı altındasın.
0: Ve topluluk hayatta kalmak için son bir teklifte bulunur. Göçebe olmak kriminalize ediliyor ve gerçekten de yaşamak istediğimiz türden bir dünya bu.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir şeyler olacak.
1: Yerimizden kıpırdamayacağız. Bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. Polisi dahil etmek isterseniz tek bir telefonla yüzlerce gezgin buraya dolar.
0: Yetkililer izinsiz gezen çingeneler ve gezginlerle başa çıkmak için her yıl yüz binlerce pound harcıyor. İzinsiz olarak buradasınız ve burada kalma hakkına sahip değilsiniz. Memurlara talimat verildi. Yarın bölgeye gelecekler. Önerilen yeni yasalar gereği bu göçebe yaşam tarzına sonsuza kadar son verilebilir.
2: Çocuklarım için bir yuvam olacak mı yoksa yine yollara mı düşeceğim?
0: Asırlardır var olan bir kültür tehdit altında.
3: Bizi burada istemiyorlar. Peki biz nereye gideceğiz?
4: Çocuklarımız büyüdüğünde bunların hiçbirini yaşamayacak.
0: Adım Ed Stafford. Eski yüzbaşı ve bir kaşifim. Şu ana dek 3 güvercin ve bir sincap avladım. Günümüzde çingene olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için 60 gün boyunca onlarla yaşayacağım.
3: Hey, in oradan. Hemen in arabadan.
0: Geleneğe dayalı, bundan ödün verilmeyen bir dünyaya giriyorum. Niye bir evde
5: yaşamıyorsunuz? Hayatımız boyunca karavanda yaşadık. İnsanı olmak istemediği bir yere mecbur edemezsiniz.
0: Kuşkuyla bakılan bir topluluk. Burada demir bir muşta var. Polisin gelmesi seni korkutuyor
6: mu? Sen ciddi misin?
0: Kamerayı indir dostum. Toplumun en uç ve riskli kesiminde süregelen bir yaşam.
7: Rahat bırakın bizi!
0: Çingenelerle ilgili söylenecek tek şey var. Hayat hiç sıkıcı değil. Yolda geçireceğim sürenin yarısındayım. Şu ana dek yerleşik toplumla birlikte var olma mücadelesi veren göçebe çingene ve gezginlerle birlikteydim. Bu yaşam tarzı çok çetin. Topluluğun bunu sürdürmek için neden bunca çabaladığını hala anlamıyorum. Anlamak için gündemlerindeki en önemli etkinliklerden olan Appleby at panayırına doğru yola çıktım. Etkinliğin cazip gelmesinin bir kısmı oraya yapılan yolculuk. Çingeneler ve gezginler geleneksel olarak yol kenarında konaklarlar. Şu anda eski usul bir çingene katarında yaşayan John Doyle'e buluşmaya gidiyorum.
8: Yorkshire Dales.
3: Görüyorum ki kötü havayı da yanında getirmişsin. Burası gerçekten berbat değil mi?
0: Biraz öyle sayılır. Seni görmek güzel.
3: De güzel. Ne güzel bir yer değil mi?
0: Çok güzel. Hava müthiş.
3: Tablo gibi değil mi?
0: Evet. Uzun zamandır mı yollardasınız?
3: Bir haftayı geçti.
0: Bir haftadan fazla. John bir roman çingenesi ve Appleby'ye doğru giden 10.000 gezginden biri.
3: Hadi al bakalım Ed. Ateşin yanmayı sürdürmeli ve moralimiz yüksek olmalı.
0: John her akşam yol kenarında kamp kuruyor.
3: Beni formda tutan şey bu.
0: Oldukça zor bir iş değil mi?
3: Oldukça zor tabii. Ama hayattaki basit şeylerin değerini bilmeni sağlıyor. Geceleri rahat uyumanı sağlıyor. Evet. Yarım asırlık bir adam için fena sayılmaz.
0: Evet. 50 yıllık efsane. Güzel.
3: Bu beni çok güldürüyor. İnsanlar evlerde yaşıyor.
0: Evet.
3: Formda kalmak için spor salonlarına servet ödüyorlar.
0: Evet.
3: Sonra lokantadan yemek alıp paket yaptırıyorlar. Ayrıca yemek yapmak ve ısınmak için servet ödüyorlar. Ben hem formda kalıyorum, hem kendim ısınıyorum ve hem de bana bir kuruşa bile mal olmuyor.
0: Evet. Yalnızca yol kenarına park etme, ateş yakma. Atla dağlarda dolaşma özgürlüğü bile inanılmaz derecede romantik. Gerçekten. John ve kafilesi için Appleby'ye olan uzun yolculuğu tamamlamak ileride daha zor olabilir. Hükümetin önerdiği yeni yasa tasarısı polise karavanıyla dolaşma konusunda çok daha fazla etki sağlayacak.
3: Beğendin mi? Evet.
0: Çok güzel. Yasayı çiğnemek John'un 2500 sterline kadar para cezasıyla, mülküne el konulmasıyla ve 3 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasıyla sonuçlanabilir.
3: İşte polisler geliyor. 2 saatte bir buraya mutlaka uğrarlar.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: Evet. Hem de 2 saatte bir. Onları durdurup neden devreye geziyorsunuz diye sorsan,
0: evet,
3: halkı korumak için derler. Halkı nelerden koruyacaklar ki?
0: Ürkütücü çingenelerden.
3: Evet, aynen öyle.
0: Yeni mevzuat tehdidi olmasa bile göçebelerin varoluşu çok zor. Tolere edilen konaklama yerleri gitgide azalıyor ve John bana bunun nedenini göstermek istiyor. Hareket halinde, özellikle bunu at arabasıyla yaparak kültürünü canlı tuttuğunu söylemek doğru mu?
3: Evet, çok doğru.
0: Evet.
3: Çocuklarımıza atlara doğru şekilde bakmayı ve
0: evet,
3: onlara saygı duymayı öğretiyoruz. Bu bir tek yere saplanıp kalarak öğrenilecek bir şey değil. Oldukça zor ama keyifli hale getiren de bu. Biz işin ucundan hep birlikte tutarız.
0: Evet. Yol boyunca düzenli bir kamp alanında duruyor musunuz?
3: Evet, oralarda konaklamak istiyoruz ama sorun şu ki öyle bir yerde durursak orada konaklamamıza izin vermezler.
0: İzin vermemeleri yasalara aykırı.
3: Bazı karavan ve römorkların kamp alanına girmesine izin vermiyoruz derler. Bunlar tabii bazı markaları kapsar. Bak, bir devriye aracı daha geliyor.
0: Çingeneler giremez demeden sizi evet. Geri çevirmenin bir yolu olsa gerek.
3: Evet, yöntemleri öyle.
6: Şeytan Köprüsü.
3: Burası Applebay'e doğru yola çıkan gezginlerin ve çingenelerin en önemli uğrak yeri. Gezginler yüzlerce yıldır burada durur ve konaklarlar. Ancak buraya 2 hafta önce gelmiş olsaydık izin vermezlerdi. Burada durmamıza izin vermezler.
0: Peki şimdi niye burada durmamıza izin veriyorlar?
3: Parayır yüzünden. Bunca gezginin ve çingenenin bir anda burayı doldurmasıyla nasıl başa çıkılır ki? Sence bu ne demek? Karavanlı, düz kasalı bir kamyonet. Bu bir araba değil. Belli bir insan kitlesini hedef alıyor. Yerel yönetim bizi burada istemiyor. Toplantılara gidince duyacağın şey şu. Çingeneler ve gezginlerle sorunumuz yok ama onları arka bahçemizde istemiyoruz. Peki biz nereye gitmeliyiz? Kamuya ait otoyollarda park edebileceğimizi belirten beyaz çizgiler var. Ama edemiyoruz. Bize yasak, bana yasak, çingene olduğum için.
0: John haklı. O tabelada bundan daha fazla çingene karşıtlığı olduğu belirtilemezdi. Ardındaki neden bunların park yeri olması. Bu muhteşem köprüyü görmeye gelen insanlar normal şekilde park ediyorlar. Ama yerel konseyler çingene ve gezginlere kalacak bir yer göstermezse başka seçenekleri kalmıyor. Burada kalmak zorundalar. Ya da bu hayata son verecek, sonra karavanlarını satacak ve bir eve taşınacaklar.
3: Hadi yürü! Hadi!
0: John her yıl at arabası ve karavanıyla Applebee'ye seyahat ediyor.
3: Hadi yürü! Önüme geç dostum, hadi! Yürü!
0: Geleneği sürdürmek, durmak bilmeyen bir mücadele.
3: Hadi! Devam et! Hadi!
0: Tepelerden çıkarken 4 nala koşmaları gerekiyor değil mi? Öndeki arabalar yavaşlayınca atlar süratlerini korumakta zorlanıyor.
3: Evet! Hadi devam et!
0: Devam
3: hadi,
0: et!
3: Hadi, de! Devam et! Hadi! Hadi in aşağı. Arabadan in.
1: Ayağınla frene bas. Sertçe bas. Ahşap olan şey. Sürekli bas. Sakın bırakma.
3: Kahrolası motorludan kurtul. Çok kötü.
0: Pekala, anlaşılan o ki araç bir engel yaratıyor. Ve atlar tepeyi 4 nala çıkamıyor.
3: Atlar bir kez durdu mu bir daha kıpırdatmak çok zor olur.
0: Evet.
3: İşler o kadar çabuk sarpa sarabilir.
0: Herkes bir anda aşağı zıpladı değil mi? Kesinlikle kolay bir yaşam tarzı değil. Atlara koşum takmak, onların bakımı falan. Bunların hiçbiri kolay değil, değil mi?
3: Böyle yaşamak çok zor. Evet, çok zor. Ama yanımızdan geçen şu mavi arabada olsaydık, evet. Tarlaların güzelliğine bakmak, yayladaki koyunları ve geri kalan güzellikleri görmek gibi bir şansa sahip olamazdık. Hadi! Hadi oğlum! Hadi koş bakalım! Hadi!
0: John'un azmine hayranım. Ama bunun modern dünyayla uyumlu olduğundan emin değilim. Çok zor. 15 dakikada bir araç trafiğinin geçmesine izin veriyorlar. Ama 15 dakika gezgin olmayan ve bir at arabasının arkasında oturan biri için oldukça uzun bir süre. Niye bıkıp usandıklarını anlıyorsunuz. Yetişmem gereken bir toplantı olsa bundan pek memnuniyet duymazdım. John, mutlu musun?
3: Evet, çok mutluyum. Hedefe ulaşırsam memnun olacağım. Yağmurdan kurtulurum. Yapacak hiçbir şey yok.
0: Yapacak
3: tipik
0: bir şey yok.
3: Tipik İngiltere havası.
6: Great SP.
3: De.
0: Yolculuk boyunca gördüğümüz ilk güneş ışığı. Çok hoş. Oldukça yağmurlu ve zorlu bir günün sonunda güneş yüzünü gösterdi. Aslında at arabasıyla Applebee'ye gitmenin bir hayli tuhaf olacağını düşünmüştüm. Ama gerçekte hiç de tuhaf değil. Bu onların kültürü, onların yaşam tarzı.
3: Nasılsın dostum? Karnın suyla doldu mu bari?
0: Polis yasa tasarısının bu insanları nasıl etkileyeceğini bilmek zor. Bildiğiniz gibi kanunların sınırlarını zorluyorlar. Bence bu yaşam tarzı çingenelerin içine o kadar işlemiş ki sırf öyle söylendiği için vazgeçmeyecekler. John'dan ayrılıyorum ve yolculuğumun son ayağını arabayla yapıyorum. Appleby at panayırı Birleşik Krallık'taki çingenelerin ve gezginlerin en büyük buluşması niteliğinde. Kısa süre önce ön kazandı. Pekala, anlaşılan bu Appleby panayır trafiği. Çok belirgin bir polis kalabalığı var.
6: Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Gün boyu çamaşırını koru.
10: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
13: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
17: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
16: Ne de motorun durması onları yıldırır.
17: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
16: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Trafiğin en yoğun saati.

0: Havalı tüfek ve sapan yasaktır.
1: Etrafımda şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok çingene var. Aslında içinde bir sahtekarlık sendromu var. Şu anda tam ortasındayız. Evet, karavanım çayırların tepesinde ve ortada. Sanırım sorumluluğu üstlenmemiz gerek, değil mi? Ben Ed Stepper. 60 gündür bir çingene gibi yaşıyorum. Topluluğu tam olarak anlamak için Birleşik Krallık'taki çingenelerin ve gezginlerin her yıl bir araya geldiği en büyük buluşma olan At Panayırı'na geldim.
2: Appleby'ye gideceğin için çok heyecanlıydın ve bir anlarına gözünü yoldan ayırdın. Öyle değil mi? Arkaya birkaç kişi geçip karavanı itsin. Şunun üstünden geçirelim, taşların üstünden geçirebiliriz.
1: Panayır'ın organizatörü Billy Welsh. Shira Rom ya da Reis Çingene olarak tanınıyor.
2: Kilidinin düz olması lazım evlat, sakın çevirme. Bilmen gerekirdi.
1: Çingenelik nedir?
2: Bir yaşam tarzı değildir. Bir çingene olamazsın, gezgin olamazsın. Doğuştan böyle olmalısın.
1: Appleby neden önemli?
2: Bu ülkede gezginlerin varlığı 800-900 yıl öncesine dayanır. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan kadim bir halkız. 500 yıl önce buraya kalabalıklar halinde geldik. Sonra burası Kral 2. James tarafından Çingene At Panayırı oldu. O zamandan beri bizim için tam anlamıyla kutsal hale geldi. Çingene ve gezgin takviminin en önemli günü budur.
1: Her yıl 10 bin çingene ve gezginin yanı sıra 30 bin turist Appleby'ye akın ediyor. Etkinlik o kadar büyüdü ki çevredeki çayırlara da yayılmış durumda. Bense Panayır Tepesi'nin ortasında kalıyorum. Merhaba Şerif.
3: Merhaba, iyi misin?
1: Nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol. Akşam yemeğini hazırlayacağım.
1: Akşam yemeği mi?
3: Geleneksel Roman yemeği yapacağım. İç yağıyla soğanlı pastırma.
1: Güzel.
3: Güney'e has bir çingene yemeği.
1: Appleby'deki komşum Sherry gibi evde yaşayan çingenelerin buraya gelmesi, göçebe ailesiyle olan bağını sürdürmesini sağlıyor.
3: Ellerin temiz mi Ed?
1: Bunu sen yapsan iyi olur.
3: Ben yapayım.
1: Çünkü elimde yara bandı var.
3: Evet, ben halledeyim. Aşırı titiz davranmak istemem ama temizlik kurallarımız oldukça katıdır.
1: Evet.
3: Evimize köpek sokmayız ya da saçımızı mutfakta taramayız. Bu bez mutfakta kullanıldı. Örneğin bu insan vücuduna değen hiçbir şeyle bir arada
1: gerçekten
3: yıkanamaz. Evet, mutfak bezleri kıyafetlerle birlikte kesinlikle yıkanmaz.
1: Vay
3: böyledir.
1: Peki Appleby'de ne yapıyorsun? Buraya gelmek için özel bir nedenin var mı?
3: Bu yıl buradayım çünkü onun üçte birini koy lütfen.
1: Tamam.
3: Bu yıl buradayım çünkü Drive to Survive için geldik. Polis yasa tasarısına itiraz etmek için çaba gösteriyoruz.
1: Göçebe yaşam tarzının miadını doldurduğunu düşünüyorlar, değil mi?
3: Dünyaya bakıyorum da sizler lüks kamp yapmak istiyorsunuz, biz de yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir sivil arazi, ortak arazi olsaydı, konseyler tarafından çitlerle çevrilmeseydi uygunsuz yerleri kullanmak zorunda kalmazdık. Biliyorsun.
1: Evet.
3: Konaklayacak yerler olmalı.
1: Ve ortak arazi fikrini tekrar hayata geçirmek sizin
3: evet
1: için çözüm olur mu?
3: Olur, sadece çingeneler için değil, herkes için bence bir çözüm
1: yani
3: olur.
1: Yani arazi kampçı karavanlarıyla dolu olsaydı kullanır
3: evet
1: mıydınız?
3: Evet, kullanırdım. Sanırım kullanırdım.
1: Ortak arazi bir zamanlar Britanya'nın yarısını kapsıyordu. Günümüzde ise bu oran %5'e düştü.
3: Şimdi bunu 3 saat kadar haşlayacağız.
1: Tamam. Appleby, Avrupa'nın en eski ve en büyük at panayırı. Bu deneyimi sonuna dek yaşamaya kararlıyım. Yeğenim benimle yaşıyor ve atlara deli oluyor. Karantinanın başında ona hırpalanmış, yaşlı bir at aldım. Ama ilgilenecek bir veteriner bulamadık. Topal kaldığı için yeğenim ona binemiyor. Bugünkü planım gidip iyi bir at satın almak. Appleby'deki mevzu şöyle. Hiçbir olayın olmadığı, gayet sessiz sakin, kendi halinde bir yerken bir anda böyle şeyler oluyor.

0: Hatlar FOB'nin tam ortasından geçen Eden Nehri'nde yıkanıp satışa hazırlanıyor. Bu hatlar sizin mi?
1: Evet.
0: Satıyor musunuz?
1: Bu hat için bir sürü teklifi reddettim. 9500 sterlin reddettim.
0: 9500'ü reddettiniz.
1: Ona 15 bin sterlin istiyorum.
0: 15 bin. Büyük paralara satılıyor,
1: evet,
0: değil mi? 15 bin.
1: Her şeyin bir fiyatı var değil mi?
0: Her şeyin bir fiyatı vardır, evet. Fiyat yüksek olduğundan sahiplerinin atlarını potansiyel alıcılar için gösteriye çıkardıkları Flushing Lane'e gidiyorum. Bir kısrak arıyorum ama binmek için, arabaya koşmak için değil.
2: Evet.
0: Yok mu?
2: Ne yazık ki.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
2: Kusura bakma dostum.
0: Satılık mı?
3: Hayır, bu satılık değil.
0: Tamam, tamam. Bu satılık mı?
4: Hayır, hayır.
0: Satılık
4: hayır,
0: değil.
4: Bu babamın kısrağı. 20 yıldır babamda.
0: Sahi mi?
4: Evet, onu asla satmaz.
0: Gece kulübünde yasaklı madde arıyor gibi hissettim. Tedirgin şekilde adamlara yaklaşıp bir şeyler var mı dostum diyorum. Aynen böyle yapıyorum. Buradaki bir barda bir atın satılacağı bilgisini aldım. Yardım etsene.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: İşte oldu. Devam et. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi, hadi.
2: Dur bakalım, bekle.
0: Ben at bilemem ki.
1: Yürü, hadi devam et.
2: Yürü, hadi.
1: Devam
2: hadi.
1: Et. Yürü.
4: Onu elinle döndür dostum.
1: Hadi.
4: Döndür, hadi döndür. Sana öğretmiştim
1: hadi.
4: Ya.
0: Hadi.
4: Hadi.
2: Hadi. Hı. Yürü oğlum. Yürü. Yürü bakayım.
4: İşte bu.
0: Tamam. İşte oldu. Dostum at
1: güzel,
0: güzelmiş.
1: Değil
0: çok
1: mi?
0: Güzelmiş. Buna ne kadar
1: sadece
0: istiyorsun?
1: İçecek bir şey istiyorum.
0: Bir içecek istiyorsun. Burada dolandırıldığım izlenimine kapılıyorum ve bunun bana bir içecekten fazlasına mal olacağından şüpheleniyorum.
1: Sana 3000'e bırakırım.
0: 3000.
1: Evet.
0: Kararımı yarın versem?
1: Yarın fiyatı daha da yükselir. Şimdi 3000'e satarım.
0: 2500.
1: Ne?
0: 2500.
1: Olmaz dostum. 3000'in 200'ünü sana geri vereyim bari. Anlaştık mı?
0: At satın aldım.
1: Mağrur bir at sahibi.
0: Anlaşma tamam. Yarın parayı vereceğim ve atı alacağım. Burada ilk defa kabul gördüğümüzü hissediyorum. Bana öyle geliyor ki iyi arkadaşlar edindim. Ama en önemlisi bir at satın aldım. Ne günü ama.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
0: Ertesi gün atımı almak için artık hazırım. Alo, ben Ed. Tamam, tamam peki. Dalga geçiyor. Az önce aradılar. Anlaşılan at gitmiş. Atı alıp Cardiff'e geri götürmüşler. Hüsran'a uğradım. Oysa her şey gerçek olamayacak kadar güzeldi. Kasabaya döndüm. Satışlar devam ediyor. Burada Oldukça gerilimli bir ortamdayız. Kamerayı indirsen iyi edersin dostum. Bugün farklılıklar ortaya çıkıyor. İki adam kavga etmiş. Mesele neydi bilmiyorum. Yüzleri kan içindeydi. Şu tarafa gidelim. Bir hırgür bitiyor, diğeri başlıyor.
3: Hey, ayrılın, ayrılın! Şu tarafa geç çabuk. Hadi ayrılın diyorum size. Çekin! Hey, durun!
8: Sakın yapma. Bunu sakın
3: çabuk,
8: yapma.
3: Biri tutsun
2: ne istiyorsun
3: şunu.
2: Benden? Bırakın sakin beni. Ol. Bırakın.
3: Dur dedim.
8: Hayır, tamam.
2: Bırakın beni.
3: Gel, gel, gel.
0: Son 10 dakika içinde bir kavga daha çıktı. Eğlence yerleri gün boyu açık. Para el değiştirdikçe insanlar bir araya geliyor ve bu da tansiyonu bir hayli yükseltiyor. Bugün kasabada gördüğüm şeyleri anlamak istiyorum. Bu yüzden organizatör Billy Welsh'i buluyorum. Seninle görüşmek istememin nedeni şu. Bugün kasabadaydık. İki kez kavga çıktı.
9: Aralarında bir anlaşmazlık çıkmış. Utanç verici, böyle olmaması gerekir. Şu anda polise gitsek bile...
0: Evet.
9: Kapıyı yüzümüze kapatırlar.
0: Evet.
9: Yani kendi kurallarımızı belirlemek zorundayız.
0: Evet.
9: Biz de tamam diyoruz. Meseleyi bu şekilde düzeltir, bu şekilde kapatırız.
0: Sence söz konusu iki kavganın yanlış yerde gerçekleşmesine neden olan belirli bir unsuru var mı?
9: Evet, orada olsaydım adamlara buna son vermesini söylerdim. Son 4-5 yıldır çıkan ilk kavga bu oldu. Son ne zaman kavga çıktı hatırlayamıyorum. Hiç hatırlamıyorum.
0: Evet.
9: Küçük bir kasabada sıradan bir gecede, Appleby'de bir haftada karşılaşacağınızdan daha fazla sorunla karşılaşırsınız. Evet. Gençlerimiz aptalca şeyler yapıyor ama hangi genç yapmıyor ki? Biz de mükemmel değiliz. Öyle bir şey yok ama neden yerleşik toplum bizi sürekli bu kadar sert yargılar? Yerleşik toplumu mutlu etmeye çalışarak, kendi insanımı mutlu etmeye çalışarak sürekli denge kurmak için çabalıyorum. Oysa bu karşılıklı olmalı.
0: Evet.
9: Kolay değil ama çabalamalıyım.
0: Panayır'ın son günü. Appleby'nin manşetlere çıkıp çıkmadığına bakmak için kalktım. Evet, bu haber Daily Express'te yer alıyor. Polis, Appleby'deki kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yüzlerce gezgin öfke içinde birbirine saldırdı. Ama iki kavga çıktı, ben oradaydım. Yüzlerce gezgin öfkeyle birbirine saldırdı. Haberi şaşırtıcı derecede yanlış bir haber. Kavgaya 6 kişi karıştı ya da 7. Yüzlerce insan falan değil. Basında çıkan yanlış haberler bu etkinliği haksızca lekeliyor. Bunun gibi haberler Panayır'ı antisosyal bir çerçevede gösteriyor. Ama benim yaşadıklarım böyle değil. Appleby'de oldukça keyifliydim. Bu Panayır'da o kadar çok gelenek var ki atlara aşık olmamı sağladı. Söylemem gerek. At sahiplerini biraz kendini beğenmiş ve iddialı buluyorum. Ama bu insanlar öyle değil. Ailemi buraya getirsem güvende hisseder miyim? Evet, kesinlikle. Çok hareketli, kaotik bir ortam. Ama iyi anlamda, gerçekten iyi anlamda. Yola çıkmadan önce Sherry'i görmem gerek. Sana veda etmeye geldim.
10: Seni araştırdım.
0: Öyle mi?
10: Evet, yani yaptığın işleri öğrenince seni biraz araştırdım ve aslında internette soyadının Lovell olduğu yazıyor.
0: Evet.
10: Ama Lovell bir çingene adı. Kökeninde çingenelik var mı?
0: Ben evlatlığım. Babamın adı Lovell. O halde babamın tarafında Lovell soyadı var demektir.
10: Biliyordum, seni gördüğümde bunu içimden geçirmiştim. Damarlarında çingene kanı olduğunu düşünmüştüm. Aileye hoş geldin.
0: Teşekkür ederim Sherry. Bu müthiş bir şey. Harika.
10: Daha önce pastırmalı yemeğimizden yediğini ısıttı. Anlamıştım zaten.
0: Anlamsızca sırıtmaya başladım.
10: İçten içe hissedersin. Fiyakalı bir havan var. Bu doğru. Ama sevindin değil mi?
0: Çok sevdim. Evet, çok teşekkür ederim. Sarılabilir miyim? Teşekkür
10: Görüşmek
0: ederim.
10: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz dostum. Teşekkür ederim. Eğer Çingene soyundan geliyorsam o zaman muhtemelen hayat boyu yaşadıklarımla ilgili birkaç şeyi açıklayabilir. Yani okuldan atılmam. Amazonları baştan sona dolaşma gibi işte. Belki de bunun nedeni kanımda çingenelik olduğundandır. Bu doğruysa benim için anlamı çok büyük. Gerçekten öyle. Çingene ve gezgin toplulukların neden göçebe hayatı yaşamak istediklerini anlamaya başlıyorum. Ama yeni mevzular yollarda yaşamalarını zorlaştıracaksa bu insanlar nereye gidecek?
11: Dorset.
0: John Doe ile tekrar buluşmak için yoldayım. Sola.
12: Hedefe vardınız.
0: Pekala, kapı kapalı. Açık olmasını umuyorum. John yılın bir kısmını yolda geçiriyor. Ama yollarda olmadığı zamanlarda trafiğin yoğun olduğu bir kavşağın kenarında yaşıyor. Merhaba.
13: Nasılsın,
0: dostum.
13: Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim.
13: Bu tarafa döndürelim. Biri el frenini çeksin. Evet, el freni. El frenini çekelim, yoksa durmaz. Düz geri gel et. Düz geri gel. Ha, tamam dostum, tamam. Çekme ruhsatın var mı?
0: Ne? John'un geleneksel roman kökleri nesiller öncesine dayanıyor. Ne zamandan beri buradasın?
13: Yaklaşık 10 yıldır. Bana ne yapabilirler?
0: Evet.
13: 7-24 yol kenarında bulunmamı ve başlarına bela olmamı ya da benim başıma bela olmamı istiyor olabilirler. Yoksa beni rahat bırakıp her zamanki gibi hayatıma devam edip geçinip gitmemi mi istiyorlar, bilemedim.
0: Hurdaları indirecek misin?
13: Evet.
0: Çoğu çingene erkek gibi John da geçimini hurda metalden sağlıyor. Öylece atayım mı?
13: Evet, at. Çingenelerin yüzlerce yıldır geri dönüşüme hizmet ettiğini çoğu kişi hiç anlamıyor dostum. Benim gözümde hurdacılık yapan pek çok gezgin toplum yararına iyi bir iş yapıyor.
0: Çok
13: çevreyi
0: doğru.
13: Temizliyor. İşte benim için asıl para eden şey budur. Bu küçücük bakır parçası. Asıl iyi paranın geldiği şey işte budur yani.
0: Böyle mi?
13: Sert vur. Bir kadına dokunur gibi okşuyorsun.
0: Ne? Bir çamaşır kurutucusundan elde ettiğin metalin ederi ne?
13: Fazla değil, birkaç kuruş. Ama 10 tane falan olursa eğer günde 20-30 sterlin kazanırım. Bir haftalık süre sonunda fazladan 100 sterlin kazanmış olurum. İri olmana rağmen güçsüzsün.
0: Teşekkür ederim.
13: Bize niye pis adam dediklerini anlıyorsundur. Bir sonraki paramı ne zaman kazanırım bilmiyorum. Her sabah uyandığımda kafamda aynı soru. Parayı nereden kazanacağım? Yani...
0: Devletten yardım falan almıyor musun?
13: Hayır, hayır. Buna ihtiyacım yok. Bazen haftada sadece 50 sterlin kazanabilirim. Bazen de dışarı çıkar arayışa girerim ve bir anda 500 sterlin kazanabilirim dostum.
0: Niye bir evde yaşamayı istemedin? Yani belediyenin de bunu tercih edeceğini sanıyorum. Belediyenin vereceği evde yaşayabilirsin, değil mi?
13: Toplum bir evde yaşamamı tercih eder ama evde mahkum gibi hissederim. Dört duvar demek hapishane demek benim için.
0: Bunun değeri ne kadar olur hiç bilmiyorum. Burada bir dolu düşük kalite çelik var ve en fazla 20 sterlin değerindedir.
13: Evet, arkadaki metallerin hepsini boşaltıyorum. Alüminyum olanların aynı yerde kalması gerek.
0: Çingene erkek ve kadınların ortalama yaşam süresi milli ortalamanın 10 yıl altında. Ve bunun nedenini anlamaya başlıyorum. Zor iş. John'un bu işe harcadığı süre gerçekten az değil. Çok zor iş. Nasıl gitti?
13: Fena değil. Düşündüğümden biraz daha fazla çıktı. Yarım ton kadar umuyordum aslında. Ama yarım tondan fazla
0: evet.
13: Çıktı. Asıl demirden kazandım yani. Fena bir gün değil işte. Umduğumdan iyi yani.
0: Ne kadar kazandığını sormamın sakıncası var mı?
13: Evet var.
0: Var. Sahi mi?
13: Kamera kapalıyken tamam, söylerim.
0: John'un sahip olduklarından memnun olduğunu söylemeliyim.
13: Yasalara uyduğumu düşünüyor musun?
0: Evet, bence yasalara %100 uyuyorsun.
13: Evet, teşekkür ederim.
0: Çok da saygılısın. Ama bu durum senin lehine işleyen bir şey, biliyorsun.
13: İnsan saygılı olmak zorunda. Ben insanlara bana davranılmasını istediğim gibi davranırım.
0: Evet. Yardım ister misin?
13: Evet, iyi olur.
0: Ama yeni yasa çıkarsa John her şeyi kaybedebilir.
13: Köpeğimi ve karavanımı benden alamazlar. Onlar benimdir.
0: Bu yasa onaylanırsa alma ihtimalleri var.
13: Yasa onaylanırsa evet alabilirler. Ama Pandora'nın kutusunu açmış olurlar. Çünkü bu evimi elimden aldıkları anlamına gelir. O yasa neden var ve ne için yani? Bir gezgini suçluya dönüştürmek için mi? Kendi hayatını yaşadığı için mi? Bu nasıl adalet? Bir türlü anlamıyorum.
0: Sonuçta ben de John'un yaşam biçiminin çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten böyle hissediyorum. Kendisi için tırnaklarıyla bir hayat tarzı yaratmış ama esasen küçük bir arazide yaşıyor ve ciddi anlamda kıt kanaat geçiniyor. Konseyin argümanı hiç kimsenin faturasını ödemeden bir araziyi işgal edemeyeceği yönünde. Bu sizin için sorun değil ama onlar ya bütün çingeneler bir kavşakta küçük bir araziyi işgal ederse ne olur diyorlar.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
22: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
24: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
25: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
26: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
27: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: John ertesi sabah tekrar yola çıkmak için erkenden kalkıyor.
13: Çok teşekkür ederim.
0: Kendine iyi bak.
13: Keyifli bir arkadaşsın.
0: Ben de keyif aldım. Dostum hem de çok. Her şey harikaydı.
13: Hoşça kal.
0: Teşekkür ederim. Gittiğini görmek üzücü. Aralarında en güzel bağ kurduğum kişi John'du. John göze batmamaya devam ederse muhtemelen burada hayatta kalacaktır. Ama hayat tarzı sürdürülebilir olmaktan uzak. İngiltere'de 256 adet kalıcı çingene ve gezgin alanı var. Ve bunların çoğu belediye konseyi tarafından yönetiliyor. Bir adresiniz yoksa doktor ve okul konusunda sorunlar yaşarsınız. Bunun diğer çözümü ise statik bir alan oluşturmaktır. İngiltere'nin en fazla yerleşim alanına sahip olan Güneydoğu'ya doğru yol alıyorum.
1: Kent.
0: Burası benim gittiğim belediyenin işlettiği ilk statik çingene alanı. Evet. Merhaba.
2: Ben Şayan.
0: Nasılsın?
2: İyiyim. Yolculuk nasıl geçti?
0: Gerçekten iyiydi. Bir sorun çıkmadı.
2: Aracını o alana park et. O alana geçmek istersen de buraya park edebilirsin. Benim yaptığımı yap. İşgal et.
0: Pekala. 22 yaşındaki Şayan çocukluğu boyunca ailesiyle birlikte bu arazide yaşadı. Bir şeye çarparsam söyle.
2: Devam et.
0: Şayan bekar bir anne. 3 yaşındaki Josh Thomas, bebeği Indiana ve ailesiyle birlikte yolda ve çeşitli arazilerde yaşıyor.
2: Umarım çay seviyorsundur. Çay içer misin?
0: Severim.
2: Et?
0: Evet. İki
2: çünkü
0: şekerli
2: kahvem
0: lütfen.
2: Yok.
0: Şayan şu anda bu alanda izinsiz yaşıyor. Bu da onun buradaki olanaklara erişimi olmadığı anlamına geliyor.
2: Burada bir kulübe ve metal bir kapısı var.
0: Evet.
2: İçeride tuvaletle banyo var.
0: Şu anda kilitli mi peki?
2: Kilitli, oraya giremiyoruz. Bu yüzden...
0: Girmemeniz için kasten mi kilitlediler yoksa geldiğinizde
2: kasten
0: böyle miydi?
2: Kasten kilitlediler. Evet, kasten. Benim gibi biri geldiğinde kullanamasın evet. diye. Pencerelere metal şeylerden koydular.
0: Kısacası burayı böyle kapatmaya, biri için temizleyip kullanıma hazırlamaktan daha fazla para harcandı, değil mi?
2: Evet.
0: Buna inanmak imkansız.
2: Bunu her sabah ve her akşam yapıyorum.
0: Ayrıca elektrik de yok. Şayan bunun için taşınabilir bir jeneratör kullanıyor. Yani burada elektrik var ama sana vermiyorlar.
2: Kulübeyi açmıyorlar.
0: Yan taraftan kablo çekemiyor musun?
2: Kimsenin başını derde sokmak istemem.
0: Evet, haklısın.
2: Ne tekrar oldu? Çek.
0: Ha, bu şekilde mi?
2: Bazen yarım saat uğraşıyorsun. Şunu aç. İşte bu. Halletti.
0: Tamamdır. Şayan burada kalmak için belediyeye başvurdu ama hala cevap bekliyorum.
2: Yerleşeli bir ay olmadı, birine ait de değil.
0: Evet.
2: Sahibi yok.
0: Evet.
2: Burası bir aydır boş.
0: Doğru, kimsenin elinden aldığın falan yok.
2: Öncelikli insan değilim. Bir önceliğim yok. Burada olmak için nedenim de yok.
0: Senin bir evde yaşamanı mı istiyorlar? Konu bu mu yani?
2: Hayır, böyle bir şey söylemediler.
0: Sana ev vermeyi
2: şey
0: önermediler.
2: Zaten yapamam ki. Açıkçası evet. Ed, ben bir evde yaşayamam.
0: Doğru.
2: Bir kültürüm var. Ben dört duvar arasında yaşayamam. Ben mahvolurum.
0: Evet. Bunu çok duydum. Çok iyi anlıyorum. Zaten bir evde yaşaman için seni zorlamalarının bir nedeni yok.
2: Evet.
0: Zira kültüründe bu yok, değil mi?
2: Biliyor musun? Çingene olmayı ve kültürümü seviyorum. Ama iki günde bir yer değiştiriyoruz.
0: Evet.
2: Akşam saat 7'de bebeklerimi yataktan kaldırmam gerekebiliyor. Arabaya bindirip bir yer bulma arayışına giriyorum. Evet. Bazen bir yer buluyorum ama polis orada oluyor. Gidip başka bir yer bulmam gerekiyor.
0: Evet. Esasen bundan bıktın mı?
2: Yani... Evet, bıktım.
0: Evet.
2: Alsana Ed, istediğin çay ve tostu getirdim.
0: Aa, benim için mi yaptın?
2: Evet.
0: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Çok naziksin, teşekkür ederim.
2: Beğendin mi?
0: Yapbozun tüm parçalarına henüz sahip olamadığımı hissediyorum. Bu pek mantıklı görünmüyor. Şayan'ın çocukları var ve çingene olmasaydı belediye konutlarında yaşamak için kesinlikle birinci öncelikli olacaktı. Tek yapmamız gereken kapının kilidini açmak ve fişi prize takıp elektriğe kavuşmak. (Gülüyor) Hava çok serin. Dün gece iyi uyuyamadım. Cheyenne'in durumu aklımdan hiç çıkmıyor. İzinsiz olarak burada yaşayarak amacına hizmet ettiğinden emin değilim. Ama yanında iki küçük çocukla başka nereye gidebilir? Günaydın.
2: Günaydın Ed.
0: Merhaba, nasılsın?
2: Çok iyiyim. Bu sabah sana güzel bir çay ve pastırmalı sandviç yaptım.
0: Sen bir
2: umarım
0: meleksin.
2: Ketçap
0: teşekkür
2: seviyorsundur.
0: Ederim.
2: İçeri girecek misin?
0: Çok teşekkür ederim. Evet evet. İçeri geliyorum.
2: Yok yok, gir hadi.
0: Sakıncası yok ya. Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Aslında var. Su güğümüm boş.
0: Tamam.
2: Taşıyamayacağım kadar ağır oluyor.
0: Peki.
2: Oradaki.
0: Tamam, sorun yok, kolay. Ben i̇şte. Hallederim. Gerçek şu ki ya. Şahin'in 8 aylık bir bebeği ve 3 yaşında bir çocuğu varken buradan 100 metre yürümesi ve bir güğümü suyla doldurması başlı başına zırvalık. Oysa yanı başında çeşmesi ve banyosu olan bir yer var ama tamamen mühürlenmiş durumda.

0: utanç tablosu. Cheyenne'in uzun süredir yaşadığı şartlar epey kasvetli görünüyor. Onlar sağlıklı değil mi?
1: Haşlama.
0: Haşlama, evet.
1: İyi göründüğümü biliyorum. Kendimi tutuyorum çünkü. Ama anksiyeteden muzdaribim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Burada olmak, ne olup bittiğini bilmemek ve bu arazide kalıcı olup olmadığımı, çocuklarıma bir yuva verip veremeyeceğimi yoksa yine yollara mı düşeceğimi bilmiyorum. Tekrar yola çıkamam. Çünkü yeni yasalar söz konusu ama yine de bana karavan alanı vermiyorlar. Peki ne yapmam gerekiyor?
0: Yola çıkmadan önce yapmam gereken bir şey daha var. Cheyenne.
1: Evet Ed.
0: Veda etmeye geldim. Sana ufak bir hediyem var. Jeneratörüm ister misin?
1: Sen ciddi misin?
0: Evet. %100 ciddiyim.
1: Aa, elbette. Oh. Ağlıyorum.
0: Evet.
1: Buna ihtiyacım olduğunu biliyorsun. İki tane var ve ikisi de bozuk. Evet. Gerçekten Ed, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim, sorun değil. Çok güzel ağırladığın için ben teşekkür ederim. Bu durumda sana bol şans diliyorum. Çok zor olduğunu biliyorum.
1: Çok iyi kalplisin Ed.
0: Kendine iyi bak.
1: Kendine dikkat et.
0: Olur, hoşça kal.
1: Güle güle.
0: Bu durumu sadece jeneratör dışında daha iyi hale getiremediğim için çok yetersiz hissediyorum. Buraya geldiğimden beri yapmak istediğim tek şey Cheyenne'in durumunu değiştirmekti. Ama yapamam. Bu gerçekten zor, çok zor. Yolda geçirdiğim sürenin sonuna geliyorum. Fakat ufukta görünen yeni yasa teklifiyle gitgide daha fazla çingene ve gezgin göçebe yaşam tarzından vazgeçmek zorunda kalabilir.
2: Darlington.
0: Appleby'de tanıştığım Billy Welsh'i görmek için Kuzeydoğu'ya gidiyorum. Daha önce bir kampta elektronik güvenlik görmemiştim. Billy son 6 yıldır seyahat eden toplulukları yol hayatından vazgeçtiklerinde bir arada tutacak bir strateji üzerinde çalışıyor. Vay canına. Bu beklediğimden çok daha farklı. Burası tertemiz, derli toplu bir yer. Evet.
3: Nasılsın?
0: Merhaba Bill.
3: Hoş geldin. Seni tekrar görmek güzel. Demek geldin.
0: Geldim, geldim.
3: İyiyim.
0: Nasılsın?
3: İyiyim. Sağ ol, sağ ol.
0: Burası çok güzel.
3: Güzel bir yer değil mi?
0: Çok hoş.
3: Evet.
0: Böyle bir güvenlik seviyesi normal mi? Elektronik kapı falan.
3: Siteyi ben tasarladım.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Çok güzel.
3: Ve böyle yaptım. Burası İsrail'deki bu dedikleri gibi komünel bir
0: evet.
3: yerleşim. Kuzenimle birlikte belediyeden kiraladık, kira ödedik. Yani biz işletiyoruz. Bekleyenlerin listesi uzun.
0: Evet.
3: Her geçen gün daha fazla çingene ve gezgin bu bungalovlara taşınır. Eskisi kadar göçebe
0: evet.
3: bir hayat sürmedikleri için daha çok
0: evet,
3: yerleşmeye
0: doğru.
3: başladılar. Yerleşik hayata geçiyorlar. Dünya böyle işte. Artık %90'ı böyle evlerde yaşıyor. Çingene sitesiyle ilgili ne düşünüyorsun?
0: Dostum burası
3: tipik bir çingene sitesi.
0: Ise muhteşem.
3: Al sana pis çingeneler.
0: Bunu hiç beklemiyordum. Burada son derece düzenli sokaklar var. Karavanlar ve bungalovlar var. Tertemiz. Ve çok düzenli. Gayet güzel.
3: Küçük tüpleri ön tarafa koy. Küçüklerin yerini gördün mü?
0: Evet.
3: Burada birçok yaşlı insan var.
0: Evet.
3: Bunları onlar için burada tutuyorum. Örneğin geceleri beni arıyor ve kaloriferim bozuldu, çalışmıyor falan diyorlar. Onlar için el altında tutuyorum. Yaşlıların erzağı hazır olmalı. Onda 12 kadar yaşlımız var. Çoğu da kadın. Yalnız yaşayan dul kadınlar.
0: Yanlarında onlarla ilgilenen bir bakıcı var mı?
3: Hayır, onlara biz
0: Öyle
3: bakıyoruz.
0: Mi?
3: Evet.
0: Pekala.
3: Bize göre bu devletin sorumluluğu değil.
0: Evet.
3: Biz kendi yaşlılarımıza, kendi ailemize bakıyoruz. Bu devletin sorumluluğu değil, bizim sorumluluğumuz.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Topluluk bu kapılar içerisinde geleneklerini korumayı sürdürebiliyor. Ancak site yönetimi kültürlerinin merkezinde yer alan şeyi onlara sağlayamıyor. Göçebe olma hakkı. İşin aslı kötü durumdan en iyi şekilde yararlanmak.
3: Öyle tabii yani. Bu da hayatı biraz daha katlanılabilir kılıyor.
0: Evet.
3: Daha dayanılır hale getiriyor, kolaylaştırıyor.
0: Evet.
3: Çünkü göçebe olarak karavanını yol kenarına çekip istediğin gibi yolda yaşamak artık çok zorlaşacak.
0: Birçok kişi bana bu yasa tasarısının yürürlüğe girmesini çingenelerin sonu olarak gördüklerini söyledi. Sen çingenelerin sonu olarak görüyor musun?
3: Çingenelerin sonu değil ama hayat tarzlarının sonu olacak.
0: Bill'in sitesini arkamda bırakırken böyle bir çözümün sığınak mı yoksa getto mu olduğuna karar veremiyorum. Polis yasa tasarısı henüz yasalaşmadı ve çingenelerle gezginler hakkında öğrendiğim bir şey varsa o da bunu mücadele etmeden kabullenmeyecekleridir.
2: Manchester.
0: Tory Parti konferansının olduğu yerde bir gösteriye katılacağım. Artık bu işin bir şekilde parçası olduğumu hissediyorum. Burada olmak doğru geliyor. Etrafta bir sürü karavan var ama muhtemelen herkes şu anda uyuyor. Karavana geçip biraz dinleneceğim çünkü yarın önemli bir gün olacak.

0: Arkama baktığınızda muazzam bir katılım olduğunu görürsünüz. Yaklaşık 2000 kişi var. Konvoy 200-300 metre uzunluğunda.
1: Biz İngiliz çingeneleri ve İngiliz gezginleriyiz. Bundan da gurur duyuyoruz.
2: Bu hükümetin sesimizi kesmesine izin verecek miyiz? Haklarımızı elimizden almasına izin verecek miyiz?
0: Bu protesto yeni polis yasa tasarısına karşı yürütülen büyük bir kampanyanın parçası.
3: Bu yasa neyle ilgili? Çingene ve gezgin topluluklara karşı ırkçılığın oluşturulmasıyla ilgili.
0: Yürüyüş şehre doğru ilerledikçe toplumun onlara nefret dolu bakışlarını bizzat görüyorum.
4: Sen bize pis serseriler mi dedin?
0: Ellerinde içeceklerle iki genç ırkçılık yapıyor ama bu çok sinir bozucu bir şey. Çünkü bu barışçıl bir protesto. Oysa onlar insanlara serseri diyor. İnsan üzülüyor çünkü toplumdaki çingene karşıtı duyguların bir yansımasını ortaya koyuyor. Bir günah keçisi bulmak o kadar kolay ki. En alt seviyede birini bulur ve suçu ona atarsınız. Ve bence çingeneler hep bundan muzdaripti. İşte buna resmen zorbalık denir.
5: Hiçbir yere izinsiz girmek istemeyiz ama gidecek bir yerimiz yok.
0: Çingenelerle yaşadığım 60 günün sonuna geldim. Ve bunu başladığım yerde bitirdim. Yol kenarında. Bu kadar sürede bu kadar ilerleme kaydettiğime inanamıyorum. Kesinlikle ön yargı olarak tanımlayacağım, ırkçılık olarak tanımlayacağım bir şeyin içinden çıkıp geldim. Veya çingenelerin davranışlarına ilişkin klişeler yıkılmış değil. Hatta bir anlamda daha da güçlendirildi. Ama onlarla birlikte yaşayabilmek, 60 günün sonuna geldim. Ve bunu başladığım yerde bitirdim. Yol kenarında. Bu kadar sürede bu kadar ilerleme kaydettiğime inanamıyorum. Kesinlikle ön yargı olarak tanımlayacağım, ırkçılık olarak tanımlayacağım bir şeyin içinden çıkıp geldim. Veya...

0: hissediyorum. Ama toplum ilerledikçe Britanya'nın çingene ve gezginleri için geleceğin nasıl olacağını merak etmeden duramıyorum.
1: Polis, suç ve ceza yasa tasarısı şu dönemde meclisten geçiyor ve ilkbahar döneminde yasalaşması bekleniyor. Şayan, çekimlerden günler sonra yollara geri dönmek için kaldığı kent bölgesinden ayrıldı. 5 ayın ardından hala yollarda. Kent ilçe meclisi, Şayan'ınki gibi bireysel vakaları tartışamayacaklarını bildirdi. Ed Stafford'ın ebeveynleri, Roman Çingenelerin soyundan gelen Thomas Lovell'la Jane Light 14 Eylül 1833'te evlendi.

0: Aracını Twingg satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twingg Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar... Tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartım hadi.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Net! Kazancım net, sigortam net.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: İGEN'de yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Gururla göklere yükseliyor. Bir kale gibi görünüyor. Meydum, Mısır'ın en az bilinen piramidi ve en gizemlisi.
1: Bu bir piramit değil. Bir kule gibi görünüyor.
0: Bu etkileyici anıtın inşasını hangi firavun emretti? Gerçekten bir piramit miydi yoksa başka bir şey için mi kullanıldı?
2: Bir lahit olsaydı burada olurdu. Bir kral bunca yıllık hükümdarlığında lahide yer açmak için nasıl zemini düzleyecek zaman bulamaz?
0: Meydum niçin bu durumda? 5000 sene önce nasıl görünüyordu? Bu sorulara cevap vermek için arkeologlar gerçek bir araştırmaya başlayacak.
3: Bu türde arkeolojik çalışmalar dedektiflik işi gibi, suç mahalli gibi.
0: Bu araştırmada yeni teknoloji belirleyici olacak. Örneğin fotogrametri, sahadan çekilen binlerce fotoğrafı kullanan bir üç boyutlu modelleme tekniği, bölgenin kesin bir temsilini çıkarmayı sağlıyor. Böylece araştırmacılar, Meydum'un inanılmaz inşa sürecinin ardındaki gizemi çözecek.
4: Fotogrametri sayesinde ilk defa anıtın tepesinde yer alan inşaat elementlerini ilk kez görebileceğiz.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Nil Vadisi'ne yukarıdan bakan tuhaf bir kule. Kahire'nin 80 kilometre güneyinde, en ünlü piramitlerden bir hayli uzakta. Bu Meydum piramidi. Ancak Keops ve Kefren gibi alışıldık piramitlere hiç benzemiyor. Bunun yerine geçit vermez bir kaleye benziyor. Yerliler ona Haram el Kaddab diyor. Sahte piramit.
1: Aslında dün biri beni aradı. Oradan geçiyordu ve bu bir piramit değil, bir kuleye benziyor dedi.
0: Bu yapının tuhaf şekli arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Meydum gerçekten bir piramit, bir anıt mezar mı? Yoksa şeklinin gösterdiği üzere güneş tanrısı Ra'ya adanmış bir tapınak mı?
2: Günümüzde güneş tapınaklarından bildiğimiz kadarıyla bazı büyük dikili taşlara benziyorlardı. Yani şekli Meydum'un şu anda görünen şekline benziyordu.
0: Bir dikili taş, gökyüzüne yükselen bir direk, güneş ışınını hatırlatıyor. Fransız arkeolog Vasile Dobrev, Meydum'un gerçekten bir güneş tapınağı olduğunu düşünüyor.
3: Bu binanın bir tür dikili taş gibi göründüğünü hissedebiliyoruz. Peki bir dikili taş nedir? Taşlaşmış bir güneş ışını. Burada böyle bir şey vardı. Tak, tak.
0: Bunun yanı sıra Meydum'un gerçek doğasını sorgulatan başka bir unsur var. Kimilerinin mezar odası olarak gördüğü bir oda. Günümüzde dahi kum binanın bazı kenarlarını kısmen örtüyor. Tek girişi kuzey tarafında çok yüksekte. İçeri girince inişli geçit denilen bir merdiven mezar odasına açılıyor.
3: İnişli geçidin girişi 30 metre yüksekte. İlk kral Snefru 12 metrede, Keops 15 metrede, Kefren bahçenin altında taşların hemen altında ve Menkaure 2-3 metrede. Daha önce mumyaların yerden 30 metreden yüksek olduğunu hiç görmedik.
0: Bu şekilde bakınca bu dar oda Firavun'un mumyasını almaya hazır görünmüyor.
3: Bir lahit olsaydı burada olurdu. Bir kral bunca yıllık hükümdarlığında lahide yer açmak için nasıl zemini düzleyecek zaman bulamaz? Bu demek oluyor ki buraya bir lahit koyma planı yoktu. Burayı düzeltmek en fazla 2 gün sürerdi.
0: Bu odada hiç lahit bulunmadı. Daha da tuhaf olanı, bu binayla hiçbir firavunun ilgisi var gibi görünmüyor. Bu da demek oluyor ki Meydum bir piramit değil.
3: Bu ne olabilir? Bir tapınak. Ne tapınağı? O zamanların büyük tanrısı kimdi? Ra'ydı. Tüm medeniyet bu tanrıyı onurlandırıyordu. Yani bu tanrı için bir tapınak yapmaktan daha normal bir şey olamaz.
0: Bir dikili taş şekli. Kral için tamamlanmamış bir oda. Bunlar Meydum'un amacının ciddi şekilde sorgulanmasına yol açıyor. Gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için hayatını piramitleri incelemeye adamış Amerikalı Mark Lehner gibi arkeologların konumun kendisinden başka bakacak yeri yok.
4: Bu türde arkeoloji çalışması dedektiflik işi gibi, suç mahalli gibi. Kanlı eldivenler görürsünüz. Yerde ayak izleri görürsünüz. Kırık camlar. İşte bu gibi şeyler. Bize neler olduğunu anlatan yazılı bir kaynak yok. Bu türden tüm kanıtları değerlendirmeniz gerek.
0: Mücadele büyük. Olaylar 5000 sene evvel yaşandığı için kanıtların çoğu zamanla yok olup gitmiş. Yine de arkeologların gizli bir kartı var. Bilim ve yeni teknolojiler tamamen yeni bir yaklaşıma imkan sağlıyor. Öncüllerinin aksine artık dronlara, uydu resimlere ve alanın çok ayrıntılı bir incelemesine izin veren gerçekçi 3 boyutlu modellere erişimi var. Bu durum özellikle fotogrametri için doğru. İlk kez bu çığır açan teknoloji, binanın geometrik biçimden düzgün bir dijital kopyasını yaratacak. Sonra da piramitlerin yapısı analiz edilecek. Böyle müthiş bir ayrıntı seviyesine ulaşmak için bir drone'a ve çok sayıda kameraya ihtiyaç var. Bölgenin binlerce görüntüsü toplanmalı.
5: Bir milimetreye kadar tutarlı üç boyutlu bir model yaratmak için duvarlardan 5 metre kadar uzakta uçmamız gerek. Sonra bu modeli karadan çekilen fotoğraflarla birleştireceğiz ve tüm tarafları bir araya getireceğiz.
0: 10 binden fazla dijital resim elden geçecek. Anıtı temsil için düzgünce konumlanacak.
4: İlk izlenimim, alanı orada olmadan ziyaret edebiliyor olmanız. Bu çok faydalı. Belirli bir çözünürlükte, belirli bir derecede detaylar var. Bilirsiniz, şeytan detayı da gizlidir.
2: Üç boyutlu görüntünün her bir parçası diğerlerine göre eşsiz bir konumda. Böylece anıtı ve özelliklerini düzgünce ölçebiliyoruz.
0: Fotogrametri ve açtığı sonsuz imkan sayesinde arkeologlar bu gizemli anıta dair hipotezlerini doğrulamayı umuyor. Teknoloji ilk keşfe yol açtı. Medyum gerçekten bir piramit ve bir kule değil. Yukarıdan görüş arkeologlara ipucu vermişti. Üç boyutlu modeli inceleyerek anıtın tabanını açıkça belirleyebildik. Kısmen gömülü olsa da yerdeyken tabanı görmek neredeyse imkansız. Fotogrametri her tarafı düzgünce ölçmelerini sağlıyor. Tabanı kare, her tarafı 144 metre kadar. Yan toplam yüzeyi 20 bin metrekareden fazla. Meydumun kuzey yüzündeki kazılar piramidin dış kaplamasını ortaya çıkardı.
2: Kaleyi çevreleyen taban piramidin düz kenarlı olduğunu gösterdi. Gerçek bir piramit.
0: Kazılan bölgeye baktıklarında o kabuk açıkça görünüyor.
4: Bu iyi tura kireç taşı dediğimiz şey. Ve onu kullanıyorlar. Kaplama için, dış kaplama amacıyla seçiyorlardı.
0: Fotogrametri sayesinde dış kaplamanın eğimini ve açısını hesaplamak kolay. 52 derece. Bu da meydumun bir piramit olduğunun kanıtı. Gerçekten arkeologlar bu rakama aşina. Mısır'daki en ünlü piramit Keops'un da açısı 52 derece. Bu kusursuz bir açı. Asırlardır yapıların sağlamlığını garantileyen bir açı. Piramit şu anda 70 metre yüksekliğinde. Ancak tabanına ve kaplamanın açısına bakınca ikisi de üç boyutlu model sayesinde kesin olarak ölçülebiliyor. Arkeologlar binanın altın yıllarında 93 metreden yüksek olduğunu hesaplıyor.
2: Piramidin eskiden çok daha yüksek olduğunu gösteren pek çok ipucu var. Antik dönemde çok daha iyi bir dönemdeydi. Yunan turistler binanın tepesinde izlerini bıraktılar. Bu da o zamanlar tepesine kolayca ulaşabildikleri anlamına geliyor. Yani günümüzdekinden daha iyi durumda olmalı.
0: Bu da meydumun eskiden diğer piramitlere benzediğini ve antik dönemde de hala öyle olduğunu gösteriyor. Fotogrametrinin arkeologlara başka bir sürprizi daha var. Büyük bir sürpriz. Piramidin yanında, zeminde ve hatta ilk katta her yerde zemin tamamen düz. Ancak üç boyutlu modele bakınca doğrusal bir yapı ortaya çıkıyor. Doğal olamayacak kadar doğrusal.
4: Hatta burada gördüğünüz şey, meydumdayken aradığım ve göremediğim bir şeydi. Belli belirsiz görebildim, zar zor. Şimdi işte bu noktada ortaya çıkıyor. Çok büyük, karanlık bir şerit. Piramidin etrafında bir kare şekli, dış tarafı.
2: Fotogrametri açıkça dış duvardan kalanları gösteriyor ama tamamen kumla kaplanmış. Ancak kum yığınlarının büyüklüğü düşünülünce duvarın hala nispeten iyi durumda olduğunu düşünebiliriz. Ya da en azından bir kısmı.
0: Dış duvar şimdiye dek görünmezdi. Bu da meydumun yalıtılmamış olduğunu gösteriyor. Diğer piramitlerde olduğu gibi çok düzenli bir kompleksin parçasıydı. 80'lerin başında başlayan kazılar sırasında arkeologlar piramidin doğu tarafında 15 metreden fazla kazı yaptı. Bu dev çalışma küçük bir cenaze tapınağı ve devasa 220 metrelik bir yol ortaya çıkardı. Genelde piramide yakın olan küçük tapınağı vadiye bağlıyordu. Modele yakından bakınca tamamen kumla kaplı olduğundan sahada görülemeyen başka bir şeyin de genel şekli görülüyor. Meydum'un güneybatısında başka bir piramit.
2: Küçük bir cenaze tapınağı var, küçük bir piramit. Tapınakları birbirine bağlayan bir yol gibi. Bu dördüncü hanedanın klasik piramit kompleksi.
0: Artık şuna hiç şüphe yok. Meydum gerçek bir piramit. Tuhaf şekline rağmen 4. Mısır Hanedanı'nın sonrasında inşa edilmiş geleneksel cenaze kompleksi kurallarına uyuyor. Uzmanların kafasını karıştıran tek şey Meydum'un şekli değil, piramit üzerinde hiçbir firavunun hak iddia etmemesi. Bu inanılmaz görünüyor. Piramidin doğusundaki küçük tapınağa girince Mark Lehner'ın kafası karışıyor. Bu devasa taş parçalarında önemli bir şey eksik. Diğer her piramitte görülebilen bir şey. Onu inşa ettiren firavunun adı.
4: Tamamen boş bir stela. Bitirmeden bırakmışlar.
0: Bu yerin firavunun hediyelerini alması gerekiyordu ve her şey hazır görünüyor.
4: Bu sunu levhasını bile hazırlamışlar. Bir ekmek somunu şeklinde, stylized mat, geleneksel şekil, hayli aşınmış ve kırılmış. Sunu levhası hazırlanmış, stela burada, pürüzleştirilmiş, üzerine yazılmaya hazır. Boş bırakmışlar. Antik Mısırlılar için bu düşünülmeyecek bir şey. Ölümden sonra yaşama devam etmeniz için resminiz ve isminizin kazılması gerekiyordu.
0: Bir imza yoksa bu piramit bir firavunla nasıl ilişkili olabilir? Cenaze kompleksi, dış duvar, büyük ve küçük piramit, küçük tapınak ve uzun yol piramidin 4. hanedandan olduğunu gösteriyor. Yani M.Ö. 2543 ve 2436 arası. Peki 4. hanedanın 7 firavunundan hangisinin Meydum'un babası olduğunu nasıl öğrenebiliriz?
4: Bu şeyleri bildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü kral isimlerini sık sık görüyoruz. İsimlerini piramitlerle ilişkilendiriyoruz. Ama bu dönemin tarihini yazamayız. Elimizde metinler yok.
0: Bu piramidin babasını bulmak için ne zaman inşa edildiğini bilmeliyiz. Tarih, piramidin içerisindeki mezar odalarını inceleyerek bulunabilir. Konumları zamanla ciddi şekilde değişmiş.
6: İlk mezar odaları doğruca yere kasıldı. Bir şaft aracılığıyla erişiliyordu. Sonra Mısırlılar yavaş yavaş daha cesaretlendi. Ve piramidin gövdesinin içine odalar kasmaya başladılar.
4: Piramit, bu dev suni dağ, kralın mumyasını koruması için inşa edilmişti. Piramidin ağırlığı ve yarattığı basıncın odanın üzerine çöküp kralın mumyasını ezmesi çok ironik olurdu.
0: Ve yeniden fotogrametri anıtın içini incelemekte önemli bir rol oynayacak. Kameralar iki küçük oda ve kralın odasına inen uzun koridorun her bir açısını fotoğraflamakta kullanılıyor. Üç boyutlu modellerin daha sonraki analizleri arkeologların şüphelerini doğruluyor. Kralın son istirahatgahı binanın içinde, en dipte. Bu, tarihin ilk piramidine nazaran önemli bir fark. Firavun Zoser'in inşa ettiği.
2: Meydum'u kendinden önce gelen piramitlerle karşılaştırırsak, yani 3. hanedandan kalma Zoser'in basamaklı piramidiyle Zoser'de odaların yer altında olduğunu görüyoruz. Meydum'da ise piramidin gövdesinin içine inşa etmişler.
0: Zoser piramidinde mezar taşı bir çukurun dibinde, yerin 22 metre altında. 100 sene sonra Keops'un içerisindeki mezar odaları binanın ortasında, Meydum'unkinden çok daha yukarıda. İlk keşif Meydum'un Zoser piramidi ve Keops arasında inşa edildiği anlamına geliyor. Milattan önce 2600 ile 500 yılları arasında. Bu önemli bir adım. Mezar odası Keops ve sonraki 5 firavunu eğiliyor. Geriye sadece 4. hanedandan Sinefru, Kefre'nin babası kaldı. Meydum'un inşasının ardında bu firavun olabilir mi? Arkeologların sahada topladığı birkaç ipucu da bu hipotezi doğrular nitelikte.
2: Mısırlılar ilerleyen yüzyıllarda ve bin yılda bu piramidi daima Sinefru'nun eseri olarak gördüler.
0: Piramit asla resmi olarak imzalanmasa da uzmanların dikkatini çeken tuhaf işaretler küçük tapınağın koridorunda bulundu.
1: Sinefru ismi tapınakta bulundu. Sinefru yükseliyor. Bu yüzden yeni krallıkta bu yazı yazıldı. İnsanların zihninde bu piramidi inşa eden kişi hep Sinefru'ydu.
0: Antik dönemden ziyaretçilerin yazdığı yazılar 18. Hanedan döneminden Sinefru'nun hükümdarlığından 1200 sene sonraya ait.
4: Tam burada nispeten uzun bir grafiti var. Çok kısa bir tane. Sinefru'nun adı geçen grafiti bu yerin Sinefru'ya ait olduğu anlamına geliyor olabilir. Sinefru'nun Meydum piramidinin sahibi olması olasılığını artırıyor.
0: Kral bir hayli tanınıyor. Arkeologlar onun iki büyük binanın inşasından sorumlu olduğunu düşünüyor. Yamuk piramit ve Meydum'dan 40 kilometre kadar uzakta Daşur'daki Kızıl piramit. Ancak Meydum Sinefru'ya aitse niçin Lahdin'den bir iz yok? Ve niye üç piramit inşa ettirsin ki? Mezar odasının dikkatli bir analizi uzmanlara Meydum piramidinin muhtemel bir kullanımını anlamakta yardım edecek.
2: Binanın içinde boş bir alanı kazarken üzerine taş yığıldığına, fazla yamulmadığına ve yıkılmadığına emin olmanız gerekir.
4: Piramidin ağırlığı ve baskının odayı çökertmesinden ve onu yok etmesinden endişe ediyorlar.
0: Böyle bir felaketi önlemek için Mısırlılar çığır açan bir teknik geliştirdi.
4: Bu yüzden kirişleri yatay olarak geçmek yerine her seferinde biraz daha, birkaç santim daha birbirinin üzerine bindirerek odanın tepesini kapattılar. Bu çatı örmenin bir yolu. Çok değişik bir teknik.
0: Mezar odasını ziyaret eden ilk arkeologlar orta çağlarda sık kullanılan bu inşa tekniğini tanıdı. Katedral yapımında kullanılıyordu. Bindirme, taş blokları kademeli olarak yerleştirme. Fikir basit, bir blokun ağırlığının çoğunu başka bir bloka vermek. Sadece son bölümünün asılı kalmasını sağlamak. Böylece düşme riski olmuyor. Bunun asıl avantajı ağırlığın dağılması sebebiyle ağır yükler taşıyabilmesi. Ancak mimarinin bir özelliği arkeologların kafasını karıştırıyor. Koridorun altında yer alan iki küçük odanın tavanında olması gerektiği gibi bindirme kullanmıyor. Piramidin gövdesinin içindeler, tıpkı mezar odası gibi.
6: Tuhaf olan düz tavanı olan bu iki odanın yukarıdan gelen baskıya dayanamayacak olmasıdır. Demek ki üstlerinde onları koruyan bir şey olmalı.
0: 19. asırdan arkeologlar mezar odasındaki böyle düz bir tavanı daha önce gördü. Sinefru'nun oğlu Kefren'in odasında. Kazıdan sonra Mısırlıların kullandığı tekniğin bu tür tavanların piramidin dev baskısına dayanmak için kullanıldığını keşfettiler.
1: Kefren'in odasında 5 oda olduğunu biliyoruz. Antik Mısırlılar onları taşların ağırlığını taşıyacak şekilde inşa ettiler.
0: Kralın odası üzerindeki bu küçük saklı odalar bindirme ile aynı fonksiyona sahip. Piramidin dev baskısını hafifletmek. Böyle destek odaları 10 yıllarca önce Meydum'da da kullanılmış olabilir mi? 1999'da bir Fransız ekibi cevabı keşfetmek için araştırmaya başladı. Piramide zarar vermemek şartıyla. Minik bir kamera kullanarak duvarların arkasını görmeyi denediler.
6: Hayli basitti. Bir endoskop kullandık. Tıpkı tıbbi endoskop gibi. 1,5 santimetre genişliğinde bir delik açtık. Sonra optik fiber soktuk ve baktık.
0: Ekip mezar odasının içinde küçük odaların üzerine yerleşti. Harçtaki bir delikten endoskopu içeri sokmayı başardılar. Ancak bu operasyon beklediklerinden karmaşık çıktı.
6: Asıl sorun fazla şey göremememizdi. Endoskop küçüktü ve odanın içine fazla ışık veremedik ne yazık ki.
0: Birkaç denemeden sonra bulmayı umdukları şey oradaydı.
6: Fakat sonunda burada olduğundan şüphelendiğimiz destek odalarını görmeyi başardık.
2: Bu odalar neydi ki? Bunlar gizli tonozlarla, bindirme tekniğiyle inşa edilmiş tonozlardı.
0: Düz tavan aslında gerçek tavan değil. Yukarısında bindirme ile üretilmiş tonozlar bulunuyor. Tıpkı mezar odasında olduğu gibi iki odayı koruyorlar. Meydum Snefru'nun ilk piramidi bir test alanıydı. Girişi mumyanın içeri kolayca getirebilmesi için yükseğe konumlandırılmıştı.
4: Snefru'nun yönetimi boyunca tüm piramit mimarisi tarihinde daha geniş alanlar kaplamada gitgide daha iyi hale geldiler.
6: Gitgide daha çok cesaretleniyorlardı. Çökmeyen 4 metreküp bir oda inşa ettikten sonra bir sonraki piramitte 5 metreküp deneyelim dediler. O da çökmedi. Bir sonraki piramitte 6 metreküp yapalım dediler. Boyutlar işte böyle büyüdü.
0: Fotogrametri bu araştırmada başka bir önemli elementi gösteriyor. Snefru'nun farklı piramitlerinin içindeki kral odasının genişliğini ölçerek hangi sırayla inşa edildiklerini anlamak mümkün. Meydum'da mezar odası 2,51 metre genişliğinde. Kızıl piramitte 4,18 metre, yamuk piramitte 5,13 metre. Yani Meydum, üçü arasında en küçük mezar odasına sahip. Bu da Snefru'nun ilk piramidi olduğu anlamına geliyor. Bu arkeologların sahada fark ettiği bir şeydi.
4: Bindirme tekniğindeki ilerlemeleri görebilirsiniz. Taş işçiliğinin güzelliğini, ne kadar pürüzsüz olduğunu.
0: Hem ölçüler hem de iş kalitesi benzer bir sonucu işaret ediyor. Meydum'daki öksüz piramit gerçekten Snefru'nun. Snefru bir değil üç piramit inşa ettiren tek firavun. Çok sayıda mezar inşa ettirme sebebini bilmeseler de arkeologlar tek firavunun üç piramit inşa ettirmesinin bir şeyi kanıtladığını düşünüyor. 4500 sene önce Snefru ve krallığının muazzam gücünü.
1: Ekonomi zirve noktasına ulaştı. Krallık fikri çok güçlüydü. Kral ülkeyi kontrol etmek için büyük bir güce sahipti. Ülkenin piramidini inşa etmesini sağladı.
0: Snefru hırslı projelerini gerçekleştirmek için güçlü bir ekonomi ve sıra dışı uzun bir ömürden faydalandı.
3: Bu kral adı Esneferu, kusursuz anlamına gelir. 42 sene hüküm sürdü. Belki de 50 sene. Bilemiyoruz.
4: Çok güçlü olduğunu hayal edebiliriz. Sağlıklı olduğunu hayal edebiliriz. Ve çok hırslı olmalıydı.
0: Büyük hırsları, devasa inşaatlarını gerçekleştirmek için etkileyici organizasyon becerileri sergilemesini sağladı. Snefru'nun lojistiği çok etkiliydi. Krallığının çok ötesine yayıldı. Piramitlerini inşa etmek için Asvan ve Tora'daki uzak taş ocaklarından en güzel kireç taşı bloklarını getirtmeliydi. Ülkenin güneyinde ta Nubya'ya kadar gitti. Yerel işçilere yardım edecek köleler getirdi. Nakliye için kullanılan odunlar Lübnan'dan geldi. Piramitleri inşa etmek için gereken malzemelerde kullanılan bakır, Sina Yarımadası'ndaki uzak madenlerden. ...2011'de Kızıldeniz kıyılarındaki Vadi El Jarf'ta Meydum'un inşasında kullanılan büyük üslerden biri keşfedildi. Bu 21. asrın başındaki en önemli arkeolojik keşiflerden biri. Hiçbir arkeoloğun hayal bile edemeyeceği bir keşif. Onunla birlikte müthiş lojistik seviyesi ilk kez ortaya çıktı.
7: Burada tarihin en eski limanında bulunuyoruz. Bu limanı bulmamızı bize teknoloji sağladı.
0: Bu keşif ancak Arkeoloji 2.0 sayesinde gerçekleşti. 50'lerde kıyı üzerinden uçan iki Fransız pilot arkeolojik kalıntıları belirledi. Uzun süredir Antik Mısır'daki limanlar ve iskelelerle ilgilenen bir Mısır bilimci olan Pierre Tale konumunu bulmak istiyordu. Bir uydu görüntüsü ona yardımcı oldu. Uydu resimlerine dikkatlice bakarak pilotun bahsettiği kalıntıları bulabildi. Su altında eski bir limana benzeyen tuhaf bir L şekli fark etti. Yerel sualtı coğrafyasının analizi bu fikrini doğruladı.
8: Bu eski limanın konumu, bu bölgedeki kıyıda bulunan mercan resiflerindeki bir açıklıkla uyumlu. Kıyıya ulaşımın daha kolay olduğu bir yer seçtiler.
0: Dahası başka bir unsur Pierre Talen'in teorisini güçlendirdi.
8: Bu bölgeye Vadi Araba denen doğal bir koridorla erişim kolay. Bu koridoru sonuna dek takip ettiğimizde Nil Vadisi'ne ve Meydum'un konumuna bağlandığını görüyoruz. Yani Vadi Jarf'ın bulunduğu yerin piramitle doğrudan bağlantılı olduğu açık.
0: Bu ipuçları dev bir arkeolojik kazı seferberliğine başlamak için yeterliydi. Sonuçlar herkesin beklentilerini aştı. Arkeologlar dev bir liman kompleksi ortaya çıkardı. Muhammed Abdülmecid, sualtı arkeolojisinde Mısırlı bir uzman. İnsanlık tarihinin ilk yapay limanını keşfettiğimizi düşünüyor.
7: Bu liman, L şeklinde iki yapay iskeleden oluşuyor. Tarihin bu çok erken döneminde akıntıyı ve rüzgarı engellemek için bir liman inşa ediyorlardı. Gemiler güvenle içeride bekleyebiliyordu.
0: Liman çok yoğun olmalı. Boyutları bunu gösteriyor. 200 metre uzunluğunda ve 200 metre eninde.
7: Bu bölge 15 civarında gemi alabiliyordu. Her gün bir gemi ayrılıyor, başka bir gemi geliyordu. Kargoyu yükleyip indirmek gerekiyordu. Bunun için de işçilere ihtiyaç vardı.
0: Kazılarda kıyı yakınlarında çok sayıda bina ortaya çıkarıldı ve 6 kilometre uzakta doğruca daha kazılmış 14 depo vardı. İçinde ve çevresinde gemiyle alakalı çok sayıda nesne bulundu. Bu ilk çapalar gibi, kabaca oyulmuş ağır taşlar. Kimilerinde 4500 yıl önce kullanılan iplerin izleri var. Pek çoğu bunun Sinefru'nun işi olduğunu kesinleştirir nitelikte.
8: Farklı bölgelerde kralın adını taşıyan nesneler bulduk. Limana inşa edilen galeriler ve depolarda, küp kapaklarında Sinefru'nun mührünü gördük. Bunlar limana getirilen malları saklamak için kullanılmış olmalılar.
0: Lojistik merkez Meydum piramidinin inşasında çok önemliydi.
7: Hemen karşımızda Süveyş Körfezi'nin diğer tarafı var. Düz gidince doğruca Sina'ya ulaşıyorsunuz.
0: Gemiyle liman Ebu Zenima'dan sadece 50 kilometre uzakta. Sinefru'nun piramitlerinin inşasında kullanılan aletler için gerekli olan bakır madenlerine çok yakın.
8: Limanın inşasının ardındaki koşullar büyük olasılıkla Sinefru'nun hükümdarlığının başından itibaren dev yapıların inşasında kullanılan bakır için artan ihtiyaçla uyumlu olmalı.
0: Vadi El Jarf Limanı, Meydum ve onun inşa edildiği malzemeyle doğrudan bağlantılı. Kazanılan zamandan daha önemli olansa Süveyş Körfezi'nin etrafından dolanan eski yola oranla daha düzenli ve güvenli bir tedarik sağlamasıydı.
8: Piramitler gibi devasa şeyler inşa ederken işler çok iyi organize edilip düzenlenmeli.
0: Bu önemli keşif sayesinde arkeologlar Sinefru'nun 3 piramidini inşa ettirmek için kurduğu lojistiği daha iyi anladı. Bu ondan sonraki hiçbir firavunun başaramayacağı bir şeydi. Ancak bir soru arkeologları rahatsız etmeye devam ediyor. Sinefru niye sonsuz yaşam için bir tane yeterliyken 3 piramit inşa ettirdi? Meydum bize cevabın bir kısmını veriyor. Kral deney yapmayı seviyordu ve kusursuz piramidi bulana kadar inşa tekniklerini geliştirmeye devam etti. 80'lerde piramidin kuzey tarafındaki kazılar binanın yapısını ortaya çıkardı. Bu artık piramidin yapısını inceleyip fotogrametri analizi yapabilecek olan araştırmacılar için bir şanstı.
9: Sonuçlar çarpıcıydı çünkü bu tam da sahada görebildiğimiz bir şeydi ama bilgisayarda görebiliyorduk.
0: Üç boyutlu modelin analizi tuhaf anomaliler ortaya çıkardı. Kaba taşların altında görülebilen kusursuz kesilmiş kireç taşları. Amerikalı arkeolog Mark Lehner bu blokların inanılmaz hikayesini anlattığını düşünüyor. Bir tane de birleşmiş iki piramit.
4: Burada köşeyi görebilirsiniz. Güzel bir tura kaplama. Ve eski basamaklı piramitten güzel bir basamak köşesi.
0: Bu bloklar daha eski bir piramidin dış tarafından kalanlar. Meydumun düz kenarları tarafından gizlenmişler. Merdiven şeklinde bir piramit, basamaklı piramit de deniyor. Drone'la çekilen bu görüntüde bir kale tabanı gibi görünen şey aslında ilk basamak şeklinden geriye kalanlar.
2: Meydum piramidi ilk önce bir basamaklı piramit gibi görünüyordu ve o şekilde tamamlandı. Ancak kralın hükümdarlığının bir noktasında basamaklı piramit düz kenarlı bir piramide çevrildi. Yani basamaklı piramidin etrafına tüm yapıyı gerçek bir piramit gibi gösterecek bir kaplama eklediler.
0: Üst katlardaki açı hesaplanınca 70 derecelik bir sonuç çıkıyor.
4: Bu her bir basamakta eski basamaklı piramidin eğimi ve basamakları yapmak için kullandıkları ekler. 74-75 derece eğimdeler.
0: Düz kaplamasının altında inşa edilmiş ilk ve tek basamaklı piramide benziyordu. Firavun Zoser'in Meydum'dan 1000 sene evvel inşa ettiğine.
4: Meydum piramidi iki piramit bir arada gibi. İlk önce eski basamaklı piramit vardı. Sinepru'nun başladığı eski moda basamaklı piramit. Ve Zoser'in ilk piramidinden bu yana ilk defa biri bir piramit tamamlamayı başarıyordu. Diğer krallar da basamaklı piramit inşa etmeyi denemiş ama tamamlayamamıştı.
2: Bu yer yıkılmasaydı içerideki basamaklı piramidi bilemeyecektik. Anıtın tarihini bilemeyecektik.
0: Bina yakından incelenince de aynı sonuç ortaya çıkıyor. Meydum piramidinin inşası için iki farklı zaman dilimine ait iki teknik kullanıldı.
2: Fotogrametri sayesinde ilk defa inşa sürecinde kullanılan ve anıtın tepesinde bulunan her elementi görebildik. Taş işçiliğini merkeze doğru, ortaya doğru açılı taşlara dayalı inşaat tekniğini görebiliyoruz.
0: Bu teknik taşları binanın içine doğru 15 derecelik bir açıyla yerleştirmeyi içeriyor.
2: Bunun avantajı her blokun merkeze doğru yaslanıyor olması ve tüm güçler bu anıtın içine doğru biniyor. Bu sayede bloklar dışarı doğru hareket edip bir çökmeye neden olmuyor.
0: Bu teknik basamaklı piramidini inşa edebilmek için Zoser tarafından keşfedildi.
2: Bu üçüncü hanedandan bir yöntem.
0: Düz kenarlı piramitten geriye kalanlarda mevcut yapının ayaklarında başka bir yöntem görülebiliyor. Mısırlılar taşları yatay olarak yerleştiriyordu. Son ve pürüzsüz bir görünüş sağlamak için onları oyuyorlardı. Bu teknikte 4. hanedan döneminde ustalaştılar. Mısırlıların iki farklı dönemden gelen iki inşa tekniğini kullanmasını nasıl açıklarız? Ve Firavun niçin basamaklı piramitte durmadı?
4: Nedense fikir değiştirdi. Ve aklına düz bir açısı olan ilk kusursuz piramidi yapma fikri geldi. Ve bunun için Dahşur'a gitti.
0: Dahşur Meydum'un 50 kilometre kuzeyinde. Sinefru sarayını oraya taşıdı ve tarihteki ilk düz kenarlı piramidin inşasına başladı.
4: 60 derecelik çok dik bir piramitle işe başladığına dair kanıtlar var. Şunu unutmayın, o zamanlarda kimse iyi bir piramidin neye benzediğini bilmiyordu ve onun sorunlar, yapısal sorunlar yaşadığına dair kanıtlar var.
0: Fakat hızla tüm binada çatlaklar oluşmaya başladı ve piramit çökme tehlikesi yaşadı. Sinefru bir plan yaptı. 60 derecelik açının çok dik olduğunu anlamıştı. Anıtın etrafını taşlarla çevreledi ve tepesini 43 derecelik açıyla tamamladı.
1: Şunu anlamalısınız. Bu daha başlangıçtı. Mimar bir hata yaptı. Büyük bir açı denediler ve bu sayede bir şeyler öğrendiler.
0: Sinefru dersini almıştı. Hala kusursuz piramidi arayarak üçüncü bir piramide başladı. Bu defa çok daha düşük bir açıyla.
4: Anlaşılan inşaatçıları kendine güveniyordu. Kuzeyde Dahşur'a Kızıl Piramidini 43 derecelik düşük bir açıyla inşa etmeye gitti.
0: Ve başarılı oldu. Piramit 4500 yıl sonra bile sağlam duruyor.
4: Kusursuzluğa erişmek için bilinçli bir araştırma, geliştirme programı varmış gibi görünüyor.
0: Aynı araştırma süreci binanın içerisinde de uygulandı. Taşları üst üste yerleştirerek bir odaya tavan ören bindirme tekniğinde ustalaşınca Snefru gitgide daha fazla risk aldı ve kralın odasını anıtta daha yükseklere taşıdı. Daima bir mükemmeliyetçi olarak Dahşur'daki düz kenarlı 43 derecelik piramitte durmadı. Bunun yerine basamaklı piramidi kusursuz bir piramide dönüştürmek için Meydum'a döndü.
4: Tüm bunlar Meydum'un öyküsünün bir parçası. Anlaşılan Snefru inşaatçılarını Meydum'a basamaklı piramidi genişletip 52 derece açısı olan gerçek bir piramide çevirmeye gönderdi. Bu klasik piramit açısı.
0: Snefru'nun da şuradaki piramitlerden sonra Meydum'a dönmesi sahadaki gözlemlerle de destekleniyor. Piramidin kaplaması Meydum'un yapılan son piramit olduğunu gösteriyor.
4: Buraya bir keskiyle geldiklerini ve taşlar arasındaki birleşimi çok dikkatlice yaptıklarını görebilirsiniz. Aşağı inen dikey keski izlerini görüyor musunuz? Dahşur'da her yerde kaplama taşlarının kenarlarını kırdıklarını ve yama yapmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bir parça kırılıyor ve sonra yama yapıyorlardı. Buradaysa bu kenarlarda taşları çok dikkatlice şekillendirmeyi öğrenmişler.
0: Anıtın yapısını incelemek bize muazzam bir hikaye anlatıyor. 40 seneden uzun zamana, Firavun'un tüm krallığına yayılmış bir çalışma. Meydum'u ilk ve son piramit yapıyor.
4: Snefru Meydum'da başladı ve Meydum'da bitirdi. Krallığının başında ve krallığının sonunda bu çok makul bir hikaye anlatıyor.
0: Bu basamaklı bir piramitten kusursuz bir piramide dönüşümün hikayesi. Peki Meydum kusursuz bir piramitten bir kaleye nasıl dönüştü? O kadar ki gerçek doğasına dair arkeologların kafasını karıştırdı ve yerliler ona ironik bir biçimde Haram el Haddab, sahte piramit dediler. 2000 sene vadiye tepeden baktıktan sonra piramit gerçekten çökmüş olabilir mi?
4: Çökme fikri çok etkileyici. Bu çekici bir fikir. Daha sonraki taş işçiliğini ilk basamaklı piramidin kaplamasındaki pürüzsüz tura kireç taşıyla karşılaştırın. Bu bloklar arasında düzgün bir birleştirme bile yok. Çok ama çok gevşek. Düzgün olmayan yüzey eski basamaklı piramidin pürüzsüz yüzeyine karşı. Bu iki yüzeyi birleştiren hiçbir şey yok. İşte bu yüzden daha sonraki taşların kayıp felaket bir biçimde çöktüğünü düşünüyoruz.
0: Meydum'un hikayesi ve ikili doğası onun çöküşü oldu. Bu gerçekten trajik bir kader. Dördüncü hanedanın ilk kusursuz piramidinden sonraki nesiller için bir taş ocağına dönüştü.
1: Gelip taşları almak, İslam Kahiresi'ndeki büyük yapıları inşa etmek için, piramitlerden taş almak için çok sayıda deve kullanıldı.
0: Artık yıkılmış durumdaki Meydum eski görkeminden çok uzak. Böyle müthiş bir hikayeye sahip olan piramit, kumların altında gömülü ve terk edilmiş durumda. Arkeoloji 2.0, Meydum'un gerçek doğasının gizemini çözdü ve müthiş bir projenin hikayesine ulaşmamıza yardım etti.
4: Meydum piramidinde iki piramit bir arada. Meydum piramidi bir dev piramit tasarlama hikayesinin hem başı hem de sonu.
0: Ancak bazı şeyler hala açıklanamıyor. Snefru küçük tapınaktaki duvarlara adını niçin yazdırmadı? Böyle bir mimari harikanın babası olduğunu iddia edebilirdi. Mezar odası niye tamamlanmadı? Onun cesedini koruması gereken yer. Bu sorular cevaplanamıyor. Şimdilik. Araştırmacıları rahatsız eden şey ise 3 piramidi inşa eden Firavun'un mezarının henüz bulunamaması. Ve bu konuda ellerinde sadece hipotezler var.
2: Meydum, olası bir erken ölüme karşı bir alternatif olabilir. Sinefru, Dahşur'daki dev projelere başladığında onların tamamlandığını göreceğine emin değildi. Daha eski olan Meydum'daki piramidi tamamlamak, Dahşur'daki yeni başlayanlara göre çok daha kolay olurdu.
0: Bazı Mısır bilimciler ise Meydum bir mezar olmadığı için piramidin imzalanmadığına inanıyor.
1: Bu piramit asla kral için kullanılmayacaktı. Bana göre bu piramit bir deneme piramidi gibiydi.
4: Bu kutsal bir nesne ve bizim kenotaf dediğimiz şey gerçek mezarı değil de onun için bir anıt.
0: Diğer araştırmacılar gerçek mezar odasının henüz bulunamadığına inanıyor.
6: Bu mezar odası denen yer daha çok bazı şeylerin taşınması için bir açık alan gibi. Buradaki tuhaf elementleri düşününce öyle görünüyor. Bir şeyler taşımak için kullanılan ahşap bloklar gibi şeyler. Kuzey duvarının önündeler. Bu da alışılmadık bir özellik. Diğer duvarlar gibi inşa edilmemiş. Başka şekilde inşa edilmiş.
0: Bu duvarın arkasında kralın lahdi olabilir. Meydum, Keops gibi en ünlü piramitlerden uzaklara inşa edildi ve en gizemlilerinden biri. Bu anıt ve belirgin şekli on yıllarca arkeolojik araştırma gerektirecek. Ancak yeni teknolojiler sayesinde araştırmacılar 4500 yıl önce inşa edilen bu anıtın son gizemlerini de çözmeyi umuyor.
10: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
17: Sonra mantar.
16: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
17: Yaklaşık 10 dakika.
16: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
17: Teşekkür ederim.
18: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
19: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
20: Hamuru biraz pide gibi. Biraz da sarımsak sosu alırsan.
19: Rakipsiz.
16: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
20: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
16: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
20: Bütçeye de uygun.
16: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
20: Evet.
21: 3 numara tri-tip sandviç.
19: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
17: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar. Yedi baharat.
16: Yedi baharat. Toz biber.
17: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
16: O karıştırma ustası.
17: Bana yardım edebilirsin. Ve yağ.
16: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
17: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
16: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, caciki. Tamam, sırada ne var?
17: Tahin sosu.
16: Tamam.
17: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
16: Harika.
17: Sonra da biraz su ekle.
16: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
17: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
16: Aa, kalıp gibi bir şey.
17: Doğru.
16: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
17: Yaklaşık yarım saat.
16: Sonra açmaya hazır mı?
17: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
16: Şu küçük, sihirli yastığa bakın.
17: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
16: Salatalık ve marul salatası.
17: Sonra tri-tip.
16: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
17: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
16: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.

0: Kahire'nin 40 kilometre güneyindeki Dahşur'da iki piramit en güzel olmak için yarışıyor. Burası Kral Sinefru'nun çığır açan iki anıt inşa ettiği yer. İddialara göre ilk gerçek piramitler, piramit inşasının evrimini anlamak için hayati bir unsur. Güneyde bükük piramit ve onun kendine özgü açısı yer almakta.
1: Şuna bir bakın. Çok güzel bir piramit. Değilmiş olsa bile bu piramit eşsiz.
0: Diğeri ise kırmızı piramit. Belki de ilk üçgen şekilli piramit.
2: Bu sonuna kadar düzgün bir eğimi olan ilk piramit. Mükemmel.
0: Her iki piramidin de 4. Firavun Hanedanı'nın kurucusu ve ünlü Kufu'nun babası Sinefru tarafından yapıldığı varsayılmakta. Yepyeni inşa teknikleriyle muhtemelen daha sonra gelen tüm firavunlar tarafından referans olarak kullanılan iki piramit. Gizemi çözmeye çalışmak ve Antik Mısır'ın en büyük inşaatçısı Sinefru'nun düşüncesindeki yeniliği tam olarak kavrayabilmek için arkeologlara her iki piramidi de havadan tarama yetkisi verildi. Binlerce resim aracılığıyla anıtların son derece hassas dijital 3D kopyasını elde etmek için güçlü bir araç kullanılıyor. Fotogrametri.
3: Arka planda sahada gördüğümüz geometriyi tekrar bir araya getiren bir algoritma var.
4: Fotogrametri sayesinde neler olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Buradaki kusurları ilk kez bu kadar net görebiliyoruz.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: çölün derinliklerine gitmeliyiz. Kahire'nin sadece 40 kilometre güneyinde büyüleyici bir yer var. Dahşur. Burada ikisi de 4500 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş iki büyük yapı var. Mısır bilimcilerin bu tür devasa taş yapıları inşa etmek için kullanılan yöntemlerin evrimini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için kayıp halka görevi gören iki piramit. Gerçekten Khufu'nun babası Sinefru inşaat tekniklerinde devrim yaratmayı amaçlıyordu.
1: Dahşur'a vardığımızda etrafta hiçbir şey yoktu. Çölün ortasındayız. Orada kumların üstünde duran iki piramit var.
2: Sinefru buraya, kendisinden önce kimsenin gelmediği yere gelir. Her yere sahipti. Buraya gelen ilk kişiydi. Tamamen boş bir yer.
0: Böylece kral Dahşur'u seçer. Başka hiçbir firavunun iz bırakmadığı bir yer. Piramit inşa etmek için eşsiz bir alan. Çünkü Sinefru mimariyi alt üst edecek devasa bir proje düşünüyordu.
2: Bir çeşit devrim söz konusu ve sadece mimari açıdan değil, ideolojide de o inanılmaz bir şey önerdi.
3: Bu yapı açıyı güzel bir şekilde göstermektedir. Bu Mısırlıların 4. hanedanlığın başında ilk kez gerçek bir piramit inşa etmeye başladıklarında nasıl benzersiz olduğunu gösteriyor.
0: Böylece Dahşur'da Sinefru Kızıl Piramidi inşa eder. Genellikle hayal ettiğimiz gibi üçgen şeklinde mükemmel bir piramit. Ayrıca daha gizemli bir şekli olan bir tane daha var. Bükük Piramit. Yıl milattan önce 2500. Bu iki piramit birbirine bakan iki kız kardeş gibi durmakta. Aralarında sadece bir kilometre var ve ikisi de neredeyse 105 metre yüksekliğinde, yani 42 katlı bir bina gibi. Sinefru'nun mimarlarının projeye nasıl başladığını anlamak için Mısırlı yetkililer bölgeyi havadan görüntülemek üzere özel bir izin verdi. İlk kez bir drone Dahşur'daki cenaze kompleksinin üzerinde yerden 500 metreden fazla yükseklikte uçacak. Bu devasa alanı tamamen ortaya çıkarmanın tek yolu bu. Dahası bu piramitlerin sırrını çözmek ve Sinefru'nun bunları inşa etmeyi nasıl başardığını anlamak için eşi benzeri görülmemiş bir bilimsel kampanya başlatıldı.
4: Dışarıda fotoğraf makinesiyle piramidin etrafında birkaç tur atacağım ve 1000 kadar fotoğraf çekeceğim.
5: Ana odaları, mezarı ve kaydedebileceğimiz her şeyi taramak için içeri girip kameraları düzenli olarak tetikleyeceğiz. Yapacağımız şey bu.
0: On binlerce fotoğraf daha sonra bilgisayarda bir araya getirilerek piramidin 3 boyutlu dijital modeli oluşturulacak. Buna fotogrametri deniyor. Böyle tam boyutlu bir tarama insan gözünün göremediği şeyleri gösterebilir.
6: Tüm fotoğrafları çektikten sonra bir algoritma bunları otomatik olarak analiz edecek ve görüntüleri çaprazlayarak fotoğraflarını çektiğimiz bir öğenin geometrisini 3D olarak yeniden oluşturacaktır.
0: Mısır bilimciler ve uzmanlar için bu yeni teknoloji müthiş.
6: Bugün yaptığımız iş 10-20 belki de 50 yıl sonra çok değerli olacak. Çünkü anıtlar zamanla değişiyor, yavaş yavaş aşınıyor ve yok oluyorlar. Ancak fotogrametri gelecek nesiller için her açıdan eksiksiz bir görüntü kaydetmemizi ve saklamamızı sağlıyor.
0: Fotogrametrik analiz sonuçlarını beklerken Dahşur'daki iki piramide daha yakından bakıldığında Sinefru'nun mimaride devrim yaratmayı amaçladığı açıkça görülüyor. Mısır inançlarına göre piramitlerin firavunların sonsuz yaşama ulaşmalarına yardımcı olması amaçlanmıştır. Sinefru'nun mühendisleri tamamen yeni bir şey inşa etmek istedi. Sinefru'nun Dahşur'daki projesini anlamaya çalışmak için hayatını piramitleri inceleyerek geçirmiş Amerikalı arkeolog Mark Lehner'la görüştük.
7: Artık eski moda piramit tarzında inşa

0: gitmek istemiyordu. Gerçek bir piramit istiyordu. Belki de kraliyet sarayında güneşe tapınma düşüncesi güçleniyordu. O da güneşle bir olmak istiyordu. Bu yüzden gerçek bir piramit güneş ışınlarını anıtsallaştıracaktı ve altında gömülü olacaktı.
1: Sinefun'un ataları şimdiye kadar basamaklı piramitler inşa etmeyi başarmışlardı. Gökyüzüne doğru uzanan merdivenler gibi inşa edilmiş piramitler. O dönemde mimarlar mezarlar için bu şekilde ustalaşmıştı. Ancak bu kez Mısırlılar tamamen başka bir şey arıyordu.
0: Sanki Sinefru en iyi, en mükemmel piramidi inşa etmek için bir araştırma ve geliştirme programı yürütüyormuş gibi görünüyor.
1: Gerçekten bükük piramit ve kırmızı piramit öncüdür. Kazılar bunların bugün tasavvur ettiğimiz şekliyle klasik piramitlerin ilk mimari denemeleri olduğunu kanıtlamıştır.
2: O dönemde hala bir piramit binasının nasıl çalışması ve nasıl görünmesi gerektiğini bulmaya çalıştıkları oldukça açıktır.
1: Mimarlar yepyeni bir şekle sahip dev bir piramit inşa etmeye çalışacak. Artık merdiven benzeri binalar yok. Peki ama üçgen nasıl akıllarına geldi? Ve gökyüzüne doğru uzanan bir güneş ışını gibi görünen bir binayı nasıl elde edebildiler?
3: Görünüşe göre oldukça keskin bir açıyla yaklaşık 60 dereceyle başlamışlar.
0: Kimse gerçek bir piramidin neye benzemesi gerektiğini bilmiyordu. Bu yüzden burada 60 derecede bundan daha küçük olduğunu düşündüğümüz bir piramitle başladı. Ve böylece çok dik başladılar.
1: Ama meydan okuma zor. Piramit gökyüzünü işaret eden bir güneş ışını gibi görünmeli. Mısır bilimciler kazılar sırasında bu keskin 60 derecelik açının kanıtını buldular. Yani Dahşur bir çeşit test alanıydı. Burası Mısırlı mimarların bugün bildiğimiz üçgen piramitleri yaratmaya çalıştığı yer. Ünlü Giza piramitleri.
2: Mükemmel bir üçgen elde etmek için bir piramidin tüm kenarlarının aynı olması gerektiği fikriyle başladılar. Ancak görünüşe göre bunu büyük piramitte yapmaya çalıştıklarında sorunla karşılaştılar. Ve sorunun gerçekte ne olduğunu bilmiyorlardı.
1: Ancak bir üçgen oluşturmak gerçekten zordur. Bunu anlamak için uzmanların üzerinde çalıştığı dijital kopyanın sonuçlarına ihtiyaç var. Birkaç ay sonra artık hazır. Bilgisayarlar binlerce görüntüyü analiz ederek bükük piramidin tamamını üç boyutlu olarak bir araya getirdi. Antik Mısır uzmanı Frank Monnier, fotogrametri sayesinde hemen fark edilen inşaat kusurlarını keşfediyor.
4: Buradaki kusurları fotogrametri sayesinde ilk kez bu kadar net görebiliyoruz. Üst kısma yakınlaştırırsak dalgalara benzeyen temeller görürüz. Örneğin burada bloklar, yanlarındaki blokları dengelemek için oldukça fazla eğiliyor. Hiçbir şey düz değil. Fotogrametri sayesinde ne olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Bu taşların aceleyle yerleştirildiği çok açık bir şekilde görülüyor. Yani inşaat olabildiğince hızlı tamamlanmış.
1: Fotogrametri üst taş katmanlarının tüm ayrıntılarına bakmamızı sağlıyor. Aynı taşları piramidin dibinde de görebiliyoruz. Drone'la yapılan bu çekimler anıtın niçin çökmek üzere olduğunu ilk kez anlamamıza yardımcı oluyor.
4: Örneğin bazı blokların çok yüksek olduğunu fark ediyoruz ve hemen yanlarında daha kısa bloklardan oluşan yığınlar var. Sanki birkaç takım kendi köşelerinde aceleyle çalışarak yükseklik farklarını telafi etmeye çalışmış gibi.
1: Arkeologlar bu dengesizliği açıklayabilecek daha fazla ipucu bulmak için zeminin kendisine de odaklandı. Ve temellerin sağlamlığı konusunda bazı şüpheleri var.
0: çöl yüzeyinde başlamışlar. Ana kaya da sert taşta değil. Ama bilirsiniz, kil ve çakıldan oluşan bir yüzey. Ve kanıtlar piramidin kayması ve çatlamasıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını gösteriyor.
1: Temeller yeterince güçlü değil. Kabuk sert görünse de hemen altında kalın bir kum tabakası yatıyor. Bu yüzden zemin hareket ediyor. Mimarlar için zor bir şey. Mühendisler piramidin üzerinde durabileceği sert bir taban inşa etmedi.
2: Büyük piramit pek de iyi olmayan bir yere inşa edilmiştir. Çünkü buradaki toprağın altı çok sağlam değildir. Ve inşaat sırasında duvarın sağlamlığıyla ilgili gerçek sorunlar yaşanmaya başladı.
1: Binayı sağlamlaştırmak için geriye kalan tek yol, temellerin daha fazla yer kaplaması için tabanı genişletmek.
0: Mühendisleri 60 derecelik piramidin etrafına bir zarf koymaya karar verdiler. Bu kuşak, bu alt kısmı 54 ila 55 derecelik daha az eğimdeydi.
1: Piramit daha alçak hale geldi. Mısırlı mimarlar orijinal yapıyı çevreleyen yeni bir katman inşa etti. Piramidi daha geniş ve daha az sivri yapan, daha düz bir eğime sahip bir katman. 3D reprodüksiyon sayesinde piramidin açısını hesaplayabiliyor ve 54 derecelik bir eğim olduğu sonucuna varabiliyoruz. Gerçekten de çok daha az keskin bir açı. Niçin? Piramidi dengelemek için. Yine de Sinefron'un mimarları başarısız oldu.
3: Piramidi genişletmek için bir duvar katmanı daha eklediler. Ancak binanın yarısına geldiklerinde bu yeni katman hafifçe kaydı.
1: Tüm hilelerine rağmen mimarlar binanın her yerinde büyük çatlaklar oluşturduğunu fark eder. Piramit çökebileceği için bu bir felakettir.
0: Gövdeyi boydan boya geçen bu devasa çatlak beni hep etkilemiştir. Ve sanırım çekirdek duvarın içinden geçtiğini bile görebiliyorum.
1: Çatlaklar 3D görselleştirme sayesinde görülebilir. Böylece mimarlar açıyı 54 dereceye düşürmelerine rağmen bina bozulmaya devam etti. Hatta kazılar Mısırlı mimarların piramidi daha da sağlamlaştırmayı amaçladığını kanıtladı. Artık 47 metre yüksekliğindeydi.
4: Yapıya daha fazla ağırlık eklemekten kaçınmak için piramidin şeklini değiştirmeye karar verdiler.
0: Böylece eğimi daha da azaltarak 43 dereceye indirdiler ve gördüğümüz şey bu.
1: Derin çatlaklar sebebiyle çökme riskiyle karşı karşıya kalan inşaatçılar pratik olmaya karar verir. Alışılmadık önemli bir karar alırlar. Üçgen bir piramit inşa etme fikirlerine rağmen planlarını değiştirirler. Yaklaşık yarı yolda, yerden 47 metre yukarıda, eğimin açısını tamamen değiştiriyorlar. Bu sayede daha kısa bir piramidi daha hızlı tamamlayabiliyorlar. Ama bu mükemmel üçgenin sonu. Bazı Mısır bilimciler bu çifte eğimin başından beri amaçlandığına inansa da çoğu analiz aksini gösterme eğiliminde.
4: Böyle bir eğik şeklin amaçlandığını sanmıyorum. Sorunlar birikmeye devam ettiği için piramidi bu şekilde tamamlamaya karar verdiler.
2: Piramidi alt kısımda gördüğünüz açıyla bitirmek mümkün olmazdı. Yapabilecekleri tek şey üst kısım için açıyı tamamen azaltmaktı.
1: Piramidin ucu artık bir güneş ışını gibi görünmüyor. Yine de bükülmüş olarak adlandırılan bu yeni şekil, Mısırlı mimarların ne kadar becerikli olduğunu kanıtlıyor. Mimarlar yeni binaya başlamak için çok uzağa gitmedi. İnşaat alanını 1 kilometre uzağa taşıdılar. Ancak bu sefer ne yaptıklarını biliyor gibi görünüyorlar. Görünüşe göre o dönemde Mısırlılar binanın nasıl bir şekle sahip olacağına karar vermiş. Bir amaç da bükük piramitte olduğu gibi çatlakların oluşmasını engellemek.
4: Bu yeni proje daha önce olduğu gibi aynı hedeflerle başladı. Aynı şekil, aynı boyutlar. Ancak denenmiş ve güvenilir teknikler kullanıldı. Muhtemelen sabitlikle ilgili bu sorunlar nedeniyle Kırmızı Piramit'i inşa etmeye başladılar.
1: Mimarlar bir üçgen inşa etmekte hala kararlı. Aynı zamanda uzmanların düz kenarlı piramit dediği şey de var. Bu, herhangi bir açıyla kırılmadan kenarları düz bir çizgi gibi ilerleyen bir piramit anlamına geliyor. Mühendisler bükük piramitin planlarıyla başlar ama hatalarını düzeltirler. İlk olarak temeller. Bu kez doğrudan kum üzerine inşa etmeyecekler. Bu yüzden Kırmızı Piramit, bükük piramitin aksine kum üzerinde değil, önceden hazırlanmış sert temeller üzerinde durmakta. Sonuç olarak fotogrametrinin de gösterdiği gibi çok daha düzenli bir yapı ortaya çıkıyor. Üç boyutlu görüntüler sayesinde taşların yerleştirilişini keşfediyoruz.
4: İlk katmandaki her taş sert ve sağlam bir yüzey olan kaya üzerine döşenmiş ve ardından piramit yatay katmanlarla inşa edilmiştir. Böylece taban daha sağlam oldu. Firavunu tatmin edecek bir konut inşa etmek için önceki çalışmalar sırasında edinilen tüm deneyim burada kullanılmıştır.
1: Bu kez her iki tarafta 219 metre uzunluğunda daha büyük ve daha sağlam kare şeklinde bir taban var. Bükük piramitteki bir diğer sorun da başlangıç açısıydı. 60 derece çok keskin bir açıydı ve yapıyı dengesiz hale getiriyordu. Kırmızı piramit için mimarlar, bükük piramiti tamamlamak için kullandıkları aynı açıyı kullanmaya karar verdi. 43 derece.
5: Korkuyorlardı. Çünkü diğerinde böyle bir deneyim yaşamışlardı. O zaman açıdaki değişimin mükemmel olduğunu gördüler. Açıyı 43 derece olarak başlattılar.
0: Sinefru 43 ila 44 derece eğimli kırmızı piramidi inşa etmek için kuzeye gitti. Şimdi kırmızı piramitle birlikte sorunsuz ilk gerçek piramide sahip oldu. Kayma ve çatlama olmadı.
1: Dijital teknolojiler bu analizi doğrulamak için mükemmel bir araç. Yerden 500 metreden fazla uçulduğunda Sinefru'nun istediği üçgen şekli belirginleşiyor.
4: Kırmızı piramide dışarıdan havadan baktığımızda büyük piramidin sahip olmadığı bir tür mükemmellik gösterir. Bugün bilinen en eski düz kenarlı piramide baktığımızı hatırlamak önemlidir. Bu başarılı bir şekilde inşa edilen ilk piramittir.
1: Bir kum devi. Muhteşem. Bugün hala Mısır'daki en yüksek üçüncü piramit. 105 metre. Böylece Kırmızı Piramit ilk üçgen piramidi oldu. İlk düzgün kenarlı üçgen piramit. Yine de bazı uzmanlar bunun mükemmel olmadığını düşünüyor.
3: Kırmızı piramit çok düşük bir açıya sahiptir. 43 derece. Biraz kendi ağırlığı altında batmış gibi görünüyordu.
1: Bu kırmızı piramidin mükemmel olmadığının bir kanıtı olabilir mi? Bükük piramitle ortak noktaları olabilir. Başarısız olduğu varsayılan şeyin aynısı.
4: Fotogrametri yoluyla kırmızı piramidin şekline baktığımızda aynı boyutlara sahip olduklarını açıkça görürüz. Eğer onları üç boyutlu olarak bir araya getirebilseydik, büyük piramidin kırmızı piramidin içine mükemmel bir şekilde sığacağını görebilirdik.
1: Gerçekten bükük piramit ve üstündeki 43 derecelik açı, aynı açıyla inşa edilmiş olan kırmızı piramidin içine yerleştirilebilir. Peki her iki piramidin de ortak noktaları varsa, bükük piramit yapım hatalarının sonucu mu? Başarısız bir prototip mi? Bunu sahada büyük piramide girerek kontrol edeceğiz. Bilim insanlarına piramidin içini ziyaret etmeleri için istisnai bir izin verildi. Burası genellikle yasak. Mark Lehner 40 yılı aşkın süredir antik Mısır üzerinde çalışıyor. Şimdi ilk kez bu görkemli anıta girmek üzere.
0: Evet. Daha şuradaki bükük piramide ilk kez gidiyorum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi. Tamam.

0: Mark Leonard, piramidin içinde sürünerek geçirdiği 20 dakikanın ardından nihayet en kutsal yere, mezar odasına ulaşıyor. Piramidin kalbinde, oldukça yüksekte bulunan bir oda. Bu 3D görüntüde birkaç seviye var gibi görünüyor. Mark tüm yolu tırmanacak.
1: Oo, vay canına. Tamam Sait. Sen iyi misin? Odaya yukarıdan bakmalıyız.
0: İlk fark ettiği şey devasa ağaç gövdeleri.
1: Bu kesinlikle inanılmaz. Sinefru zamanından kalma bu kerestelerin hala yerinde durduğunu ve duvarları desteklediğini görüyorum.
0: Ahşap 4500 yıldan daha uzun bir süre önce buraya yerleştirilmiş olmasına rağmen mükemmel durumda. Lübnan'dan gelen bu sedir ağacı kütükleri mucizevi şekilde günümüze ulaşmış. Ancak bu müthiş keşfe rağmen tonoz ve duvarları inşa ederken zorluklar çıkmış. Tıpkı dış katmanda olduğu gibi mimarlar da sorunlarla karşılaşmış.
1: Etrafta uçuşan yarasaların arasından tek tek blokları görebiliyorsanız, orada bir çapraz parça, bir destek kütüğü olduğunu görürsünüz.
0: Bu kütükler binayı güçlendirmek için mi eklendi? Tonoza bakıldığında bu kütüklerin yapıyı desteklemek için burada olup olmadığını merak etmek meşru görünüyor.
2: Üst oda kötü bir durumda. Uzun bir süre çökmemesi için odayı güçlendirmek amacıyla ahşap eklendiğini düşündük. Ancak bu teori gerçekten geçerli değil.
0: O halde bu ahşap çerçeve piramidi sağlamlaştırmak için burada değil mi? Bu soruyu cevaplamak için arkeologlar artık gizemli piramidin içinin dijital bir kopyasına erişebiliyor. Bu görüntülerde mezar odasını görselleştirmek çok kolay. Ayrıca binayı ışıklandırma sorunu olmadan analiz etmek de mümkün.
3: Burada sedir kütükler vardı ve bunlar o dönemde Mısırlılar tarafından kesilmişti. Bu kütükler bu yerlerden söküldüyse o zaman işlevlerinin binayı güçlendirmek değil, daha ziyade inşa sürecine yardımcı olmak olduğu anlaşılırdı.
0: Yine de Bükük Piramidin mezar odasındaki hasar çok açık. 3D görüntüler sayesinde mezar odasını bir radyoskopi gibi incelemek ve bu hasarın yalnızca hatalı bir yapıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek mümkün. Bu yeni görselleştirme yöntemi, araştırmacıların yeni unsurları ortaya çıkarmasını sağlıyor. Her şeyden önce odanın kendisi bir piramide benziyor.
4: Bir piramidin içindeki bir odaya nasıl bir şekil vermek istersiniz? Yani burada gördüğünüz şey aslında bir piramidin tasarımına, bir piramidin negatifine uyan bir iç mekan.
0: Yani Mısırlılar piramidin sadece dışına değil içine de üçgen bir şekil vermeye çalışıyordu. Yine de şekil burada da mükemmel değil.
3: Fotogrametri sayesinde ne olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Tüm yapının kendini dengelemeye çalıştığını görebiliyoruz. Taşlar düşüyor, çatlıyor ve bir kubbe ortaya çıkıyor. Mağaralarda da böyle olur. Duvarın yeniden oyulduğunu görüyoruz. Ancak süreç doğaldır ve her şey ikinci kez oyulmamıştır.
0: Yani yapıdaki bir değişiklik odayı zayıflattı. Ama tam olarak ne oldu? Bu 3D görünüme bakıldığında mimarların ne inşa etmek istediklerini tam olarak bildiği görülüyor.
2: Bir mağaranın içinde olmak gibi. Burada her şey dağılmış durumda. Ancak bu yapı malzemesiyle ilgili bir sorun. İşçiliğin kendisi kusursuzdu. İşçilikle ilgili değil.
0: Dijital reprodüksiyon, Bükük Piramit'in sadece inşa sürecindeki hatalardan değil, aynı zamanda iç sorunlardan da muzdarip olduğunu kanıtlıyor. Mezar odasının içindeki kireç taşında belirgin bir aşınma var. Dolayısıyla Büyük Piramit'in içinin incelenmesi, bunun başarısız bir girişim olduğu ve Kırmızı Piramit'in Sinefron'un başarılı eseri olduğu fikrini destekliyor. Yine de bu teoriyi doğrulamak için arkeologlar Kızıl Piramit'in içini de incelemeye karar verdi. Mükemmel ve düzgün görünen bir piramit. Peki ama içi de öyle mi? Mısır bilimci Vasil Dobrev, bükük piramide göre çok daha kolay erişilebilen piramidin içinde bize rehberlik edecek. İlk sonuç, 3 oda çok daha büyük. Daha da önemlisi, mezar odasının tavanı kusursuz.
5: Yukarıda çok güzel kirişler var, mükemmel, hatasız, oldukça yükseğe çıkıyor, 18 metre kadar, mükemmel bir şekilde yapılmış.
0: Tersine çevrilmiş bir merdiven gibi inşa edilmiş düz bir tavan. Uzmanlar buna göbekli tavan diyor.
2: Bu duvarların azar azar yaklaştırıldığı anlamına geliyor. Odalar çok sivri oluyor ama üst kısımları çok dar olduğu için tüm duvarı taşıyabiliyorlar. Bu niteliklerinden.
0: Fotogrametri sayesinde piramidin altına inebiliyor ve odaların dışarıdan nasıl göründüğünü keşfedebiliyoruz.
3: Burada şüphesiz değişiklik yapılmamış. Oysa bükük piramitte pek çok tereddütle karşılaştık. Süreçler tam değildi.
2: Kornişin ne kadar mükemmel olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten çok temiz. Sanki lazerle yapılmış gibi.
0: Bu kez göbekli tavan mükemmel yapılmış. Ayrıca piramidin dış kısmındaki üçgen şeklinin odaların içinde de bulunduğunu fark ediyoruz. Şüphesiz inşaat sorunu yoktu. Kırmızı piramit açıkça mükemmel. Yine de bazı uzmanlar ikna olmadı.
2: Sinefron'un her iki piramidi de pek inandırıcı değil. Mükemmel dediğimiz kırmızı piramit bile 43 derecelik düşük bir açıya sahip. Bu da ona garip bir şekil veriyor. Bu biraz ezilmiş tabii.
0: Kırmızı piramidin bükük piramitten daha başarılı olduğu gerçeğiyle çelişen başka bir unsur daha var. Dış kaplama. Kırmızı piramidin neredeyse tamamı gitmiş. Ancak bükük piramit daha az yıpranmış. Tuhaf şeklinin inşa sürecindeki hatalardan kaynaklandığı düşünüldüğünde paradoksal görünüyor. Bazı Mısır bilimciler tam tersine bu dış kaplamanın bükük piramidin bir başarısızlık olmadığının kanıtı olduğuna inanıyor.
5: Bu Mısır'daki en iyi korunmuş piramittir. Dış katmanının %70'i hala duruyor. O kadar iyi yapılmış ki binlerce yıl boyunca insanlar deneseler bile taşları çıkaramadılar ve bu yüzden onu yok edemediler.
0: Şaşırtmaya devam eden kusurlu bir piramit. Her iki yapıdan bükük piramit hem zamana hem de yağmacılara daha iyi direnmiştir. Neden mi? Çünkü mimarlar taşları belirli bir yönteme göre içe doğru eğimli olarak döşemişler.
3: Dayanakla aynıdır. Taşlar binanın iç tarafına doğru yerleştirilir. Ama yatay değillerdir. Eğiktirler.
0: Bu eğik taşlar fotogrametri sayesinde açıkça görülüyor. Mimarlar bu yöntemi bina sorunlarını bir kez daha düzeltmek için kullandı.
1: Muhtemelen bunun neredeyse eğimli bir istinat duvarı gibi dengeyi artırdığını düşünmüşlerdir. Yöntemlerini değiştirdikleri açık.
0: Ancak aynı stabilite sorunlarına sahip olmadığı için bu teknik Kırmızı Piramit'te kullanılmamıştır. Kullanılan yöntemdeki bu farklılık Mısırlıların yöntemlerini geliştirmeye çalıştıklarını kanıtlar nitelikte. Bükük piramidin dış kabuğuna yakından bakıldığında bu durum oldukça açık görülüyor.
1: Burada bükük piramidin alt kısmında çatlaklar olduğunu ve talaşların döküldüğünü görebiliyorsunuz. Aslında nasıl çalıştıklarını görebilirsiniz ve hatalar yaptıklarını. Kırılmayı kareleştirdikleri yerde oraya küçük bir yama koyarlardı. Neredeyse kot pantolonunuza yama yapmak gibi. Zorluklar yaşıyorlardı. Çok yetenekli değillerdi. Nesiller boyu deneyime sahip değillerdi. Aslında insan elini görebilirsiniz ve nasıl pratik yaptıklarını, o mükemmelliğe nasıl ulaştıklarını görebilirsiniz.
0: Bu kazılar inşaat yöntemlerinde gerçekten bir evrim olduğunu doğrulamıştır. Uzmanlar Kırmızı Piramit'teki araştırmaları sırasında kumun altında kaplama kalıntıları keşfetti. Çok düzgün bir kaplama, ustalıkla işlenmiş. 3D görünüm sayesinde blokların ne kadar iyi oyulduğunu görebiliyoruz. Tüm taşlar benzer boyutlara sahip. Hiç yama yok. Mısırlılar Bükük Piramit'te olduğu gibi aynı hataları yapmadı. Taş oyma tekniklerini geliştirmeyi başardılar.
3: Fotogrametri bize doğu tarafındaki bazı kaplama bloklarından geriye kalanları gösteriyor. Yatay katmanları açıkça görüyoruz. Her şey düz. Bu eski krallık döneminde piramit inşasında belli bir mimari mükemmelliğe ulaşmak gibi.
0: Kırmızı piramidin dış kaplaması neredeyse tamamen yok olmuşken, Bükük piramidinki hala yerinde dursa da, kullanılan taşların analizi, Kırmızı piramidin daha iyi tekniklerle inşa edildiğini bir kez daha kanıtlıyor.
1: Yani evet, çoğunlukla dış kaplamaya sahip değiliz. Ama sahip olduğumuz yerlerde daha iyi görünüyor. Bloklar daha büyük, doğramalar daha ince. Her şey gösteriyor ki tek bir şey her şeyi kanıtlamaz. Ama diğer tüm kanıtlar, tüm maddi kanıtlar bunun uygulama piramidi olduğunu ve bununsa neredeyse mükemmel piramit olduğunu gösteriyor.
0: Şu ana kadar bulunan tüm kanıtların ötesinde son bir ipucu, Mısırlılar için hangi piramidin mükemmel olduğunu belirlemeye yardımcı olacak. Eğer gerçekten kırmızı piramitse, Sinefru oraya gömülmeli. Ancak sayısız kazıya rağmen, Lahdi mezar odasında bulunamadı.
5: Lahdi toprağın içinde aradık. Bu yüzden anıtın içine girebilmek için 5-6 metre derinliğinde kazı yaptık. Ama hiçbir şey bulamadık. Lahit yok. Hiçbir şey yok.
0: Bu gizem, Kırmızı Piramit'in daha fazla araştırılması gerektiği anlamına geliyor. Ancak uzmanlar genellikle böylesine mükemmel bir piramidin garip Bükük Piramit'ten çok daha az ilginç olduğunu düşünüyor.
2: Kırmızı piramit genellikle herhangi bir gizemi olmayan basit bir piramit olarak algılanır ama o kadar da basit değildir.
0: Lahit olmaması elbette önemli. Ancak kırmızı piramidin göründüğünden daha karmaşık olabileceğini gösteren başka bir şey daha var.
2: Çok daha ilginç bir şey var. Üst odaya giden bir koridor var. Odaya normal giriş gibi görünüyor. Ancak bu koridora daha yakından baktığımızda başlangıçta böyle bir koridorun var olmadığını görüyoruz.
0: Mark Lehner da boyutları tutarlı olmadığı için bu koridoru merak ediyor.
1: Buradaki taşların nasıl göbek yaptığını görüyorsunuz. Her tarafta bu bitmemiş işi görüyorsunuz ve özellikle koridorun başında. Çünkü bu tarafı veya diğer tarafı giydirmeyi bitirememişler. Sivri uçlu keskilerinin izlerini tekrar görebilirsiniz. Çünkü burayı, alt tarafı bitirememişler. Bu gerçekten çok dar. 85 santimetre. Bu ilginç bir gözlem. Eğer Sinefru taş bir lahdin içine gömüldüyse, piramidi tamamlamadan önce o taş lahdi odaya koymak zorundaydılar. Ya da lahit bu koridordan geçebilecek kadar küçük olmalıydı.
0: Bu koridorun baştan beri doğru inşa edilip edilmediğini daha iyi belirlemek ve şaşırtıcı şeklini anlamak için uzmanlar fotogrametri yoluyla inceledi. Vardıkları sonuç koridorun gerçekten değiştirilmiş olduğu yönünde.
2: Koridorun iki aşamada inşa edildiğini görebiliyoruz. Koyu sarı renkli kısım antik çağda kazılmışken gri kısım, alt kısım 19. yüzyılda inşa edilmiş. Odanın zeminini kazanlar tarafından daha sert şekilde kazılmış. Gördüğünüz gibi sert kazılan bölüm.
0: Böylece alt kısım 19. yüzyılda lahdi aramak için inşa edildi. Peki ya koridorun tavanı? Piramidin mimarları tarafından inşa edilmemiş gibi görünüyor. Fotogrametri de bu hipotezi doğruluyor.
2: Burada önemli bir ayrıntı var. Mühürler koridorun uzunluğunu takip ediyor. Koridorun inşa edilmediği, delindiği anlamına geliyor. Sözde mezar odasının başlangıçta herhangi bir giriş olmadan inşa edildiği anlamına gelir.
0: Kırmızı piramit daha birçok gizem barındırıyor. Uzmanlar mezar odasına girişi oldukça garip buluyor. Belki de piramit beklendiği kadar mükemmel değildir. Örneğin bu koridorda genellikle mezar odalarından önce bulunan hayati bir unsur eksik. Kale kapısı. Odanın girişini kapatacak korumalar. Kurşun geçirmez bir kapı gibi. Bazı uzmanlar kale kapısının gerekli olduğuna inanıyor.
5: Eğer gerçekten bir mezar odasıysa orada bir kapı olmalı. Bir, iki, üç. Ama bu asla amaçlanmadı. Bu anıtın bir parçası değil. Yani burası bir mezar binası değil.
0: Kırmızı piramidin içinde bir kale kapısının olmaması içerisinin mükemmel olmadığını kanıtlıyor. Ama hepsi bu kadar değil. Genellikle piramitlerin etrafında bulunan ve onları mezar kompleksleri haline getiren birkaç unsur burada eksik. Örneğin bir dış duvar, uydu piramit adı verilen küçük bir piramit veya mezarlar gibi. Bunların hiçbiri kırmızı piramidin yakınında bulunmuyor. Bazı uzmanlar bunu, buranın Mısırlılar tarafından Kral Sinefron'un mezarı olarak seçilmediğinin bir kanıtı görüyor.
5: Bir piramit tek başına ayakta durmaz. Bir mezar kompleksinin parçasıdır. Mezar tapınağı nerede? Burada yok. Dış duvar mı? Burada yok. Peki burada bir mezar kompleksinin hangi unsurları var? Hiçbiri.
0: Bu unsurlar, tapınak, dış duvar, uydu piramit, kırmızı piramidin yakınında bile değil. Yine de şaşırtıcı şekilde bükük piramidin etrafında inşa edilmişler.
6: İlk piramitte her şey tamamlanmış olur. Kralın kırmızı piramide gömülmesine imkan yok. Diğer bileşenlerin hepsi orada. Eğer mimari bileşenler yoksa kral asla bir tanrı olamaz.
0: Bir paradoks. Mezar odası birçok inşaat sorunuyla karşılaşmış gibi görünen bükük piramit Sinefron'un mezarı olabilir mi? Çoğu uzman dikkatli davranıyor ve kesin bir şey söylemenin imkansız olduğunu düşünüyor.
4: Daha sonra büyük piramide mi yoksa kırmızı piramide mi gömülmek istediği, bunun daha sonra değişip değişmediği, hatta birkaç kez değişip değişmediği ve sonunda nereye gömüldüğü hakkında aslında hiçbir fikrimiz yok.
0: Ama kesin bir şey var. Sinefron'un nereye gömüldüğünü bilmesek bile, başlattığı mimari devrim piramitlerin inşa şeklini sonsuza dek değiştirdi. Mimarlar ve zanaatkarlar böylesine güzel bir düzene ulaşmak için yöntemlerini geliştirdi ve Sinefru ilk kez devasa anıtlar inşa etmeyi başardı.
5: Sinefru'nun da şuradaki piramitleri 3,5 milyon metreküp taştan oluşuyor. Kufu sadece 2 milyondu.
0: 3,5 milyon metreküp taş. Sinefru 9 Eyfel Kulesi'ne eşdeğer taş inşa etti. Muazzam bir çaba.
1: Sinefru mükemmel bir piramit inşaatçısıdır. Çünkü Kufu'nun Giza'daki büyük piramidinden bile daha büyük ölçekte piramitler inşa etmektedir. Tüm piramitlerinin hacmini toplarsanız Kufu'nunkini aşar.
0: Daha şuradaki iki piramit, merdivenler gibi inşa edilen eski basamaklı piramitle Kufu'nun dünyanın yedi harikasından biri olan piramidi arasındaki mimari evrimi anlamak için eksik halkaydı. Sinefru'nun oğlu Kufu sahada öğrendi. Babasının hatalarından ders aldı ve mezarı için istediği şekli, eğimi ve yüksekliği doğrudan söyleyebildi.
5: Kufu, Sinefre olmadan var olamaz. Kufu dahşurdadır.